0: Sabıkası varken mahkeme hiç zorluk çıkartmazmış.
1: Baba konuşmasak şimdi. Çocukların yanında.
2: Ben konuşurum dede. Her şeyi anlatırım hakim amcaya.
1: Ev sahibidir yine.
0: Söyle ona bugün kirayı hallederim ben.
3: Sürpriz.
1: Neredesin sen?
3: Buradayım işte.
1: Nerede kaldın? Allah'ın cezası. Döndün mü artık?
3: Bakacağız. Ha? Bana bak, ben çok açım. Yemek var değil mi? Çocuklar nerede? Çocuklar!
1: Şş, sessiz ol.
3: Niye?
1: Babam içeride.
3: Yapma ya. Tam da üstüne be. Neyse. Yapacak bir şey yok. Kızım. Prenses. Hop. Bak baban geldi. Hadi koş. Koş, özledim seni. Bir öpücük ver hadi. Ege koçum.
0: Hemen çık git bu evden.
3: Ya sen kimin evinden kimi kovuyorsun, ha? Öyle iki kira ödedim diye havalanma hemen.
0: Defol git. Yakında boşanacaksınız. Davayı açmak üzereyiz.
3: Pardon, üzereyiz derken ben tam olarak kimden boşanıyorum acaba? Yani sen ve Ela'dan mı? Hayır, çünkü ben Ela'nın böyle bir şey isteyeceğini hiç sanmıyorum da.
0: İyi, kendisi söylesin o zaman.
3: Peki. Buyur karıcığım, dinliyorum. Ne diyecek misin bana?
0: Söylesene kızım.
2: Annem senden boşanmak istiyor.
1: Hayır, istemiyorum. Bu benim kararım. Kimseye düşmez. Baba, ben bu yuvayı yıkmak istemiyorum. Ne olur anla. Çocuklarımın babaya ihtiyacı var.
0: Bu babaya mı? Böyle bir adama mı? Sen hiç akıllanmayacaksın değil mi? Ne halim varsa gör.
2: Dede!
3: Koçum, gel buraya.
2: Ne olur gitme, kurtar bizi. Sen de gidersen kim koruyacak bizi ondan?

0: Bu ne be? Pislik içinde. Şuna bak, toz toprak olmuş hep. Allah'ım ya Rabbim ya. Cık, hayret bir şey ya. Her şey yolundaymış gibi bir de bu pislikle.
1: Abla.
0: Ha.
1: Sen Han'a git dedin ama bizi geçtin, babanın ona ihtiyacı var. Vallahi Allah korusun, başına bir iş gelse bizim yapabileceklerimiz belli. Geçen defa gördük. Neriman'la o fasulye olmasa belki de babayı kaybetmiştik ya.
0: Hı. Öyle mi Gülben? Seni bu yaşına kadar kim getirdi? Ha? Sen kimin sayesinde hayatta kaldın? De bakayım bana bir. Han mı yardımcı oldu sana? Han mı yaptı bunu? Söyle bakayım.
1: Hayır, senin sayende tabii ki abla. Ama o zaman başkaydı.
0: Ne başkaydı? Başka olan ne? Söylesene.
1: Sen abla, sen. Kızma lütfen. Ama değiştim biliyorsun. Ben de değiştim. Yani biz artık eskisi gibi şey değiliz yani. Mesela şimdi, yani şu an olsa annemi yıkayabilir miydik?

0: altını bezleyebilir miydik? Saçlarını bile tarayamazdık. Dokunamazdık bile.
1: Ben şimdi olsam yine bakarım ona. Tamam mı? Her şeyini yaparım ben onun. Anladın mı beni? Ben öyle diğerleri gibi bırakıp gitmem yüzüstü. Tamam mı?
0: Elinde olsa yapardın tabii de. Elinde mi ki artık?
1: Ne diyorsun sen? Felç geçirmeyi falan mı düşünüyorsun?
0: Ay abla, Allah korusun ya.
1: E ne demek o? Bana mı geçirtmeye çalışıyorsun? Ne diyorsun? Yeter be. Aa, teker teker gelin üstüme, yeter. Derdin başımdan aşkın zaten. Ben bunu nasıl yıkayacağım? Şuna bak, toprağın içinde kalmış. Tarladan getirmişler daha buraya.
0: Dur ben yıkayayım.
1: Teke git.
2: Kendi araban olsa neyse de... insan bir başkasının arabasında daha çok stres oluyor.
1: Kedi!
3: Ya hayır hayır, tamam. Panikleme ya, panikleme. Ya sakin ol. Uzakta zaten kedi, hem geçti bile karşıya.
1: Abi beceremeyeceksin, araba kullanmayacaksın. Yani ödleyim işte, bu kadar.
3: Ama ödlek değilsin sen, acemisin sadece. Hadi çalıştır.
1: Ay yok abi, benlik değil bu iş gerçekten.
3: Hadi, hadi tak kemerini, hadi. Hadi, hadi bir daha. Kendine yüklenmeyi ne kadar çok seviyorsun ya. Sen kendine böyle yaparsan... başkaları kim bilir neler yapar tabii. Dışarıdan da çok özgüvenli görünüyorsun ama... kendine garezin var gibi.
1: Ay tamam, alt tarafı araba kullanmayı öğreneceğim yani. Freud kesilme başıma. Tamam, tamam, tamam, anladık. Özgüvenli ol, kendine inan ve denemekten korkma. Şimdi... çalıştır.
3: Hı hı, kontrol et. Hadi bakalım.
1: Tamam, bak.
3: Güzel. Çok güzel. Kızlara da bilirsin. Yola bak ama.
1: Köpek!
3: Tamam. Dur!
1: Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ben
3: ya
1: dedim...
3: sakin olsana.
1: Ya of! Vurdum işte arabayı, gördün mü? Ben sana dedim yapamayacağım diye. Dedim ben sana ya.
3: Hadi in. İn bakalım.
0: Gel.
1: Çok mu kötü? Kaportaya falan gitmiş mi? Kaporta bitmiş mi?
3: Çok kötü ya, uf. Mahvolmuş, berbat durumda. Ben şey yapayım, sana faturayı göndereyim.
1: Tamam, olur tabii ki. Of ya, yazık oldu ya.
3: Ya deli misin sen ya? Ne olacak, canın sağ olsun.
4: Bak ne güzel.
3: Adrenalin dolu bir anımız oldu böylece.
1: Ya sen var ya, gerçekten şaşırtıcı derecede...
3: Ne, neyim? Neyim? Saf mıyım?
1: Hayır. Tatlısın. Hatta annemin deyimiyle pırlanta gibi bir çocuksun sen.
3: Sağ ol. Ama bazıları çakıl taşı seviyor. Yapacak bir şey yok.
1: Belki yapacak bir şey vardır yani. Esat. Yani belki de pes etmezsin. Bana rağmen. Şeyi diyorum. Şeyi yani, araba kullanmayı diyorum. Öğretirsin. Değil mi?
3: Yok yok, vazgeçmem. Kafaya koydum bir kere.
1: Alo? Efendim İnce? Ne... ne diyorsun sen ya? Tamam tamam, geliyoruz.
3: Ne oldu?
1: Tamam. Çabuk bin arabaya. Bizimkilerin başı dertte.
3: Ne olmuş ya?
1: Anlatacağım, bin. Hay Allah'ım ya.
3: Allah.
1: Kızım iyi tarafından bak, en azından hayattasın. Ablası dokuz yerinden bıçaklamadı seni. Esra. Ya ne, kızmaz bana Yunan heykeli. Kızar mısın enişten? Kızmadın.
3: Ya neyse, er ya da geç olacaktı bu. İlk şoku atlatınca... onlar da düzelir yani bence.
1: Hı hı. Sen daha Memdu amcanın inadıyla tanışmadın.
3: Bunları konuşmasak mı artık? Ben acıktım ya. Hani yiyecek bir şeyler alıp geleyim. Han açken hiç çekilmez zaten.
1: Bize de şey, cips ve...
5: gofret.
1: Gofret, gofret alsana. Eniştem sen bir şey yer misin?
6: Jelibon.
1: Ne libon?
5: Jelibon.
1: Şaka yapıyor.
6: Neyse hadi. Ben de seninle geleyim de.

0: Bunlar rahat rahat konuşsunlar.
1: Kızım, artık kaçak göçek görüşmenize, ayrı evlerde kalmanıza gerek kalmadı. Aa, ya normal bir evlilik hayatı yaşayacaksınız artık. Bunu karı kocalar gibi düşünsene. Ha? Kendi evin olacak, kendi düzenin olacak. O dekorasyon işini de Yunan heykeline bırakma, evi Drakulon'un şatosuna çevirir. Mahzende kuru kafalar falan saklar o.
2: Oy.
1: Ay Esra, ama sen de eşimi gömüp durma bana ya.
2: Ya. Ay sen evlisin ya, şu an kafama dank ediyor. Böyle senin porselen takımların, halı fleksiyerlerin falan var yani.
1: Ne diyorsunuz ya sen? Ben öyle bir insan mıyım sence?
2: Göreceğiz artık Rock'n'Roll İnci'nin evli versiyonunu hep birlikte.
1: Ha, çok beklersin. Ne olacak acaba?
3: Kaç oldu? İki mi oldu? Üç mü oldu? Kaç? Yok, dört oldu abla bu.
1: Ne dördü be? Ne dördü Gülben? Sen saymayı da bilmiyorsun ya. Şu otelde kaç tane erkek var desem maşallah hepsini sıralarsın bana.
4: Abla kızma ama bak ben de saydım. Dört oldu bu.
1: Senin matematiğin çok iyi çünkü. Ha? Çok iyi değil mi? Anca edebiyat. Bir de o kıvırcıkla konuş. Başka bir şey bilme zaten. Matematik de sıfır.
3: Oh. Hayret. Bu da çıkmıyor Allah'ın cezası. Ben bunu yapmam etmem be. Allah kahretmesin. Tövbe estağfurullah. Yapmayacağım bunu. Söyle bayrama gitsin, iyi bir yerden alsın çabuk.
5: Abla akşam oldu, baba aç. En başa dönmeyelim şimdi.
1: Ne yapayım Gülben? Ne yapayım ben ha? Ben ne yapayım, bu çürük patatesi mi yedireyim adama? Zehirlensin gitsin sonra. Allah korusun.
4: Tamam abla, ben söylerim Bayram abiye ama siz de orada basit bir şeyler hazırlayın, ilacını öyle alsın baba.
1: Gülben gitsene. Git de şuradan dolaptan bir yoğurt çıkar, bir kepek ekmeği çıkar, bir şey yap, her şeyi ben mi söyleyeyim ya?
5: Tamam abla, tamam.
4: Abla bu her akşam böyle gitmeyecek herhalde değil mi? Yoksa baba sağlığından olacak çünkü.
1: Ha bana gelince mi bu sitemler ya? Bana gelince mi? Ulan bir kere bir şey demediniz de bana vır vır vır papuç gibi diliniz. Ona bir kere sitem etmediniz. Allah'tan korkun be. Ona da sorsaydın hanefendiye, sen gidince baba ne olacak, sağlığı ne olacak bir kere dedin mi?
4: Abla, abim evlendi de gitti mi evden? Babayı bizi bıraktı mı? Ben kime neyin hesabını soracağım ya?
1: Siz aptalsınız da sen de ikiniz de aptalsınız. Ne olacak, evlenince gelip burada mı kalacak? He? Gelip karısıyla mı yaşayacak? Hadi varsay ki geleyim dedi. Ben o sarı kantoron, o zengin amcasını alır mıyım bu eve? Defolup gidecekler işte. Anasının dinginle gidecekler. Yok olacaklar. Uzak durmak istiyor. Gitsin zaten. Madem yanımızda olmak istemiyor, görmek istemiyor, defolsun gitsin. Hatta dur sen, ben onun işini kolaylaştırayım.
4: Ne yapacaksın?
1: Kes sesini. Zaten sinirim burnumda. Bir de sen konuşma. Görür o gününü. Görür gününü. Defolsun gitsin.
5: Ya ne güzel düzelmişti sevmeyi hatırlayınca ya abla.
4: Neyi hatırlayınca?
5: Ay Neriman, yok bir şey. Yok.
1: Hayret bir şey.
4: Ay.

0: Niye korktun? Kayboldun mu sandın?
1: Hayır. Oradaki deli kadından çok korktum.
0: Hangi kadından bahsediyorsun? Kim o kadın?
1: Bağırdı bana. Çok kızdı. Dağıttı her yeri.

0: Bunu niye saklıyorum biliyor musun? Bu gazozu aldığım o genç kızı hiç unutmayayım diye. Onunla tek bir ortak yanınız kaldı. İkiniz de hala bu gazozun tadına bakamadınız. O zaman çocuktum. O kız için hiçbir şey yapamadım. Ama şimdi yapabilirim. Eğer istersen gene abla kardeş oluruz. Artık bize kızacak, sokakta oynadık diye dayak atacak kimse yok bu evde. İstediğimizi yapabiliriz.
1: Senle ben mi?
0: Evet.
2: Tamam artık üzülme bak. Başka zaman getirirsin. O zaman içeriz. Acelesi yok ki.
3: Ama sana söz vermiştim.

0: istediğimizi yapacaktık bu evde. Gene abla kardeş olacaktık değil mi? Yalancı. İki günlük kadın için sattın beni be. Valla. Benden geleceğimi çaldın. Hiçbir şey yaşayamadım senin yüzünden. Hayatımı çaldın benden. Zormuş değil mi hanımefendi? Ha? Bak sen de yapamadın yalnız başına. O da gidecek aynı öğretmenin gibi. Terk edecek seni, kalacaksın yine bana. Sonra gelip bana ağlayacaksın, ben biliyorum. O da gidecek.
1: Ne yapıyorsun abla?
0: Ne yapacağım? Eşyalarını topluyorum.
1: Yapmasam mı acaba? Onun kendi eşyaları ya sonuçta.
0: Madem gelmeyecek artık onunla kalacak. O pisliğiyle bulaşmasın bu evde. Bu evde durmasının alemi yok o eşyaların.
1: Ham bırakmaz bizi abla, döner. Döndüğü zaman bu eşyalarını göremezse de çok kızar.
0: Gülben dönmeyecek diyorum, dönmeyecek. Anlamıyor musun sen beni? Dönmeyecek. Alış artık buna. Bir daha gelmeyecek buraya. Almayacağım onu bu eve. Tamam mı? Tükürdüğümü yalamam ben. Biz bizeyiz artık. Lanet olsun hepsine be. Hepsi aynı. İhanetten başka bir şey görmedik onlardan.
1: Kimlerden?
0: Kimlerden olacak? Erkeklerden. Baba, Han, Esat. Hatırla Esat'ı. Hepsi aynı. Böyle bir gülüşe bir boyayı aldınıp duruyorlar. Pis. Esat da öyleydi. Han da öyle. O fingirdeğin o haline, tavrına aldandı gitti işte.
1: Naci. Peki abla. Naci de onlar gibi mi?
0: Beni ilgilendirmez o. Nasılsa öyle, beni ilgilendirmez. Bana ne? Topla hadi şuraları. Gerçi dolabı boşalt.

0: Alo Gülben. Nedir durumlar?
1: Vallahi hiç iyi değil. Ablam senin bütün eşyalarını topladı, kapıya bırakacakmış.
2: Çünkü İnci'nin o mikropları hep bulaşırmış bize. Öyle diyor yani.
1: Seni de bir daha eve sokmayacakmış han. Ne yapacağız? Ne yapayım ben? Ben hiçbir şey anlamadım. Bilmiyorum.
0: Merak etme güzelim. Elbet geçeceksin.
1: Bana hiç öyle gelmiyor. Naci'den bile soğudu sırf erkek diye ya.
2: Sen neredesin? Ha?
1: Ne yapıyorsun? Kimde kalacaksın? Esat'ta mı kalacağım?
0: Bilmiyorum. Babam nasıl? Bir şeyler yedi mi?
1: Valla daha akşam yemeğini koyamadık önüne.
2: Yok patatesler çürük, yok kabuğu pis.
1: Bu saat oldu bir yoğurt ekmek koyabildik adamın önüne
2: ya. Vallahi bilmiyorum ne olur.
3: Ne yapıyorsun sen?
1: Ay abla.
0: Alo Gülben. Gülben.
3: Casusluk mu yapıyorsun? Beni mi çekiştiriyordun?
1: Ne alakası var abla ya? Babayı sordu yemek yedi mi diye. Ayrıca soracak tabii onunla babası.
3: Bu evdeki hiçbir şey onun değil artık, tamam mı? Hiçbir şey. Bunu o kurak aklına sok. Bir daha da ararsa gayet iyiyiz de. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yardıma ihtiyacımız yok bizim de.

0: Yani.
1: Of ya, of.
2: Abi, bu sefer vicdan yaptırmasın sana. Ne olursa olsun izin verme.
1: Neden bahsediyorsun sen? Anlamadım.
2: Geçen sefer de sırf ablan yüzünden attın o nişanı. İzin vermedi mutlu olmanı. Bu kez öyle olmasın diyorum.
1: Yok öyle bir şey Esat. Ben istediğim için attım nişanı. Ablamla ilgisi yok yani. Sen bilmediğin konularda yorum yapma bence.
2: Öyle olsun.
1: Öyle zaten Esat.

Bak bak. Doyamadım bakmaya Naci'ne. Sen daha dur. Gülben de Neriman da gidecek senin yüzünden.

Gitmeyecek. Olmayacak öyle bir şey. Bakmayacağım. Bakmayacağım ona. Hiç kimse gitmeyecek. Dur. Sana yaptım. Hediyen. Al.

0: Biliyor. Biliyor.
1: Patatesle yetiştirmeye çalışıyoruz baba. Bu şimdilik aç kalma diye.
2: Üzülme Neriman. Alışkınım ben. Geç otur kızım.
1: Baba. Annem yemek yapardı ama değil mi? Ablam gibi değildi o.
2: Ablanın ne kadar kötü huyu varsa hepsi ana yadigarın Neriman.
1: O da çok mutsuzdu yani. Neden ama?
2: Hanın yaptığını yapamadı onun için.
1: Nasıl yani?
2: Onu seven biriyle evlenemedi.
1: Sen annemi hiç sevmedin mi? O zaman neden onunla evlendin baba? Biz neden olduk?
2: Perihan çok neşeliydi. Herkesi mutlu ederdi. Onu tanısan çok severdin. Keşke anneniz olsaydı. O zaman Han yanında ailesi olmadan gizlice evlenmek zorunda kalmazdı. Hepimiz mutlu olurduk onun için. Yanında olurduk. Biliyor musun? Çocukken abin için hiçbir şey yapamadım. Ne maça gidebildik beraber. Ne balık tutabildik. Ne baba oğul top oynayabildik. Sünnet düğününü bile yapamadım. Ama kendi kendime Han sevdiği kızla evlenmeye karar verdiği zaman nişanlı, düğünlü, her şeyini ben yapacağım dedim. Özenerek, en ince detayına kadar emek vereceğim oğlum için. Bugüne kadar yapamadığım şeylerin acısını çıkartacağım. Ama nasip değilmiş. Ne yapalım?

0: Umarım seninkini beceririm.
1: Oho, bana daha çok var baba.
0: O zamana kadar yaşarsam eğer...
1: Öyle deme baba.
0: Sana söz, peri masalı gibi bir düğün yapacağım ben kızıma. Ablalarına kısmet olmadı. Olacağı da hiç benzemiyor. Ama senden umutluyum. Sen de inşallah Han gibi sevdiğin biriyle evlenirsin. Bu da benim tek tesellim olur.

0: Heh. Buyurun bakalım. Teşekkürler.
1: Ne demek, ne demek? Avusturya dükünü evimde ağırlamaktan ben şeref duydum ya.
2: Yalnız o yastıklar kas tüyü mü? Han yoksa uyuyamaz.
3: Neden Esat? Bizim yurttakiler kas tüyü müydü?
2: Şaka yapıyorum ya.
3: Kızı sevimli görüneceksin diye bize harcıyorsun. Olmaz.
2: İki dakika ya.
1: Evet. O zaman size iyi geceler. Güzel güzel uyuyun. İstediğiniz kadar da gönül rahatlığıyla bende kalabilirsiniz. Tamam?
0: Çok teşekkürler.
1: Ne demek?
2: Bu teklif benim için de geçerli mi?
1: Yani sen de kolunu bacağını kırarsan falan neden olmasın? Değil mi? Hadi gel.
2: Hadi iyi geceler. Hadi, hadi görüşürüz. İyi
3: geceler. Görüşürüz. Görüşürüz.
0: Sağ olasın Esat'cığım. Demek ablan her şeyi atacak ha?
3: Ne yapsın? O da öyle rahatlıyor işte.
0: Benim sana aldığım, hediye ettiğim kurşun asker anahtarlığını atmamıştır değil mi?
3: Yok, o bende. Ha. Neden?
0: İhtiyacımız olacak. Yeni evimiz için. Biliyor musun? Bence en güzel tarafı da bu bizim için. Sen ve ben bir ev kuracağız. Birlikte yaşayacağız. Düşünsene, sadece sen ve ben. Hemen yarın bakmaya başlayalım. Sonsuza kadar esrarda kalamayız. Ev anca ona yetiyor zaten. Hadi şurayı daha düzgün sıkıştır. Ah. Orayı düzgün sıkıştır. Üşür müsün, battaniye falan ister misin? Ben üşümem. Üşürsem sana sarılırım. İyice sıkıştırır mısın orayı? Gülben!
4: Efendim abla.
0: Ne bu? Kapıya koy demedim mi ben sana bunu?
4: Belki kendi gelince alır dedim.
0: Gülben, sen laftan anlamıyor musun? Bir daha bu eve girmeyecek o, adımını atmayacak, tamam mı? Sok bunu o kafaya.
4: Ya ama israf değil mi abla? Yepyeni kıyafetler var bunun içinde.
0: Bayram giyer. Ona daha çok yakışır. Daha çok hak ediyor.
4: Ya abla, tamam 12 şimdi, bu saatte uyandıramam. Yarın sabah veririm.
0: Ama ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şimdi? Alır sabah. Hadi lafa tutma beni. Hadi git zıbar. Yat. Babaya yemek koyacağım daha.
4: Allah Allah. Ne? Abla bu saatte mi yiyecek adam? Olmaz.
0: Ne yapayım Gülben? Yeni pişti, ne yapayım daha? Hayret bir şey. Eğer daha erken yedirmek istiyorsan gir mutfağa kendin yap yarın.

0: Al baba. Bugün biraz geç oldu. Kusura bakma artık.
1: Sağ ol kızım. Ben pek aç değilim zaten.
0: Ama şimdi o kadar uğraştım. Yiyiver yani. Ne olacak?
1: Peki. Eline sağlık.
0: Afiyet olsun.
1: Ne zaman gideriz istemeye?
0: Kimi?
1: Kimi olacak anne? Perihan'ı tabii. Biz hemen evlenmeye karar verdik. Okul da bitmek üzere zaten. Babamla konuşun da gidelim lütfen.

0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz?
0: O kızla evlenmene müsaade etmiyor. Tamam mı? O kız başka birini seviyormuş. Onunla evlenecekmiş. Seni sevmiyormuş. Annesi söyledi.
1: Yalandır. Perihan beni seviyor.
0: Seni paran için seviyor gibi yapmış. Sonra da sindirememiş içine.

eteğini çekme evden lütfen. Mahvoluruz. Sen onun dediğine bakma. Ne olur.

0: Allah kahretmesin. Beceriksiz. Seni terk edip gitmezlerse burada açlıktan ölecek hepsi.
1: Ölmez. Ben bakarım onlara daha önce baktığım gibi. Hiçbir şey olmaz.
0: Hansız hiçbir şey yapamazsın sen. Gördün mü? Erkeklere güvenince ne olduğunu anladın mı şimdi? Sus artık, sus. Naci de gidecek yeniden. Zaten bir yumurta bile kıramayan kadını ne yapsın? Sen de kalacaksın burada tek başına. Bana kalacaksın yine.
1: Hiçbiri gitmeyecek kardeşlerimin, tamam mı? Bakacağım ben kardeşlerime. Bakarım onlara. En iyi şekilde bakarım ben onlara.
2: Ay, Allah kahretsin.
3: Abla.
1: Niye geldin? Yürü git, eve pisliğini bulaştıracaksın, hadi.
3: İnci benim karım. Bunun artık geri dönüşü yok. Ama siz de benim ailemsiniz, konuşmaya geldim.
1: Değiliz. Biz senin ailen falan değiliz artık, tamam mı? Sen aileni seçtin. Hadi git, git onun yanına git hadi.
3: Gitmiyorum, konuşacağız.
1: Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Bizim fikrimizi sorduğun mu var? Ha? Ne düşündüğümüzü merak ettiğin mi var diye konuşacağız? Git hadi git, mutluluğundan yelken aç sen. Git. Buna kadar olduğu zaman ablanı hatırlarsın. Bana demişti dersin o zaman, tamam mı? O gazoz şişesini de at gitsin. O çocukla bu çocuk aynı değil çünkü. O çocuk ablasını severdi.

0: Ege, sen kendini sakın arada kalmış hissetme, tamam mı?
1: O değil de abla, dedem hiç iyi değil. Yemek bile yemiyor.
0: Burada diye yemiyordur. Merak etme, mutfakta yiyordur o. Küsken öyle yapar biliyorsun.
2: Kızım sen dedeni düşünme. O eskiden de inatçıydı ya.
3: Ya annene de neler neler yapmıştı ama... yani annen hiç geri adım atmadı. E sen de atma. Dilediğin gibi yaşa hayatını vallahi. Yalnız kocana karşı böyle azıcık dikkatli ol. Çünkü biliyorsun o biraz arızalı.
4: Bu nasıl bir yüzsüzlük ya? Ne diyorsun? Senin ne benim evliliğimle ilgili ne de dedemle ilgili tek bir söz söylemeye bile hakkın yok. Ay inanamıyorum ya. Sen o arızalı dediğin adamdan gittin, para istedin. Şantaj yaptın be. Eğer vermezsen giderim dedesine söylerim dedin. Şantaj yaptın kızını kullanıp.
1: Abla tamam bak, adam hasta, bir şey olacak şimdi.
4: Sen de dikkat et, seni de kullanmasın. Çünkü yapar. Göz

0: işine baka baka yapar.
1: İnsan aynı kalabiliyor mu sanıyorsun ölümle burun buruna geldiğinde? Ha? Bak hiç, ben yediğim bütün haltların hesabını tek tek vermeye hazırım. Bitti artık. Kimseye atacak kazığım kalmadı.
0: Gider ayak sen bir şey bulursun. Hiç merak etme. Dede. Dede.
2: Sen o adamdan para mı aldın? Beni, öz kızını alet edip şantaj mı yaptın?
3: Dede pişman oldu sonra. Hatta benden özür bile diledi.
2: Senden mi? Sen de biliyordun yani. Bile bile bu herife arka çıktın öyle mi? Senin kocan olacak o adam da benim karşıma geçip aslanlar gibi ben torununla evlendim demek yerine bu zavallının şantajına boyun eğdi öyle mi? Sen de o adama kocam diyorsun öyle mi?
0: Dede o ben üzülmeyeyim diye yaptı yoksa korktuğu için falan değil.
2: Ben nasıl insanlar yetiştirmişim böyle? Yazık.
0: Dede.
3: Abla dur ben gideyim.
1: İnci kızım.
0: Varlığın bile herkesi her şeyi yıkıyor. Ege'yi birazcık seviyorsan ona zarar vermeden git buradan.

0: keşke yumurtayı en son yapsaydık ya. Çabuk pişer, soğur şimdi o.
1: Ne var Gülben, bir kere de soğuk soğuk ye yumurtayı. Ölür müsün yani, tek derdimiz bu mu şimdi? O gelmeseydi hiçbir şey böyle olmazdı, yumurtanı da sıcak yerdin.
0: Ay abla öyle deme ama, Han ne kadar üzülmüş, görmedin mi çocuğun halini? Bir gecede çökmüş çocuk ya. Vallahi benim içim acıdı, çok üzüldüm ben.
1: Kes tamam, kes. Tamam bu da. Bu da tamam.
0: Aa abla, yandı! Yumurta yandı ya!
1: Aa! Allah kahretmesin! Senin yüzünden hep! Senin yüzünden ya, lafa tuttun beni, yine kaçırdım, unuttum be!
0: Şuna bak, bak ben mi yakmışım bunu bak?
1: Ne yapacağım ben? Bu da gitti, yumurta da gitti. İsraf oldu hepsi. Allah'ım sen yardım et bana.
0: Tamam abla, tamam sen hiç merak etme. Ben bunu şimdi halledeceğim. Kuşlara veririm, hiç üzülme.
1: Kuş deme bana. Kuşmuş duymak istemiyorum, sus.
0: Hayret bir şey, niye? Sen kuşları severdin, ne oldu?
1: Sevmiyorum artık kuşmuş. Nankör onların hepsi. İğrenç şeyler, pislikler. Güvenmiyorum ben onlara. Geliyor, mama veriyorsun, ekmek veriyorsun. Yemeği verdiğin yerin oraya pis deyip gidiyorlar. Allah bilir onlar da erkektir, hepsi aynı. Dişi kuş yapmaz, doğada da öyle.
0: Tamam abla, ne yapayım ben şimdi? Alayım mı bunu, toplayayım mı? Ne yapayım?
1: Ne yapıyorsan yap, tamam al götür dişi kuşa ver o zaman.
0: Abla, ben kuşun dişi mi erkek mi olduğunu nereden bileceğim?
1: Bak gözlerini anlarsın Gülben.
0: Allah Allah, yahu iyi erkek kuşlar da var dedim ya sana. Mesela kumrular, onlar yuvalarını hep sadık kalıyorlarmış dedim ya.
1: Değil Gülbencim, onların hepsi aynılar. Hepsi aynı. O da gidiyordur dişinin yanından erkeği de, işini görüyordur dışarıda, hop geliyordur akşam yemeğine. Hepsi aynıdır onların. Abla. Tamam mı? Hadi git ne yapıyorsan yap, lafa tutma beni be. Hadi yürü git. Neye veriyorsan ver götür, götür şunu.
0: Şuraya bak, yazık.

0: onunla görüşünce ne kadar tatlı oluyordu ya. Pamuk gibi oluyordu. Hani bir şekilde hatırlatmak lazım ama... Nasıl? Nasıl yapacağız? Tabii ya. Abla, ben yukarı çıkacağım. Kapı kilitli mi diye bakacağım bir.
1: Bak, bak Gülben, bak.
2: Beynine de bak, orada mıymış diye unuttun çünkü yine. Gitti kafa.

0: Bekle sen bekle. Pamuk gibi edeceğim ben seni. Göğe bakacaksın yeniden. Sen dur sen. Sen dur. Ben sana bir göğe baktırayım da bir.
1: Gülver! Şu bayramı çağır da gelsin alsın sarı bıyık. Kedilere versin bari yumurtayı, ziyan olmasın.
0: Tamam abla, dönünce çağırırım.
1: Şimdi dedim.
0: Hayretmiş. Hayretmiş. Bayram. Bir gel. Kedilere yumurta verecekmişsin.
2: Kedilere mi?
0: Ne uzatıyorsun? Gelsene.
2: Bu da uzatıyor.
3: Safiye. Dün kızımla tanışmışsın. Sana söyleyecektim. Gülrü ile benim

Ben deniz kenarındayım. Şey diyecektim. Mümkünse... Yani senin için zor olmayacaksa... Yanıma gelebilir misin?

0: Ege?
1: Benim yüzümden bir de okulu asmak zorunda kaldın. Sözlü vardı bir de.
0: Boş ver sen şimdi. Telefonda sesin çok kötü geliyordu. İyi misin? Ne oldu?
1: Ne olmadı ki? Babam ölüyor. Ablam evden gitti. Şimdi de dedem benimle konuşmuyor.
0: O niye konuşmuyor?
1: Çünkü babamın abine...
0: Abine ne?
1: Babam da biliyor evlendiklerini. Ondan sakladığımız için kızdı.
0: Üzülme. Sinir geçince yatışır. Barışırsınız siz.

0: Sana bir şey söyleyeceğim ama gülme.
1: Söyle.
0: Hiçbir şey yapmasan, sadece sussan otursan bile... sen yanındayken hep her şey iyiye gidecekmiş gibi geliyor. Durup dururken umutlanıyorum.
1: Biliyor musun? Ben de kar yağınca öyle hissediyorum.
0: İkiniz de bembeyazsınız, ondan demek ki.

0: geldin.
1: Hoş buldum.
0: Gel. Esra pansiyona hoş geldin. Açık büfe, bir tek kuş sütü eksik. Hadi gel.
1: Ya sana da zahmet oldu ya böyle.
0: Şişt, biz burada lüzumsuz konuşan müşteri istemiyoruz. Hemen ellerini yıkıyorsun, geçiyorsun içeri.
1: Mis gibi kokmuş.
0: Sıcıklı yaptım. Sen seversin.
1: Ellerine sağlık.
0: Evet. İnci. Artık bir kendine gelir misin lütfen? Bak içim şişti ya. Ya şu cicim ayı modumuzu aktive edebilir miyiz lütfen? Ha? Kızım bir düşünsene. Bak sadece ikinize ait bir ev. İstediğin şekilde, istediğin yerde yaşayacaksın. Kimle geldin, kimle gittin, kime baktın, kaçta girdin. Bu tip sorgulamalar asla olmayacak. Öyle düşün. Ne? Niye öyle bakıyorsun? Ne? Han herhalde sana hesap sormaz değil mi? Yani o kafada bir insan değil, eğitimli biri sonuçta.
1: Yok. Hesap sormaz.
0: Ne o zaman?
1: Ya ay şeyi düşünüyorum. Nerede yaşayacağız diye düşünüyorum. Sonuçta Ege'den uzak olmak istemem.
0: Sana bir şey diyeceğim. Ama moralini bozmak da istemiyorum. Şimdi bunlar zenginler ama hepsi birden eski püskü bir apartman dairesine tıkılmış oturuyorlar ya. Ay seni de oraya almaya kalkmasınlar sakın.
1: Yok daha neler.
0: Ne bileyim kızım, hanedan gibi takılıyorlar yani. Dört kardeş, bir baba, aynı evde. Üstelik kazık kadarlar.
1: Canım benim, takılsın onlar. Bundan bana ne?
0: Ne bileyim, sen de artık o ailedensin.
1: Esra'cığım, benim o evde o aileyle yaşamam için kafayı falan yemiş olmam lazım. Ya ona da sen izin vermezsin diye düşünüyorum.
0: Hayır, asla izin vermem. Zaten sen o ablasından değil, küçüğünden kork. Gülben, o var ya senin geceleri yatarken yatağına ölü tavşan falan koyar.
1: Ulan ya, sus, kapat konuyu ya. Ben ev bakacağım.
0: Evet, Arnavutköy'den bakıyoruz değil mi? Bak şöyle bir şey hayal ediyorum. Şöyle geniş bir manzarası olsun, ferah feza. Hatta sen bana göster, ben sana bulacağım öyle bir ev, tamam mı? Ve masa ve sandalye işleri, koltuklar bende. Eğer o hana kalırsa o evi simsiyah dekore eder çünkü.
1: Ay yok artık, abartma. He, tabutta yatacağız.
0: Kızım uyumuyordur ki o, avlanıyordur geceleri öyle.
1: Kapat konuyu.
0: Hadi ye şu sucuktan bak, yoksa hepsini ben yiyeceğim yine.
1: Ay tamam, tamam. Ver, ekmek ver biraz.
2: Oğlum ben gidiyorum. Daha fazla huzurunuz kaçmasın. Beni merak etme. Her şey için teşekkürler.

0: Bu ne? Ayak mı o? Adam mı o? Ne olmuş? Adam mı bayılmış? Eyvah! Amca! Yaşıyor musun sen? Eyvah! Ne olmuş buna? Ne yapacağım? Abla! Eyvah! Abla! Ölmüş abla adam! Adam ölmüş! Yetiş çabuk! 2.80 yerde yatıyor!
1: Kız! Kimi diyorsun?
2: Eyvahlar olsun, fosil mi yoksa? Ay benim yüzümden!
0: Yok, fosil değil!
1: Kim kız, kim?
0: Şey, parmaksız!
1: O ne be, ne saçmalıyorsun Gülben?
0: Ya abla Allah aşkına bir aşağı gel ya, ben inemem, çok korkuyorum. Yatıyor!
1: İyi tamam, iyi geliyorum. Tövbeler olsun ya, ne diyorsun acaba? Saçma sapan yine.
0: Yatıyor yerde boylu.
1: Tamam dur, dur. Ne olmuş?
0: Eyvah!
1: Ha? Aa! Bu. Evden kovduydu. Bak adamcağız yığılmış kalmış. Yazık. Babayı da öldürdü. İblis hep kötü tohum ya.
0: Yazık.
1: Ay. Aa, parmakları da gitmiş bunun. Kesilmiş hep galiba. Ne oluyor bu adam? Öteki tarafa taksit taksit mi gidiyor?
0: Yok abla. Öyle deme. Ölünün arkasına öyle denme.

0: Kız yok, nefes alıyor. Parmaksız. Beyefendi. Duyuyor musun?
1: Yok abla.
0: Nefes alıyor be.
1: Alıyor da hiç kendinde değil. Taşta yatıyor, buz gibi hasta olacak. Burada bırakmayalım. Hayır, dokunamayız da.
0: Koş git sarı bıyığı çağır. Çabuk çabuk.
1: Tamam.
0: Çağır, bir seslen şuradan.
1: Bayram! Bayram koş, neredesin ya?
2: Ne oldu?
1: Hah, sarı kan durdun, babası bayılmış, bir şey olmuş.
0: Gel, gel.
2: Aa, Haluk Bey, iyi misiniz? Beni duyabiliyor musunuz?
0: Bak, görüyorsun işte, babaya sırtını dönersen öyle bit bit bit konuşursan böyle olur işte. Adam yığılır kalır orada. Şu hayatta bir babam var bakacak, babacığım var be. Yazıktır, günahtır, o fosile dua etsin. Yoksa bu adam zavallı dışarıda kalır da.
1: Ay, insafsızlık ama abla, bu kadarı da artık. İnsan babasını göz göre göre ölüme atar mı ya? Sağ eli mi o adamın şey? Yani hiç olacak şey mi? Adam bu halde nasıl yemeğini yapsın, nasıl temizliğini yapsın? Abla adamın tencereyi nasıl tutacak?
0: Gülben umurunda mı Gülben? Zengini yakalamış, avuçlamış, hop gitmiş o. Onun derdi o mu? Umurunda değil. Kantaron.
2: Haluk Bey. Başım, başım, başım.
1: Hah, adam konuştu. Amcam, amcam. İyi misin? Biz seni kurtardık. Hiç korkma sen, tamam mı? Buradayız.
0: Kaldır Bayram, kaldır. Uşak halısı gibi yatıyor yerde 2.80. Bu yerlerin pisliğine hiç mi silmiyorsun be adam?
2: Kalkabilecek misiniz?
3: Yardım edersen kalkarım.
2: Tabii.
3: Yavaş.
0: Şunu da al, kenara koy.
2: Oh, şöyle böyle.
3: Tamam.
2: Şunu götür.
0: Ay ay.
3: Ya
0: ay.
3: Bana ne oldu, ben hiç anlamadım. Çok teşekkür ederim. Siz şeysiniz, o ağzı bozuk kadın. Hani kızımı sayıp söven.
0: Benim ne olmuş?
3: Yani bir şey olduğu yok da. İnci öyle para göz biri değildir. O konuda fena halde yanılıyorsunuz.
0: Sen tabii daha damadını tanımadın. Biz böyle eski bir binada oturuyoruz ama... bizim holdinglerimiz falan var yani. Hanın altında yüzlerce insan çalışıyor sonuçta. Ha? Öyle bizim tercihimiz bu. Biz mütevazı bir hayatı seçtik.
4: Ne oluyor gene? Niye toplandınız kapımızın önünde?
5: Baba?
0: Kapımız derken?
1: Hiç haberin yok. Senin babanın hayatını kurtardık burada.
4: Baba ne oldu, neyin var?
3: Biraz başım döndü oğlum, iyiyim şimdi.
0: Siz de böyle yapışık ikiz gibi geziyorsunuz bir arada, ayrılmıyorsunuz.
4: Aynı yerde oturduğumuz için olabilir mi? Ya da çok yakın arkadaş olduğumuz için. Neriman'ın arkadaşı olabiliyor çünkü, sana çekmemiş o.
0: Ket! Terbiyesiz!
3: Yengecim, yavrum. Yani biraz ayıp olmuyor mu? Böyle bir hanımefendiye.
4: Hanımefendi mi? Baba onun içinde ejderha var. Ağzını açtığı anda yakıyor her yeri. Görmedin mi?
3: Yakıyor, yakıyor. Görüyorum.
0: Aa! Şuna bak! Terbiyesize bak! Sen de konuşup durma bununla. Ahtapot gibi dört koldan sarıyor aileyi. Çekil kenara geç. Çekil, çekil. Terbiyesiz. Sırtıp durma. Parmaksız.
1: Aa!
0: Hadsiz.
1: Amca. Amca. Ben bir şey soracağım ya. Sizin parmaklarınız acaba nasıl koptu? Hayır, yani acaba makasla böyle keserken yanlışlıkla...
4: Baba hadi gel. Çok merak ediyorsanız babamız hasta. Huzura ihtiyacımız var yani bizim.
6: Hadi abla, çıkalım biz.
1: Ay çok geçmiş olsun. Yalnız sana helal olsun, biliyor musun? Vazgeçmemişsin. Vefalı çocuksun. Ablan gibi değilsin sen. Babanı bırakmamışsın. Bravo, tebrik ediyorum sizi.
0: Bravo.
1: Aferin. Hadi git ablana bak sen, kız.
4: Ya sabır ya. Hadi geç içeri baba, asabımız bozulmadan.
1: Çok geçmiş olsun ya.
4: Hadi.
1: Çok. Ama bakın ne olur dikkat edin. Diğer parmaklarınıza sahip çıkın. Önemli uzunlar. Yazık. Gitmiş. Var mı bir şeye ihtiyaç?
4: Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi baba. Teşekkürler.
1: Aa, yazık. Ne demek? Ne demek ya? Tamam parmak. Bayram. Ay çok sağ ol ya. Ben seni bundan sonra Hızır Bey diye çağıracağım. Vallahi bak. Nerede acil bir şey var? Hemen yetişiyorsun vup diye.
2: Nerede olursam olayım, ben sizin sesinizi duyar, yetişirim Gülben Hanım.
1: Niye? Benim sesim çok mu çıtlak Bayram? Bayram! Bayram!
2: Yok, aksine. Yani görevim icabı diyorum, yetişirim.
1: Tamam, görevin zaten değil mi? Ödümü kopardın be, çıtlak sandım sesim. Neyse sağ ol, hadi git işine bak sen. Ama sesim çıtlak sandım bir an ya.
2: Hocam?
1: Hah, hocam.

0: Vallahi ben de sana gelecektim. Çok iyi oldu bu.
1: Bana mı? Neden?
0: Bırak şimdi onu da hemen üst kata çabuk çık. Çabuk üst kata çık, tamam? Ben ne yapayım, onu yollayacağım sana. Hadi. Neriman'ın ödeviyle ilgili konuşacaklar Bayram. Ne bakıyorsun öyle? Hadi her yere bakma öyle, hadi. Allah Allah.

0: Abla! Abla!
1: Ne var, ne var gene? Kim öldü gene?
0: Şey, bir gelmen lazım.
1: Niye?
0: Bayram, Kantoron'la ilgili sana çok önemli bir bilgi verecekmiş.
1: Aa, Bayram mı?
0: Evet.
1: Ne diyecekmiş?
0: Ya bilmiyorum, gizliymiş işte.
1: Gelsin burada söylesin.
0: Yok işte, gizliymiş. Kimsenin duymaması gerekiyormuş. Hani Neriman falan gidip kardeşini yetiştirir ya o. Cadı. Olabilir.
1: Tamam, neredeymiş?
0: Bir üstte.
1: Bana bak Gülben. Ha. Sen gene bir işler çeviriyorsan vallahi o kuşu senin üstüne çizerim ha.
0: Ya yok abla, ne çevireceğim? Hadi adam bekliyor seni, hadi.
1: Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Gir çık, gir çık, başım döndü artık, yeter, çekil şuradan. Allah'ım, parmaksız gibi yığılıp kalacağım bir yerlere.
0: Tövbe de abla, ay.
1: Tamam çekil.
0: Ha, hadi çık. Ha. Bak bakalım, bilgileri getir bakalım, ne diyorlar?
1: Bayram. Bayram. Bayram. Siz bana yine tuzak mı kurdunuz artık, pes ya?
2: Bana kızgınsın biliyorum ama dinlemen lazım.
3: Dinle. Dinle de yeni bir felaket daha gelsin başınıza. Belki bu sefer baban ölür.
1: Dinlemeyeceğim.
2: Safiye. Safiye. Bunca zaman konuşmadık, ne oldu? Uzak durduk birbirimizden, ne oldu? Mutlu mu olduk?
1: Ben mutluluğun peşinde falan değilim. Başıma bir felaket gelmesin yeter. Uzak durmazsak gelecek, anlamıyor musun?
3: Anlar mı hiç? Anlamaz. Hedefi belli. Keyfinin derdinde o.
2: Safiye. Ben hiçbir felaketten korkmuyorum Safiye. En büyüğünü yaşadım çünkü.
1: Yaşadım.
2: Sensiz değil Safiye. 22 yıl 9 ay 14 gün.
1: Bu hangi şiirden arak? Ha? Sen beni bu şekilde etkileyebileceğini mi sanıyorsun?
2: Tamam Safiye. Konuşmayalım ama oku. Mektubumu oku, bak burada. Başka ne yapabilirim bilmiyorum Safiye.
3: Yazdıklarıyla ayartacak şimdi de seni. Kanma Safiye, kanma. Zehir hepsi.
1: Şiirini de okumayacağım, seni de görmek istemiyorum. Git yanımdan, gelme bir daha, git.
2: Safiye dur. Safiye. Dur Safiye. Dur Safiye.

Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Lütfen. Lütfen şimdi değil. Şimdi değil.

0: Abla? Abla? Gülben, bir daha böyle bir şey yaparsan öldürürüm seni. Anladın mı? Gerçekten öldürürüm.
1: Mutlu ol istiyorum abla ya.
0: Ben senin gibi değilim. Tamam mı? Benim mutlu olmak için bir erkeğe ihtiyacım yok, anladın mı? Benim ailem iyi olsun, güvende olsun bana yeter. Erkeklerden anca felaket gelir, kötülük gelir. Tamam mı? Sen uslanmayacaksın değil mi? Karakollara düştün, rezil oldun, uslanmayacaksın sen değil mi? Ha? Aptalsın çünkü. Aptalsın.
1: Evet abla, uslanmayacağım. Uslanmak ölmek demek çünkü. Kalbinin buz tutması demek. Ben uslanmayacağım.
0: Aptalsın. Uslanma sen.

0: Vazgeçme sakın. Kızgınlığı sana değil, Hana. Evlendiğini öğrendiği için öfkelendi. Bütün erkekler yalan söyler deyip duruyor. Ama geçecek. Sen eğer vazgeçmezsen yine inanır. Konuşur seninle. Biraz daha sabret ne olur.
1: Bana kızgın değil yani, öyle mi?
0: Değil. Dünyaya kızgını. Sen yine gitmeye kalkma ama. Son umudumuz sensin çünkü.
1: Ne için?
0: Annemden kurtulması için.

0: 4. Konuştum, vazgeçmeyecek. Sen ne yapıyorsun be? Sana ne ya? Sana ne? Sana mı kaldı Gülben? Ha? Üzerine vazife mi senin? Ne bekliyorsun sen? Ne yapacağım ben? Gelinlik giyip buradan çıkacağım falan mı zannediyorsun? Ha? Ben hangi bir size kazık atıp gideceğim mi sanıyorsun?
1: Niye kazık atmış olsun ablaya? Neden? Ya sen ne kadar şanslı olduğunu niye anlamıyorsun? Bak sevenin var. Yıllardır unutmamış seni. Kalbinde taşımış hep. Bundan masum ne olabilir abla? Bunda nasıl bir kir görebiliyorsun? Çok seviyor seni.
0: Ben sevemem Gülben.
1: Neden?
0: Sevemem ben. Uğursuzun tekiyim çünkü. Anladın mı? Uğursuzun tekiyim. Ben kime değsem, kime bulaşsam pislik bulaştırıyorum. Mikrop bulaştırıyorum. Görmüyor musun? Felaketler eksilmiyor. Şu olanları görmüyor musun?
1: Ne oluyor abla? Ne olan ne mesela? Han'ın şu hayatta ilk defa yüzü güldü. Bu mu felaket? Neriman'ın şu hayatta ilk defa bir tane arkadaşı oldu. Bu mu felaket? Ya ben senin kalp atışını ta sokağın başında duydum. Sokağın başından duydum ilk defa ya. İlk defa. Bu mu felaket?
0: Bilmiyorsun sen. Annem benim yüzümden.
1: Senin yüzünden anneme hiçbir şey olmadı abla. O senin kemiklerini kırarken geçirdi o felci. Tekme tokat döverken kesildi soluğun. Sen ne yaptın? Bebekler gibi baktın ona. Canına kastetmemişçesine baktın. Kimse yapmazdı bunu abla.
0: Benim suçum. Ben gidip Naciye ile buluşmasaydım hiçbiri olmayacaktı bunların Gülben. Vallahi Han sırtını çevirip de gitmeyecekti o kıza. Ben biliyorum. Ben Naciye ile buluştum, konuştum diye oldu. Gitti, evlendi. Hep onun yüzünden oldu bunlar.
1: Ya zaten...

0: evlenmişti o kızla abla.
1: Ne?
0: Naci'den çok önce diyorum. Evlenmişti yani onlar. Senin suçun yok. Bana inanmıyorsan git Neriman'a sor.
1: Ha siz bunu biliyordunuz da benden mi gizlediniz? Ha Gülben? Sana yazıklar olsun be. Sana yazıklar olsun. Ben size de güvenemeyeceksem ben kime güveneyim artık ya? Beni sırtımdan vurdunuz. Sana yazıklar olsun. Vallahi billah. Yazıklar olsun.
2: Abla ne oldu?
1: Kes sesini. Sana da yazıklar olsun. Sana da.
3: Bizim için sürpriz olmadı bu. Sürecin bu şekilde ilerleyeceğini biliyorduk. Ancak tahminimizden biraz hızlı oldu. Bundan sonra dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Dilerseniz bunları konuşalım. Bu arada işi bırakmanıza sevindim. İçinizde kalanları ertelemeyin. Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin ve ailenizde bol bol zaman geçirin. Bu size çok iyi geliyor.
4: İşte günlerden bir gün Ela Gözlüm, yeni bir başlangıçla bitecek ömrümüz. Amenna ve saddakna. Bari hoşça geçse günümüz. Hangisine tasa edeceğiz şaştık? Ölüm derdi, kalım derdi derken... Dimyat'a pirince giden misali yolun ortasına ulaştık.

Ölüm bir hatıra gibidir insanlığı. Kâh hatırlanır, kâh unutulur. Fakat bir gün nihayet gözle görülür, elle tutulur.

Şimdi taştan çıkardığım ekmekle çorba içmediği sıcak sıcak. Fakat yarın kim diyebilir ki Turgut hatıra olmayacak? Unutmak istiyorum zaman zaman. Ne yapsam ne etsem olmuyor. Kabulleniyorum da. Gel gelelim, içim içimi yiyor.

Nasıl ki unutamaz insan bir kez gerçekten sevdi mi? Senin anlayacağın Ela Gözlüm. Şimdiden alıştırıyorum kendimi.

0: Neredeydi bu otel?
1: Öyle çok lüks bir yer değil. Seveceğim bir yer, merak etme.
0: Aman zaten az kalacağız. Ay şöyle güzel bir ev bulsak da yerleşsek bir an önce. Bugün bütün gün Esra'yla internetten ev baktık.
1: Acele etmeseydiniz.
0: Niye? Otelde hayat mı geçer? Ay şöyle bulsak da hemen kurtulsak şu göçebelikten. Esra. Ev göndermiş. Aa çok güzel. Yeri de uygun. İnince gösteririm şimdi. Bunu da işaretledim. Hı hı. Ya sen neden heyecanlanmıyorsun ya? Ben bütün gün uğraşıyorum, didiniyorum, araştırıyorum beraber yaşayacağımız ev için. Sen ne bileyim bir destek olsan ya hani bir fikir beyan etsen, bir şey söylesen, ne bileyim kavga etsek, ortak noktada buluşmaya çalışsak, didişsek hani evli çiftler gibi.
1: İnci, acaba ben önce bir ortalığı yatıştırsaydım da ondan sonra mı girseydik bu işlere? Yani sanki hala biraz erken gibi.
0: Tamam. Tamam senin tabii aklın evde. Tamam anlıyorum, ısrar etmeyeceğim. Hadi yine iyisin. Çok anlayışlı bir insanım.
1: Göreceğiz.

0: Hani biz abimsiz idare edebilirdik? Bak iki gün oldu, ne yemek yiyebildi ne de vaktinde ilacını alabildi baba. Yani biz böyle giderse yandık, söyleyeyim ben.
1: Geçecek elbet canım. Daha çok yeni Neriman. O da çok üzgün, baksana odasından çıkmıyor.
0: İyi de biz şimdi babaya ne yedireceğiz?
1: Dünden kalan patates yemeğini versek.
0: Kalmadı, o zaten bir avuç yapmış.
1: Neriman, mutfağa gidelim, bir şeyler yapalım hadi.
0: Ha, beni orada görürse bu sefer kıyameti koparacak.
1: Hiçbir şey görecek durumda değilim. Naci'den çok önce diyorum. Evlenmişti yani onlar. Senin suçun yok.

0: Bütün gün ağladı. Bu kadar yakınken seni neden göremediğini anlayamıyor çocuk. Çünkü sevgilisiyle görüştüğü için sana zaman ayıramıyor diyemiyorum çocuğa. Aslında desem daha kolay olur biliyor musun? Nefret eder senden, çekip gidebiliriz Ankara'ya.
1: Sana son kez söylüyorum. Onunla görüşmememin Safiye ile hiçbir ilgisi yok.
0: O yüzden mi İstanbul'a taşındın? O yüzden mi tam karşısına yerleştin?
2: Aa! Kim o ya? Gürcü mü o? Ay! Yok canım.
0: Cevap vermeyecek misin? İnanamıyorum ya. Yine mi bu kitap? Sayende nefret ettim bu kitaptan. Gördüğüm yerde kan beynime sıçrıyor. Kızın sırf sen onunla gurur duy diye her gün şiir ezberliyor bu yaşta. Anlamını bile bilemeyeceği dizeleri sokuyor tazecik beynine. Sırf babası onu daha çok sevsin diye. Nasıl bu kadar zalim olabiliyorsun?
1: Oluyorum görüyorum. En kolayı bu çünkü. Kolay çünkü. Kabullen ve git.
0: Ben yıllardır yuttuğum, kabullendiğim şeylerle doldum. Safiye, Safiye, Safiye. Ama kızıma bunu yapmana izin vermeyeceğim.

0: Sen misin? Sen Gülürü musun?
1: Gülruyum. Bir zamanlar en yakın arkadaşın olan Gülru. Safiye, kapına geldim. Eski günlerin hatırına sana yalvarmaya geldim. Kendim için değil, kızım için.
0: Ne?
1: Naci'nin gözü senden başka hiçbir şey görmüyor. Kızını bile bıraktı, çekip gitti, böyle karşına gelip yerleşti.
0: Siz nasıl? Sen miydin karısı? Kızınız mı var sizin?
1: Evet. Evliydik. Boşandık. Bunun da sebebi sensin ama seni suçlamıyorum tabii ki. Haberin bile yoktu sonuçta. O kendi kendine kafasında seni yaşayıp durdu. Hastalık gibi. Ama bu hastalık şimdi çocuğumun sağlığını tehdit ediyor. Onu babasız bırakıyor.
2: Safiye.
0: Sakın.
2: Anlatacaktım sana.
0: Sakın.
1: Safiye. Sen hep iyi bir insandın, vicdanlıydın. Ne olur bana yardım et.
2: Onun yapacağı hiçbir şey yok. O kadar anlattım sana, niye anlamıyorsun? Onunla hiçbir ilgisi yok. Safiye, bak ben işin doğrusunu sana anlatacağım.

0: Tamam mı? Anlatacağım ben sana işin doğrusunu.
1: Evlendiniz demek. Ne zaman? Biz ayrıldıktan hemen sonra mı? Sen hep benim yanıma gelirdin, beni teselli ederdin. Sakın üzülme, o seni hala seviyor, unutamadı derdin. Vay be. Büyük hareket. Bununla ilgili bir şiir var mıdır kitapta? İhanetle ilgili. Ha? Bir bakayım ben. Bir daha sakın benim kapıma gelmeyin. Ailevi meselelerinizi de kendi içinizde halledin, bir zahmet.

Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu. Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Bizim tille diye adlandırdığımız kanca şeklinde uzun bir demirimiz var. Bunu kaburgayı çivisini soktuğumuz yerden şu kemik tarafından, kaburga tarafından sokuyoruz. Ve fırınımıza içine sokuyoruz eti. Ve karşıya havaya şöyle oturtuyoruz.
1: Of of of. Isparta kebabı yapıyoruz, fırın kebabı yapıyoruz. Fırın kebabı olmadan Isparta bölümü olur mu Nuri Usta'n?
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Ayıp olur,
2: ederim.
1: Haksızlık olur.
2: Sağ olun.
1: Emirhan?
0: Evet.
1: Durum ne?
0: Durum açıyoruz şimdi.
1: Pişti mi, oldu mu, tamam mı?
0: Bakacağız.
1: Bakalım. 2,5 saat taş fırında, odun ateşinde, meşe odununda bir güzel Isparta'nın fırın kebabı pişti. Sonra efendim ateşimiz sakinledi. 1 saatte ağzı kapalı bir şekilde dinlendi. Bakalım son durum nasılmış? Of of of, geliyor, gelmekte olan işte bu Isparta, bu fırın kebabı, bu nar gibi çiviyi kızarma çıkarttım. Aferin, ben unutmuştum vallahi, çiviyi çıkarttı gözünüzün önünde, şişi çıkarttı. Kokular fena, görüntü fena. Vallahi değerli izleyenler, keşke burada olsaydınız, hepinize ikram edebilseydik. Vallahi üzerinde yağları parlıyor. İnanılmaz güzel görüntüler. Şimdi genç ustamız Emirhan sunuma hazırlıyor. Peki sabahın erken saatlerinde fırın kebabını yapmaya başlıyorsunuz. Kaç gibi hazır oluyor?
2: 11.30 gibi hazır oluyor.
1: Öğle yemeğine, öğle servisine hazır oluyor.
2: Öğle yemeğine hazır oluyor.
1: Akşam servisi var mı?
2: Akşam servisimiz tam manasıyla yok. Saat 8 gibi.
1: Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
2: 11.30-8 arası gibi.
1: 11.30-8.
2: Evet.
1: 11.30-8 arası yediniz, yediniz. Yoksa fırın kebabı falan yok. Emirhan, ne yaptın sen? Döktürmüşsün. Biz konuşurken.
0: Evet, sizin için. Hemen şöyle.
1: Ellerine sağlık canım benim. Böyle. Harikasın.
0: Şöyle.
2: Bu kaburgası.
0: Bu kaburga dediğimiz yer.
1: Tamam.
2: Bu kaburga böyle kısmı şöyle. Buradaki löpekli yerinden de koyalım.
0: Soru mu bu da yani?
2: Emirhan, şuradan da koyalım.
1: Soru mu bu ya? Isparta et sever yani. Fırın kebabıyla ünlü Isparta'da et sevilmez mi? Üzüm hoşafımız geldi. Buranın olmazsa olmaz milli içeceği ve lezzet şölenimiz tamamlandı.
2: Bakır taslarda.
1: Üzümler nereden?
2: Sinirkent
1: içeceğimizden. Evet.
2: Sinirkent'in üzümleri.
1: Şimdi ne zamanı? Tadım zamanı. Et, balık, kelle. Bunlar yenir elle. Fırın kebabı elle.
2: Elle.
1: Çatal, bıçak kesin.

0: Kesinlikle kullanılmıyor.
1: Dedem zamanında hiç kesinlikle çatal ve bıçak verilmezdi. Artık günümüzde biz veriyoruz da.
0: Evet.
1: Ama kesinlikle verilmezdi yani.
0: Bakın lokum gibi zaten vermeyin. Bu hemen evet. Dağılır. Lokum gibi. Lokum gibi. Gel beni ye diyor. Yok böyle bir kebap, yok böyle bir lezzet, boşuna ünlenmemiş. Misafirperverliğinden dolayı ben Nuri ustamıza çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Emirhan'a teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Bütün ekibi ben buraya almak istiyorum. Çok değerli, çok profesyonel bir ekip var. Beyaz TV ekranları başında şu anda hepiniz bizi izliyorsunuz. Onlarla birlikte şöyle el sallayarak veda edelim. Hepsinin emeği var. Evet. Bu lezzetin bu kadar başarılı bir şekilde yaşatılmasında, turistlere, misafirlere ikram edilmesinde tabii ki bütün ekibin emeği var. Başta Nuri ustamızın dededen, babadan devraldığı lezzet. İşte Isparta, işte fırın kebabı. Efendim çıkın çıkın gelin, afiyetle yiyin.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: Değerli izleyenler, programımız Güller Diyarı Isparta'da tüm hızıyla devam ediyor efendim. Isparta'da sizleri Dere Mahallesi'ne getirdik ve mükemmel bir güzellikle buluşturmak istedik. Evet, arkamızda tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla Bezirgen Şelalesi akıp gidiyor. Efendim, hem yaz aylarında hem de kış aylarında Bezirgen Şelalesi inanılmaz güzel görüntüler sergiliyor ve buraya gelen turistlere tam bir görsel şölen sunuyor. Ve yaz aylarında burası inanılmaz kalabalık oluyor. Aslında Isparta'nın en kalabalık alanlarından biri. Yaz aylarında dolup taşıyor ve akşam saatlerinde burada ışıklar yanıyor, müzikler çalıyor ve şelalenin güzelliği farklı bir şekilde buraya gelen misafirlerle, ziyaretçilerle buluşuyor. Evet, bugün Isparta'da hava yağmurlu, rüzgarlı. İşte bir güneş açıyor, bir rüzgar çıkıyor, bir yağmur yağıyor. Böyle fırsat buldukça, yağmur kesildikçe çekimlerimizi yapıyoruz. Ve aslında bugün Bezirgen Şelalesi'ni çekmek için bayağı bir inat ettik. Çünkü geldik, şakır şakır yağmur başladı, çekemedik. Ve ondan sonra bir daha geldik ama mutlaka çekmek istedik. Evet, Bezirgen Şelalesi çok güzel ve bulunduğumuz yerden Dere Mahallesi'nden biraz bahsetmek istiyorum. Efendim, çok çok eskiden, yaklaşık 150 yıl önce burada Rumlar yaşıyormuş. Burası Rum Mahallesi'ymiş ve şu anda bulunduğumuz alanda pazar kuruyormuş Rumlar. Buraya ipekleri, kumaşları getiriyorlarmış ve satıyorlarmış. Yani bulunduğumuz alanda, Dere Mahallesi'nde ticaret dönüyormuş. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Ve değerli izleyenler, gerçekten fotoğraf, video almak için çok güzel bir alan. Bakın. Ahmet ver. Efendim, Isparta Belediyesi. Gel Ahmet, seni de gösterelim. Şöyle bir el sallı. Isparta Belediyesi Kültür Biriminden Ahmet, rehberimiz, yanımızda her daim bize eşlik ediyor. Ahmetciğim, çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Şapkamı kurtardın. Şapkamı kurtar. İş kazası işte. Bakın ne şartlarda çekim yapıyoruz.
1: Evet, çok
0: Ahmet,
1: zor oldu.
0: Emeğine
1: çok
0: sağlık.
1: Sizlerin de ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz.
0: İnat ettik, azmettik ama Bezirgen Şelalesi'ne çektik, değil mi?
1: Çok istedik. Çok güzel bir yer burası. Başkanımıza teşekkür ediyorum öncelikle.
0: Evet, çok güzel olmuş bu alan. Çok beğendim ben. Tablo gibi. Vallahi yazın çok kalabalık tabii burası, değil mi?
1: Çok kalabalık. Çok rağbet alan bir yer.
0: Ve ayrıca Isparta Belediye'mize ait sosyal tesis var. Burada yemeğinizi de yiyebilirsiniz. Bakın, manzara zaten şahane. Çok güzel. Ya nasıl uçtu öyle şapkam? Evet, Ahmet, teşekkürler. Seviyoruz seni. Sağ ol canım benim. Yani bu benim bir de Burdur Gölü'nde başıma gelmişti. Anons çekerken Burdur Gölü'nün yanı başına şapkamıştı ama havada yakaladım. O nasıl bir refleksti, hala inanamıyorum. Gidiyordu yani. Şapkam gidiyordu. Bakın ya, diyorsunuz ya hayat size güzel. Vallahi biz sıcakta, soğukta, yağmurda, fırtınada, zor şartlarda çalışıyoruz. Hatta Denizli'den geldik, sesim de biraz kısık. Ama olsun, keyfimiz yerinde, mutluyuz.

İşimizi seviyoruz. Siz değerli izleyenlerimizi seviyoruz. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Vallahi kar da olsa, buz da olsa, yağmur, fırtına da olsa biz çekimlerimizi yapıyoruz. Yani hem yazın hem kışın, hem yağmurda hem karda, hem sıcakta hem soğukta, gündüz gece yollardayız. Evet, Isparta'yı gezmeye devam.

0: Değerli izleyenler, programımız Güller Diyarı Isparta'da tüm hızıyla keyifli keyifli neşe dolu devam ediyor. Isparta çok güzel, burada olmak çok güzel. Peki neredeyiz efendim? Isparta'da şu anda yeni sanayi sitesindeyiz. Ahmet ustamızın misafiriyiz. Diğer tarafımda da Dımbıllan dayımız var. Birazdan Dımbıllan dayıyla sizi tanıştıracağım. Efendim şov var, ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Burada şov var, sohbet var, eğlence var, mükemmel lezzetler var. Her şey var. Vallahi bu bölüm kaçmaz. Evet, Ahmet Ustam merhabalar.
1: Merhabalar efendim. İlk önce Isparta'mıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Her şey güzel, enerjimiz güzel, lezzetimiz güzel. Dımbıllan dayımız da var. Bugün bomba gibiyiz.
0: Dımbıllan dayıcım, nasılsın?
2: Var ol, ömürlü ol, sağ olun, Allah razı olsun, teşekkür ederim.
0: Ben geldiğiniz hemen sormak için istiyorum, Dımbıllan ne demek?
2: Dımbıllan ne demek? Köyün birine düğüne gittim ben, kendim çalgıcıydım.
0: Evet.
2: Elektrikler kesildi.
0: Eyvah.
2: Eyvah dediler ya, vallahi düğün kaldı, eyvah.
0: Yapma.
2: Gelin başladı ağlamaya, yandım anam ne olur ki diye. Gelin dedim, kızım ağlama, ben dımbıldarım. Adamları yine oynadım, amca nasıl oluyor? Siz bir iki tane löküz bulun gelin dedim ben, löküzü buldular geldiler.
0: Ben ne buldular?
2: Löküz.
0: Ne demek o löküz?
2: Lamba yani.
0: Ha, lamba. Ha.
2: Onları yaktırdım. Elektrikler gelirse kadar bir saat, bir buçuk saat kadar bir elektrik yetti.
0: Ne yaptın?
2: O esnada ben dımbıldadım. Olan seyircinin hepsini oynattım.
0: Düğün devam etti. Gelin sustu.
2: Gelin sustu.
0: Ağlaması kesildi.
2: Allah razı olsun amcam ya. Senin hakkın ödenmez. Dımbıllan dayıcım benim dedim.
0: Şimdi.
2: Ben de vurdum darbakaya. Bıraka gibi bak, bıraka gibi bak diye. Anladın mı?

0: Dımbıldan da kaç yıldır dımbıllıyorsun?
1: Bayağı 60 senedir falan dımbıldan aşağı
0: 60 yukarı. Senedir dımbıllıyorsun. Evet. Evli misin?
1: Evliydim. Geçen sene Nur'da yatasçı hanımım vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin. Ama
1: Nur içinde yatsın. Ben yani hanım öldü de ben de ölen diye şey etmedim. Kendimi koyamadım yani.
0: Hayat devam ediyor.
1: Hayat devam ediyor. Allah razı olsun Gürküyem'den.
0: Hanımına dımbılladın mı?
1: Hanımıma dımbılladım. Çok dımbılladım. Allah razı olsun benim diye çok severdi.
0: Burada Ahmet, kim var?
1: Ahmet evet, bir oyunu bakalım.
2: Isparta'mızın namı diğer deli amadım.
1: Evet.
2: Hadi babacığım.
0: Ispartalı deli Ahmet. Isparta'nın hurdacısı. O da şovmen. Valla bunların hepsi şovmen.
1: Ahmet. Dımbıllan dayı. Güzel şöyle bir Konyalı oyunu Ahmet be. Kurban.

0: sunum masamızın güzelliği işte açıyor.
1: Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz Ahmet ustamızla birlikte. Masamızı donattık, masamız şahane, tam bir lezzet şöleni, tam bir görsel şölen. Yok yok evet. Ahmet ustam, bu ne?
2: Bu ne?
1: Tam
2: bu
1: böyle
2: ne,
1: çekim ne, masası ne? Hem göze hem damağa.
2: Baştan aşağı lezzet.
1: Lezzet, lezzet, lezzet fışkırıyor. Masamızdan lezzet fışkırıyor.
2: Evet.
1: Efendim şimdi yelpazeye geniş. Şimdi her anlamda geniş. Şimdi çorbalar çeşit çeşit. Nedir bunlar?
2: İlk önce şunu sabah
1: çorba. Tabii
2: çorbayla
1: çorba.
2: Başlıyoruz, evet, vitaminli.
1: Tamam.
2: Şöyle bol tereyağlı şöyle.
1: Bu neydi şimdi?
2: Kelle paça.
1: Kelle paça. Bu nedir, döktüğün tereyağı mı?
2: Evet, tereyağı. Tamam. Köy
1: tereyağı olacak mı mutlaka?
2: Evet.
1: Çok güzel koktu. Evet, bu nedir?

0: nedir?
1: Karnımız ağrıyorsa işkembe.
0: Buna da mı döküyoruz?
1: Evet.
0: Tamam, onu da karıştırayım. Tamam.
1: Şimdi ayağımız ağrıyorsa ayak paçağı.
0: Tamam. Onu da mı karıştırıyoruz?
1: Evet.
0: Yok, ben yanlış almışım. Buymuş ayak paçağı. Bu ayak mı?
1: Evet.
0: Neyin ayağı bu?
1: Buzlu ayağı.
0: Vallahi ayak. Oo. Vallahi ayak.
1: Şöyle yapabiliriz istersen. Bir sağdan bir soldan şöyle kaldırabiliriz.
0: Yani ayak paçada genelde böyle etler minik minik olur ya. Sen evet. Direkt ayağı evet. Almışsın, kondurmuşsun.
1: 42 numara.
0: 42 numara. Ay çok güzel. Vallahi ustam çok esprili.
1: Evet. Şimdi kolajen, tamam. Kolajen deposu pöş çorbası.
0: Tamam, bunda iki
1: kendi
0: kaşık
1: suyundan
0: var.
1: Böyle.
0: Tamam. Kolajenler bakın evet. Üstünde hemen katman of. Katman birikmiş. Tavuk.
1: Tavuk çorbamız
0: terbiyeli
1: da var.
0: Terbiyeli tavuk. Of.
1: Pirinçli böyle sana, nohutlu.
0: Sana tereyağı dayanmaz.
1: Evet.
0: Hem şimdi, pirinç hem de nohut mu var bunların
1: yaptık.
0: İçinde?
1: Bunları yaptık. Evet bunlar var. Çorbaların yanında artık neyi veriyoruz? Bazı şeyleri kahvaltıdan da ödün verme. İnsanlar hem çorba hem kahvaltı yapıyor. Acılı biber turşumuz, tamam. Tereyağımız, tulum peynirimiz, kırmızı mamız, zeytinim. Kahvaltı denilince akla böyle geliyor.
0: Daha ne olsun?
1: Güveçte kuru fasulyemizle başlıyoruz. Ananın en hassas halinden tas kebap, patlıcan kebap, Isparta lokumundan daha yumuşak Arnavut ciğeri.
0: Isparta lokumundan daha yumuşak evet. Arnavut ciğeri.
1: Protein deposu olarak tavuk but, kızarmış tavuk olarak.
0: Her şey var, yok yok.
1: Ispartamızın şişi. Evet yanında kuru fasulye neysiz gitmez pilavsız ama bizim pilavımızda gabine pilavı. Gabine pilavı da var.
0: Bir dakika giriş pilav deyince var. Duracaksın evet. Zaten Isparta'da. Bu pilav öyle bildiğiniz sıradan pilavlardan değil. Gabine pilavı lütfen.
1: Evet şöyle bakalım bak nohutlu
0: karıştır,
1: etli.
0: Karıştır karıştır Ahmet ustam. Ya çok güzel yapmışsın valla çekimini yaptık ustamla birlikte. Yemeğe doyamadım salatalar zaten şahane. Ekibin şahane ve burada sürekli çay var. Taze çay var. Geldiğim andan itibaren sürekli
1: evet,
0: çay içtim.
1: Et yemeyen isterse pirinç pilavımız da tamam. Var şehriyeli. Ve yemeklerin ortasına mevsim salatamız ve Antalya'mızın özgün piyazı. Evet Cihat Baba senin için bunlar. Of bol döküm bol döküm dediği gibi yani.
0: Elini ağza alıştırma.
1: Hop.
0: Her zaman her zaman böyle mi yapıyorsun?
1: Aynen.
0: Çekimde.
1: Evet, her
0: zaten,
1: zaman böyle.
0: Zaten ben biliyorum Cihat'tan onun da malzemesi bol değil mi? Yani bunun sosunun bol
1: bu
0: olması lazım.
1: 4 kişilik 2 kişilik büyük masalara.
0: Tamam. Bu nedir?
1: Evet. Cihat ustamızın dediği gibi analık yağı ama bizim analık yağımız yok. Bazen Cihat ustadan getiriyoruz. Analık yağını da döküyoruz. Ne diyor? Döküyorum. Dur deyinceye kadar döktü.
0: Dur. Çok oldu.
1: Evet.
0: Dur.
1: Durduk. Artık üzüm hoşafımız.
0: Bir dakika şimdi gabune pilavının yanında üzüm hoşafı olacak mutlaka.
1: Evet, mutlaka.
0: Onu koy Ahmet ustam gabune evet. Pilavının yanına.
1: Koydum.
0: Onlar mükemmel ikili.
1: Evet.
0: Bir kere o olmadan olmaz gabune pilavı yenecek. Yanında üzüm hoşafı içilecek. Sonra tatlıda ne yenecek?
1: Tabii ki tereyağlı irmik helvası.
0: Evet yine buranın olmazsa olmaz yöresel tatlısı.
1: Isparta'da başka bir yerde bulamazsınız.
0: Evet pilavın üstü mutlaka yeniyor mu?
1: Evet mutlaka.
0: Yani gabune pilavı yapılan şimdi, yerlerde, mekanlarda oluyor.
1: Düğünlerimize muhteşem üçlü. Yanında çorbası da var, yeşilliği de var. Düğünlerde olmazsa olmazımız bu.
0: Kadayıf var orada.
1: Evet.
0: Yani her şey var işte çorbayla başlayın efendim. Öğlen arzuya göre sulu yemek var. İşte ızgara var, tavuk var, üzerine tatlı var. Taze demlenmiş çay var. Ahmet ustamızın tatlı dili, hoş sohbeti evet. Var. Daha ne olsun?
1: Ne diyoruz?
0: Taklitlerinden sağlık sakınınız
1: için,
0: değil mi?
1: Sağlık için sulu yemek. Sabah çorbayla başlayın, sulu yemekle bitirin. Daha dinde ve daha dinamik olun.
0: Valla benim tercihim sulu yemek. Yani ben ete düşkün evet. Değilim. İzleyenler bilir, sürekli izleyenler beni tanıyorlar. Ben ete düşkün değilim. Çorba seviyoruz tabii ki ama şey gabune pilavı benim şimdi bu masada gerçekten favorim. Ve Isparta şiş, Burdur'da da yapılan Burdur şiş. Coğrafi işaret Burdur'da. Evet. Onu da özellikle belirtelim.
1: Tabii
0: Burdurlar
1: ki.
0: Kızmasın. Hakikaten bu da çok güzel bir şiş. Bunun içinde sadece kıyma var ve tuz var. Başka
1: kıyma
0: hiçbir şey
1: var.
0: Yok ama buna rağmen inanılmaz evet. Lezzetli bir şiş. Evet Ahmet ustam gerçekten buraya geldiğimizde hani böyle bir ortamla karşılaşacağımızı evet. Düşünmedik. Yani biz çok keyif aldık çekim yaparken. Eminim Beyaz TV ekranları başında bizi izleyenler de keyif aldılar. Çünkü her şey vardı.
1: Yok
0: misafirperverliğin yok. İçin çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Lezzetlerin şahane. Onu özel

0: özellikle belirtmek istiyorum. Isparta'ya yolunuz düşerse yeni sanayi sitesine mutlaka gelin. Isparta merkeze mesafemiz nedir?
1: 10 dakika.
0: Şimdi gelin yemeklerini yiyin. Gabune pilavının tadına bakın. Her şey lezzetli. Yani gabune pilavıyla sınırlamıyorum bu lezzeti ama sohbet de şahane. Mutlaka tanışın kendisiyle, sohbet edin. Zaten birebir ilgileniyor misafirleriyle, müşterileriyle. Evet. Ve aslında biz gül zamanına denk gelmek istedik ama bu bölgedeydik. Bu yüzden de uzun zaman olmuş. Isparta'yı özlemiştik. Bir Isparta bölümü yapalım dedik. Gül zamanına yetişemedik. Bir ay sonra artık güller çıkmaya başlar. Isparta tamamen gül kokar. Gül şehri Isparta.
1: Gül tarlasında kabuneler yapacağız, helvalar yapacağız.
0: Ama şu anda da güllerin içinde gibiyiz. Ya, o gül kokuları şu anda gül olmasa da geliyor. Çünkü efsane yemek kokuları gerçekten gül kokusunu andırıyor. Ahmet Baran ustamızın mekanında.
1: Evet.
0: Evet ustam, ne söylemek istersen?
1: Ne diyoruz?
0: Çıkın çıkın gelin.
1: Çıkın çıkın gelin. Sağlıklı yemek için, sohbet için, her şey için Ahmet Baran'ı tercih edin.
0: Hepsi burada. Vallahi burada, billahi burada. Çıkın çıkın gelin.

0: Kabune pilavı Isparta'da sofraların baş tacı.
1: Değerli izleyenler, tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, türküleriyle, her yönüyle elimizden geldiğince Isparta'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim şu anda Yeni Sanayi Sitesi'ndeyiz. Çok değerli Ahmet Usta'mızın misafiriyiz. Bilirsiniz efendim, Yeni Sanayi Sitelerindeki mekanlarda çıkarılan yemekler inanılmaz lezzetli olur. Ama şimdi Yeni Sanayi Sitesi'nde yemek yenebilecek gerçekten son derece doğru, son derece lezzetli bir mekandayız, lezzetli bir adresteyiz ve Ahmet Usta'mızın mekanındayız. Yıllardır ama yıllardır Ahmet Usta'mız burada lezzet dağıtıyor. Efendim şimdi onun çorbaları, kelle paçası, işkembesi, mercimeği, sulu yemekleri, ızgarası, kabune pilavı, kabune de deniyor, kabune de deniyor. Şimdi kabune ne diyeceksiniz? Isparta'nın yöresel pilavı. Şimdi çok besleyici, lezzetli, coğrafi işaret belgesi var. Ve Ahmet Usta'mız hepsini inanılmaz güzel yapıyor. Bakın şu anda mutfak kısmındayız. Sabahın erken saatlerinde ciddi bir üretim, hazırlık başlamış. Kocaman kocaman tencerelerde etler, İşte ne bileyim, kelleler, ayak paçalar, tavuklar hepsi pişiyor ve servise hazırlanıyor. Ahmet Ustam gel. Evet. Bunlar nedir?
2: Bunlar kelle, dananın ense ve yanakları böyle, kelle paça.
1: Şöyle bir göster Ahmet Ustam, şöyle bir kaldır. Lokum gibi olmuş. Şimdi kabune pilavı aslında Isparta halkının gönlünde taht kurmuş bir pilav. Evet. Isparta halkının, Isparta mutfağının sofralarının olmazsa olmazı.
2: Olmazsa olmazı. Düğünlerimizin de olmazsa olmazı. Düğünle...
1: Ne zaman yapılıyor? Düğünlerde.
2: Düğünlerde yapılıyor.
1: Mevlütlerde.
2: Davet, mevlütlerde yapılıyor. Artı bizim gibi lokantalarda yapılıyor. Dışarıdan gelen insanlar bizi tercih ediyor. Kabune pilavı, Isparta'nın neymiş? Kabunesi, tereyağlı irmik helvası. Bu da nerede indir? Tabii ki Ahmet Baran'da diyoruz.
1: Çok mütevazıyız ama yani iyi yaptığın işte mütevazı olmanın, evet, bir anlamı yok. Yani hakikaten iyi yapıyor, işin hakkını veriyor. Evet, zaten efendim müşterileri sadece ve sadece sanayiden değil, sanayi dışından da, evet, çok sayıda müşterisi geliyor. Sabah servisi var, öğle servisi var, akşam servisi
2: akşam
1: var mı?
2: Akşam servisi yok.
1: Yeter zaten akşam sanayi.
2: Sabah bizde yesin, öğlen bizde yesin.
1: Artık akşamda nerede yerse yesin, evinde yesin.
2: Evinde hanımıyla yesin.
1: Yani aynen ya, değil mi? Evet, hadi başlayalım şu kabune, evet, pilavını
2: bunu
1: yapmaya.
2: Bunu da söylerim, biz bu işe pazartesi başladık, biz babadan aldık biz bayrağı ve bu bayrağı dalgalandırmak için devam, devam, devam.
1: Yani ek işimiz değil, tek işimiz, evet, değil mi Ahmet Usta? Hadi başlayalım o zaman.
2: Dana etinden yapıyoruz.
1: Evet.
2: Ondan sonra haşlanmış nohudumuz, pirincimiz ve kolajenli kemik suyumuz, ilik suyumuz da yapıyoruz.
1: Şimdi bunlar kolajen değil,
2: evet,
1: mi böyle?
2: Evet.
1: On parmağında on marifet, evet, maniler. Şimdi...
2: Başlıyoruz.
1: Şiirler,
2: biraz böyle altını
1: çok,
2: biraz yağlıyoruz böyle.
1: O nedir? Tereyağı mı?
2: Tereyağı. Köyümüzden getirdiğimiz, Asar köyümüzden getirdiğimiz tereyağı şöyle yağladık bir.
1: Of of,
2: evet,
1: of.
2: Şimdi şöyle altına biraz soğan çekiyoruz.
1: Tamamdır ustam. Baba hayatta mı?
2: Hayatta.
1: Allah uzun ömür versin. Yapıyor mu? Yoksa artık sen
2: evde
1: mi yapıyorsun?
2: Evde sadece anneme yapıyor.
1: Annene yapsın. Anneler kıymetli.
2: Evet, biraz
1: anneler...
2: da karabiberimizi.
1: Bakın çok değişik. Kabune pilavının yapılışı.

0: Çok yaşa. Anlamı ne Gabune'nin?
1: Gabune'nin anlamı ne? Gelin kaynanı bir ara gezmeye gidiyorlar böyle. Gezmeye gidiyorlar tabii hanımlar gezmeyi çoğuyor. Kocası eve geliyor. Yemek var mı? Yok. Ondan sonra kayınlasıyla gelin hemen mutfağa gidiyorlar. Haşlanmış et var, piriş var. Bunların hepsini karıştırıyorlar böyle. Ondan sonra adam açıyor. Bu Gabune Gabune diyor. Gabune derken Gabune'den Gabune'ye dönüyor.
0: Bu arada karabiberi serptin, boğazım yandı.
1: Karabibersiz olmaz.
0: Vallahi genzime kaçtı.
1: Hadi başladık. Şimdi soğanı serdik.
0: Tamam.
1: Altına şimdi haşlanmış soğuğumuzla seriyoruz bu şekilde.
0: Tamam, şöyle sevgini kat.
1: Of, aşk.
0: Ustalığını kat.
1: Aşkı verdik.
0: O eller işte. Sihirli eller, aşkı. O eller lezzet dağıtıyor. Şimdi yeni sanayi sitesinde kaç yıldır?
1: Kaç yıldır? Şu anda bulunduğumuz yerde 24 yıldır buradayız.
0: Maşallah. Hadi o zaman devam edelim.
1: Devam edelim.
0: Şimdi bütün malzemelerimiz çiğden. Çiğden evet. Derken zaten bunların hepsi haşlanmış, pişmiş.
1: Evet.
0: Bir tek pirincimiz herhalde.
1: Bir tek pirincimiz.
0: Suya yatırılmış.
1: Pirincini de seriyoruz şöyle.
0: Soğanımız, karabiberimiz, etlerimiz, nohutumuz.
1: Şimdi evet. Şimdi
0: altında kaldı pirincimiz. Daha... Tuz attık mı?
1: Tuzu da atacağız şimdi.
0: Atacağız. Hani böyle et pişirirken tuzunu öyle baştan atmamak lazım falan derler.
1: Evet, et sert olur. Şimdi altına tereyağı, üstüne tereyağı yaptık, mühürlüyoruz böyle.
0: Yani bu pilav lezzetli olmaz mı? Et var, pirinç var, nohut var, tereyağı var, senin sevgin var.
1: Aşkla yapılan
0: ustalığın var,
1: her şey
0: Isparta'nın
1: güzeldir.
0: Havası var, suyu var, ben varım.
1: Evet.
0: Ben de sevgimi kattım.
1: Tuzumuzu da atıyoruz.
0: Tadımız, tuzumuz kaçmasın.
1: Evet.
0: Nasıl her böyle göz kara? Çok
1: ayarında.
0: Olmadı mı?
1: Ayar.
0: Ya ben de yılların ustasına çok olmadı mı diyorum.
1: Ayar yine şeyi.
0: Karışmasan
1: şimdi
0: bilir.
1: Üzerine biraz da et suyunu vereceğiz.
0: Tamam. Evet.
1: Evet. İlikli kemik suyunu da döküyoruz.
0: Vallahi çok vitaminli, of. Lezzetli, şifalı daha ne olsun.
1: Evet, demlendi pilavımız, kabinemiz, gabunemiz demlendi.
0: Açalım mı?
1: Açalım.
0: Efendim 20 dakika sabırla gabune pilavımızın pişmesini bekledik. Ondan sonra ustam ne yaptı? Üzerine böyle
1: gelin
0: sardı.
1: Gelin poğaçası gibi sardık.
0: Hanımlar bilir zaten, evet. Kadınlarımız bilir. Pilavın dinlenmesi için evet. Böyle annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz aslında geleneksel bir yöntem bu. Üzerine böyle tencerenin örtüyle evet. Kaplardı.
1: Düğünlerde şu olur, aşçı yapar böyle yemekleri. Düğün sahibi gelir, kapak açılmıyor denir. Evet Berma Hanım, kapak açılmıyor.
0: Kapak açın. Vallahi çekimdeyim yanımda. Para falan yok.
1: Evet açtık
0: ben
1: şöyle.
0: Ben misafirim ama biraz heyecan yapsaydın Ahmet Usta. Hemen kapattı.
1: Açayım
0: hemen.
1: Mı?
0: Kimse görmedi, vallahi görmedi. Görmedi hiç kimse. Görmediniz değil mi?
1: Açıyorum.
0: Açalım. Vallahi koku geldi, koku efsane. Açalım. İşte bu efendim. Coğrafi işaret almış Isparta'nın lezzeti dillere destan Ahmet Usta'mızın da çok güzel yaptığı gabune pilavı.

0: Şimdi tadım zamanı. Ben bunu yemez miyim? Ben bunu yemez miyim?
1: Ama
0: Ahmet ustamız elleriyle yapmış.
1: Vitamin
0: Ahmet
1: deposu.
0: Ahmet ustam, ha, sen ne yaptın işte. Ahmet ustam, aşırı iyi.
1: Babadan yani öğrendiğimiz şeyle yolumuza devam ediyoruz.
0: Babanın tarifi mi?
1: Evet.
0: Şimdi Ahmet ustam gerçekten şahane yapmışsın. Ellerine sağlık, ustalığını, sevgini, aşkını katmışsın. Evet. Nasıl anlatayım? Hani şu anda böyle bir kaşık aldım. Kızgın kumlardan serin sulara atladığınızda ne hissederseniz. Vallahi şu anda onu hissediyorum. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Ellerine sağlık. Evet. Ellerinden lezzet damlıyor. Bal damlıyor.
1: Bunu
0: ne diyoruz? Isparta'dan gitmez. Dünyada ölmeden önce, evet, mutlaka tadılması önce gereken, evet, lezzetler, evet, var. İşte onlardan
1: bu
0: biri
1: bir
0: de
1: kabule.
0: Gabune pilavı. Ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Afiyet, şifa olsun, şifa, lezzet olsun, güzellik olsun.

Değerli izleyenler, sizler için Isparta'yı gezmeye, keşfetmeye, gördüklerimizi teker teker anlatmaya devam ediyoruz. Efendim, Isparta söz konusu olduğunda Isparta programında mutlaka olması gereken unsurlar var, semboller var. İşte Isparta'nın fırın kebabı var, lokumu var, efendim gabune pilavı var, Isparta'nın halıları var, Isparta'nın dünya ünlü el dokuması, yün halıları. Evet, onlar da programımızda tabii ki var. İşte şu anda tam da o noktadayız. Efendim, bulunduğumuz yer Profesör Doktor Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi. 2013 yılında ziyarete açıldı ve şehre gelen turistlerin yolu mutlaka buradan geçiyor. Etnografya Halı ve Kilim Müzesi mutlaka ziyaret ediyor. Burada müthiş bir koleksiyon, müthiş bir hazine var. Binlerce eser var. Efendim, ağırlıklı olarak Isparta'nın halıları yünden dokunuyor. Hepsi tamamen el dokuması. Bu yüzden ünlü. Zaten bu yüzden hem dünyadan hem de Türkiye'den talep görüyor. Ayrıca yörelere özgü, ülkemize özgü çok değerli halılar da burada sergileniyor. 10 katlı bir müze. Oldukça büyük. Tabii her katını tek tek size anlatmaya program süremiz yetmez. Biz şu anda giriş katındayız. Burada gerçekten çok güzel bir alan oluşturulmuş. Dekorlar şahane. Efendim, hemen girişte geleneksel bir dokuma tezgah dikkatimizi çekiyor. Zaten Isparta'nın halılarının özelliği tamamen el dokuması olması. Ağırlıklı olarak yünden dokunuyor. Bakın, herhalde çok eski bir dokuma tezgahı. Ve değerli izleyenler, şunu da söylemek istiyorum. Burada binlerce eser var. Artı depolarda burada sergilenemeyen, sığmayan ürünler var, eserler var. Bunların hepsi bağışlar yoluyla müzede yerini almış durumda. Yani Isparta'dan, Isparta'nın ilçelerinden, köylerinden bağışlar yoluyla bu eserler, bu halılar müzede müthiş bir koleksiyon oluşturmuş. Burada etnografik eserleri de görebilirsiniz. Yani geçmiş yıllarda Isparta'da kullanılan eşyalar, onlar da burada sergileniyor. Aslında efendim, müze Isparta'nın geçmişine, tarihine ışık tutan bir müze. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosu. Bakın, Ulu Önderimiz Isparta'nın o muhteşem halısıyla bütünleşmiş ve mükemmel bir görüntü oluşturmuş. Hemen müzenin girişinde 3 boyutlu. Nereden bakarsanız bakın, Atatürk size bakıyor, sizinle göz teması kuruyor. Efendim, Ispartalı sanatçı Ahmet Aksakal işte bu tablonun mimarı, yaratıcısı. Birçok siyasetçinin, işte şeyhin, kralın bu şekilde tablolarını yapmış. Önemli bir isim Isparta için, hem Ahmet Aksakal hem de Profesör Doktor Turan Yazgan. Aynı zamanda tabii ki 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'i de unutmamak lazım. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yine Isparta'nın alısıyla Sayın Süleyman Demirel'in portresi buluşmuş. Bir vali konağı için özel olarak dokunmuş ve yine bağışlar yoluyla buraya gelmiş. Çok büyük bir halı, çok büyük bir halı. Yani binlerce halı var burada ve coğrafi işaret belgesi bulunuyor. Üzümlü deseninin, bunu da belirtmek istedim. Özellikle rengarenk muhteşem halılar. Bunlar antika niteliğinde çok değerli halılar, çok eski halılar. Geleneksel, yöresel Isparta kadını, bakın, dokuma tezgahının başında işte yünleri sarıyorlar. Üzerlerinde yöresel kıyafetler. Evet, koltuklar çok güzel. Özellikle böyle güllerle bezenmiş kumaşlar inanılmaz güzel. Ve burada da çok güzel bir oda takımı var. Orayı da sizlere göstermek istiyorum. Bakın, oo, şahane. Duvarda yine el dokuması, yünden bir Isparta halısı var. Koltuklarda yine gül desenleri, güllerle bezenmiş koltuklar, antika sehpalar, şifonyerler, radyolar, gramofonlar, televizyonlar, dolaplar. Evet, evet, halı, kilim ve etnografya müzesi görünümünde etnografik eserlerin sergilendiği bir müze. Bakın, burada da bir sütun var. Üzerinde de çok değerli, yine bağışlar yoluyla müzeye gelmiş olan.

halılar var, heybeler var, kilimler var. Şimdi Isparta halısıyla ünlü tabii kilim de dokunuyor. Hem halı dokumacılığında hem de kilim dokumacılığında Isparta gerçekten başarılı bir ilimiz. Evet, yani sembolleşmiş bazı unsurlar var. Halı da Isparta için onlardan biri.

0: Efendim masamızı donattık. Isparta Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin sorumlusu Uğur Bey ile birlikteyiz. Efendim şimdi masamızda neler var? Uğur Bey ile konuşacağız ve Isparta'nın yöresel lezzetlerini sizlere tanıtacağım. Tabii yöresel yemeklerimiz bunlarla kısıtlı değil.
1: Değil tabii ki.
0: Ama efendim bizim masamızın aldığı kadarıyla yöresel lezzetleri sizlere tanıtacağız. Uğur Bey merhabalar.
1: Merhabalar Berma Hanım. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel şehrimizi ziyaretimizden dolayı sizin adınıza, ekibimize çok teşekkürler.
0: Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Yöresel mutfak başarıyla tanıtılıyor.
1: Elimizden geldiği kadar lezzetiyle, görselliğiyle tanıtmaya çalışıyoruz.
0: Evet, şimdi burada sofraların baş tacı fırın kebabı.
1: Evet.
0: Fırın kebabı mı deniyor sadece, yoksa tandır kebabı falan
1: tandır
0: da deniyor
1: mu? Tandır kebabı da deniliyor. Isparta kebabı da deniliyor. Yani ama hepsinin ortak noktası aynı. Fırın kebabı.
0: Sonuçta Isparta'nın kebabı,
1: evet,
0: fırın kebabı. Taş fırında, odun ateşinde pişen efsane bir kebap.
1: Aynen.
0: Şimdi efendim masamızda kebap yok ama programımız içerisinde fırın kebabı var. Gabuna pilavı zaten programımız içerisinde yapılışının olduğunu söylemiştik. Şimdi evet, burada neler var? Şimdi ilçelere özgü lezzetler var,
1: evet.
0: Uğur Bey. Hı. Burada bir bamya yemeği var.
1: Bu Selimkent ilçemize ait bamya yemeği. Bu bamya çok özel bir bamyadır. Tüysüzdür. Bir de sallanma yapmaz yani. Kenarlarında herhangi bir akışkanlık yoktur. Bazı bamyalar böyle akışkanlıdır. Böyle salyalanma yapar. Bunda
0: evet,
1: kesinlikle öyle bir durum yoktur. Tüylenme zaten yoktur.
0: Banak.
1: Banak.
0: Onun da yapılışını sizlere
1: süt tanası,
0: gösteriyoruz.
1: Evet, süt tanasından hazırlanıyor. Altındaki pideler özel kızartılmış
0: Isparta
1: pidesi.
0: O da çok
1: kendi
0: iyi.
1: Taş fırınımızda yapılıyor.
0: Evet, ben tattım.
1: Etler
0: şahane.
1: Özellikle seçilmiş zaten, gerdan kısmı ve sırt kısmından yapılır, yumuşaktır. Bu da Isparta şiş köftesi. Safi, içinde baharat yok, herhangi bir baharat yok.
0: Evet. Bu tamamen da, kıyma ve
1: tamamen
0: tuz.
1: Tamamen kıyma ve tuzdan.
0: Bu çok lezzetli.
1: Biraz da iç yağ koyuyoruz içeri. Lezzetlidir.
0: Evet.
1: Alasolu yenir. Beyaz peynir pidemiz inek peynirinden, taze tuzsuz inek peynirinden yapılır. İçine biraz maydanoz karıştırır.
0: Buraya özgü.
1: Evet. Ve aynı zamanda bu köfte bu peynir pidenin arasına alınıp o şekilde de bir lezzet olabilir.
0: Nasıl oluyor Uğur Bey?
1: Ben çatalınızı rica edeyim.
0: Gösterelim. Tamam.
1: Şöyle yapalım.
0: Evet.
1: Bir tanesinin arasına bu şekilde koyuyoruz.
0: Ha böyle mi yeniyor
1: Isparta'da? Evet. Koyuyoruz ve bu şekilde dürüm yapıp.
0: Ooo peynir
1: böyle,
0: özel.
1: Evet, peynir özel.
0: Şişi
1: evet,
0: özel.
1: Bu şekilde dürüm yapıyoruz. Bu şekilde yenilebiliyor.
0: Afiyetle yeniyor.
1: Afiyetle
0: bu şekilde. Vallahi çok iyi. Vallahi çok iyi. Şahane. Efendim tadını biliyorum. Çekimden sonra. İnşallah yiyeceğiz.
1: Bu da kıymalı pidemiz. İnceliği ve altlarının temizliği, kıymasının özel olması, çıtır çıtır yenmesi. Özel bir Isparta pidesidir bu da.
0: Evet,
1: her yerde
0: güzel
1: bulamazsınız.
0: Sinir yok, yağ
1: evet,
0: yok. Gayet
1: kuşbaşını
0: güzel.
1: Kuşbaşını yine aynı şekilde bıçak arası da denilir çoğu yerde. Bizim de yine taş fırında yaptığımız özel bir özel etlerden karıştırılmış.
0: Yani pide zaten olmazsa olmazımız.
1: Aynen.
0: Hani seviyoruz, eti seviyoruz,
1: evet,
0: pideyi, lahmacunu seviyoruz ve kıymalı pidede öyle domates, biber falan
1: çok
0: yok.
1: Çok az sayıda.
0: Çok, soğan var mı?
1: Çok az. Çok az miktarda. Böyle
0: çok
1: kokusunu hissetmeyeceğiniz şekilde.
0: Ağırlıklı olarak
1: ağırlıklı
0: kıyma
1: olarak
0: var.
1: Kıyma. Tamam. Evet, kıyma var.
0: Isparta ne çorbası yapar?
1: Isparta özellikle tarhana çorbası yapar. Tarhana çorbası
0: milli
1: çok meşhur.
0: Milli çorbamız, tarhana
1: evet,
0: çorbası. Ben
1: yok,
0: çok seviyorum.
1: Top tarhana deriz özellikle. Bunu kuzu
0: evet,
1: etiyle, lahanayla veya uzun kabakla beraber çok güzel bir çorbası olur.
0: Evet.
1: Biz onu sunmadık.
0: Burada da efendim yöresel tatlılarımız var.
1: Bu da Senirkent'in samsa tatlısı.
0: Senirkent'in
1: samsa tatlısı.
0: Evet.
1: Bu içinde ceviz ve pekmez var. Hamuruyla beraber üçgen tatlı da denir. Kızartıp şerbetliyoruz. Çok lezzetli. Yalnız bunu Belma Hanım, genelde biz misafirlerimize şu şekilde elle yemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü
0: yani,
1: içindeki dağılmasın diye
0: şimdi
1: köşelerinden tutup.
0: Uğur Bey denir ya, et balık
1: evet,
0: kelle bunlar
1: aynen,
0: yenir elle.
1: Özellikle
0: ama

0: Tatlımız da böyle.
1: Samsa tatlısı da yenir elle.
0: Çok, çok hafif bir tatlı. Kesinlikle insanda böyle bir ağırlık yapmaz. İçi dolu.
1: İçinde malzemesi. Ne var şimdi?
0: Ceviz var, biraz da pekmez var. Ve bunu Sevilkent'teki girişimci bayanlar yapıyor. Girişimci hanımlar yapıyor. Kooperatiften tedarik ediyoruz biz. Hem onlara destek oluyoruz,
1: evet,
0: hem tanıtıyoruz.
1: Kesinlikle. Kadınlarımız yaparsa en iyisini aynen yapar. Hı-hı. Merhabalar. Bu arada burası çok kalabalık. Hoş bulduk. İzleyenlerimizle işte Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da buluşuyoruz. Selam veriyorlar. Yani bizim izleyenlerimizin şöyle bir samimiyeti var. Hani çekim yaparken de geliyorlar. Belma Hanım hoş geldiniz, evet, diyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Biz de hiç kesmiyoruz çekimi. Gayet doğal. Bakın geldiler. Selam verdiler. Gayet doğal bunlar. Hayatın
0: teşekkür
1: içinde
0: ederiz,
1: olan şeyler.
0: Teşekkür ederiz. Oyun dolayı.
1: Ben çok beğendim.
0: Afiyet olsun.
1: Çok güzel bir tatlı.
0: Çok hafiftir. Bu ürünleri, yediğimiz ürünlerin hazmettiricisi bu. Hazmettiricisi.
1: Üzüm hoşafa efendim. Isparta'nın milli içeceği.
0: Milli içeceği kesinlikle.
1: Üzüm yetişiyor mu burada?
0: Tabii o da yine Sevilkent üzümünden yapıyor. Sevilkent'te
1: ne yetişiyor şimdi? Bamya yetişiyor. Üzüm yetişiyor.
0: Bamya yemeği meşhur. Bamya yetişiyor. Tamam. Üzüm yetişiyor. Elması var.
1: Tamam.
0: Bu üzüm hoşafının muhteviyatı. Karanfil, mersin yaprağı ve kabuk tarçın. Tamamen doğal, bitkisel. Bunları kaynatıp bir kese içerisinde kaynatıp bu hale getiriyoruz. Üzümle beraber.
1: Ne kadar doğal. Ellerinize emeğinize sağlık. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Bu arada samsa tatlısı elimde kaldı. Bunu tamamlamam lazım. Çok güzel, bayıldım. Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese Isparta'ya davet edelim. Isparta'ya gelmek için çok fazla neden var.
0: Çıkın çıkın gelin deriz.
1: Yani bu mükemmel lezzetler tabii bile Isparta'ya gelmek için önemli bir neden.
0: Gezip
1: değil mi
0: dolaştıktan sonra gelip bizim bu ürünlerle de bir keyif çatıp dinlenmeleri ne güzel.
1: Keyfinize ne güzel, keyif aynen katın. Ellerinize sağlık, afiyet yiyenlere olsun, afiyet olsun efendim. Tüm ekibe, ustalarımıza, şeflerimize, serviste görevli olan arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun Suğur Bey.
0: Ben de tekrar
1: misafirperverliğiniz
0: çok sağ olun, teşekkür. Ben de tekrar çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık ekibinizle beraber. Ve bu imkanları Isparta'mıza sunan Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdemir'e de sizin evet nezdinizde tekrar herkes adına tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Bu eşsiz doğa manzarasında eşsiz güzellikleri sunduğu için.
1: Evet, Sayın Başkanımıza buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Gerçekten Isparta'ya evet güzel tesisler kazandırmış, güzel müzeler kazandırmış. Koku Müzesi'nin çekimini yaptık. O da son dönemde geçtiğimiz yılda Isparta'ya kazandırılmış önemli bir müze. Buraya gelin. Gerçekten gelmek için çok fazla neden var. Afiyet olsun.

0: Tamamen gül ürünleriyle donatılmış masamız çok güzel görünüyor.
1: Efendim şu anda rengarenk, aslında pes pembe, mükemmel bir showroom'dayız. Murat Bey'in misafiriyiz ve içinde bulunduğumuz showroom'da inanın gül adına, gülün yan ürünleri adına yok yok. Tabii lavanta ürünleri de var ama gül ürünleri, güller diyarında böyle daha ön planda tutulmalı diye düşündük. Şöyle minik bir sunum hazırladık. Çünkü ürünlerin çoğunda reklam var, malum Rütük. Ama inanın showroom'a girince enerjimiz arttı. O kadar güzel, o kadar cıvıl cıvıl ki. Pembe hediye paketleri, işte ne bileyim gülün burada bir güzel bir maketi. Evet, burada gülün yan ürünleri, sunumumuz şahane. Hem kendi ekibimin hem de Murat Bey'in ekibinin ellerine emeğine sağlık. Murat Bey nasılsınız? Uzun zaman oldu.
2: Berma Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Dünyanın gül bahçesine Isparta'ya hoş geldiniz.
1: Hakikaten dünyanın gül bahçesi.
2: Evet, çok uzun zamandır.
1: Yani şimdi Isparta özellikle bir şehir. Hani güller diyarı olarak anılan Türkiye'de tek şehir değil mi?
2: Evet, kesinlikle.
1: Allah'ın bir lütfu.
2: Evet, gelen bütün müşterilerimiz diyor ki bizim başımız döndü. Bu kadar çeşitli gülden ürünler yapmışsınız. Kremimiz var. El ve vücut kremlerimiz var.
1: Evet.
2: Gülden üretilen.
1: Gül kremi.
2: Kesinlikle. Doğal gül sabunlarımız var.
1: Hepsi
2: gül
1: pembe.
2: Gül reçelimiz var. Doğaldır. %100 doğal, katkı karışımı yok.
1: Tamam.
2: Güllü kahvemiz var.
1: Şimdi buraya gelenler mutlaka lokum alıyorlar.
2: Kesinlikle.
1: Gül lokumu hangisi?
2: Gül lokumu iki çeşit.

0: Burada normalde bizim 50 çeşit gül lokumumuz
1: aslında
0: var.
1: Aslında imalatınızı defalarca çektik. Ciddi bir üretim var ve çeşit inanılmaz fazla. Yani inanın nereye bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Ama efendim sunum masamız böyle minik, showroomumuz büyük. İşte buraya böyle sevimli bir sunum hazırlamak istedik. Bu nedir?
0: Bu zereşk üzümü. Dışındaki üzüm İran üzümü diye geçer.
1: Evet.
0: Mayhoşu bir tat vardır. İçindeki lokum narlı lokumdur. Yiyen müşterilerimizin favorilerindendir. Çok harikadır. Bu lokumu tanıtmak istiyorum. Dışındaki orijinal Isparta kuru gül yaprakları. Sezonda evet. Biz bahçelerden topluyoruz. Fırınlarda kurutuyoruz el değmeden. Ve soğuk havalarda saklıyoruz.
1: Peki,
0: bir sene boyunca.
1: İzleyenler eminim merak ediyorlar. O gül yaprakları, kurutulmuş gül yaprakları böyle yediğimizde ağzımıza sert geliyor mu?
0: Yok.
1: Bizim, yumuşak mı?
0: Evet. Gıda elverişli dünyada da tek gül olan Isparta kuru gül yaprakları lokumla birleştiği zaman enfes bir harika lezzet bırakıyor.
1: Ama dozunda yemek lazım
0: evet.
1: Değil mi? Neden?
0: 3 tane arka arkaya yediğimiz takdirde sindirim hızlandırıyor.
1: Aman dikkat. 3 tane arka arkaya yemiyorsunuz kesinlikle. Şöyle bir tane atın yeter tamam.
0: Evet.
1: Dozunda yiyin bırakın. Bağırsakları müthiş çalıştırıyormuş. Lokumlar çeşit çeşit ve Türk kahvesi Türk halkının olmazsa olmazı. Isparta'nın bu lokumları özellikle gül lokumları kahvenin yanında inanılmaz güzel oluyor. Pembe gül sabunumuz var, gül kremimiz
0: evet.
1: Var, magnetlerimiz var. Gerçekten mükemmel. Bakar mısınız? İçinde
0: hepsi
1: ne var?
0: El yapımı.
1: Lavanta ve gül mü var?
0: Lavantamız var ve tomurcuk gülümüz var.
1: Ay çok güzel. İşte bakın efendim hiçbir şey almıyorsanız yani alın küçük bir magnet, Isparta hatırası yanınızda götürün. Önümüzde festival var tabii. Haziran
0: kesinlikle.
1: Sonu Gül Festivali geleneksel olarak her yıl düzenleniyor. Ve tamamen Isparta pembeye boyanıyor. İnanılmaz kalabalık oluyor. Türkiye'nin her tarafından katılım oluyor.
0: Her taraftan
1: oluyor.
0: Turlarımız geliyor.
1: Ve mutlaka hediyelik bir ürün alınıyor. Şimdi magnetler şahane. Bu nedir?
0: Bu gül gazozumuz.
1: Tamam.
0: Bu da dünyada bir ilk.
1: Gül gazozu.
0: Evet.
1: Yani Murat Bey siz ne yapmışsınız? Her geldiğimde yeni bir ürün ekleniyor.
0: Biz biraz abarttık.
1: Çeşit artırmış. Bunlar nedir? Abartmışsınız ve hakikaten güzel abartmışsınız.
0: Evet.
1: Bu nedir bu?
0: Bunlar sabunlarımız.
1: Bu sabun.
0: Evet.
1: Gül sabunu.
0: Gül sabunu.
1: Hepsi pembe. Ay çok güzel. Çok güzel kokuyor. Ne yapıyoruz bunu? Asıyor muyuz
0: bunları
1: banyoya falan?
0: Banyoda, lavaboda asıyoruz. Güzel bir koku bırakıyor.
1: Ay çok güzel kokuyor ve çok dekoratif. Bakar mısınız banyonuza? İnsanın enerjisi yükselir ayol. Bunlar peki hediyelik sabunlar.
0: Tekrar orijinal hediyelik sabunlarımız.
1: Evet bakın
0: İçinde
1: gül var.
0: Gül motifleri var.
1: Kullanmıyoruz bunu.
0: Kullanabilirsiniz ama bu şekilde dekoratif olarak kalması daha güzel.
1: Ay bence kullanmayın bunu. Sabununuz vardır. Gayet dekoratif. Bu nedir? Lifli
0: Kabak
1: mi?
0: Kabak lifli. Evet.
1: Evet.
0: Bu da cilt bakım için birebirdir. Bayanların
1: şöyle.
0: Özellikle.
1: Tamam. Ay kahveye şaşırdım. Gazoza şaşırdım. Ve bunlar.
0: Gül
1: bunlar
0: tesbihlerimiz.
1: Bunlar oldum
0: evet.
1: Olası var.
0: Evet.
1: Açalım mı? Açılıyor
0: tabii ki,
1: mu?
0: Tabii ki.
1: Pembe şöyle gül tesbihini açalım. Murat Bey
0: hemen
1: yardımcı
0: oluyorum.
1: Olsun. Gayet güzel. Hediyelik bir ürün. Fiyatlar da makul değil mi?
0: Bunlar gayet uygun. 35 TL bunların fiyatı.
1: Evet.
0: Biz de açamadık.
1: Ay val
0: hemen şuradan deneyelim. Şu şekilde efendim.
1: Evet şimdi ben özellikle pembeyi açmak
0: hemen
1: istedim. Çünkü o pembeler gül kokuyor. Bu ne kokuyor? Bu gül kokmuyor.
0: Evet onlar da
1: bu
0: gül
1: neli?
0: Yok.
1: Lavantalı mı değil? Lavantalı değil. Bu gül kokuyor. O inatla
0: evet.
1: Açılmıyor. Bakın. Ay çok güzel. Şöyle kutusunda görün. Değerli izleyenler. Şöyle ben hemen koklayayım. Gül kokuyor. Ay çok güzel. Neler yapmış Isparta gülden. Kaç yıllık firma?
0: 1972'de kurulduk Belma Hanım.
1: Maşallah.
0: 54. senemize giriyoruz nasıl
1: maşallah
0: olursa.
1: Maşallah size. Aile işletmesi.
0: Evet,
1: evet. Evet efendim. Isparta'nın halıları dönülü programımız içerisinde var. Halı müzesi, halı kile müzesi.
0: El dokuması.
1: El dokuması, geleneksel dokuma tezgahı ve Isparta'nın gülü. Bu nedir?
0: Ve gül şerbetimiz.
1: Gül şerbeti.
0: Bunu suyla karıştırıp içiyoruz.
1: Tamam.
0: Bu da sindirimi rahatlatır.
1: Evet.
0: Ve gül kolonyamız.
1: Gül kolonyası. Pembe pembe.
0: Evet.
1: Ay çok güzel. Barbie'nin evi gibi.
0: Orijinal gül suyumuz. Bunu tanıtmak isterim. Bayanlar cilt bakımında özellikle bunu olmazsa olmazları. Bunu cildimizi temizliyoruz.
1: Evet.
0: Makyaj temizliğinde kullanıyoruz. Gece yatmadan önce kullanıyoruz.
1: Tonik gibi.
0: Tonik şeklinde.
1: Tamam.
0: Ve kapanan gözenekleri tekrar açıyor Belma Hanım. Özellikle onu tavsiye ederim.
1: Tamamen doğal bir tonik.
0: Hiç
1: katkısız,
0: katkı yok.
1: Organik.
0: Doğaldır.
1: Evet.
0: Ve gül sirkemiz.
1: Gül sirkesi.
0: Evet. Kilo vermek isteyen bayanlara sevindirici bir
1: vallahi
0: haberimiz var.
1: Valla şu anda
0: var.
1: Herkes sipariş verecek
0: evet.
1: Murat Bey. Yani şimdi kadınlar bence hem kadınlar hem de erkekler pür dikkat dinliyor. Bunlar nedir peki? Aa, bu gül sepeti çok güzel
0: evet.
1: Olmuş. Çok şirin. Bakar mısınız güzelliğe?
0: Tomurcuklarımız.
1: Nedir bu?
0: Buyurun.

0: Gülün 4,5 tondan 1 kilo gülye çıkıyor.
1: 4,5 ton gülden?
0: 1 kilo gülye çıkıyor. Oo, bir litre.
1: Çok değerli.
0: Bu özel bir üründür. Bunun değerini bilenler bilir. Özellikle bileğinizi alayım.
1: Tamam. Ne işe şişe yarıyor?
0: Yapıyoruz. Ve nefes yoluyla alıyoruz efendim. Bunun en büyük özelliği frekans arttırıcı özelliği vardır.
1: Enerji bilgi veriyor. Enerji bana veriyor. Lazım vallahi. Günde 8-10 saat çekim yapıyoruz. Bize lazım.
0: Ve biz Türk halk olarak Türk kahvesini çok sevdiğimizde,
1: kesinlikle,
0: Türk kahvesi içtiğimizde frekansımız düşüyor bizim. Gülya'da frekansımızı tekrardan toparlamaya faydası var.
1: Evet, Murat Bey şu anda beyaz TV'ye ekranları başında herkes bizi izliyor.
0: Evet efendim.
1: Eminim merakla, ilgiyle, hayranlıkla Gül'ün yan ürünlerini izliyor ve sahip olmak istiyor. Şimdi ne yapalım? Sizin çok güzel böyle süslü, püslü, pembeli, allı, morlu hediye paketleriniz
0: tabii
1: var.
0: Ki.
1: Şöyle alalım onlardan bir tane.
0: Şöyle ben alayım.
1: Evet, çok güzel. Bakın çok şirin, hediyelik. Sevdikleriniz için Isparta'ya geldiğinizde mutlaka almalısınız. Zaten alırsınız.
0: Evet.
1: Ne var bunda?
0: Bunda gül ve lavanta ürünlerimiz karışık şekilde,
1: evet,
0: hediyelik setimiz var.
1: Her şey var mı?
0: Gül suyumuz var, lavanta suyumuz var, lavanta kremi var, toniğimiz var, kremlerimiz var. Lokum bunun içinde yok. Artı olarak
1: ayrıca
0: biz ayrı hediye olarak izleyenlerimize gönderelim. Sizin.
1: Evet değerli izleyenler, Isparta'nın köklü firması, alanında bir numara olan firması. Evet, Murat Bey'in firması sizlere mükemmel hediyeler yolluyor. Bu hediye paketine Belma Belen'le geziyoruz, izleyenlerine özel olarak Isparta'dan yolluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Peki Murat Bey kaç kişiye yolluyoruz?
0: 10 kişiye bu hediyemizi yapalım.
1: Daha iyisi can sağlığı. Vallahi her şey var. Bence çok güzel bir paket. Pembe pembe çok şirin. Efendim ekranın altındaki Instagram hesabını takip alın. Isparta programının paylaşımının postunun altına 3 kişiyi etiketleyerek programı izleyip yorum yapın. Otomatik kura çekilişine katılın. Bu mükemmel hediye paketi Isparta'dan, dev firmadan, Murat Bey'den evinize hediye gelsin. Bol şans diliyoruz. Şu anda hemen yorum yapmaya başladı izleyenler.
0: Kesinlikle.
1: Çok mutlu oldular eminim. Özellikle Isparta'ya daha önce gelmemiş olanlar, bu ürünlere sahip olmamış olanlar şu anda kurada çıkmayı diliyorlar. Kesenize bereket.
0: Ne demek efendim?
1: Her şey çok güzel.
0: Ayaklarınıza halde sağlık, emeklerinize sağlık.
1: Sizin de.
0: Isparta'ya herkesi bekleriz. Bu güzel şehrimizi görmeyi ve güllerin arasında hem gülleri toplamayı hem bu ürünlerden tadına bakmayı ve kullanmayı
1: İnşallah.
0: Herkesi bekleriz.
1: Festival zamanı, Gül'ün Hasan zamanı Isparta'da olmayı planlıyoruz uygunluk durumumuza göre. Ve değerli izleyenler, ürünler gerçekten şahane. Isparta şahane. Efendim bol şans diliyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Ve programımız Isparta'da tüm hızıyla devam ediyor.

0: Ve Isparta'da şimdi de yöresel lezzet banak zamanı.
1: Değerli izleyenler, programı tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, burası Isparta Mutfak. Zengin et yemekleri, kebaplar, inanılmaz lezzetli banak yapıyoruz. Kiminle yapıyoruz? Mehmet şefimizle yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Efendim, Isparta Belediyesi'ne ait sosyal tesisteyiz. Dere Mahallesi'ndeyiz. Ve burada her şey inanılmaz lezzetli. Evet, banak. Buranın olmazsa olmaz yöresel yemeği. Şefim, merhabalar.
2: Merhabalar. Öncelikle Isparta'mıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Banak nedir? Ne zaman yapılır?
2: Banak genellikle Isparta'da düğünlerimizde yaparlar. Bir düğün yemeği olarak bilinir.
1: Eski bir yemek değil mi?
2: Eski, çok eski.
1: Çok böyle geleneksel,
2: evet.
1: Yöresel.
2: Yöresel bir yemeğimizdir. Banamız şu şekilde göstereyim.
1: Evet.
2: İneğimizin, yani danamızın, süt danamızın sırt tarafından yapılır bu.
1: Etimiz
2: sırt
1: çok
2: bölgesinde.
1: Güzel yaptık.
2: Etimizi aldık, tencereye koyduktan sonra bunu kemiğiyle birlikte 5-6 saat boyunca kaynatıyoruz.
1: Tamam. Etimizin suyu.
2: Etimizin kendi öz suyu. Hiçbir
1: tamam.
2: Şey karışımı yoktur
1: katkısız,
2: içinde.
1: Katkısız, sağlıklı, şifa niyetine. 5-6 saat etimizi kaynattık, suyunu aldık, etimizi pişirdik.
2: Evet.
1: Sonra ne yaptık?
2: Ben sizi bekletmemek için 5 saat önceden bunları pişirdim.
1: Ya ve... tabii zamandan kazanmak için
2: tabii
1: sağ olsun
2: de.
1: Mehmet şefimiz etimizi 5-6 saat pişirmiş, hazırlamış. Şefim, ellerine emeğine sağlık. Bu nedir?
2: Bu da Isparta'mızın taş fırında, odun ateşinde pişen pidemizdir.
1: Şimdi pide. Burada ne var? Yöresel mutfak mı? Yoksa her damak zevkine uygun lezzet var mı?
2: Burada Isparta şişimiz var.
1: Evet.
2: Kıymalı pidemiz, peynirli pidemiz, kuşbaşılı, banak, bamya yemeğimiz.

0: pilavımız var. Yine bu da Isparta'ya ait. Kabune pilavımız var. Düğünlerin olmazsa evet. olması. İrmik helvamız.
1: Her şey var.
0: Her şeyimiz var.
1: Her şey var. Efendim her damak zevkine uygun lezzet var. Evet. Banak diyoruz. Yöresel bir yemek. Başlayalım o zaman.
0: Öncelikle
1: kolay gelsin şefim.
0: Kuru pidelerimizi tabağımıza şu şekilde koyuyoruz.
1: Efendim Isparta yöresine özgü pidemiz. Tamam. Devam edelim. Şefimiz bir güzel minik minik şöyle. Doğramış. Fırında kızartmış, kurutmuş.
0: Bu şekilde ip gibi ayrılır.
1: Lokum
0: bunlar.
1: Gibi tabii 5-6 saat pişince. Tuzun dışında herhangi bir hiç baharat bir falan yok. Ben şimdi etçi değilim. Benim ete düşkünlüğüm yok. Şimdi et zaten belli lokum gibi. Yani şu anda etten anlayanlar, et severler. Tarık sen de anlıyorsun herhalde lokum gibi. Et gayet güzel. Ben pidemizi şöyle et suyuyla ıslatıyorum. Zaten o etin lezzeti, o et suyunun lezzeti zaten o pideye geçmiş durumda. Vallahi çok güzel.
0: Afiyet olsun.
1: Hani nasıl biliyor musunuz değerli izleyenler? Hani böyle ekmeği pideye alırsınız, et suyuna bandırırsınız, tuzlu et suyuna. Mükemmel bir lezzet. Aynen öyle. Banak ve düğünlerin olmaz.
0: Evet.
1: Yemeği. Normal zamanda yapmıyor musunuz peki hiç?
0: Normal zamanda tabii isteyen evinde yapabilir
1: hani
0: ama.
1: Kurban bayramında falan böyle.
0: Yapabilirsiniz tabii o zamanlar.
1: Her zaman yapılabilir.
0: Taze taze.
1: Ama düğünlerde mutlaka oluyor.
0: Düğünlerde olur.
1: Başka ne oluyor düğünlerde?
0: Kabune pilavımız var.
1: Hoşaf.
0: Hoşafım, üzüm hoşafımız, irmik helvamız. Yani bunlar bizim düğünlerimizin önemli şeyidir.
1: Evet.
0: Kuru fasulye.
1: Ya aslında efendim bu lezzetler Isparta'nın yemek kültürünü, geleneksel kültürünü yansıtan lezzetler. Banak ben çok beğendim. Özellikle et severler için, hamur işi severler için son derece ideal bir yemek. Yalnız et suyunun tadına bayıldım. Mehmet şefim ellerine meyne sağlık.
0: Afiyet olsun.
1: Yiyenlere afiyet olsun. İşte Isparta, işte Banak.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Otlaklar uzun süredir bir faaliyete tanık olmadı. Bu defa merkez ovayı da yağmalarsak 9 ana kabilenin güçlerini birleştirerek sayımızı arttırmış olacağız. Bu topraklar böyle bir güç hiç görmedi. Hadi!
1: Baba.
0: Mendu hala gelmedi mi?
1: Esirleri serbest bırakıyormuş.
0: Serbest mi?
2: Oraya gidip öldürelim şunları.
3: Öldürelim!

0: Geldim.
1: Ne yapacağız?
2: Aşina.
3: Emredersiniz. Öldürün! Durun! Kaan'ım.
4: Kaan'ım.
5: Abi, savunmasız esirleri öldürmek sana yakışıyor mu? Zavallı durumdalar.
2: Onlar artık benim malım sayılır. Canım nasıl isterse öyle yaparım, tamam mı?
4: Ama zamanımız kısıtlı. Mevsimin ilk karı yere düşmeden önce otlaklara çekilmeliyiz.
2: Baba, her yıl ovaları yağmalıyoruz. Ama uzun vadeli kalamıyoruz. Talan sırasında bölünüp bey ordusundan büyük yaralar alacağımıza bu birleşmiş kabile gücünü neden kendi yararımıza kullanmıyoruz? Bu verimli bey araziler üstünde hayvancılık yapabiliriz. Özür dilerim, haddimi aştım. Karar sizin. Otlakların gerçek efendisi sizsiniz.
4: Mendo, başka esir öldürmeyeceksin.
2: Emredersiniz.
6: Bizi bekleyin.
7: Savaş alanında kahraman olunmayacağını bütün eski askerler bilir. Orada sadece ölüler ve çılgınlar vardı. Duygu falan yoktur orada. Sadece savaş vardır.
8: Ama sen olmasaydın hiçbirimiz burada olmazdık. Duygularıyla hayatta kalan tek kişi sensin.
6: Baba, ilaç vakti.
7: İstemiyorum. Bana şarap ver.
6: Tamam. Bir kase doldurayım.
7: Bunu istemiyorum. Ötekini istiyorum. Meğer ilaç bundaymış.
9: Düşmanın zayıf tarafını onun aleyhine kullanıyor. Anlaşılan Mulan babasının savaş taktiklerini çok iyi öğrenmiş.
7: Bütün suç sizde. Ona neden kung fu öğrettiniz? Gün boyu etrafta sopa sallıyor. O genç bir kız, artık kim onunla evlenir ki?
10: Merhaba büyük baba.
11: Kung fu çalışıyor musun?
10: Dün çalıştım, bugün de biraz çalıştım.
11: Ama ben görmedim, hangi ara çalıştın?
10: Horozlar ötmeye başlayıp susana kadar. Yani ben bunu dün ve bugün diye yorumluyorum.
11: Seni şımarık melek.
10: İmdat!
12: Avar boyları sınırlarımıza dayandı. Vatanı savunmak için askere ihtiyaç var. Her köyden asker ve yiyecek toplanacak. İmparatorun emrine kulak verin. Cavdayu.
13: Burada.
12: Huahu.
13: Burada.
6: Baba, sen hastasın, gidemezsin.
13: Hayır, bir asker asla savaştan kaçmaz.
12: Yangqi.
14: Burada.
12: Yang Wenjai.
15: Burada.
12: Mei Wen.
15: Burada.

0: Yaşlı dostum. Bak, tekrar cepheye gitme vakti geldi işte. Sana hazır ol demiştim.
1: Baba. Al biraz şarap iç.

Usta tam sana göre bir koca adayı bulduğunu söyledi. Yeni yılda onunla evlenirsin. Ve artık dövüş sanatlarını bırakmanı istiyorum. Sen genç bir kızsın.

İleride bir gün gökyüzünde hiç görmediğin bir yıldız keşfedeceksin. İşte o yıldız ben olacağım Mulan. Annen uzun zamandır gökyüzünde. Yalnızlıktan sıkılmıştır.

0: ulan kardeş, yardım et.
1: Geldim
0: imdat
1: kaplan.
0: Yardım et.
2: Kızımı terbiye edememişim. Onun adına özür diliyorum. Hua ailesi savaşçı bir aile olarak bilinir. Savaşmak istiyorsan, sonraki hayatında erkek olarak dünyaya gel.

0: Kuralları biliyorsunuz. Arkadaşının malını izinsiz almanın cezası idamdır. Kabadayılık, tecavüz, karargaha kadın almak hepsinin cezası idamdır. Büyücülük veya hayalet söylentileri yaymanın cezası idamdır. Korku yüzünden veya nedensiz yere cepheyi terk etmenin cezası idamdır. Hatalı işaret vermenin farklı bir yerde gecelemenin cezası idamdır.
1: C birliği, Tuğ köyünden 400 kilo yiyecek getireceksiniz. Yürüyün.
2: Unutmayın, künyeler yanınızda olacak. Öldüğünüz zaman bunlar sayesinde kimlikleriniz belirlenecek. Anlaşıldı mı?
1: Evet efendim.
2: İsim?
3: Kaplan Fey.
4: Hua Hu'nun oğlu Hua Mulan.
2: Önüne bak.
3: Tamam.
4: Teşekkür ederim.
5: Bunları al ve 3 numaralı çadıra geç.
3: Hua Mulan? Sen buraya neden geldin?
4: Babamın yerine geldim.
3: Bunu nasıl yaparsın?
4: Kaplan, kaplan. Kaplan.
3: Kadınların askeri bölgeye girmesi yasak, cezası ölüm. Biliyorsun, köyün yakılmasını mı istiyorsun?
4: O zaman kimseye bundan söz etme.
3: Beni bir an önce öbür dünyaya göndermek mi istiyorsun?
4: Kaplan lütfen. Bana yardım et. Babam hasta biliyorsun. Bu şartlara dayanamaz.
3: Ama...
4: Kaptan Fee, gel buraya. Buraya gel. Yardım edecek misin?
3: Tabii. Böyle olacağını biliyordum. Sen ne dersen yapacağım ama sen de benim dediklerimi yap. Az konuş, az gül.
4: Neden?
3: Çünkü sen böyle gülüyorsun. Erkekler şöyle güler.
4: Tamam.
3: Ayrıca gözlerini açarak bakma.
4: Nedenmiş o?
3: Bizim gözlerimiz öyle büyük değildir.
4: Sadece senin gözlerin küçük.
3: Seninkiler de kocaman.

0: Bundan böyle benim dediğimi yapacaksınız. Anlaşıldı mı?
1: Biliyor musun, o adam komutanın yeğeniymiş. Adı Hugey. Merhaba bay.
2: Ha, merhaba.
1: Bu Mulan. Bilgin, Tombik.
3: Kaptan kardeş.
1: Bu Mulan. Sen gel buraya. Bu Hulu. Bu da Mulan.
4: Merhaba Mulan.
1: Rica etsem Mulan'la yatakları değiştirebilir misin?
4: Bütün yataklar aynı.
1: Öyle de

0: Yanındaki sessiz yerlerde uyuyabiliyor.
1: Tamam.
2: Otur. Küçük ustayla kumar oynayacaksın.
1: Bana leopar lazım.
2: At.
1: Ne bu?
3: Kül rengi çamurdan Hugi adında bir kaplumbağa gelir. Öyleyse onun adı kaplumbağa olsun.
0: Tamam, kaplumbağa diyelim.
3: Nasıl? Güzel isim, öyle değil mi?
4: Eğitim bitti. Çadırlarınıza dönün.
5: Karayel. Veda etmeden gittiğim için babam çok kızmış mıdır? Burada sahtekarlar kahraman olmuş. Subaylar kendi derdinde. Babam o siniriyle bir dakika bile duramazdı. Haksız mıyım?
1: Haksızsın. Yenilerden misin? Adın ne? Ne o? Yoksa sadece atlarla mı konuşuyorsun?
5: En azından gizlice başkalarını dinlemiyorum.
1: O zaman beni de at olarak kabul et. Adım Ventay. Atımın adı Mehtap Avcısı. Seninkinin adı ne?
5: Karayel.
1: Demek Karayel. Senin adın ne?
5: Adım Huamula.
1: Atın güzelmiş. Gel, yardım et. Atım inanılmazdır. Savaş kahramanıdır.
5: Sahi mi?
1: Bir de lakabı var.
5: Ne?
1: Huamulan.
5: Mentay, al.
1: Huamulan, al.
0: Mulan kardeş.
5: Bu Ventay.
0: Kaplan.
1: Ben de Ventay. Bu benim abim Tombik.
6: Boş ver onu, merhaba.
1: Merhaba.
3: Ben de Bilgin.
1: Ne çiziyorsun?
3: Karımı, özledim de.
1: Mulan'a benziyor. Demek evlisin ha?
3: Ailemin tek erkek çocuğu olduğum için babam erken yaşta evlenmeme izin verdi.
1: Tamam, beni de böyle çiz. Böyle mi durayım yoksa güleyim mi?
3: Yo, böyle iyi, böyle iyi.
7: Olamaz, yine ağlamaya başladı. Sen nasıl askersin?
0: Tamam. Bayi hasta annesine ilaç parası denkleştirmek için zengin birinin yerine gönüllü olarak askere gelmiş. Ama kadın hala hasta. O da bu yüzden ağlıyor.
8: Yine kaybettim. Hadi herif, senin zırlaman yüzünden şansım kaçtı. Ne ağlıyorsun? Annen mi öldü?
2: Ne biçim konuşuyorsun? Kendini ne sanıyorsun ha?
0: Dur! Ne yapıyorsun sen ha?
8: Çekil be!

0: Efendim, efendim lütfen bağışlayın.
1: Rahat dur. Kendini cepheye sakla.
2: Doğru söylüyor.
3: Molan kardeşi gördünüz mü?
1: Benim de babam hasta. Ama geri dönemeyiz. Annen oğluyla gurur duyuyordur. Seni bekleyecektir.
4: Doğru.
0: Ventay. Bitirdim.
4: Teşekkür ederim.
5: Dön. İleri. Hamle. Dön. Hamle. Hamle. İleri. Hamle. Hamle. Dön. Öne. Hamle. Dön. Hamle.

0: Kaplan.
1: Aa.
0: Dinle.
1: Ha.
0: Ben Tahir ile karşılaştım.
1: Ha. Aferin sana. Bırak beni.
0: Kaplıca da onunla dövüşmek zorunda kaldım.
1: Peki ya. Mola ne olduğunu anladı mı?
0: Sadece bir kadın gördüğünü biliyor.
1: Ha, yatalım öyleyse.
0: Hadi kalk. Hadi.
2: Hadi
3: bakalım.
4: Saraya geçin.
5: Amca, ben onlarla birlikte eğitimdeydim. O sırada çalınmış.
4: Prens adayımızın yeşim kemerini alan her kimse hemen iade etsin. Sadece elini keseceğim ama arama sırasında bulursam kellenizi alırım. Arayın. Soyunun.
5: Hadi çabuk.
6: Tamam hadi. Soyunun.
5: Kaç kaç kaç kaç.
6: Sallanma.
5: Ne yapıyorsun hadi?
6: Devam et.
5: Çıkarıyorum efendim.
6: Sana söylüyorum hadi.
5: Düğünlenmiş efendim.
6: Hadi. Soyunun. Hepsini çıkarın.
5: Çıkarın hadi.
6: Çabuk olun.
0: Onu ben çaldım.
4: Getirin onu. Kemer nerede?
0: Kaybettim.
5: Kayıp mı ettin? Mutlaka birine satmıştır.
4: Kemer nerede?
0: Bilmiyorum.
4: Kellesini uçurun.
7: Komutanım. Önce bir soruşturma yapmak gerekmez mi?
4: Yarın öğlen idam.

0: Onu seni çalmadığını biliyorum. Söyle, buraya neden geldin?
1: Babam çok hasta. Ben de erkek kılığına girip onun yerine geldim.
0: Sana nasıl yardım edebilirim?
1: Babamın bundan haberi olmasın. Savaş sırasında öldürüldüğümü söylerseniz.

0: Bu kampa geldiğimden beri her gece korkunç kabuslar gördüm. Cesedimi kendi ellerinle yakmanı istiyorum. Kimse beni görmesin.
1: Tamam. Tüm kabusları yakacağım.

0: Dışarı çık.
1: Baş üstüne.
0: Avarlar saldırıyor. Git hadi. Çabuk. Acele et.
2: Bunu nasıl açıklayacaksın? Bu büyük bir suç.
0: Savaş halindeyiz. Farkında olmazlar. Kaç hadi. Hadi.

0: Osman'ım.
1: Teşekkür ederim.
2: Komutanlarını öldür.

Kes başını! Hadi durma! Bu bir kuraldır!

0: Gel, şöyle uzan. Hadi.
1: Telaşlanmayın.
0: Bandaj getirin. Hadi çabuk bandaj
2: sen
0: getirin.
2: Sen nasılsın?
0: Çabuk hadi.
3: Beni buraya gelsin.
4: Çok acıyor.
3: Amca. Sensiz ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım?
5: Biz yanındayız. Gel hadi.
0: Selam dur.

0: Sen yetenekli bir savaşçısın. Bu yüzden kimliğini ifşa etmeyeceğim. Böyle devam et. Şu kanları silelim. Aileler lekeleri görüp daha fazla üzülmesin. Ah. Eskiden kandan korkardım. Babam da çok kızardı. Bir tavşanı bile öldüremeyen adamdan ne beklenir deyip beni evden kovardı.
1: Bence korkmuyordun. Sadece hazmedemiyordun.
0: Doğru. Sonra çok uğraşıp bu korkuyu yendim. Babamdan nefret ederdim. Ama şimdi anlıyorum ki amacı beni eğitmekmiş. Ve bunu başarmış oldu. Kendimce bir yöntem buldum. Korkularımı bir insanmış gibi düşünüp onlara şöyle bağırdı: sizden korkmuyorum. Ve ondan sonra hiç korkmadım.
1: Senden korkmuyorum.
0: Ne dedin?
1: Hiçbir şey.

0: İmparatorluğumuz 3. yılında bir kahramanını yitirdi. Kumandan Büyük Feng vatanı uğruna can verdi. Emre göre yeni komutanımız Wen Tai olmuştur. Huan Mulan da yardımcısı olmuştur. 6. taburun ülkesine hizmette öncülük etmesini diliyoruz.
1: Yakında büyük bir saldırıya hazırlanıyorlar. Bu yüzden biz onlardan önce davranmalıyız. Düşmanın toparlanmasına fırsat vermeden tüm taburlarımızın her cepheden saldırıya geçmesini emrediyorum. Emirlerim derhal uygulansın. Sizden başarı bekliyorum.

İmparatorumuzun emri. Savaşta gösterdikleri üstün başarı nedeniyle Bentai ve Hua Mulan'ın generalliğe terfi etmesi uygun görülmüştür. Bu kahramanlarımızın üstün hizmetlerine diğer cephelerde de devam etmesi en büyük dileğimizdir. Hep birlikte yeni zaferlere.

0: Babamın dediğine göre insanlar öldüklerinde gökyüzünde yerlerini alıp yıldızlara dönüşürlermiş.
1: Kaan'ım, General Ventai ve Huamulan Bavuyu'yu yenmişler.
2: Şimdi ne yapacağız? Yine aynı şey.
3: Demek Vey ulusu kendilerine yine kaplan gibi generaller bulmuş.
4: Baba, bir kurt bir kuzuyu kolayca yiyebilir. Ama 10 kurt bir kaplanı devirir. Yalvarırım, güçlerimizi birleştirelim.

0: Avar Birliği bundan 150 yıl önce kuruldu. Ama şu anda üye kabile sayımız çok az ve hayat çok çetin.
1: Baba, Vayne'in kraliçesi olmak istiyorum. Eğer kraliçe olabilirsem, onların içindeki uluslarla da iyi bağlar kurarız. Hayvan postu ve atlarımıza karşılık onlardan tuz ve demir alırız. Sence de güzel olmaz mı?
0: Eğer bir abin olmasaydı, benden sonra Kaan sen olurdun, otlakların efendisi.
2: Kaan'ım.
0: Evlat, seni serbest bırakmıştım. Ama onca yıldır beni bırakıp gitmedin. Umarım öldüğüm zaman manilerin eşliğinde gömülürüm. Daha sonra belki kendi kabile üyelerini bu topraklardan alıp memleketine geri götürürsün. O güne kadar bekle. Avarlara dost lazım, biliyorsun.
3: General Hua! General Versailles keşif sırasında pusuya düşürülmüş. İkinci emre kadar burada beklememizi istiyor.
4: Bilgin!
3: Emredin.
4: Askerin başına geç.
3: Emredersiniz.
4: Atlılar, siz benimle gelin. Hadi!
3: Erzak arabalarını kenara çekin.
5: Hemen!
6: Çekiliyoruz!
7: Peşlerine düşmeyin.
8: Neden geldin?
4: Seni merak ettim.
7: Gidelim!
6: General Hua! Siz gidince avarların baskınına uğradık.
9: Bilgin! Bilgin!
3: Buraya gelin! Dört kişi buraya gelsin!
9: Bilgin!
3: Şu hale bak!
6: Yardım edin hadi!
9: Bilgin!
6: Olsun. Çabuk olun!
9: Bilgin! Bilgin! Ne olur dayan Bilgin! Evde senin yolunu bekleyen bir karın var. Dayanmalısın.
10: Hayır kaplan. Ben evli değilim. Ama evden ayrılmadan önce babama bir torun sözü vermiştim. Beni affetsin. Generalim, mallarımızı koruyamadın. Beni bağışlayın. Ve bunu lütfen evime yollayın. Çok üzgünüm.
9: Bilgin! Bilgin! Bilgin! Bilgin!
4: Suç bende.
8: Nereye gidiyorsun?
4: Onları bulmaya!
8: Bir an için duygularına yenik düşme. Onca adamımızın canına mal oldun. Farkında değil misin?
4: Hepsi benim suçum. Bunun sorumlusu benim. Buradan ayrılmamalıydım. Ama geri dönmeyeceksin diye. Çok korktum ben.

0: O kadar çok kardeşimi yitirdim ki. Seni de kaybetmeye dayanamazdım.
1: Babam haklıymış Mulan. Savaşta duygularım kesinlikle yer yokmuş.
0: Peki sen olsaydın... Yanıma gelmez miydin?
1: Gelmezdim.

0: Babam savaştan bahsederken heyecanlanırdı. Ben de cepheden cepheye koştum. Ve birçok kardeşimi kaybettim. Artık savaşmak istemiyorum.
1: Askerlerin başlarına geçmeni bekliyorum.

0: Artık savaşmak istemiyorum. General olmak da istemiyorum. Sıradan bir insan olmak istiyorum.
1: Savaşmayı kim ister ki? Ben de savaşmak istemiyorum. Hayatımı feda ettiğimde savaşın biteceğini bilsem, bir dakika düşünmezdim. Ama tercih, buna hakkımız yok işte. O zırhı üstüne geçirdin mi? Hayat sana ait olmaktan çıkar. İşte savaş budur. Burada kal. Bu defa kal.

0: kaçın.
1: Koşun. Arkada da yaralılar var. Çabuk çabuk çabuk koşun. Hadi yardım edin. Yaralıları taşıyın, çabuk olun. Acele edin. Hadi sana söylüyorum.

Ventai ölmeden önce bunu sana vermemi istedi. Asla pes etmesin dedi.

0: Ordunun şarabını çalıp içersek bizi kırbaçlarlar.
1: Yapamazlar. Şu anda ordunun başında kimse yok ki.
2: Doğru. General Van öldü. General Hua da uzun süredir eğitimlere katılmıyor. Boş verin, içelim. Hadi dikin kafaya.
3: General Hua. General Hua. Hadi.
0: İyi, kızmadı. Demiştim size. Kimse umursamıyor. Hadi için gitsin. Hadi, hadi içelim.

0: Komutanım, General Hua eğitim yaptırmıyor. Hı.
1: General dedi ki eğitim durdurulsun.
0: Eğitim yapacağız. Kalkın.
2: Yararı olmaz ki. General bizimle ilgilenmiyor.
3: Hala bir generalimiz var mı?
2: Ne diyorsun sen?
0: Hayır, dur, yapma. İsteyen otursun, biz çalışırız.

0: Ver onu bana.
1: Sen ölüler için mi yaşıyorsun, canlılar için mi ha?
0: Ver şunu.
1: Yapman gereken şeyleri yapmıyorsun. Bu senin görevin.

asla pes etmesin dedi. Savaşmayı bırakmak isteyen sendin. Ventai'nin ölümünden sen sorumlusun. Bencillik ediyorsun. Geri dönmezsen sonraki çatışmalarda birçok kardeşimizin ölümünden de sen sorumlu olacaksın. Bunu anla artık.

0: Hizaya geç!
1: Tanıdığınız eski General Hua. Savaştan ve savaşmaktan korkan biriydi. Bu yüzden sürekli kaçtım. Gizlenmeye çalıştım. Ama bu korkumun... Hayattaki en iyi dostumun... Ölümüne neden olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Onun ölümüyle... Savaştan kaçarak... Daha fazla insan kaybedeceğimizi anladım. Bundan böyle... Daha güçlü bir komutan olacağım. Hepinizi koruyacağım. Sonuna kadar yılmadan savaşacağım. Sizden de güçlü olmanızı istiyorum. Yanınızdakileri... Korumanızı ve sonuna kadar yılmadan savaşmanızı istiyorum. Bunu yapacak mısınız?
0: Yaşasın General Hua!
1: Yaşasın Wei ordusu!
2: Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua! Çok yaşa General Hua!
0: Bentai.
3: Ölsem de ölmesem de Mulan'a öldüğümü söyle. Daha çok güçlenebilmesi için öncelikle aradaki duygusal bağ koparmalıyız. Bana söz ver. Söz ver. Söz ver.

0: İmparatorun 6. yılında General Hua 5000 askerle avarları nehrin karşı kıyısına püskürttü ve adamlarına bendi yıkmalarını emretti. Sayısız düşman askeri nehirde sürüklendi. Hiç kayıp vermeden 10.000 düşman askeri öldürdük. 7. yılda düşmanı 500 kilometre kadar kovaladık. Yoğun kar yağışı vardı. Düşman geri çekileceğimizi sandı. Ancak General Hua zorluklara aldırmadı. Savaşmaya devam etti. Düşmanı saklandıkları yere kadar takip edip hazırlıksız yakaladık. 20.000 avar öldürüp 3.000 tanesini esir aldık. Avarlar onun adını duyunca tir tir titrer oldu. General Hua hep ön cephede göğüs göğüse savaştı. Askerlerine moral verdi. 8. yılda General Hua yardıma ihes.
1: Rütbesini yemek çavuşluğuna indirin.
0: Ama General Hua'nın yemekle ne ilgisi var?
1: Ben senden söz ediyorum. Götürün.
2: Derhal efendim.
3: Hey, kazandığımıza göre şarap içebiliriz. Hadi gelin. Hadi.
4: General Hua. Hadi, senin gibi müthiş biriyle kan kardeş olmak isterim.
5: Sarhoşsun sen.
4: General Hua. Ben sarhoş değilim.

0: Bence ona gerçeği söylemeliyiz.
1: Hayır. Ordunun morali yerinde. Ve Mulan iyi idare ediyor. Benim istediğim de buydu. Kalbi giderek güçlendi. Duygusallığı bir yana bıraktı. Avarlar buraya saldırdığı sürece bize rahat yok.
0: İkiniz de yalnızsınız.
2: Kaan'ım, Futu Bey'i, Shelun ve Bulu sen dışarıda. Size veda etmek istiyorlar.
3: Saygılar. Maalesef kabilem bu savaşında çok kayıp verdi. Yurtlarımıza dönüp toparlanmak istiyoruz.
4: Bu defa siz beyleri sırf yağma için toplamadım. Şuadongu, Dayue ve Davan kabileleri birlik olursa Vey'nin merkez ovasını ele geçirebiliriz. Kuzeyin soğuğundan sonsuza dek kurtulup avarların hayalini gerçekleştirebiliriz. Şimdi zaman birlik olma zamanı. Ne diyorsunuz?
5: Büyük Kaan izin verdi. Bize gidebilirsiniz dedi.
6: Evet, evet genç Kaan.
4: Tamam. Babam gerçekten müşfik insandır. Futu, sen de çok çalıştın. Önce sen git.
3: Teşekkür ederim.
4: Başka gitmek isteyen? Baba, Futu diğer beyleri dönmeye zorluyordu. Ben de onu öldürdüm.

0: Evlat, mutsuz olduğunun farkındayım. Yurtluklar arasında koşturup kabileler arasında bir birlik oluşturmaya çalıştın ama olmadı.
1: Baba, bana bu hayatı sen verdin.
0: Şu anda moralleri bozuk. Savaşa dayanamazlar. Avar soyunu korumalıyız. İnsan kaybetmemeliyiz. Kaan olduğunda sen de böyle düşüneceksin.
1: Bu kadarı bana yetmez. Biz güçlü bir orduyuz. Muhtemelen kaybetmeyiz.
0: Kesin kazanırız diyemiyorsun. Bence geri çekilmeliyiz.
1: Baba, küçük bir çocukken bir gün sana biz neden yağma yapıyoruz diye sorduğumda bana ne demiştin? Hatırlıyor musun?
0: Avarların demire ihtiyacı var.
1: Demire neden ihtiyacımız var?
0: Silah yapmak için.
1: Peki o silahları ne yapacağız baba?
0: Tabii ki yağma yapacağız.
1: Evet baba. Kız kardeşim gibi benim de bir hayalim var. Bir gün biz de yağmayı bırakıp Vey halkı gibi verimli topraklarda refah içinde yaşayacağız. Vey topraklarını elimize geçirdiğimiz gün sorumluluğunu yerine getirmiş bir insan olarak mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağım. Baba, sen de bana hak veriyorsun, değil mi?

0: Babamın ruhu göklere ulaştı. Bugünden itibaren ben Mendu, Avarların yeni kağanıyım.
1: Kağanım!
0: Senin annenin soyu da avarlardan. İleride dünyaya hükmedecek. Saf avar kanı taşıyan çocuklarımız olması için seninle yakın zamanda evlenmemiz gerekiyor, anlıyor musun? Hazırlanın!
2: Avarların başına yeni kağan Mendu geçmiş. 200 bin kişilik ordu kurarak güneye akın etmeye hazırlanıyormuş. Ne diyorsunuz general?
3: Başkomutanım, ben Mendu'yla savaşmıştım. Çok zalim ve hırslı biridir. Biz yetersiz kuvvetlerimizle 200 bin kişi karşısında ayakta duramayız. Geri çekilip geçitlerimizi korumalıyız derim. Tabii karar size ait efendim.
4: Başkomutanım, geri çekilirsek askerlerimizin morali yerle bir olur. Hele bir de Mendu peşimizden gelirse çok büyük kayıplar verebiliriz. Yalvarırım başkomutanım, geri çekilmeyelim. Emrederseniz ordumuzun başında savaşa giderim.
2: General Hua, çok cesur ve yurtseversin ama bir savaş stratejin var mı?
4: Başkomutanım, genelde biz düşmanın karşısına ani olarak çıkar, onları şaşırtarak çatışmayı kazanırız. Taarruz birliğimiz onlarla çarpışırken bir kolumuzda pusuda bekler. Ama bu kez tam tersini yapmayı düşünüyorum. Ben karşılama birliğinin başında olacağım. Başkomutanımız da daha geride ana taarruz birliğinin başında bekleyecek. Geri çekilerek bizi vadiye kadar takip etmelerini sağlayacağız. Mendu hepimizi kılıçtan geçireceğini düşünerek tedbiri elden tamamen bırakacak. Ve başkomutanınız arkalarından onları kuşatarak geri çekilme imkanlarını yok edecek. Düşman geriye döner dönmez işaret verirseniz ben de saldırıya geçerim. Önden arkadan kuşatmış oluruz.
2: Tamam, sana 20 bin asker vereceğim.
4: Başkomutanım, bu taktikte hız çok önemli. Hemen bu gece yola çıkmalıyım. Bu yüzden lütfen emredin, malzemeleri şimdiden vadiye yerleştirsinler efendim.
2: Bu plan derhal uygulanacak.
1: Emredersiniz.
4: Teşekkür ederim efendim.

0: Ben Yüce Vey ulusunun generali Hua Mulan'ım.
1: Demek başkomutanınız iyice yaşlandığı için senin gibi bir emir erini ölüme yollamış.
0: Burası Vey ulusunun topraklarıdır. Hemen terk edin.
1: Ama ben topraklarını çok beğendim general. Unutma, Vey halkı kuzudur.
2: Ve avarlar da kurttur.
0: Bizim ordumuzda Hanlar, Şiler var. Zanbeyler var. Cianklar var. Ama hiç kuzu yok. De.
1: Ortalama 20 bin adamları var. 4 saat süre veriyorum. Hepsini öldürün.
3: Baş üstüne.

0: Bey komutanı Huan Mulan bizi dağıttı.
1: Ne demek dağıttı? Huan Mulan. Birlikler hazırlansın.
2: Planımızı yuttular. Süvari Birliği, ön grubu geriye alın. Birlikler vadiye çekilirken onları koruyun.
3: Emredersiniz.

Mulan! Mulan! Mulan!

0: Dur. Ulan. Ulan doktor.
1: Emredersiniz.
0: Sık dişini. Sık dişini.
2: Avarlar geliyor. Generalim, avarlar geliyor.
3: Birlik geri çekilsin.
2: Generalim, yaralıları alırsak çekilmemiz zorlaşır.
4: Birlik geri çekilsin.
2: Generalim.
0: Kaldıralım.
2: Hadi generalim. Birlik geri çekilsin.
5: Kardeşlerim, tüm gücümüzle generalimizin geri çekilmesini kolaylaştırmalıyız. Hazır mısınız?
6: Hazır!

0: Generalim.
1: Vade ağzını kapatın. Çabuk.
0: Emredersiniz.
1: Malzemeleri içeri çekin.
0: Emredersiniz.
2: Oturun ulan.
3: Generalim. Doktor da ilaçlar da zehirli ejderha olayı sırasında yok olmuş efendim.

0: Duran!
1: Kaan'ım, neden üstlerine gitmiyoruz? Önce Hua Mulan'ı, sonra Zi'yi öldürürüz.
0: Buradan bir yere kaçamazlar ki. Kısıldılar.
1: Kaan'ım, şimdi biz...
0: Ölüm onlar için çabuk bir kurtuluş olur. Çaresiz insanları izlemeyi severim. Özellikle de Hua Mulan gibileri.

0: Elimizdeki erzağı toplayıp askerlere dağıtın. Atları da öldürün.
1: Atları öldürüp kanlarını saklayın.
2: Emredersiniz.
0: Şimdi tek umudumuz başkomutanın işaret dumanı. İşaretten önce ölürsen kardeşlerimize sen önderlik yap.
3: Seni tanıyorum. Güçlüsün. Buna da dayanırsın.

0: Ben de ölmek istedim. Her gece tek tek yıldızları saydım.
1: Gökte yeni bir yıldız görünmediğine göre demek ki ölmeyeceksin. Yakında iyileşeceksin.
0: Çok iyisin.
2: Çabuk, çabuk! Generalim, generalim!
3: Haberin olsun!
4: Ağlayın! Ağlayın böyle! Ağlayın ki size yardım etsinler!
5: Generalimiz gelip sizi kurtaracak mı? He?
2: Generalim, yalvarırım. Onları kurtarın.
0: Sizi de ölüme yollayamam.
2: Bir şeyler yapın generalim. Orada inleyen kaplan sizin kardeşiniz.
6: Hepiniz kardeşimsiniz.
0: Beklemeliyiz.
7: Huki, tuzağa düşme.
2: Geliyorum kaplan.
5: Kaplumba. Kardeşim. Kaplan. Kaplumba.

0: 人生百年，
1: 如梦如幻，有生有死，壮士何？

0: Komutan.
1: Emredersiniz kanım. Vadiden çıkmazlarsa...
2: Öldürün!
3: Oh!

0: Sonunda hayalim gerçek oldu.
1: Erzağımız bitti. Daha fazla dayanamayız. Başkomutanın da geleceği yok.
2: İlaç bulamazsak sen de kardeşlerimiz de dayanamazsınız.
1: Öleceksem cephede ölmek isterim. Var mısın Ventai?
2: Varım.

Kahraman askerlerim, burada beklememizin nedeni başkomutanımızın da karşıdan gelecek olmasıydı. Ancak kendisi plana uymayarak bize ihanet etti. Bugün cepheyi kanlarımızla sulayacağız. Gerekirse hepimiz öleceğiz. Belki de bu son savaşımız olacak. Sizden hep yaptığınız gibi benimle olmanızı istiyorum. Özgürlüğümüz için, adalet için. Askerlerim, hiç boyun eğmediniz. Asla yalvarmadınız. Şimdi de öyle yapın. Bu son savaşımız en büyük olanıdır. Cesur olun. Korkularınızdan sıyrılın. Kendiniz için değil, geride kalanlar için, özgür Çin için, adil Çin için, tüm benliğinizle.

0: Karayel. Benim cesur yoldaşım. Siyah rüzgarım. Bağışla beni.
1: Yapmayın generalim, lütfen, size ihtiyacım var. Lütfen yapmayın.
2: Ayağa kalk.
1: Generalim, kalk generalim. Hadi. Lütfen general, lütfen generalim.
2: General.
1: Generalim.
2: General.
1: Yalvarırım generalim.
2: General.
1: Generalim.
2: General.
1: Generalim.
2: General. Generalim. Dinlenmeniz lütfen. Gerek.

Kaan'ınıza söyleyin hemen buraya gelsin. Ben Wei İmparatoru'nun 7. oğluyum. Adım Toba Hong.

0: Bize doktor, ilaç ve erzak bırakın. Sizinle geleyim. Ve kardeşlerimi serbest bırakın.
1: Yani canlı bir prens karşılığında binlerce asker öyle mi?
2: Tamam.

0: Alın. Bu kadar çabuk iyileşeceğinizi ummuyordum.
1: Daha yapmam gereken bir sürü iş var.

0: Generalim.
1: Kardeşlerimiz iyileştiğinde evlerine yollayın.
0: Generalim, siz nereye gidiyorsunuz?
1: Peşimden gelmeyin.
0: Generalim!
2: Generalim! Generalim!
3: Generalim!
2: Generalim!
3: Generalim!
1: Bu bir emirdir. Hoşça kalın.
2: Generalim!

0: Kaan'ım.
1: Ne yapıyorsun? Topla şunları.
2: Peki.
3: Baban senin karşılığında ne kadar altın verir dersin?
0: Babam beni sevmez. Ümidin boşa çıkabilir.
3: Heh. Bırak insanları, kurtlar bile yavrularını korur. Bu doğa kanunudur.
0: Bir kurtla aynı yerde olacağım. Hiç aklıma gelmezdi.
3: Senin gözünde bir kurtum. Ama avarlara göre dünyaya yüzyılda bir gelecek bir kahraman. Halkının kalbini kazanan bir ulus kazanmış olur.

0: dünyayı ele geçirebileceğimi sanıyordum. Muzaffer bir akıncı olabilirsin ama halkına bir hayat sunamıyorsan, savaş kazanmış olsan bile karşında benim gibi hükümdarlığını alaşağı etmeye can atan binlerce savaşçı bulursun. İskelet istiflemekle ancak kişisel hırslarını tatmin edebilirsin. Aklın bulanmış, İçkiye dayanıklı değilsin.
1: Çekil.
0: Teşekkür ederim.
2: Hop hop. Ne düşündüğünü iyi biliyorum prenses. Merak etme. Bey topraklarını ele geçirip kral olduğunda seni de kraliçe yapacağım. Böylece hayalini kurduğun hayata kavuşursun tatlım.
3: Ben Bey kraliçesi olmayı artık savaşlar sona ersin, avarlar acı çekmesin diye istiyordum. Amacım seninkinden farklıydı. Yaptıklarını hiçbir zaman onaylamadım. Senin gibi kişisel hırslarım yok. Kimsin sen?
4: Korkmayın prenses. Ben Vey Generali Hua Mulan'ım.
3: Adını duymuştum. Prensesinize karşılık beni mi rehin alacaksın?
4: İki toplum arasında barış yapma fikrinize saygı duyuyorum. Ve bunu gerçekleştirmek istiyorum.
3: Gerçekleştirmek mi? Beni gözünüzde büyütmeyin. Alt tarafı bir kadının. Kardeşim babamı öldürdü. Sesimi bile çıkaramadım.
4: Gördüğünüz gibi ben de bir kadınım.
3: İnanılır gibi değil.
4: Babamın yerine orduya katıldım. Bu kadar başarılı olacağım hiç aklıma gelmezdi. Hele cephede kasap gibi adam doğrayabileceğimi hiç düşünmezdim. Bu 12 yıl içinde onca zafere rağmen içim hiç rahat olmadı. Prenses, ancak bu savaşın nedenini çözdüğümüzde savaşı durdurma şansımız olabilir. Hem sizin hem de tüm dünyanın kaderi yine sizin elinizde.
2: Sonunda elçiniz geldi. Bütün isteklerim kabul edilmiş. Demek ki aslında baban seni çok seviyormuş. He?
0: Doğrusu bunu öğrendiğime sevindim.
2: Hadi. Herkese haber verin. 3 gün kutlama yapılacak.
5: Emredersiniz kralım.
3: Düşündüm ve sana hak verdim. Kocacığım, bir içki alırsın değil mi?
2: Buna sevindim.

0: Evet.
1: İntikamı alınacak ve öleceksiniz.
0: Alacak evet.

0: Ayağa kalkın.
1: Çok yaşasın majesteleri.
0: Huan Mulan geliyor.
2: Ne yazık ki başkomutanımız korkak biri çıktı ve tabii hesabı derhal görüldü.
3: Saygılar majesteleri. Seninle gurur duyuyoruz Mulan.
0: Selamlayın.
3: Usta.
4: Hoş geldin.
3: Babam nerede?
4: Her gün yolunu gözleyerek dua etti.

0: gitti.
1: Baba. Ben geldim.
2: Bu vesileyle Hua Mulan'ı Wei'nin başkomutanı ilan ediyorum.
1: Bu görevi kabul edemem. 12 yıldır savaşıyorum. Babamla hiç ilgilenemedim. Kendisi çok hasta. İzin verirseniz evime gitmek isterim.

0: Ben aslında bir kadınım. Vereceğiniz cezaya razıyım.
1: Ne mutlu bir zeki bir anne. Senin gibi cesur bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Hadi kalk, seni affettim.
0: Teşekkür ederim majesteleri.

0: Şimdi yüce ulusumuza bir duyurum olacak. Oğlum Hong'la Avar Prensesi'nin evliliği sayesinde savaşlar bitecek ve iki ulus sonsuza dek dost olacaktır. Bundan böyle bu bölgede barış hüküm sürecektir.
1: Dağılabilirsiniz.
2: Çok yaşa majesteleri.
0: Oğlum Hong, Avar prensesiyle evlenmen memleketimiz için çok önemli. Umarım sorumluluğunun farkındasındır.
3: Evet majesteleri.

0: Alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
11: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Eda Ece ile Tak Tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak Tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım. Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Banka.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearband Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerini de nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün drink sat, paran hemen cebine gelsin. Arabanı arabam.com'a değerini...

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'ta.
13: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
14: Evet, majesteleri.

Bir kızının olması çok güzel bir şey. Hep uysal ve itaatkar. Şimdi de güzel ve başarılı bir general oldu. Ha işte geldi.

0: Gel birlikte kaçalım. Nereye olursam.
1: Bir defasında savaşı durdurabileceğimi bilsem canımı feda ederim demiştin. Şimdi sözünü tut.
0: Hayatımdan vazgeçmek kolay. Ama sevdiğim kadından vazgeçemiyorum.
1: Daha fazla kaplanın ölmemesi için ailelerin evlerine daha fazla kanlı künye gitmemesi için buna mecbursun.

12 yıl boyunca cephede her uyandığımda aklıma ilk gelen kişi sen oldun. Orada olduğunu bilmek, bana gözlerimi açmak için cesaret ve kuvvet veriyordu. Mentai. Bil ki bundan sonra da hep böyle olacak.

0: Ataların dediği gibi, evden çok uzaklaşırsan sonunda kökünü unutursun. Savaşta ölürsen, hayatın toprağa düşen yağmur gibi buharlaşır, yok olup gider. Ama o arada birine aşık olursan, umut tekrar filizlenir. Ve hayata tekrar büyük bir tutkuyla sarılıp yaşama katılırsın. Hayat dediğinde budur zaten.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Günaydın efendim, sabah kahveniz başladı. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Harika bir yayın sizleri ve bizleri bekliyor. Çok güzel bir kahve hazırladık size. Siz şu an arkada o kahvenin hikayesini bir görseniz. Ya ki Allah aşkına çekin şunun arkasını, ne olur, çok tatlı ya. Teşekkürler bu kahveler sizler için. Siz de lütfen hazırlayın. Sabahkahvesi.tv'yi de etiketleyip bize gönderin. Hem de takip edin. Bu programlar sizler için. Hadi gelin. Bu sabah kuşağı programına döndü şey, bu kayıp bulunan. İşte kaybettiğim protez tırnak eğitmenimi buldum efendim.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Kıymetli konuğum Ankara'lardan geldi kendisi. Gerçekten de protez tırnak eğitmeni Hilal Madencioğlu, hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Hem güzelsiniz hem benim en sevdiğim konu tırnak.
1: Aa, teşekkür
0: bu ikisi
1: ediyorum.
0: Bir arada oldu.
1: Artık hepimiz seviyoruz tırnakları.
0: Evet ya,
1: vazgeçemiyoruz.
0: Derecede.
1: Evet.
0: Gerçekten öyle. Bir de ben protez tırnak yaptırıyorsam herkesin en az benim kadar beğenme tepkisini görmek istiyorum. Bu ne?
1: İnanılmaz
0: bir tırnak. Bu ne? Şeytanın aklına gelmez bu modeldi. French ama günün sonunda.
1: Şey değil misiniz ama sabah uyandığınızda böyle bir tavanda elinize bakıp da çok güzel yaptırdım ya falan.
0: En güzel ben yaptırdım falan.
1: Evet.
0: Tamam şimdi. Bunlar gerçekten egzajere değil. Bunlar doğru duygular.
1: Evet,
0: tırnak hastalık.
1: Kesinlikle. Hastalık.
0: Ama biz sizden bir bahsetmenizi istiyorum kendisi.
1: Tabii. Ben Hilal Madencioğlu. Protez tırnak eğitmeniyim. Güzellik uzmanıyım. Öncesinde hemşireydim.
0: Aa!
1: Evet. 10 yıl kadar sağlık sektöründe çalıştım. Hemşireydim. Bunun uzun bir dönemi yoğun bakımda çalışarak geçti. Sonra ben bir sağlık problemi yaşadım ve sol gözümü kaybettim. Sol gözüm protez benim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yani sol gözünüz görme yetisi.
1: Görmüyor. Evet. Yok. Tek protez. Gözle görüyorum. Bu da benim hayatımın dönüm noktası oldu aslında. Ya orada yaşadığım kayıpla kendimi tekrar kanıtlayabilecek

0: kanıtlamam gerekiyordu insanlara. Ya da yeni bir yol çizip orada başarılı olmam gerekiyordu. Yeni bir yol çizmeyi seçtim. Çünkü gözünüzü kaybettiğinizde şöyle bir problem var ki derinlik algısı gidiyor. Derinlik görmüyorsunuz.
1: Derinlik.
0: Mesafeyi bir boyut, anlayamıyorsunuz.
1: Bir boyut yok, doğru.
0: Üç boyutlu görmüyorsunuz, evet. Kısaca. Öyle olunca tabii ki bende de artık birazcık böyle zorlanmaya başlamıştım. Ve kendi yolumu seçtim. Daha zorunu seçtim.
1: Yani onu söyleyeceğim.
0: İncecik fırçalarla evet milimetrik işler yapıyorum. Güzel yapıyorum. Eğitmenliğe kadar yükseldim. İstifa ettim. Hiç pişman olmadım. Her şey çok güzel gidiyor. Gurur duyuyorum şimdi.
1: Bir kadına bir şey yapamazsın de hadi. Hadi de.
0: Evet, dediler. Yapamazsın dediler. Ah. Ben de yaptığımı göstermek istedim.
1: Oh, iyi ki de gösterdiniz. Bir de bu kadar güzellik maşallah.
0: Ay,
1: maşallah.
0: Çok teşekkür
1: Size
0: ediyorum.
1: Nazar mı değdi acaba ya?
0: Babaannemin fikri öyle.
1: Ben babaannenizle aynı fikirdeyim. Maşallah.
0: Teşekkür ediyorum. Çok
1: peki,
0: sağ olun.
1: Protez tırnak nedir? Kime uygulanır?
0: Protez tırnak nedir? Protez tırnak aslında yapay olarak uzatılmış halidir tırnaklarım. Hmm. Bir sürü çeşidi var. Tipsle uzatma çeşitleri var, jelle uzatma çeşitleri var, formlarla uzatma çeşitleri var.
1: Aa, formlar da çıktı şimdi, üst formlar güzel güzel.
0: Evet, görüyorsunuz böyle çıt çıt çıt videolarda
1: güzel,
0: o sakinleştirici videolar izliyoruz.
1: Evet ya.
0: Evet.
1: Benim keşfetimi açalım şimdi.
0: Full
1: program
0: tırnak.
1: Full tırnak ya. Bir insan her şeyi araştıracağına bir tek tırnak bakar mı? Deli gibi tırnak bakıyorum.
0: Evet.
1: Kimlere uygulanır?
0: Tırnak yiyenlere daha çok uygulanırdı
1: evet,
0: eskiden.
1: Eskiden öyle.
0: Şimdi artık görsellik de ön planda olduğu için tırnaklarımı uzatamıyorum ya da kısa kullanmak istedim. Bir anda canım sıkıldı, uzun kullanmak istiyorum artık deyip protez tırnaklarla yapabiliyoruz. Herhangi bir deri hastalığı, tırnak hastalığı olmadığı sürece protez tırnak ve kalıcı işlemler uygulanabilir.
1: Peki protez tırnak, jel tırnak, kalıcı oje. Şimdi bunlar farklı farklı kavramlar.
0: Farklı farklı şeyler.
1: Ben
0: evet.
1: biliyorum. Ama bilmeyenler için sizin açıklamanızı istedim.
0: Kullananlar biliyor.
1: Evet.
0: Şöyle ki Bircan Hanım, dediğim gibi yapay uzatma şekillerine herhangi bir ek yaparak tırnağınız uzatılıyorsa bunlara protez tırnak deniyor.
1: Hı-hı.
0: Farklı farklı çeşitleri var. Hı-hı. Kalıcı oje ise güçlendirmeli olur, güçlendirmesiz olur. Kendi tırnağınızın boyunca tırnak üzerine uygulanır. Natural tırnağınız ne kadarsa uzunluk o kadar olur.
1: Oraya oje mi uygulanır, jel mi?
0: Güçlendirmeye ihtiyaç jel varsa mi? Tırnağınızda jel uygulanır. Üzerine oje uygulanır. Yoksa normal kalıcı ojede uygulama yapılabilir.
1: Peki bu uygulamayı yaptırmak tırnağa zarar verir mi? Doğru uygulama nasıl olmalı?
0: Uygulama yaptırmak eğer doğru malzemeler seçildiyse ve yapan kişi gerçekten bu işin eğitimini almış bir uzmansa zarar vermez. Genellikle bizim çıkarma işlemleri yanlış yapıldığı için tırnaklar zarar görüyor. İnceltiliyor. Biz mesela tırnakların dorsal katmanında çalışıyoruz, en üst katmanında. Bu katmanlar inceltildiği için artık böyle daha orta tabakaya doğru yaklaşıyoruz ve işlem yapılamaz hale geliyor. Önemli olan inceltmeden çıkartmak, yaparken de doğru ürünleri seçmek ve gerçekten
1: yapmak
0: uzman olmak.
1: Yapmak da değil, çıkartmak yanlış, yanlış oluyor. O
0: evet,
1: zaman sıkıntılar
0: çoğunlukla
1: oluyor.
0: Çoğunlukla çıkarma yanlış olduğu için problem yaşanıyor.
1: Canımız da acıyor bir de bizim.
0: Acıyor çünkü artık sinir uçları açık, kılcal damarlar yüzeye yakın ve hissiyat artıyor.
1: Evet, maalesef. Peki, devam ediyorum. Uygulama yapmadan, protez tırnak yapmadan önce nelere dikkat etmeliyiz?
0: Yani protez tırnak yapmadan önce aslında dikkat etmemiz gereken bir şey yok. Yani bu şey değil işte sabah aç karnına gelin gibi bir durum değil tabii ki.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Aç gitmeyin.
0: Gitmeyin, çok uzun sürüyor.
1: Uzun sürüyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Biz yine müşterilerimize tabii ki çay kahve ikram ediyoruz
1: aç
0: ama
1: gitmeyin.
0: Yine de aç gidilmesin.
1: Ben ne yapıyorum biliyor musun? Kaçırdığım dizinin bölümünü açıyorum.
0: Çok mantıklı.
1: Mis, telefon uçak modu.
0: Evet.
1: Ben kendi terapideyim ben sanki.
0: Evet, bizim müşterilerimiz de öyle. Hem psikolojik terapi. Kadınlar biliyorsunuz
1: aynen
0: ya kuaföre
1: öyle
0: gidiyor ya tırnak yaptırmaya gidiyor ya alışverişe gidiyor. Terapi oluyor gerçekten. Kulaklıkları takıp orada izliyorlar.
1: Sosyal medyada bir reel çıktı. Tabii ki denk gelmişsinizdir. Benim tırnak başkanı olduğum için bana denk geldi. Kız diyor ki kaç saat sürer benim tırnaklarım? 6 diyor. Peki diyor ikimizin de ağzını kapatırsak 2 diyor.
0: Evet.
1: Konuşmazsak 2'de
0: evet
1: biter. Mis gibi ortalama 2 saatte bitiyor zaten değil mi?
0: Evet ama konuşarak götürüyoruz tabii ki. Yoksa iki taraf için de sıkıcı olabiliyor.
1: Sıkıcı olur. Peki en çok tercih edilen modeller, trendler neler?
0: Trendler neler? Ben daha çok clean girl tırnaklar seviyorum.
1: Evet.
0: Daha sakin,
1: sakin
0: tırnaklar.
1: Evet.
0: Ama bu sene trendler özellikle 3 boyutlu tırnaklar. Yüzük tasarımları görmüşsünüzdür.
1: Gördüm.
0: Instagram'da
1: evet,
0: zaten inceliyormuşsunuz.
1: Evet, evet,
0: evet. Evet, o 3 boyutlu tasarımlar bu sene biraz daha moda. Genelde kahve ve nude tonlar yine moda olacak. Amber renkler, nude tonlar.
1: Nude çok seviyorum. Böyle elde yok gibi görünmesini çok

0: seviyorum
1: Evet,
0: tırnaklarımı.
1: ben de.
0: Bir de inci tozları ıslak gibi görünen renkler çıktı.
1: Evet.
0: Ay çok güzel.
1: Vitraj ojeler büyük ihtimalle ıslak gibi görünenler dediniz. Daha böyle şeffaf renkler. Onlar tabii ki çok şık duruyor. Ama
0: Klas.
1: inci tozunu da özellikle yine bu sene gelin tırnaklarında çok
0: Göreceğiz.
1: göreceğiz.
0: Kedi gözleri var.
1: Evet.
0: Ay bebek hepsi var. Bende var.
1: Siz her şeyi
0: Biliyorum.
1: biliyorsunuz. Sizde
0: Vakıfım.
1: var uzmanlık.
0: Yani uzmanlara saygı var diyelim ve en azından zor bir
1: Ne
0: meslek
1: güzel.
0: olduğunu söylemek
1: En
0: isterim.
1: azından seçebiliyorsunuz kendiniz. Hepsini biliyorsunuz.
0: Tabii, vakıfım. Ne yapacağım belli. Ama bu bir sağlısı. Vallahi o bir lüks şey ya. Hoşuma gidiyor. Tatile çıkıyor gibi oluyorum. Bu
1: Ya
0: hafta nasıl tırnak yapalım falan.
1: evet.
0: Peki. Protez tırnak ne kadar süre kullanılır? Bakımı nasıl ve hangi sürede olmalıdır?
1: Protez tırnağı aslında biz belli bir mimariye göre yapıyoruz. Yani tırnağımızın bir apex'i var, ağırlık merkezi. Ve bizim koyduğumuz malzemeyi o ağırlık merkezine göre ortalamamız gerekiyor ki bu tırnak uzadıkça kırılmasın. Ortalama 3 hafta kullanım ömrü veriyoruz. Ama tabii ki bizim müşterilerimiz 1,5 ay, 2 ay kullanabiliyorlar. Bu da uzun süreli kullanımda tırnak şeklinin bozulmalarına kadar yol açabiliyor.
0: Ay ömrümde 10 günü geçemedim ben. O da kötü.
1: Evet, ben de 2 hafta kullanıyorum mesela ama dediğim gibi hani bazı müşterilerimiz var. Aa, çok sağlam yapıyorsun işte 1,5 ay, 2 ay ben bunu kullanıyorum falan diyorlar. Fakat biz bunu önermiyoruz. Çünkü o ağırlık merkezi tırnak uzadıkça malzeme üstte uca doğru geliyor ve aşağı doğru eğilmeleri de sebep olabiliyor. Tırnak altı boşalmalarına da sebep olabiliyor. Canınız da acıyor bir şeyler tutmaya
0: Tabii.
1: çalışırken ağırlık aşağıda çünkü bu şekilde sıkıntıları var. Bakımda da yine üzeri alınıp tekrar jelle ağırlık merkezi biraz daha yukarıya alınarak devam edebiliyorsunuz.
0: Peki evde bakım konusunda kullanıcılar hata çok yapıyorlar. Neler?
1: Evet. Evde bakım konusunda aslında ellerde değil de en çok hatayı ayaklarımızda yapıyoruz. Mesela tırnaklarımızı nasıl keseceğimizi bilmiyoruz biz. Ne şekilde bir ayakkabı tercih edeceğimizi bilmiyoruz. Nasıl çoraplar giyeceğimizi bilmiyoruz. Eğitmen arkadaşım Kadir özellikle bu çoraplar konusunda çok değinmişti. Ben de ondan öğrendim.
0: Kadir de bizi çekiyor korsan.
1: Ben de ondan öğrendim. Çorapları bile doğru seçmemiz gerekiyormuş. Tırnakları düz kesmemiz gerekiyor mesela. Yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Sonra bunlar batıklara
0: Batıyor.
1: sebep oluyor.
0: Düz, dümdüz
1: Kesinlikle.
0: keseceğiz.
1: Dümdüz keseceğiz. Elde ama ayaktaki kadar değil. Sonuçta bir kılıfın içerisinde olmadığı için ellerimiz daha kolay olabiliyor. Ama tabii ki yine evde biz manikür önermiyoruz. Çünkü enfeksiyona çok açık
0: Çok
1: oluyor.
0: müsait
1: Canlı
0: oluyor.
1: dokuya geçtiğimizde evet.
0: Islak manikür mü, kuru manikür mü?
1: Kuru manikür.
0: Evet ya, değil mi?
1: Kuru manikür. Çünkü ıslak manikürde canlı dokuya daha yakın kesim yapabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve o an daha çentikli bir şey oluşuyor ama ıslak olduğu için görmeyebiliyorsunuz. Ertesi gün sabah kalktığınızda ellerinize bakıyorsunuz çentik çentik olmuş mesela. Kuru manikürde bunları yaşamıyoruz. Daha çok ölü dokuda çalışıyoruz.
0: Tamam, bu da güzel. Burada da okeyiz. Peki protez tırnak herkes için uygun mu? Kimleri
1: Protez tırnak
0: önermezsiniz?
1: herkes için uygun değil. Özellikle deri hastalıkları olanlara, tırnak hastalıkları olanlara. Mesela mantar gibi, sedef hastalıkları gibi tırnakta sedefler olabiliyor. Bu kişilere önermiyoruz. Dermatit gibi rahatsızlıkları deri tipinde rahatsızlık olanlara önermiyoruz. Başka kimlere önermiyoruz? Çocuklara önermiyoruz. Özellikle 18 yaşın altına. Ancak ve ancak çok derin bir tırnak yeme vardır ve bunun önüne geçilmek isteniyordur. Psikolog yönlendirdiği zaman anne ve babayla gelme şartıyla yapabiliyoruz.
0: Ne güzel,
1: Evet.
0: özenli bir durum. Peki hijyen ve sağlık açısından dikkat etmemiz gereken kuralları var mı?
1: Tabii ki var. Ben eski bir hemşire olduğum için bu konuda çok takıntılıyım özellikle. Biz 3 aşamalı sterilizasyon yapıyoruz, yapmak zorundayız. Bir yere gittiğiniz zaman sizin setleriniz bir tepsi içerisinde veya bir paketin içerisinde gelmiyorsa asla orada işlem yaptırmayın.
0: Paket böyle
1: Evet,
0: açılacak
1: sterilizasyon
0: yanımızda.
1: paketlerinin içerisinde gelmiş olması gerekiyor. Bunlar önce dezenfeksiyondan sonra yüksek ısıyla sterilizasyondan geçiyorlar ve ondan sonra işlem yapılabilir hale geliyorlar.
0: Sıfır bir şey ürün gibi.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki, malzeme kalitesi önemli mi?
1: Malzeme kalitesi önemli. Başta da söylediğim gibi kaliteli malzeme kaliteli uzman. Doğru malzeme doğru uzman gerekli işlem yapmak için. Eğer kalitesiz malzemelerle çalışıyorsak burada pH dengeleri de bizim için çok önemli. O yüzden biz öğrencilere özellikle kimyasal içeriklerini öğretiyoruz ürünlerin. Hani ne kullanılmaz, ne kullanılır? Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Mesela işte bakanlıkların, devletin bu konuda bir sistemi var. ÜTS diye. Burada kayıtlı oluyor bütün ürünler, bütün markaların ürünleri. Oradan barkod okutup girebiliyorsunuz. Ürününüzün değerlerini, içeriklerini
0: Görebiliyoruz.
1: görebiliyorsunuz. Evet.
0: Çok güzel. Eğitim sürecine geçelim. Uzman olma

0: isteyenler için süreç nasıl ilerliyor?
1: Uzman olmak isteyenler için yasal süreçler var belgelendirmek için. Çünkü bütün çalışanların belgeli olması gerekiyor. Yani maalesef ki günümüzde şöyle şeyler var. İşte YouTube'dan video izledim. TikTok biliyorsunuz çok ön planda. Videolar izledim, öğrendim, evde kendim yapıyorum falan. Biz bunları önermiyoruz. Her çalışan belgeli olmalı. Zaten yasak çalıştırılması da. Belgelendirmek için de yine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışıyoruz biz zaten. Belli bir saat dilimi var. Bu dersi bitirmeleri gerekiyor. Her şeyi öğrenmiş olmaları gerekiyor. Ardından sınava giriyorlar, belgelerini alıyorlar ve sonra çalışabilecek duruma geliyorlar. Sistem genelde bu şekilde ilerliyor.
0: Peki, eğitim alacak kişiler kurs seçerken nelere dikkat etmeliler?
1: Bence bir eğitmenin tamam yetkin olması gerekiyor. Belgelerinin olması gerekiyor. Ama bir eğitmenle anlaşabilmeniz de çok önemli. Mesela ben eğitim alacak olsam şu anda gider önce eğitmenle tanışırım. Enerjim tutuyor mu?
0: Çok haklısınız,
1: O
0: biliyor musun?
1: konuşma beni etkiliyor mu? Benim dikkat dağınıklığım var mesela. Tek düze bir konuşmayı ben dinleyemem. O yüzden de daha çok kendimi böyle jest mimik kullanarak anlatmaya çalışıyorum. Tek düze gitmemeye çalışıyorum. Bunlar önemli etkenler.
0: Üf ya,
1: Duruş,
0: süre de bitiyor.
1: hitabe.
0: Valla sabaha kadar sonra konuşabilirim. Ama sizden son bir tavsiye isterim. Bu eğitimi almak isteyen, uzman olmak isteyenlere tavsiyeniz varsa.
1: Uzman olmak isteyenlere aslında kendi hayatımdan da bir tavsiye var. Yapamıyorum diye vazgeçmesinler. Çok zor bir meslek gerçekten. Ama yaptıkları zaman onları çok memnun edecek de bir meslek.
0: İyi ki sizi tanıdım.
1: Ben de öyle.
0: Ankara'da olmanızı biraz üzüldüm. Ankaralılar şanslı. Ama burada da eğitmenleriniz var değil mi?
1: Var, ben de sık sık geliyorum.
0: Tamam. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Geldiğinizde sabah kahvesine de uğrayın. Bir kahve içeriz.
1: Tamam, teşekkürler.
0: Ben sizi uğurluyorum ve sabah
1: Teşekkür
0: kahvemize
1: ediyorum.
0: devam
1: Sağ
0: ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Yanımda kıymetli konuğum, uzman klinik psikolog Esra Çelik var. Hoş geldiniz.
2: ol. Hoş buldum.
0: Günümüz ilişkilerini konuşacağız sizinle. En sık karşılaştığınız temel sorun ne oluyor?
2: Daha çok iletişimsizlik oluyor. Çünkü insanlar birbirini dinlemekten ziyade, anlamaktan ziyade savunmaya geçtiği noktalar oluyor. O yüzden iletişimsizlik çok büyük bir problem. Güvensizlik çok büyük bir problem
0: Daha
2: maalesef.
0: sorunu anlamadan hemen savunmaya mı geçiyorlar?
2: Ya dinlemiyorlar daha çok.
0: Tahammülü
2: Anlama
0: mü yok
2: odaklı
0: acaba
2: değiller.
0: kimsenin kimseye ya?
2: Hem tahammül yok bir de pandemi döneminden sonra gerçekten tahammül seviyesi de bayağı azaldı. Aynı zamanda da genel olarak baktığımızda hep bir güven problemi var. Ve çok çelişiyorlar bu konuda.
0: Güven bence dijitalleşmeyle oldu çok.
2: Kesinlikle.
0: Ben de hiç
2: Maalesef.
0: yani hep şey yaparım, tetikteyim. Aman aman o telefonu çok eline alınca da sıkıntı.
2: Kesinlikle.
0: Ay ben bir şey tam

0: önüme öyle düşüyor. Ne? Öyle akış makış yok. Neyse, bu benim başka klinik bir durumum. Bunu sonra konuşuruz. Peki insanlar neden benzer ilişki problemlerini tekrar tekrar yaşıyorlar?
1: Çünkü asıl temel problemi çözmüyorlar. Şimdi daha çok bizim temelimizde ebeveynlerimizle yaşadığımız problemlerimiz oluyor. Hı hı. Kaybetme korkusu, terk edilme korkusu, suçluluk korkusu hep bunlardan kaynaklı maalesef. İlişkilerimizde de aynı döngüyü yaşıyoruz. Ama bir yerde o güvenli alanımızı bulduğumuz noktada, doğru güvenli alanı bulduğumuz noktada o döngü de bir yerde kayboluyor ve artık daha sınırlı, daha sağlıklı bir adımda ilerlemiş oluyoruz.
0: Bu döngünün suçu da bizim mi yani, anlayamadım.
1: Ya bizden ziyade aslında öğrendiklerimiz, öğrendiğimiz zamanında duyduklarımız, ebeveynlerimiz tarafından öğrendiğimiz şeyler bizim güvenli alanımız gibi gözükür. Ve biz de o yüzden onlarda hani bir problem yokmuş gibi görürüz. Kendimiz sınır koymadığımız için de çok büyük problem yaşarız. Ama o döngüyü bir değiştirmek lazım.
0: Bir değiştirmek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Peki. Sağlıklı bir ilişkiyi tamamlayan en önemli unsur nedir?
1: Sağlıklı bir ilişkiyi tanımlayan en önemli unsur, yine baktığımızda karşı tarafı dinlemek olacak, savunmaya geçmemek olacak. Çünkü genel olarak baktığımızda o ilişkide zaten gerçekten tek problem dinlememek oluyor, anlamamak oluyor. Ve daha çok ön yargı devreye giriyor bu noktada. O yüzden orayı çözdüğümüz noktada zaten genel çoğu şeyi çözeceğiz ama kendi sınırlarımızı belirlememiz önemli. Kendimiz neyi seviyoruz, neyi sevmiyoruz, hayır diyebiliyor muyuz? İlişkide neleri isteyip istemediğimizde bir yerde çözüp değerlendirip daha sonrasında orayı toparlamamız gerekir.
0: Peki, ilişkilerde iletişimin hep altını çiziyoruz. Neden bu kadar kritik? Neden bu kadar sık hata yapılıyor?
1: Çünkü daha çok gerçekten ebeveynlerimiz tarafından ya da yeri geliyor hocalarımız tarafından hep eleştirildiğimiz, yargılandığımız ya da kıyaslandığımız noktalar oluyor. Ve bu sefer de ne oluyor? Otomatik vücut savunmaya geçiyor. Şu an sohbet ettiğimizde de sanki bana bir şey söyleyecekmiş düşüncesiyle kaygılı bir yaklaşım olduğu için belki de hemen vücut savunmaya geçiyor ve sizi dinlemiyorum, başka bir şekilde alınmayı öneririm. Direkt cevap verme odaklı
0: ama
1: ilerliyorum.
0: Ama bunun bir sebebi olmalı. Yani bu her çok sağlıksız. Yani onu daha dinlemeden... Zaten sağlıksız, evet. Onu daha dinlemeden kesin benimle ilgili kötü bir şeyi söyleyecek deyip savunmaya geçmek ilişkideki çok güvensizlik ya.
1: Güvensizlik kesinlikle ve kişinin artık kendini bir yerde tanıyamamasına da, kendi adımlarının üstünde duramaması da, basamak daha doğrusu ayaklarının üstünde duramamasına da, aynı zamanda da kendine güvenmemesiyle de alakalı. Özgüven devreye girdiği noktada, kendinden kişi emin olduğu noktada bir yerde karşı tarafı savunmaktan ziyade evet orayı dinleyeyim ve hatta doğru dili öğrendiğimiz noktada da zaten karşı tarafı düzelteceğimiz kısım da olur.
0: Şöyle, bence bu ilişkiden ilişkiye değişebilirken geçmiş ilişkideki travmayla da yeni ilişkiye başlayabiliriz.
1: Başlamasak daha iyi olur aslında baktığımızda.
0: O yüzden de bu olabilir. Pardon,
1: evet, evet.
0: Bu.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü orada ya aldatılma yaşamışızdır ya bir şey olmuştur.
0: Özgüvensizlik.
1: Kesinlikle. Psikolojik şiddet.
0: Belki bize falan. Evet. Üzücü bu.
1: Fazlasıyla.
0: Peki duygusal olgunluk dediğimiz kavram ne demek?
1: Duygusal olgunluk demek ben şu an ne hissediyorum sorusunu kendimize sormak ve gerçekten duygularımızı yerinde yaşamak bizim için önemli. Çünkü o duyguları yerinde yaşamadığımız noktada seneler sonra, aylar sonra sizinle böyle konuştuğum gibi en ufacık bir şey bizi tetikleyebiliyor ve orada da öfke devreye giriyor. Ama bu sefer ne oluyor? Sizinle olan iletişimimiz kopmuş oluyor ama baktığımızda hiçbir problemimiz yok. O yüzden duyguları yerinde yaşamak duygusal olgunluğun en önemli aşamalarından biri zaten.
0: Ne hissettiğimizin doğru tanımlı olması lazım.
1: Evet.
0: Bazen hislerimizi yaşıyoruz ama adını da koyamıyoruz. Öfke mi bu, kıskançlık mı, güvensizlik mi? Tam tanımını bulamıyoruz.
1: Koyamıyoruz ama öfke de zaten ikincil duygu dediğimiz şeydir. O öfkenin altında kesin daha bizi tetikleyen bir duygu yatıyordur.
0: Peki, ay öyle mi?
1: Evet.
0: Neden olur ki öfke dışında başka bir şey?
1: Yani mesela şu an konuştuğumuzda bana bir şey söylediniz ve ben bir anda öfkelendim. O benim belki de yetersiz hissimden ya da görülmeme hissim, anlaşılmama hissinden kaynaklanan tetiklenip yerine öfke aldığı bir kısım oluyor. O da yanlış duygu oluyor. Duygusal olgunluk da orada devreye girmiyor. Maalesef.
0: Peki, bir ilişkide sınır koymak ne demek? Neden sınır koyarken zorlanıyoruz?
1: Çünkü zamanında hep insanlar ne der mantığıyla yaşadığımız için maalesef sınır koyamıyoruz. Yine biraz önce de söylediğim gibi kaybetme korkusu, terk edilme korkusu yine devreye giriyor. Ama biz kendi önümüze bakarsak evet şu an Esra ne istiyor, Bircan ne istiyor ve nasıl ilerlemeli, nasıl hissediyor diye kendimize sorduğumuzda hem özgüvenimizi, öz şefkatimizi, yeri geliyor öz sevgimizi de devreye

0: devreye sokuyoruz. Aynı zamanda zaten öz saygı en önemlisi, o da sınırlar devreye giriyor. Bugün bu programa çıkmak istiyor musun Bircan? Evet ya da hayır olarak kendimize sorup ilerleyeceğimiz bir kısım olmalı.
1: Peki yine bağlanma stilleri. Ya ben bunları çok duyuyorum. Geçen arkadaşımla konuşuyorum. Diyorum ki ne oldu sizin ilişkiniz? Diyor ki kaçıngan bağlanması varmış. Bu ne be dedim. Bu da yeni mi çıktı? Bunlar ne?
0: Onlar hep vardı. Bu daha çok ilk doğduğumuz an itibariyle bize ilk bakım veren kişi, anne ya da anneanne, babaanne, kimse eğer, onunla olan irtibatımız, yani onların bize gösterdiği sevgi önemli bizim için. Biz bağlanma stillerini güvenli bağlanma ve güvensiz bağlanma olarak ayırıyoruz. Güvenli bağlanmada zaten sıkıntı yok. Kendi sınırlarını koyabiliyor ya da evet burası benim için güvenli bir alan deyip o ilişkiye ya da iletişime devam edebiliyor. Ama güvensiz bağlanmayı üçe ayırıyoruz. Kaygılı bağlanma, kaçıngan bağlanma ve düzensiz bağlanma dediğimiz
1: Ama
0: oluyor.
1: bizimki bir güvensiz bağlanmanın bir kolu mu?
0: Evet.
1: Neymiş bunlar?
0: Şimdi kaygılı bağlanma daha çok acaba şu an beni seviyor mu? Mesajıma geç cevap verdi. İşte acaba beni aldatıyor mu? Hep bir acabalarla yaşayan bir kısım oluyor.
1: Ay hastalıklı bir durum.
0: Biraz öyle.
1: Çok kötü. Çok... Bunu kim yaşatıyorsa bir kadına ya da bir erkeğe çok kötü şeyler geçiriyorum içimden.
0: Ya yetişkinlik dönemimizde de bu bağlanma stillerimiz tabii ki de değişebilir. Özellikle ilişkilerde yaşadıklarımızdan kaynaklı. Ama en başı temeli yine bize ilk bakım veren kişi oluyor.
1: Acaba beni seviyor mu kaygısı? Biraz mesaja geç cevap verince ilişki bitti mi?
0: Bitti mi? Bir şey mi oldu? Beni aldatıyor mu? Hep bu kaygılarla yaşıyor. Ve hani sürekli bir ilgi isteği var.
1: Ay bana kim baktı ya çocukken? Bir düşüneceğim dur bunu. Diğeri?
0: Kaçıngan bağlanma tam tersi. Mesafe ister. O ilişkide sürekli bir baskı istemez. Kontrol asla istemez. Ama bir o kadar da kendince kontrol de eder aynı zamanda. Bir sevgi ister, bir veri. Hani tamamen adı gibi kaçınıyor yani bir şeylerden. Hem bir var bir
1: bu da
0: yok.
1: Hasta eder karşı tarafı. Var mısın yok musun?
0: Kesinlikle.
1: Allah Allah. Diğeri neydi?
0: Düzensiz bağlanmada hem kaygılı hem kaçıngan ortak.
1: Ya Esra ya bir hiç güzel bir şey söylemedin ya. Bunlar var mı?
0: Ama şöyle bunları değiştirebiliyoruz. Terapiye giderek değiştirebiliyoruz. Heh. Okuyarak ya da eğitimleri alarak zaten
1: bilerek
0: değiştirebiliyoruz. Evet. İşte kendimizi dönmemiz gerekiyor bu noktada. Kendimize ne kadar yakınsak zaten insanlarla da bir o kadar yakınız.
1: Peki kıskançlık ne zaman normal ya da ne zaman sağlıksız hale geldi diyebiliriz?
0: Kıskançlık aslında o da normal bir duygu baktığımızda ama işin içine kontrol giriyorsa, müdahale giriyorsa, biraz daha manipülasyon da giriyorsa zaten orada tamamen fazlasıyla zararlı oluyor.
1: Kime?
0: Ve hiç sağlıklı olmuyor. Herhangi bir insana.
1: Hayır, kıskanan mı daha çok zarar görüyor, kıskandığı kişi mi?
0: Kıskanılan kişi zarar görüyor ama kıskanan da tabii ki de bir o kadar.
1: Bitiriyor kendini, yiyip
0: kesinlikle
1: bitiriyor.
0: Ama bilinçli bir şekilde de çok da yapmıyor. Aynen
1: evet.
0: Öyle.
1: Peki sürekli tartışan ama kopamayan, yani toksik, doğru
0: evet
1: mu? İlişkilerde çiftte bu yatan, altta yatan dinamik ne?
0: Yani baktığımızda tartışıyorlar, kopamıyorlar. Evet genelde ben onu seviyorum diyorlar daha çok. Ama yine birbirini dinlememek devreye giriyor. Yine iletişim problemi devreye giriyor. Ya ilişkilerin gerçekten en büyük problemi iletişimsizlik. Orayı çözdüğümüz noktada, doğru dili bulduğumuz noktada, eleştirmediğimiz, yargılamadığımız, kıyaslamadığımız her noktada zaten bir şekilde çözüme ulaşabiliyoruz. Çözüm odaklı olmamak çok büyük bir problem. Tartışırız, sinirleniriz, ortamı terk ederiz. Gayet güzel. Sonrasında tekrar o konuyu konuşup, birleşip çözüm odaklı ilerliyorsak zaten onu halının altına süpürmüyoruz demek oluyor. Çözüm odaklı olmak daha sağlıklı olacak.
1: Konuşamıyorsak ve gerçekten tartışma devam ediyorsa da bitsin mi bir yerde artık?
0: Bitsinden ziyade çift terapisini öneririz daha çok. Ya da ya zaten illa bir problem var ve çift terapisine gidelim değil. Evlenmeden önce de çift terapisine gidilmek ki daha sağlam bir zemin oluşturalım diye. Orada daha çok birbirlerini tanıma odaklı oluyor ki evlendikten sonra kapı kapağından farklı kişilerle de karşılaşabiliyoruz.
1: Peki bir ilişkide sevgi var ama yine de mutsuzuz. Bu neden?
0: Sevgi var çünkü görmek istemediklerimizi görmüyoruz. Ben onu seviyorum diyoruz. İşte kendimizce arkadaşlarımızı, ailemize savunuyoruz. Ama içten içe bitiren bir şey var bizi. Çünkü kendi sınırlarımızı devreden çıkarmış oluyoruz. O yüzden mutsuzuz. Baktığımızda bizim için güvenli bir alan değil. Hoşumuza gitmeyen bir şey değil. Sohbetler ya da söyleme şekilleri ya da hal hareket tavırı fark etmez. Orada güvensizlik yaşıyoruz ama bir o kadar da öğrendiğimiz bir şey olduğu için güvenli gibi görüyoruz. Kendimizi bir nebze kandırıyoruz.
1: Peki ayrılık süreçleri. Her kişi de

0: aynı işlemiyor. Sürede. Neden?
1: Kesinlikle. O da insanların aslında karşısındaki insana hem biraz bağlanmasıyla alakalı, bağımlılığıyla biraz daha alakalı. Ya da işte bu bağlanma stillerinden bahsetmiştim. Kaygılıysa hele hiç kopamıyor genelde. Çok zordur yani. Ve ilişkiye taşıdığı anlam önemli burada. O ilişkiye çok değer verdiyse ve hayatında
0: Daha
1: ilk
0: zor.
1: defa aldıysa, aynen öyle babam gibi, annem gibi mantığıyla bakıyorsa çok zor kopuyor.
0: Peki öz saygı eksikliği ilişkiyi nasıl etkiler?
1: Özsaygı zaten biraz önce de söylediğim gibi sınırlar hayır demekle devreye giriyor. Ve orada da kendi sınırlarımızı aştıysak zaten ilişkide de çok büyük sıkıntı yaşarız. Ki o da karşı tarafın zaten psikolojik şiddetine de değiniriz burada. Çünkü karşı taraf bize o kadar çok eleştirel konuşuyor ki bir yerde o saygımız da azalıyor. Ama bizim saygımız sağlamsa, kendimize olan saygımız sağlamsa daha doğrusu, orada da zaten bir yerde tamam şu an benim için iyi değil deyip orayı terk ediyoruz. Ya da çözüm odaklı oluyoruz.
0: Geçmiş travmalar bugünkü ilişki etkiliyor mu?
1: Geçmiş travmalar bugünkü ilişkiyi maalesef etkiliyor. Keşke etkilemese. Orayı biz kapat, o defteri kapattıktan sonra yeni bir ilişkiye başlamamız gerekiyor. Çünkü biz geçmişteki o güçleri, yani daha doğrusu bizi mutsuz eden şeyleri alıp hayatımıza yeni alacağımız insanla da aynı güvensizlikle maalesef devam edebiliyoruz. O yüzden etkiliyor.
0: Sağlıklı tartışma var mı?
1: Sağlıklı tartışma var. Şöyle var. Karşımıza alırız, konuşuruz. Evet, sinirleniriz. Ortamı terk ederiz. Sakinleştikten sonra tekrar gelip tekrar konuşup çözüm odaklı olduğumuzda tartışırız. Bu sağlıklı olur. Çözüm odaklı olursak sağlıklı olur. Aynı zamanda da bizsek eğer ben değil de biz odaklı bir tartışmaysa gayet sağlıklı
0: Sağlıklı
1: olabiliyor.
0: olabilir. Peki toksik ilişki dedim ya, bunun en belirgin özelliği nelerdir? İnsanlar da ilişkilerini bir bilsin bakayım, toksik mi
1: Manipülasyon daha çok.
0: değil mi?
1: Yani kontrol, bizi daha doğrusu kontrol eden insanlar, manipüle ediyorsa bizi, sürekli haklı çıkmaya çalışan biri varsa hayatımızda, tamamen toksik bir ilişki. Orada kendimize dönüp aslında biraz sorgulamamız gerekiyor. Ben şu an bu ilişkide beni tutan şey ne? Ben neden bu ilişkideyim?
0: Manipülasyondan mı acaba?
1: Manipülasyon, çünkü sürekli karşı taraf hep bir haklı çıkma çabasında. Ve biz de kendimize dönüp evet galiba haksız olan benim dediğimiz kısım oluyor.
0: Sorguluyoruz.
1: Evet,
0: Peki bir
1: maalesef.
0: ilişki ne zaman devam etsin? Ne zaman bitirilmeli?
1: Yani buna şöyle yapalım devam etsin, şöyle yapalım bitmekten ziyade şiddetin zaten her türlüsüne karşıyız. Fiziksel şiddet olduğu noktada bana göre bitmeli. Ama genel olarak da baktığımızda bir şeyleri çözüm odaklıysak ama karşı tarafta bazı şeyleri değiştirmek istiyorsa bizim için önemli. Biz karşı tarafı hiçbir şekilde değiştiremeyiz
0: Değiştiremeyiz.
1: çünkü.
0: Peki. Terapiye, çift terapisine gitmek için illa ilişkide sorun olması mı lazım?
1: Asla sorun olmamalı. Tam tersi, bir ilişkiye başladığımızda gerçekten tanımak isteyip evlilik yolunda ilerlemek istiyorsak beraber çift terapisine gidebilir. Daha sağlam bir zemin oluşturmak için de bu yola başvurabilirler
0: Peki tek
1: diyeyim.
0: cümleyle sağlıklı bir ilişki tanımlasanız.
1: Anlamak için dinleyin.
0: Ay ne güzel laf olsun diye değil.
1: Kesinlikle anlamak
0: Duymayın,
1: için değil.
0: dinleyin.
1: Kesinlikle.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: Esra. Kıymetli
1: teşekkür
0: sohbetin için. Biz Esra ile komşuymuşuz bir de.
1: ederim.
0: Değil mi
1: Evet.
0: zaten? O zaman birlikte gideriz buradan. Seni de uğurluyoruz. Sabah kahvemize biz devam ediyoruz efendim.
1: Teşekkürler.
0: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Güzel papatyalarla gelmiş. Çok kıymetli konuğum. Diyetisyen Muhammed Ali Öztürk. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Papatyalar kadar güzel değil hayat. Bazen kilolar canımızı çok sıkıyor.
2: Aynen öyle.
0: Değil mi?
2: Evet, ama çözümü var.
0: Çözümü var.
2: Elbette.
0: Sizler de varsınız. İyi ki. Peki,
2: Sağ olun.
0: gün boyu yorgun hissetmenin beslenmeyle bir sebebi, yani ilişkisi olabilir mi?
2: Elbette olabilir. O kadar sık rastlıyorum ki aslında çevremde siz de rastlıyorsunuzdur muhakkak.
0: Nedir?
2: Çok fazla yorgun var. Yorgun insan sayısı çok fazla. Bir de böyle çok yoğun bir efor sonucu oluşan bir yorgunluk değil bu. Hayat enerjisi alınmış gibi böyle hiçbir şey yapasım gelmiyor hissi diyen çok var. Danışanlarımdan da çok sık duyuyorum. İşte yataktan kalkmak istemiyorum, hiçbir şey yapasım yok diye. Nedenini biliyorum. Birkaç nedeni var aslında. Estağfurullah.
0: Mucit. Lütfen söyler misin?
2: Estağfurullah. Şöyle yani uykusuzluk olabilir, stres olabilir, kronik hastalığa bağlı olabilir. Ya gerçekten yoğun bir hafta geçirmiştir. Bunun neticesinde olabilir ama bunların yanı sıra birçoğu da beslenme kaynaklı. Aynen öyle.
0: Yediklerimiz bizi yorgun mu hissettiriyor? Ya da
2: Aynen öyle.
0: yemediklerimiz mi?
2: Yediklerimiz ve yemediklerimiz. Aynen öyle. Bunlarla ilgili Avrupa Klinik Beslenme Dergisi'nde yapılan bir çalışma var. Yorgunluk nedenlerini inceliyorlar ve beslenmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar. Daha böyle onlarca çalışma var.

0: Evet, yani aslında o yüzden yorgunluğumuzun sebebi beslenme olabilir. Hatta muhtemelen çoğu da budur.
1: Acaba bizi ne yoruyor? Bir bakmak lazım. Ya da mesela kahvaltı yapmamak. Enerjimizi düşürür mü gerçekten?
0: Kahvaltı yapmamak, evet, enerjimizi düşürür. Kahvaltı çünkü uzun süre bir gece açlığından hemen sonra gelen bir süreç. O yüzden bizi gün boyu enerjik tutacak sürecinde ta kendisi. Ama burada kahvaltı yapıp yapmamadan ziyade onun içeriği önemli. Yani nasıl bir kahvaltı? Şimdi şöyle bir şey hazırlamıştım. Bunun üzerinden
1: Aa,
0: anlatmak
1: bakalım.
0: isterim. Burada iki çeşit kahvaltı örneğimiz
1: Çok güzel açım. Evet, hep
0: var.
1: açım. Ben hep açım.
0: Birisi iki dilim tam buğday arasında light peynirden oluşan bir tost. Diğeri de tereyağında iki yumurtalı bir omlet.
1: Ay, bu ne ya? Bunlar yetmez.
0: Yok, ikisini sadece kıyaslıyorum.
1: Tamam.
0: Sadece bu ikisi. Şimdi bu ikisi kıyaslandı. Aslında bu daha sağlıklı gibi görünüyor. Duyduğumuz, bildiğimiz kadarıyla, değil mi? Tam
1: Evet.
0: buğday ekmek, light peynir gibi
1: Falan,
0: ifadelendi.
1: evet, güzel
0: Bakalım
1: duruyor.
0: gerçekten öyle mi? Şöyle söyleyeyim. Bunların kalorilerini, tok tutma sürelerini ve bizi enerji tutma potansiyellerini kıyaslayalım. Kalorileri hemen hemen aynı. Bu bilgiyi geçiyorum. Burada glisemik indeks dediğimiz bir kavram devreye giriyor.
1: Bu neymiş?
0: Çok kısaca anlatayım. Besinlerin kan şekerimizi yükseltme hızı. Tost bu konuda biraz başarısız kalıyor.
1: Yükseltmiyor mu?
0: Çok hızlı yükseltiyor.
1: Daha fena bir şey.
0: Aynen. Ve çok hızlı düşürüyor. Bizi tok tutmuyor yani. Yumurtaya baktığımızda daha yavaş yükseltiyor, çok daha yavaş düşürüyor. Yani bizim
1: Evet.
0: tok kalma süremizi arttırıyor. Böylece gün boyu da enerjimize yansıyor bu
1: O
0: durum.
1: zaman doğru kahvaltı ya da yanlış kahvaltı diye bir şey var.
0: Kesinlikle. Aynen öyle.
1: Tamam, omleti bak, şimdi bir hoşlanmaya başladım omletten.
0: Evet, yumurta
1: Peki,
0: güzeldir.
1: şekerli yiyecekler neden çabuk yoruyor?
0: Aslında yine aynı mantık. Yani şeker oranı arttıkça, karbonhidrat, basit karbonhidrat arttıkça glisemik indeks artıyor. Böylelikle bizi kan şekerimiz birdenbire tavan yapıp birdenbire dibi görüyor. Biz böyle dalgalanmaları istemeyiz. Çünkü ani enerji yükselişi peşinden aşırı açlık ve yorgunluk hissi getiriyor.
1: Her şey uçlarda yaşıyor vücut. Ya bir
0: Aynen.
1: de çok aç kaldıktan sonra şöyle bir şey duydum. Siz ne dersiniz? Çok aç kaldıktan sonra işte siz bunu belki aralıklı oruç diye insanlar bir şey söyleyebilir. Vücut bir anda besini görünce depolayacak yerini şaşırıyormuş. Aman işte yoksunluk hissi, depoluyu vereyim de yani bir daha aç kalmayayım gibi saçma
0: Doğru.
1: sapan yerlere depo. Doğru mu?
0: Doğru, aynen
1: O
0: öyle.
1: basenler, o göbek
0: Şöyle,
1: ondan mı
0: aslında
1: oluyor?
0: aralıklı oruçun doğru uygulandığı yerler de var. Doğru kişilerle doğru uygulanımı da var. Bir de uzun süre açlıktan sonra böyle şeker çikolata isteği çok olur aslında.
1: Evet, evet.
0: Çünkü bahsettiğim kan şekerini hızlandırma var ya,
1: Evet.
0: çikolata en hızlı hızlandıran şey, ona ihtiyaç
1: Ona
0: duyuyor vücut.
1: ihtiyaç duyuyoruz.
0: Bir an evvel o
1: Çok uzun
0: enerjiyi sağlamak için.
1: süredir aralıklı oruçla yaşıyorum ben.
0: Yani evet, tavsiye ettiğim durumlar var.
1: Çok uzun süredir böyle.
0: Doğru.
1: Peki, enerjik kalmak için nasıl beslenmeliyiz? Asıl doğru soru bu galiba.
0: Evet. Enerji kalmak için ama çok komplike şeylere gerek yok. Şöyle üç temel noktada bir inceleyelim. Az önce de dediğim gibi, birincisi sağlam, güzel bir kahvaltı. Protein kaynaklı, yumurtalı, peynirli olacak. İkincisi, tabii ki sadece kahvaltı değil, diğer öğünlerde de bu dengeyi korumak lazım. Yine proteinimiz olacak, sağlıklı yağımız olacak. Sebzelerimiz, mevsim sebzesi, lif kaynakları yer alacak. Üçüncüsü de tabii ki bu seçtiğimiz besinleri kızartma, kavurma gibi değil de daha sağlıklı pişirme yöntemleriyle pişirip tabağımıza koymamız gerekiyor. Yani aslında basit. Dengeyi sağlayacağız, doğru pişireceğiz.
1: Doğru pişireceğiz.
0: Evet.
1: Bana bak, bana bakar mısın hiç kızartmadan? Başka pişirme bilmiyorum. Haşlama mı?
0: Haşlama var, fırınlama var, ızgara var, buharla pişirme var.
1: Lezzetli mi?
0: Bence daha lezzetli
1: Ya
0: ya.
1: belli siz 30 kilosunuz.
0: Estağfurullah, 30 kilo değilim.
1: Yani maşallah. Peki, vitamin eksikliği yorgunluk yapar mı? Çok gün içerisinde karşılaştığım bir şey. Yorgunum diyor, benim diyor bir şeyim eksik.
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bundan bahsetmeden geçmek olmazdı. Tebrik ediyorum açıkçası. Vitamin, mineraller çok göz ardı ediliyor. Halbuki bizi hayatta tutan en önemli şeyler bunlar. Burada üç tanesi ön plana çıkıyor. Biri D vitamini, biri B12, biri de demir minerali.
1: Demirle D'yi karıştırmayalım, değil mi?
0: Yok, hayır.
1: Hepsi
0: Biri bir
1: bambaşka
0: vitamin,
1: şeyler.
0: biri
1: Evet.
0: mineral zaten. Demir minerali eksikliğinde vücuda yeterince oksijen taşınamıyor. Bu nedenle kişi kendini yorgun ve çabuk yorulan biri gibi hissediyor. B12 vitamini sinir sistemiyle ilgilidir. Sadece fiziksel yorgunluğun yanı

0: sıra zihinsel odaklanma, işte dikkat dağınıklığına da neden olabilir. D vitamininde de şöyle bir durum var. O da günlük, yani kişisel iyi hissetme halini sağlar. Yani onun eksikliğinde de kişi kendini daha isteksiz, moralsiz hissedebilir. Toplumumuzda da çok yaygın bunların eksikliği. O yüzden dikkat etmekte kesinlikle yarar var.
1: Peki, enerji veren besin diye bir şey var mı?
0: Doğa mucizelerle dolu bir canım.
1: Şüphesiz.
0: Allah öyle bir sistemle, dengeyle yaratmış ki gerçekten her besinle biz ilaçlarımızı sağlayabiliyoruz. Bizim sektörde şöyle bir ifade var, çok sık kullanılır. Mucize ve besin yoktur. Oysa ki bence hemen her besin bir mucizedir. Enerji verme konusunda mucize ve besin de kuru yemişler.
1: Kuru yemişler.
0: Aynen.
1: Ama çiğler mi? Çiğ.
0: Tam ondan bahsedeceğim. Fındık, fıstık, ceviz, badem, kaju, kabak çekirdeği. Bunlar müthiş besinlerdir. İçindeki makro ve mikro besin öğeleriyle bizi tok tutar, kan yapar, enerji verir. Sindirimden üremeye kadar birçok sistemde aktif şekilde rol oynar. Ama az önce dediğiniz gibi kesinlikle çiğ tüketilecek. Kavrulmuş ve tuzlanmış olmaması lazım. Aksi halde bu saydığım faydaları göremeyiz. Üstüne zarar görürüz. Mesela içlerinde sağlıklı yağ asitleri var. Bunlar kavrulduğunda trans yağa dönüşebiliyor. O yüzden çiğ tüketmeye
1: çiğ
0: dikkat
1: tüketmek. Edin. Çiğ tüketmek. Çiğ daha lezzetli geliyor bana.
0: Çiğ daha güzel, evet.
1: Neden
0: alışınca.
1: Bilmem. Özellikle çiğ kajuyla yani böyle şey aşk yaşıyoruz
0: süper,
1: biz.
0: Süper.
1: Peki. Kafein enerji verir mi yoksa yorar mı?
0: Vaa, süper noktalara değiniyorsunuz. Çünkü bu yayına gelmeden bir hafta önce yaklaşık uluslararası bir hakemli dergide, ABD merkezi bir dergide makalem yayınlandı. Bunun üzerine kafein ve kahve tüketimiyle alakalı. Kafein evet enerji verir. Ama aşırıya kaçmamak lazım, dikkat etmek lazım. Bu konuda üst sınırımız var maksimum. Günde 3-4 kupa kadar filtre kahve veya 4-5 fincan Türk kahvesi tüketebiliriz. Ben bu serbest bırakmanın yanı sıra tavsiye de ediyorum araştırmalarım sonucunda. Günde 2 kupa kadar filtre kahve veya 3-4 şekersiz fincan Türk kahvesi tavsiye ediyorum.
1: Sabah kahvesi.
0: Programımızın ismiyle müsemma evet. olarak kahveyi de önemseyelim. Bir konuya değinmek istiyorum kafeinle ilgili. Kafeinin kaynağı önemli. Biz kafeini kahve ve çayla alalım. Aman diyeyim enerji içeceklerinden uzak duralım.
1: Allah Allah.
0: Enerji içecekleri çok yoğun bir şeker ve kafein bombardımanıdır. Şekersiz olanları var ama onlarda da yapay tatlandırıcılar kullanılıyor. Vücuda ciddi zararlar verebilir. Kalp krizinden ölüme kadar götürebilir, Allah korusun. Sporcuların da kullanmamasını öneriyorum.
1: Öneriyoruz.
0: Bir şey daha ilave etmek istiyorum aklıma gelmişken. Benim diyet programımın ismi Kendine Doğru Diyet. Bu diyetin kişiselliğini ön plana çıkartan bir vurgu. Şimdi aklıma gelmişken eklemek istedim. Az önce kahve tüketimi önerisinde bulundum ama bu bir genelleme. Yani sağlıklı ve yetişkin kişiler için konuşuyorum. İşte hamileler, emziren anneler, bazı hastalığa sahip bireyler veya ne bileyim kahve bende çarpıntı yapıyor diyenler bu kapsamın dışında tuttum.
1: Bunu da söylemekte fayda var. Bence önemli. Zaten diyetisyene gitmeden önce bu işin tam anlamıyla kişisel olduğunu bilmek lazım. Üst komşusunu diyetisyene gönderip sana ne verdiyse bana da aynısını yapalım zihniyeti.
0: Olmaz.
1: Olmaz. Aynen. Herkesin kan değeri, herkesin parmak izi kadar farklı.
0: Süper. Aynen.
1: Şimdi peki kişiye özel diyet neden önemli? Tam da bunu konuşuyorduk. Bir de siz altını çizin. Aynen. Benim de içim rahatlasın.
0: Çünkü hayatımız, alışkanlıklarımız, ihtiyaçlarımız birbirinden farklı. Biz insanız. Çok komplike varlıklarız. Hı hı. Dediğiniz gibi parmak izlerimiz hepimizin birbirinden farklıyken ihtiyaç ve alışkanlıklar mı farklı olmayacak? Şimdi ben aynı diyeti 10 kişiye versem birkaçı uygulayabilecek, çoğu uygulayamayacak. Çünkü kimisinin hayatına uyan şey kimisine tamamen ters,
1: ters
0: gelebilir.
1: Gelebilir.
0: O yüzden ve kişisel diyette yalnızca ne yediğin değil, işte ne kadar, ne zaman yediğin ve bunu nasıl sürdürebildiğinle alakalı.
1: Tabii hayatı, rutini de çok önemli kişinin. Peki en sık yapılan diyet hataları desem?
0: Bu biraz zor bir soru aslında. Çok fazla umuyup. Cevabı var.
1: Ya. O yüzden, hatada birinciyiz.
0: Yaşadığım örneklerden cevaplandırayım. En sık rastlanan hataya şunu diyeyim. Kişinin kendini aşırı kısıtlaması. Kendi kendine. 3 danışanla yaşadığım 3 spesifik örnek vermek istiyorum.
1: Buyursunlar.
0: Bir danışanıma diyet yapmayı yasakladım ve kilo verdi. İlginç duruyor değil mi?
1: Allah Allah.
0: Aynen.
1: Yasaklar

0: Diyeti yasakladım bu sefer komple.
1: Nasıl oldu?
0: Çünkü geldi danışanım. İlk gün tanıştık. Şöyle bir detaylı hem hayat analizi hem de vücut analizini değerlendirdik. Bu danışanım geçmişte çok fazla diyet denemiş. Denemiş başarısız olmuş, denemiş başarısız olmuş. Hayat tarzını irdelediğimde ve karakterini bu kişinin böyle moda mod liste üzerinden diyet yapabilecek bir potansiyeli yok.
1: Çok
0: Burada
1: güzel.
0: devreye girdim. Dedim diyeti bırakalım. Siz onunla böyle daha eğitim havasında, bilgilendirme havasında gittik. İşte şöyle şöyle yaparsan daha iyi olur havasında böyle daha yumuşattık. Adım adım ilerledik ve başarıya ulaştık.
1: Süper.
0: İkinci danışanıma sporu yasakladım. Yanlış anlaşılmasın, spor çok faydalı bir şeydir. Severim, uzun yıllardır da tenis oynarım ben de. Bu danışanımdan bahsediyorum. O da aşırı takıntı seviyesinde spor bağımlısı. Çok takmış, çok yoğun bir spor programı vardı. Onda da sporu azalttık. Hem zihnini hem fiziğini, vücudunu rahatlattık ve başarıya ulaştık.
1: Mis.
0: Aynen öyle.
1: Diğeri.
0: Diğeri de ona da tatlı yasağı vardı. Tatlı yasağını kaldırdım. Bu danışanım da çok tatlı düşkünüydü. Ve kendi kendine de yasak koymuş bunu uygulayabilmek adına. Ancak çok zorlanmış, sürekli tatlı düşünüyor. Arada bir kaçamak yapıyor. Kaçamak neticesinde de tüh diyet gitti diyor,
1: Bozuyor konu.
0: bozuyor. Dedim ki
1: Olmaz.
0: ya öyle yapmayalım, tatlı yasak olmasın. Diyetlere böyle aralara ufak tatlılar serpiştirdim. Doğru alternatif tarifler verdim. Yanlış olmasın 2 ayda 8 kilo kadar verdik. Bunu da tatlı yiyerek yaptık.
1: Tatlıyı serbest bırakarak.
0: Tatlı serbest değil, yanlış anlaşılmasın. O
1: Kişiye
0: danışan
1: göre değişiyor.
0: kişiye göre.
1: Peki, önemli bir soru soracağım. Sosyal medyada beslenme ve sağlık üzerine paylaşım yapan çok fazla hesap ve içerik var. Bir diyetisyen olarak dikkate almalı mıyız? Neleri almalıyız? Sizden öğrenmek isteriz.
0: Dediğiniz gibi derya deniz artık. Ya
1: Bilgi çağı ya. Herkes bir şey biliyor. Herkes her şeyi bilmek istiyor.
0: doğru. Çok dikkatli olmak lazım. Yani kimden alıyoruz? Kaynak önemli. Kimin söylediği önemli. Şimdi sarı çizmeli Mehmet Ağa
1: Ama bazılarına
0: söylüyorsa.
1: sinirlenmiyor musunuz? Ben bazı diyetisyenlerin bu kadar şunu yerseniz göbeğiniz gider falan. Çok acayip geliyor bu açıklamalar bana.
0: Evet. Onlar da var. Çok böyle değişik bir çıkışlar yapılıyor. Şey de var. Hiç meslekle alakası da yok. Bir şey öğreniyor hemen onu satmaya çalışıyor gibi. Yani sarı çizmeli Mehmet Ağa söylüyorsa ona tabii ki de itibar etmeyeceğiz. Bu arada sosyal medyayı çok aktif kullanmıyordum ama daha böyle içerik üretimini hızlandırdık. Buradan da böyle pratik bilgiler
1: Ay, o zaman
0: paylaşmaya
1: sosyal
0: devam
1: medyanızı da
0: edeceğim.
1: söyleyin.
0: Diyetisyen Muhammed Ali.
1: Tamam, çok da basit oldu, kolay
0: Evet.
1: oldu, güzel oldu. Peki bir soru daha sorabiliyor muyum? Yok. Aa, bak bana böyle yapıyorlar. Tamam, başka zaman inşallah.
0: Açtık vakti inşallah.
1: İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Muhammed Bey.
0: Rica ederim.
1: Sizinle sohbet çok kıymetliydi. Sizleri uğurluyorum. Ben papatyalarımla sabah kahvesine devam ediyorum efendim. Artık bu sesi duyunca Ali Hocam gelmiş demektir. Asilciğim, teşekkür ediyoruz. Senin görevin tamamlandı. Bay bay. Asil'i gönderdik. Şimdi biz yine çok kıymetli konulara devam edeceğiz. Artık sizi tanımayan kalmamıştır. Eğitim danışmanı ve sosyolog Ali Kış. Hocam hoş
2: Evet.
1: geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Ben iyiyim. Sizi
2: Çok iyi
1: gördüm, daha iyi oldum.
2: gözüküyorsunuz.
1: Bugünkü bölümü sizinle kapatacağız. Siz de hazır
2: Peki.
1: mısınız buna?
2: Hazırım.
1: Peki Türkiye'de eğitim sistemi neden beklenen başarıyı sağlamıyor?
2: Size çok basit bir soru sorsam. Mesela bir silah kullanıyorsunuz. Silahınızın bir gece görüşü var. Ama ayarını gündüz yapmaya çalışıyorsunuz. Çalışır mı?
1: Olmaz.
2: Çalışmaz. Doğduğumuzdan bu yana şunu öğrendik ki yaşımız gereği, tecrübelerimiz, deneyimlerimiz. Asil'in burada olması da o yüzdendir mesela. Ben oğlumun bu ortamları deneyimlemesini istiyorum. Bunları öğrenmesini istiyorum. Şimdi eşyanın bir tabiatı olduğu gibi insanın da bir tabiatı var. Yani eşyanın doğasına aykırı davrandığınız zaman, insanın doğasına aykırı davrandığınız zaman istediğiniz sonucu alamazsınız. Şimdi ben öğrenciliğimden bu yana 30 yıla yakında öğretmen olarak görev yaptım. Ve hep ergen çocuklarla çalıştım. Alt yaş gruplarıyla çok çalışmadım. Ona uyumlu davrandığınızda, yani saygı gösterdiğinizde, onun için orada olduğunuzu anlattığınızda, çocuğun sizin için ne kadar kıymetli olduğunu ona anlatabilecek bir dil bulduğunuzda istediğiniz verimi alıyorsunuz. Ama çocuğa onun ayarlarının dışında farklı formatlarda ayarlar, farklı içeriklerde ayarlar yüklemeye çalıştığınızda çocuktan beklediğiniz etkiyi ve davranışı alamazsınız. Bu anlamda

0: biz hep ne bekliyoruz çocuklardan, böyle işte notları çok iyi olursa başarılı çocuklar. İşte hep not, hep not telaşı. Fakat biz şunu kaçırıyoruz, az önce bir şey söyledim. Doğasına uygun davrandığımızda. Hı-hı. Biz öğretmenler henüz profesör değiliz, akademisyen değiliz. Okul öncesi ilkokul, ortaokul ve liseden bahsediyoruz.
1: Tamam.
0: Biz öğretmenleriz. Şimdi bizim uğraştığımız yaş grubu önce 0-6 yaş grubu, sonra 2-12 yaş grubu, 13-18 yaş grubu. Şimdi siz bunların doğal olarak ayarlarını bilirseniz o çocuklardan hep verim alırsınız. Verim alan ülkeler var. Dünyanın gelişmiş ülkeleri diye tarif edilen ülkeleri, eğitim sistemleri geliştiği için gelişmişler zaten. Hı hı. Şimdi 13, 2, 10, özür dilerim. 2, 6. 2, 12 yaş grubuna.
1: 2, 12,
0: 2,
1: evet.
0: 12 yaş grubuna bu adamlar neyle öğretiyorlar? Bakıyorsunuz bütün sistemini oyun üzerine kurgulamış. Hmm. Okulda oyun, evde oyun, sokakta oyun. 10 yaşa kadar ödev yok. Bu çocukların hiçbiri 4 saatten fazla okulda kalmıyorlar mesela. En fazla kalanı okulda 4 saat kalıyor. Şimdi oyun çocuğun dünyayı anlama ve ilişkileri yorumlama şeklidir. Ve ona ne kadar oyun konsepti oluşturmasına izin verirseniz etrafını o kadar anlamasına aslında fırsat tanırsınız. 2-12 yaş, özür dilerim, 13-18 yaş grubuna geldiğimiz zaman bu çocuklar artık büyüdüler. Oyun yaşını geçtiler. Siz hala bunlara oyunla devam etmeye çalışırsanız sonuç alamayacaksınız. Çocuk size diyecek ki ben çocuk muyum?
1: Hmm.
0: Çünkü 13-18 yaş grubu büyümekle çocuk kalmak, işte genç olmakla çocuk olmak arasındadır. Henüz kendisini arıyor. Bu arama davranışı, konumlanacak, çocuk nerede konumlanacak? Kimliğini tanıyacak, cinsiyetini tanıyacak, kişiliği oluşacak. Dolayısıyla 13-18 yaş grubu sizin onu etkilemenizi bekliyor. Nasıl etkileyeceksiniz? Saygı duyarak, hoşgörünüzü göstererek, sabrınızı göstererek. Çünkü 13-18 yaş grubu çok hata yapacak. Anneler babalar evde bu hatalara çok tahammül edemiyorlar ama biz öğretmenler tahammüllüyüz. Hocam biz 2 tane çocukla ilgilenemiyoruz, siz 40 tane çocukla nasıl ilgileniyorsunuz cümlesini çok duymuşuzdur. Aslında mesleğimizin herhalde en büyük şeref ifadelerinden birisi budur. Çünkü tüm çocuklar bizim. Bu anlamda doğasına uygun hareket ettiğimizde olayı aslında çözümlemiş oluyoruz diye sorunuza cevap vermiş olayım.
1: Süper. Başarı nedir? Yani disiplinle mi sadece sağlanır başarı?
0: Bu soruyu sorduğunuz için size gerçekten teşekkür ederim.
1: Ben rica ederim.
0: Şimdi çok duymuşsunuzdur. İnanırsan inanmak başarmanın yarısıdır.
1: Duyduk çok.
0: Falan. Bunlar ortalama adamlardır. İnanırlar, başarırlar. Hani öyle düşünürler. Ben de öyle değil.
1: Hmm.
0: İnanmak başarmanın yarısı değildir. İnanmak artı mücadele etmek, ikisi birlikte başarının yarısıdır.
1: Hmm. Daha.
0: Bu ülke mesela ilk defa duyacak bu cümleyi. Benden duyacak. Başarmak ve mücadele etmek başarmanın yarısıdır. Diğer yarısı da hedefinizle uyumlu hale gelmektir.
1: Hmm.
0: Yani hedefle uyumlu hale gelmek tek başına başarının yarısıdır. Bundan şunu kastediyorum. Mesela sizi örnek alan genç yaş grubu kızlarımız, Bircan Hanım güne kaçta başlıyor? Bircan Hanım gününü nasıl geçiriyor? Bircan Hanım günde kaç saat çalışıyor? Bircan Hanım şu an oturduğu koltukta oturabilmek için sevdiği nelerden fedakarlık ediyor? Sorsam gözleriniz dolar belki de. Saygı evde annesini bekliyor desem mesela şu an gözleriniz dolacaktı. Ben o yüzden oğlumu sürekli yanımda gezdiriyorum onu özlememek
1: arada
0: için.
1: Arada ben de getiriyorum saygıyı.
0: Evet. Dolayısıyla inanmak, mücadele etmek artı hedefinizle uyumlu hale gelmek. Bu sıra dışı bir adamdır. Etrafınızda bunlardan çok yoktur.
1: Evet.
0: Diğerleri ortalama adamlardır. Başarı nedir? Ve bunun için disiplin yeter mi? Disiplin bir şeyi periyotlarla, periyodik olarak belli zamanlarda, belli mekanlarda yapıyor olmaktır.
1: Hı hı.
0: Başarı bunu sever mi? Sever. Ama tek başına yeterli midir? Değildir. Çünkü temeli oluşmamış bir insandan başarı beklemek suyun olmadığı bir tarlaya tohum ekmek gibi bir şeydir. Disiplin önemlidir ama tek başına yeterli değildir. İlk söyleyeceğimi sonuna söyleyeyim bu soruyla ilgili. Başarı nedir? İnanın bunu da ilk

0: kez duyacak bütün ülke. Başarı, bir ürün üretin ve ürettiğiniz ürünle etkilemek istediğiniz insan sayısını belirleyin. Yani benim hedefim 35 yıl önce, 40 yıl önce yola çıkarken ilk öğrencisi kendim olan kurumumun hedefi şuydu. Bu ülkede çocuğu olan her eve gireceğim. Bu şu demek. Ürettiğiniz ürünle hayal ettiğiniz, etkilemeyi hayal ettiğiniz insan sayısı kadar insanı etkiliyorsanız başarılısınız demek.
1: Tabii.
0: Bu kadar. Ama bunun için tabii ki disiplinli olmak gerekir. Tek başına yetmez. Neyi sever başarı diye sormanız gerekir burada. Bircan Hanım kendi iş yaşamından buna çok hakimdir bence. Başarı kan çanağı olmuş gözleri sever mesela. Başarı kararmış dirsekleri sever mesela. Başarı kalem tutmaktan
1: yamulmuş orta parmakları
0: sever. Nasır tutmuş parmak sever mesela. Dolayısıyla hani başarmak için konfor alanınızdan çıkmanız, evet, disiplinli bir şekilde o periyotlara uymanız ve asla vazgeçmemeniz gerekir. Martin Luther King'in bir lafı var, onu burada söylemeyi gerçekten çok isterim. Koşun diyor, koşun. Koşamıyorsanız yürüyün. Yürüyemiyorsanız sürünün ama asla vazgeçmeyin. Biz çocuklarımıza asla vazgeçmemeyi öğretmek zorundayız.
1: Bir tabir var, çocuğum ders çalışmıyor. Şimdi bu ders çalışmıyor ifadesi belirli bir sorunu doğru mu tanımlıyor?
0: Evet, aslında bu ülkeye gittiğim her programda muhtemelen bu cümleleri benden duyacak. Yine bir sonuçtan bahsediyoruz. Çocuğum ders çalışmıyor. Ona hangi yöntemleri, hangi alternatifleri sunduk ki çocuk ders çalışmıyor? Ders çalışmama davranışını geliştiren asıl nedenler neler?
1: Bir dakika. Neler? Reklamlardan sonra biz geliyoruz hemen efendim.

0: Alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Hayatının kıymetini bilenler.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Paradon Tax. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım. Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amado, haz için tasarlandı.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
0: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'tan.

0: Efendim kısa bir aranın ardından kıymetli hocam Ali Kış'la sohbetimiz devam ediyor. Ders çalışmamanın nedenleriyle de bir ilişkisi var dedik.
1: Şimdi ders çalışmama bir davranıştır ve sonuçtur. Evet. Bu davranışı geliştiren nedenler vardır. Önce bu nedenlere yoğunlaşmak gerekir. Bir çocuk sürekli eleştirel ve yargılayıcı bir aile yapısından geliyorsa özgüveni düşüktür. Özgüveni düşük olduğu için ona acaba çalışsam da yapamaz mıyım? Başaramama korkusu. Acaba ben yetersiz miyim? Yine mi yapamayacağım? Sorularını kendi içinde kendine sorduğu için masaya şeklen oturmayabilir. Oturur bazı öğrenciler ama fiziksel olarak sadece orada vardır. Dolayısıyla hani ders çalışmama davranışını şöyle benzetebiliriz mesela. Arabanızın hararet lambası yanıyor. Siz sürekli hararet lambasını söndürmeye çalışıyorsunuz. Oysa acaba lamba mı arızalı yoksa o lambanın yanmasını sağlayan sistem mi arızalı? Hmm. Sisteme biraz yoğunlaşmak gerekiyor. Dolayısıyla ders çalışmayan öğrencinin neden ders çalışmadığını anladığımızda sorunu çözeriz. Buradan bütün velilere söyleyeyim. Ders çalışmıyor. Benim oğlum beni deli etti. Benim kızım beni deli etti. Ben bunu bir türlü masaya oturtamıyorum diyorsanız aslında kendinizi anlatıyorsunuz.
0: Ya evet. Yüzleşin diyor hocam. Peki aynen. Önemli bir sorun var. Onunla da noktalarız. Eğitimi sadece ders anlatmaktan ibaret görmenin maliyeti nedir?
1: Bir kez daha size teşekkür ediyorum. Hayal edemeyeceğiniz kadar büyük maliyetleri var. Hayal edemeyeceğiniz kadar.
0: Nedir hocam?
1: Şimdi mesela çok saygıdeğer Bircan Hanım, bir annesiniz. Ben bir babayım. Oğlumu neden sürekli yanımda gezdiriyorum ve benim yaşadığım hayatı deneyimlemesini istiyorum biliyor musunuz? Çünkü ben şu an gelecek 50. yılımı yaşadığımı biliyorum. Yani Asil 55 yaşında Asil Cemal, yarın bir gün 50 sene sonra 55 yıl olacak. Hmm. Ben şu an gelecek 50 yılı yetiştirdiğimi biliyorum da o yüzden Asil yanımda gezdiriyorum. Hmm. Yani liderlik duygusu gelişmiş. Yani karar verme altyapısı gelişmiş. Tercihlerini doğru yapan. Muhakeme gücü gelişmiş. Lider ruhlu bir çocuk yetiştirmek istiyorum. Onun için de sizin gibi lider ruhlu, diğer arkadaşımız gibi kültürel altyapısı zengin, kitap okumayı seven, entelektüel geziler, entelektüel etkinlikleri yapmayı seven insanlarla vakit geçirmesi benim hoşuma gidiyor.
0: Ne kadar
1: gidiyor.
0: Güzel.
1: Bu arada maliyetten bahsettik değil mi? Maliyet. 40 yıldır bu ülkede ben öğrenci ve öğretmen olarak bu sistemin içerisinde var oldum. Eleştirmeyen hiç kimseyi görmedim. Sonuç, sadece çocuklar değişti, devir değişti ama bizdeki eleştiri altyapısı değişmedi. O yüzden bu çocukları eğer sadece ders anlatarak devam edersek maliyetlerini söyleyeyim. Yetenekleri körelmiş, kimliği bulanmış, kişiliği zedelenmiş, akademik hayatı savrulmuş ve geleceği paramparça olmuş nesiller yetiştiririz.
0: Büyük maliyet.
1: Türkçesini biliyor musunuz? Eğer biz önümüzdeki tüm süreci yine 40 yıldır olduğu gibi çocuklara sadece ders öğretmeye çalışarak geçirirsek 40 yıl sonra paramparça olacağız demek. Çünkü diploma alacak o çocuk. Mesela akademisyen arkadaşlarımızla Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisi devlet üniversitesi olduğu için ismini söylememde herhalde sakınca yoktur. ODTÜ. ODTÜ'de Gazi Üniversitesi'nde, Hacettepe Üniversitesi'nde akademisyen dostlarımız var. İsimlerini söylemek isterdim ama şu an kendilerinin haberi olmadığı için söylemem doğru olmaz diye düşünüyorum. Diyorum ki hocam bu çocuk senin bölümüne girmek için sıralamada 1400 yapmak zorunda. Her yıl 1400'ü yapıyor mu? Evet. Hocam diyorum mesela yeni gelen öğrencilerle bir önceki sınıf, bir önceki sınıf arasında fark var mı? Hocam çok fark var.
0: Ya.
1: Çocuk babası ölmüş arkadaşına başsağlığı dilemiyor diyor.
0: Ah ya.
1: Ya da işte annesi trafik kazası geçirmiş biri arkadaşına geçmiş olsun demiyor. Sistem şöyle körelmiş durumda yani. Çocuğunuz Allah göstermesin trafik kazası yaptı. Açtı size telefonu. Anne kaza yaptım ya da baba kaza yaptı. Arabada bir şey var mı dediğiniz an sistem error veriyor demek.
0: Ay çok doğru.
1: Kızım sen nasılsın? Oğlum sen nasılsın? Sende bir şey yoksa arabayı boş ver onu sonra hallederiz cümlelerini söylemeden. Yani çocuğumuzun nasıl olduğunu öğrenmeden geleceğimizi planlama şansımız yok.
0: O kadar güzel özetlediniz ki. Çok teşekkür ediyorum hocam kıymetli
1: bilgileriniz
0: için. Sabah kahvesi izleyicileriyle

0: buluşturduğumuz zaman çok kıymetli oluyor sizin verdiğiniz bilgiler. Programı da birlikte kapatalım o zaman.
1: Olur.
0: Güzellikler diliyoruz keyifli. Efendim sizlere.
1: Programı izleyen bütün izleyicilerimize, annelerimize kahveleri güzel, gönülleri mutlu, güzel bir gün diliyoruz.
0: Hoşça kalın.

0: Değerli izleyenler, tarih, turizm, kültür, sanat, gastronomi şehri Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Efendim şimdiki durağımız tarihi Almacı Pazarı. Gaziantep'e geldiğinizde turistik çarşıları, tarihi çarşıları mutlaka görmelisiniz. Efendim Bakırcılar Çarşısı ve şu anda içinde bulunduğumuz tarihi Almacı Pazarı turistlerin olmazsa olmaz uğrak yerleri. Burası mis gibi kokuyor. Efendim Gaziantep'e özgü, birbirinden nefis, yöresel, doğal, sağlıklı ürünleri burada bulmak mümkün. Değerli izleyenler, bakar mısınız? Tarihi Almacı Pazarı'nda olduğumuz o kadar belli ki aslında bunlar alışkın olduğumuz görüntüler. Kuru patlıcanlar, kuru kabaklar, bamyalar, biberler, her şey ama her şey Gaziantep'e özgü. Evet, şimdi Gaziantep deyince herkesin aklına aslında yöresel ürünler gelir.
1: Evet.
0: Türkiye'nin her yerinden efendim burada esnafımıza sipariş verilir. Salçalar, baharatlar, kuru dolmalıklar, efendim her şey ama her şey çok lezzetli.
1: Mutfağımızın geniş olmasından bir de kültürümüzü daha yaşatıyoruz. Mesela şu an Ramazan'a denk geldiniz. Ramazan'da Antep'te köylü kahkemiz diye bir olay var.
0: Evet.
1: İçerisine bunları gelir, evdeki hanımlarımız bunlardan alır. Mesela
0: bu mudur,
1: çörek otu, rezene. Kahkesi. Evet. Birkaç
0: tamam.
1: Çeşit karıştırarak
0: evet.
1: Yapılır. Antep'te köylü kahkesi olarak bilinir.
0: Bu nedir? Susam mı?
1: Susam, kabuklu bu? Susamımız, çörek otumuz,
0: tamam.
1: Rezenemiz.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar da efendim kurabiyelik, içinde fıstıklı olarak veya sade olarak yaptığımız kurabiye, şekeri, yağ, unu takım olarak deriz biz buna.
0: Aa, çok enteresan. İlk kez görüyorum bunu Gaziantep'te.
1: Evet.
0: Kurabiyenin malzemeleri böyle paket şeklinde satılıyor. Unu, şekeri ya, ve yağ. Nereden buna, aklınıza geldi?
1: Böyledir. Önceden
0: üçü bir
1: beri, üçü bir yerde.
0: Aa, ben bunu ilk defa görüyorum Gaziantep'te.
1: Bir de bunun
0: Gaziantep'te.
1: Ölçüsü vardır. Mesela bir kilo una yarım kilo şeker, yarım kilo yağ konulur. Evde tartamayacağı için hanım bunu bu şekilde alır, karıştırır, yoğurur. İçine de fıstığı ilave ederse fıstıklı olur.
0: Ha, onu da ayarlıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Yani hanımlar bir tek malzemeyi alıyor, yoğuruyor. Aslında turistler için çok iyi.
1: Çok güzel. Bunu zaten gönderiyoruz da Antep'te olup dışarıda olan müşterilerimiz
0: çok
1: istiyorlar,
0: güzel.
1: Biliyorlar.
0: Evet değerli izleyenler, Gaziantep tam bir gastronomi şehri. Aslında Gaziantep tam bir gastronomi cenneti. Efendim Gaziantep mutfağına özgü yaklaşık 600 tane teşkilli yemek var. İşte bu yemeklerin bu kadar lezzetli olmasının bir sırrı da baharatlarda ve salçalarda gizli.
1: Özellikle
0: öyle
1: salçalarımız tabii.
0: Evet.
1: Salçalarımız güneşte
0: özelliği
1: çıktığı
0: nedir?
1: İçin güneşte çıkıyor, ayrı bir lezzet oluyor. Buranın kendine has lezzeti şöyle ki güneşte
0: açar
1: çıktığından
0: mısınız?
1: Dolayı oluyor ve katılığından dolayı oluyor. Çünkü salçalarımızda bizim önemli olan şu.
0: Efendim mis gibi kokuyor.
1: Kokmasının
0: mis gibi.
1: Haricinde de şöyle.
0: Of,
1: hani çiğ köfteye böyle
0: of.
1: Yapıştırırlar ya. Onun gibi bir lezzet şeyimiz var.
0: Bu ne salçası?
1: Biber salçası.
0: Biber
1: acısı,
0: salçası.
1: Tatlısı ve domatesi. Hepsi aynı şekilde yapılır. Bu yöreye ait bir şeydir.
0: Gaziantep,
1: Gaziantep
0: acıyı seviyor.
1: Acıyı seviyor. Tatlısı
0: efendim,
1: da var.
0: Tatlısı da var. Acı sevmeyenlere tatlısı da var.
1: Tabii
0: acısı
1: ki.
0: Da var. Mis bunu, gibi biber salçası.
1: Aynen. Mesela sumağımız vardır.
0: Evet.
1: Bu sumak salatalara, soğan piyazlarına hepsine kullanabilirsiniz. İsot biberimiz ve tuz.
0: İsot nedir?
1: İsot biberimiz ıslakken üzeri örtülüyor,
0: tamam.
1: Siyahlaşıyor. Tekrardan aynı şekilde çekilince sadece yağla tekrar renklendiriliyor.
0: İşte Gaziantep'e özgü tüm şireler, yöresel ürünler.
1: Lokumlarımız, fıstıklı lokumlarımız
0: çeşit,
1: oluyor.
0: Çeşit çok fazla.
1: Mesela melengiçimiz oluyor. Melengiç bu çiğ halidir.
0: Evet.
1: Bunu kavurduktan sonra makinede çekildiği zaman şöyle macun şekline geliyor ve bu macun şeklinde

0: Sonra çekiliyor, tamam. Bu şekli alır. Başka hiçbir işlem görmez. Tamam.
1: Nasıl yapıyoruz peki?
0: Bunu
1: kahveyi?
0: Bir su bardağı sütün içerisine bir yemek kaşığı melengiç, yarım yemek kaşığı toz şeker koyup kaynatıyoruz. Tamam. Hazır. Başka bir şey yok.

0: Değerli izleyenler, tarihi Almacı pazarını gezmeye ve esnafımızla sohbet etmeye devam ediyoruz. Efendim, yanımızda acaba kim var?
1: Ben Gaziantep'in Almacı pazarında esnafım. 50 evet. yıldan beri buradayız.
0: 50 yıldır buradasınız.
1: Evet, Aydın Şenkaya.
0: Evet, Aydın Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Burada olmak çok güzel. Tarihi Almacı pazarı Gaziantep'in en ünlü, en popüler yerlerinden evet, biri. Yani, turistlerin evet. olmazsa olmaz uğrak noktası. Bu nedir Aydın Bey?
1: Pekmez. Evet. Gaziantep'in.
0: Çok değişik.
1: Damızlık dediğimiz.
0: Pekmez deyince genelde sıvı olur.
1: Sıvı olur. Şöyle mesela buna bundan katıklar zaman çırptıkça evet. böyle serteliyor bu.
0: Sıvısına bundan evet. mayalık gibi.
1: Mayalı.
0: Ha mayalık gibi.
1: Süde maya çalarsın yoğurt evet. olur ya. Bu da aynı şey.
0: Böyle yanmıyor mu?
1: Bunu zaten ekmek arası yiyorsun.
0: Tamam.
1: Tahinle karıştırıp yiyorsun.
0: Tamam.
1: Bunun bir özelliği var. Kan yapıcı, çocuklara bilhassa çok faydası.
0: Şifalı.
1: Tabii %100 doğal yani bu.
0: Ama isyanı böyle pekmezin içine atıyor, aynen. mayalık karıştırıyor ve o şekilde yiyor.
1: O şekilde yiyor.
0: Evet, burada da hurma var. Evet, şöyle alayım Aydın Bey. Evet, cennet hurması.
1: Aynen.
0: Çok değişik.
1: Bu da bizim
0: burada
1: bildiğimiz...
0: mı yetişiyor?
1: Yok, Osmaniye, bizim burada da yetişiyor da Adana, Osmaniye bu tarafa.
0: Orada daha geliyor. Fazla, evet. Şöyle öyle. Görelim içine.
1: Hurmanın şeyi bu.
0: Ha, bildiğimiz
1: kurumuş
0: hurmanın
1: hali.
0: Büyüğü.
1: Evet. evet, çok lezzetli, bal gibi tadı var.
0: Evet.
1: Yani bol vitamin bu da.
0: Talep var mı?
1: Tabii, çok satılıyor.
0: Evet,
1: bunlar.
0: Özellikle Ramazan'da
1: İnsanları
0: cennet hurması.
1: İnsanları sıcak tuttuğu için.
0: Bol bol satılıyor. Evet. evet, şifalı, faydalı. Şimdi hurma deyince genelde böyle şunlar yani, gelir aklımıza. Yani o hurma bununla aynı mı?
1: Yok, aynı değil.
0: Ne farkı var?
1: Ya bu bildiğimiz bizim Türkiye'de yetişen hurmanın kurutulmuşu.
0: Evet, değerli izleyenler belirtmek istiyorum. Biz şu anda Gaziantep merkezde tarihi Almacı pazarındayız. Gaziantep merkezde depreme dair herhangi bir şey evet. yok. Burada hayat gayet normal. Efendim maalesef ki depremde Nurdağ ve Islahiye ilçeleri çok fazla zarar gördü.
1: Aynen, aynen.
0: Çok insanımızı kaybettik. Allah bir daha yaşatmasın aynen. diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyoruz. Ancak Gaziantep'te hayat normal. Tabii ki acılarımız, kayıplarımız hiçbir
1: evet,
0: zaman
1: evet,
0: geri gelmeyecek, unutulmayacak. Aileler yarım kaldı,
1: ama
0: hayatlar yarım kaldı ama hayat devam ediyor. Aynen. Turist de geliyor. Şu anda Gaziantep'te merkezde efendim deprem falan yok. Biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Her şey normal, her şey normal. Allah bir daha yaşatmasın
1: amin.
0: Diyor. Lütfen
1: amin.
0: Siz de Gaziantep'e gelin.
1: Bekleriz.
0: Çekinmeden gelin.
1: İnşallah.
0: Hani yıkık dökük bir yerde yok. Çok evet. hafif kale tabii ki zarar
1: aynen.
0: gördü. Onun haricinde yıkılan hiçbir bina yok. Merkezde yok diyebilirim. En azından biz görmedik çekim yaptığımız yerlerde ama evet. hayat gayet normal. Gördüğünüz gibi biz de çekimlerimizi yapıyoruz. Evet. Ne
1: biz
0: söylemek istersiniz Aydın
1: tüm
0: Bey?
1: Tüm Türkiye'yi bekleriz inşallah. Evet. Katmerlerimizle, baklavalarımızla, kebaplarımızla, kırmızı biber, salça çeşitlerimize bekleriz.

0: Değerli izleyenler, gastronomi şehri Gaziantep'te programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim burada tam bir lezzet şöleni yaşanıyor. Habib ustamızla birlikteyiz. Efendim mantar kebabı ve küşleme yapacağız.
1: Evet.
0: İkisi de Gaziantep'in olmazsa olmazı. Ha. Habib ustam nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Ne zaman yaparsınız mantar kebabını?
1: Mantar kebabı fark etmiyor.
0: Her zaman yapılıyor.
1: Aynen, kültür mantarı bu. Yani evet. Görüyorsun, müşterimize ayrı bir lezzet sunmak için.
0: Evet.
1: Ayrı bir tat.
0: Seviliyor mu?
1: Seviliyor, aynen.
0: Tamam. Ve küşleme. Evet. Özellikle son yıllarda çok seviliyor. Küşleme nedir?
1: Hocam küşleme bir kuzuda özel bir, yani bir 250 gram 300 gram hayvanın
0: çok
1: yetişmesine

0: oluyor. Aynen. Evet.
1: Böylece bu iki parça bir kuzunun eti.
0: Yani tamamen
1: iki
0: yağsız.
1: İki tane yediğinizde bir kuzu yemiş olursunuz. Hem yağsız hem de sinirsiz olduğu için özel bir et.
0: Efendim ustamız hazırlamış zırhta, kıymamızı çekmiş, tuzlamış, bir güzel yoğurmuş. Evet, mantarlarımız, biberimiz, domatesimiz önümüzde.
1: Evet.
0: Başlayalım o halde.
1: Evet.
0: Saplarını alıyor muyuz?
1: Evet, buralarını alıyoruz.
0: Şimdi şöyle ne yaptık? Diyelim. Saplarını aldık.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Şimdi bunu buradan çevire çevire yapmalıyız ki bunların patlamaması gerekiyor. Bu şekil.
0: Doğru
1: şu
0: mu?
1: Şu şekil.
0: Böyle.
1: Evet. Oradan da olabilir. Öyle de olabilir. Fark etmez.
0: Çevire çevire.
1: Aynen. Çünkü
0: mantarımızı
1: hızlı yaptığımızda
0: patlatmıyoruz.
1: Aynen, evet.
0: Mantarımızı patlatmayalım diye. Mantarımızı aynen patlattık. Ustam başarılı olamadım. Niye
1: tekrar
0: böyle
1: deniz
0: oldu? Niye böyle oldu?
1: İşte dediğim gibi, önce de söylediğimiz gibi çevirerek yaptığımızda bu şekil.
0: Evet.
1: Öyle.
0: Bir dakika, bir daha patlamaz denemek istiyorum. Hırs buyurun yaptım. Hırs yaptım. Bir daha denemek istiyorum.
1: Evet.
0: Şuradan mı saplayayım,
1: evet,
0: buradan?
1: Fark etmiyor hocam.
0: Tamam, şöyle saplayayım. Belki bu sefer aynen patlatmam.
1: Çevire,
0: efendim işte
1: yaptığımızda
0: kolay gibi geliyor ama hiç kolay değil.
1: Evet.
0: Bakın bu sefer patlatmayacağım.
1: Aynen.
0: Aa, böyle tersinden saplayınca patlamıyor.
1: Evet.
0: Tamam, oldu. Budur. Patlatmadım. Vallahi patlatmadım. Süper. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Aynen.
0: Geçireyim bir daha.
1: Yok. Böyle
0: kıyma mı
1: duracağız
0: koyacağız
1: şimdi
0: arasına?
1: Aynen.
0: Tamam. Ne yapıyoruz?
1: Derseniz şöyle suyumuzu yanımıza
0: tamam
1: alalım. Elimizi yapışmasın diye elimizi suya
0: kesinlikle
1: vuruyoruz.
0: Kesinlikle. Ne kadar alayım?
1: Şöyle.
0: Ha, büyük al. Yok.
1: Böyle bir parça
0: o
1: arası
0: sen,
1: için.
0: Sen belirle miktarını.
1: Şekil.
0: Tamam, tamam, tamam.
1: 17 elli arasına şişin ucundan geçirelim onu.
0: Şöyle.
1: Aynen.
0: Saplıyor muyuz yoksa?
1: Evet.
0: Geçiriyor muyuz?
1: Bu şekil geçiriyoruz.
0: Ha, geçiriyoruz. Tamam. Evet. Böyle yapacağız
1: peşinden
0: mı?
1: Peşinden böyle bir tane yapalım.
0: Tamam.
1: Bunu tutmuş olur.
0: Bu benim patlattığım. Aa, bunlar da
1: yok,
0: kullanılmış.
1: Yok, bunlar patlamış değil. Ben hazırladım ya bunları öncesinde.
0: Ha, doğru, tamam. Şöyle yapıyorum.
1: Aynı.
0: Çevire,
1: çevire. Yok, şu an hazırladığımız için çevirmenize gerek
0: yok. Ha, çevirmeme
1: yok
0: gerek
1: aynı
0: yok.
1: Aynı, onun için ön hazırlığını yapmış oldum.
0: Ben üzülmeyeyim diye.
1: Biraz daha geri
0: hazırlamış
1: çekeceğiz.
0: Evet, yine patlamadı. Şöyle geri aynı çekiyoruz. Tamam. Aa, çok keyifli.
1: Bir tane daha böyle.
0: Vallahi terapi gibi. Aa, çok keyifli.
1: Aynı.
0: Mantar kebabı yapıyorum. Gaziantep'te çok güzel.
1: Buyurun.
0: Tamam. Oldu değil mi usta?
1: Oldu, evet.
0: Yani beni üzmemek
1: yok,
0: için
1: yok,
0: söylemiyoruz.
1: Hayır,
0: oldu valla. Mantar kebap, mis gibi mantar kebap. Ben daha ne yapayım? Aynı yani. Aynı. Vallahi aynı. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi ocağa giriyoruz.
0: Ellerimle yaptım efendim. Sizin için Gaziantep'te mantar kebabını.
1: Evet.
0: Tamam. Meşe odunumuzda, mangalımızda mantar kebabımız pişsin. Domates, biber
1: aynen
0: saplayacağız
1: yine
0: mı?
1: Aynen. Yine domates, biber
0: onları
1: yanına
0: da saplayalım. Gel gel gel Gaziantep'in mis gibi kebabına gel. Valla ben burada çalışmaya başlayacağım yakında.
1: Aynen.
0: Şişimiz ince değil
1: evet
0: mi? Efendim
1: biber
0: kebapları
1: içinde
0: sapladığımız
1: ince
0: şişlerimiz daha kalın. İşte böyle
1: aynen
0: gördüğünüz gibi. Ancak domatesimizi, biberimizi sapladığımız
1: evet
0: şişlerimiz daha ince.
1: Aynen.
0: Onları da saplayalım. Şöyle elimize saplamadan. Biberler
1: evet
0: acı. Bence
1: aynen
0: acı.
1: Evet.
0: Ama kütür kütür taze taze.
1: Küşlememizi biraz böyle.
0: Küşleme seviliyor ama.
1: Aynen, tabii ki. Yani özel
0: lokum
1: bir et
0: gibi
1: zaten.
0: Özel,
1: olmayan bir et.
0: Kesinlikle lokum gibi.
1: Mesela kuşbaşı gibi değil de bu şekil kesimini.
0: Ha, böyle büyük büyük
1: aynen
0: kesiyoruz.
1: Aynen, biraz daha büyük
0: tamam
1: yapıyoruz. Yine aynı şekil.
0: Onları da saplayacağız.
1: Evet.
0: Kuyruk yağımıza iri iri kestik.
1: Tuz ve zeytinyağımızı koyuyoruz. Başka bir şey koymamıza gerek
0: mis
1: görmüyor
0: gibi küşleme et. Lokum gibi küşleme. Kim yani
1: ya
0: önceden terbiye falan yapılmıyor
1: gerekmiyor
0: değil mi?
1: Gerekmiyor. Aynen.
0: Zaten
1: çünkü
0: çok
1: kendisi
0: kaliteli
1: zaten
0: bir et.
1: Evet.
0: Lezzetli bir et.
1: Aynen.
0: Benim yaptığım bu mu?
1: Evet.
0: Kıyma nerede?
1: Kıymamız bir tanesi ama yine üçte ikisi duruyor.
0: Düşmüş. Neden düşmüş?
1: Ya işte tam böyle işte ustalığımızda az eksiklik olduğundan herhalde. Az diyelim.
0: Ustam o kadar hı olsun, senin gibi olabilir miyim? Efendim hı işte hani yaptım sandım ama yok.
1: Yine
0: bakın,
1: ama yine de kötü değil.
0: Bakın,
1: öyle diyelim yani.
0: Bakın şöyle göstereyim. Benim yaptığım kebap düşmüş. Yani böyle şişe saplamanın dizmenin.

0: de usulü var. Öyle. Aynen. Ustalık kolay değil. Ustam,
1: evet,
0: hazır mı?
1: Evet, kebaplarımız artık hazır.
0: Of, of,
1: dediğimiz
0: of.
1: Gibi nar gibi kızardı.
0: Mis gibi, mis öylece. Gibi. Mükemmel, mükemmel.
1: Aynen. Küşlememiz.
0: Küşlememiz hazır. Efendim kuyruk yağımız kızarmış. Aynen. Mantarlarımız, kıymalarımız.
1: Hazır. Pişmiş domatesimiz.
0: Evet, ben çok seviyorum bu kısmı. Şimdi sunumu hazırlıyor ya ustalarımız. Aynen. Gerçekten büyük bir titizlikle, sevgiyle, aşkla yaptıkları kebapları yine sunuma hazırlıyorlar.
1: Pişmiş biberlerimiz.
0: Evet, ben onları izlemeyi çok seviyorum. Bu kadar titiz bir şekilde hazırlıyorlar ki.
1: Mantar kebabımız.
0: Evet. Beklediğim an geldi evet. Vallahi. Yağları akıyor. Yağları aynen. Akıyor dumanı üzerinde.
1: Evet, çekiyorum.
0: Çekelim. Elin yanmadı mı?
1: Yok.
0: Tamam.
1: Elimiz alışmış.
0: Mükemmel. Tamam, artık son dokunuş.
1: Şimdi de küşlememiz var.
0: Küşleme. Evet, küşleme severler şu anda ah ah diyor. Çok sevenim var ama küşlemenin.
1: Aynen. Özel bir et çünkü.
0: Evet, et severler bayılıyor küşlemeye. Hepsi çok güzel vallahi. Her çeşit kebap, her çeşit et.
1: Saadetin.
0: İnanılmaz böyle güzel yapılıyor. Bu nedir?
1: Siz, kekik bu.
0: Kekik. Küşlemeye kekik mi ilave ediyoruz?
1: Aynen biraz.
0: Şöyle atın. Estetik hareketler.
1: Evet.
0: Ustalarımız öyle yapıyorlardı efendim. Vallahi ben onların yalancısıyım. Çok mu oldu Habib
1: çok,
0: Usta?
1: Çok, yeterli.
0: Yeterli mi?
1: Aynen.
0: Etin olmazsa olmazı kekik.
1: Evet.
0: Ve artık
1: evet.
0: Son dokunuş.
1: Hazırız.
0: Pidemizde efendim tabağımıza koyduk. İşte Gaziantep'in mantar kebabı, işte Gaziantep'in küşlemesi.

0: Değerli izleyenler, çok özel bir kumaş. Sizleri Gaziantep'e özgü yöresel kumaş Kutnu'yla buluşturmak istedik ve bu kumaşın özelliklerini ustamıza sormak istedik. Abdülkadir Ustam, merhabalar, nasılsın?
1: Evet, teşekkürler, sağ ol.
0: Kutnu kumaş nedir? Özelliği nedir?
1: Evet. Kutnu kumaş çözgüsü ipek, atkısı pamuk olan bir kumaş türü. Çok sağlıklıdır, natüreldir.
0: Yani pamuk ve ipek
1: pamuk
0: karışımı.
1: Ve ipek. Çözgü, tamam. Yani dikey gelenleri, tamam. Çözgü dediğimiz ipek,
0: evet.
1: Aradan geçen mekikle atılan da atkıdır.
0: Yani ağırlıklı olarak ipek mi, pamuk mu?
1: %60 ipek,
0: tamam.
1: %40
0: %100 ipek
1: pamuk.
0: Yani.
1: Evet, ağırlıklı ipek. Gruplarına göre ayrılır. Bunlar mesela saten, atlas örgüleri, Çin'den Anadolu seyahatinden Konya'da Anadolu Selçukları, bunun mucitleri. Daha sonra Osmanlı döneminden sonra seyahat ederek gelerek Gaziantep'te son bulmuş. Ama çok uzun hikayeleri var. Her kumaşın özel adı ve hikayesi vardır.
0: Mesela, şimdi evet. Renkler çok güzel, çok canlı. Efendim, inanılmaz güzel bir kumaş. Gaziantep'e özgü, yöresel, Kutnu. Şimdi parlak olanlar var, mat olanlar var. Evet. Rengarenk, özellikle renkler çok canlı değerli izleyenler. Böyle folklorik desenler var. Ustam, mesela bu nedir? Bu parlak.
1: Şimdi bu
0: bunun
1: parlak,
0: ipek oranı
1: mesela,
0: fazla.
1: Evet, ipek
0: kaygan,
1: oranı.
0: Bunun
1: adı
0: çok güzel.
1: Kerasi denilen bir kumaş. Her kumaşın yöresel kumaşları var. Özel giydikleri. Mesela bu Trakya'yla Osmaniye grubunda. Osmaniye'de yörük kıyafeti yaparlar. Osmaniye,
0: evet.
1: Adana bölgesi,
0: evet.
1: Mesela. Trakya bölgesinde de büstiyer yaparlar. Düz renklerden şalvar yaparlar. Bunlardan ayrıca misafir döşeyi, mindeli. Misafire bunları açarlar.
0: Evet, bu desene, evet, gözümüz alışkan.
1: Evet,
0: minder mi yapılıyor daha çok?
1: Minder de, yastık,
0: döşek yapılıyor.
1: Misafirlik olarak bunlar kullanılır. Düğünlerde bunlar kullanılır.
0: Kadınlarımız rengarenk,
1: evet,
0: kıyafetler
1: kadınlarda
0: yapıyor.
1: Şunlar da erkekler için mesela.
0: Gömlek mi yapılıyor?
1: Evet, bunlardan da gömlek yapılır. Başak tanesi bir erkeğin, şimdi röptüşan da diyorlar.
0: Evet,
1: daha önce gülerdi,
0: evet.
1: Dedikleri damat. Ların pijamaları, gömlekleri bu kumaştan.
0: Evet.
1: Bak, bu figürlerin
0: bunlar
1: hepsi,
0: kadınlar için, bunlar, evet. Da erkekler için. Figürlerin hepsinin bir anlamı var.
1: Evet.

0: Ile güzel ilimiz Gaziantep'i bugün elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim Gaziantep'te şimdi yöresel yemek zamanı. Gaziantep mutfağına özgü birbirinden nefis tencere yemekleri var. İşte onlardan birini yapacağız. Kiminle yapacağız? Emine Hanım'la birlikte yapacağız. Efendim yemeğimizin ismi biraz zor. Antep şiveyi dize. Doğru mu Emine?
1: Evet.
0: Evet, geleneksel bir yemek. Efendim coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş geleneksel bir yemek, yani geçmişten günümüze büyüklerimizin yıllardır yaptığı yöresel bir lezzet. Emine nasılsın?
1: İyiyim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Efendim Emine ile daha önce de çekim yapmıştık. Antep mutfağına dair o zaman yuvarlama yapmıştık kendisiyle. Şimdi Antep şiveydizi yapacağız. Evet. Şimdi geleneksel bir yemek.
1: Evet.
0: Ya bunlarla büyüdünüz.
1: Evet.
0: Böyle büyüklerimiz yaptığı bir yemek yıllardır.
1: Yıllardan belli yaptıkları.
0: Günümüzde yemekler. Yapılıyor mu hala?
1: Evet yapılıyor. Evet. Halen yapılıyor yani.
0: Evlerde yapılıyor.
1: Tabii
0: kadınlarımız yapıyor.
1: Yapıyorlar.
0: Kadınlarımız çok marifetli. Efendim Antep mutfağı lezzetli bir mutfak. Ancak kadınlarımızın da eli lezzetli. Çok güzel yemek yapıyorlar. Ve Antep şivey dizi çok değişik. Antep'e çok gelirim, çok program yaparım. Ancak ismini bilmediğim ve daha önce hiç yemediğim yöresel bir yemek. Şimdi ne demek şivey diz Emine?
1: Şivey diz soğanla sarımsakla olan bir şey mevsiminde.
0: Bu mudur soğan, evet, sarımsak?
1: Yeşil soğan, yeşil sarımsak. Taze, tamam, olarak da tüketilen.
0: Tamam, taze mevsiminde olarak bunları aldın. Evet. Ne yaptın sonra?
1: Doğruyoruz. Tekrardan haşlıyoruz. Bir haşlama yaptık biz onu. Suyunu süzdük. Tekrardan hafif bir 5 dakika daha haşlayacağız.
0: Tamam.
1: Sonra nohut, etle buluşturuyoruz.
0: Nohutumuz da haşlanmış.
1: Evet.
0: Etimiz de haşlanmış. Bu nedir?
1: Bu çalınmış yoğurt diyoruz biz. Bulanmış.
0: Mayalanmış.
1: Evet, mayalanmış.
0: Tamam.
1: O da sosu için yağ.
0: Sıvı yağ.
1: Üzerine hasbir.
0: Bu nedir?
1: Hasbir o.
0: Ne demek o? Çok değişik.
1: Hasbir. Üzerine dökülüyor.
0: Acı mı? Dedi,
1: yok, acı değil.
0: Baharat. Buraya özgü.
1: Evet.
0: Hasbir.
1: Hasbir, evet.
0: Hasbir. Nede kullanıyorsunuz hasbiri?
1: Genellikle şeyde, yemeklere sos olarak kullanıyoruz. Tatlılara kullanılıyoruz.
0: Hem tatlılarda hem de yemeklerde, evet, kullanılıyor. Hasbir, evet, çok değişik.
1: Tatlılarda rengi alınıyor.
0: Evet.
1: Yemeklerde de sos olarak üzerine döküyoruz.
0: Evet, bol bol kullanılıyor. Evet. Antep sever mi şiveyi dize?
1: Evet.
0: Yapar mısın evde?
1: Evet.
0: Hem burada yapıyorsun hem evde yapıyorsun.
1: Tabii ki.
0: Efendim Antep şiveyi dizi nasıl yapılıyor sizlere göstermek istiyoruz. Değerli izleyenler, Emine ile birlikte Antep şiveyi dizi yapıyoruz. Efendim suyumuz kaynadı. Emine ne yapıyoruz şimdi?
1: Bütün malzemeleri buluşturuyoruz. Önce nohutunu.
0: Evet.
1: Onları geceden şey yapmıştık, ısıyıp haşladım.
0: Evet. Haşlanmış nohut. Haşlanmış etimiz. Ne eti o? Dana mı? Kuzu mu?
1: Kuzu eti.
0: Evet.
1: Haşlanmış taze soğan mı? Taze sarımsak.
0: Haşlanmış taze soğan, evet, taze sarımsak. Evet.
1: Evet. Sizin için bir an hazırlık yap.
0: Evet, zamandan kazanmak için efendim nohutumuzu, etimizi, taze soğanımızı, sarımsağımızı haşlamış Emine. Ellerine sağlık Emine. Çünkü bunların haşlanması bayağı bir zaman alıyor.
1: Evet.
0: Emine durum ne?
1: Hazır oldu.
0: Şivey dizimiz haşlandı.
1: Evet.
0: Nohutumuz, etimiz, taze soğanımız, taze sarımsağımız efendim bir güzel kaynaştı. Haşlandı. Zaten haşlanmıştı, böyle biraz, evet, özleşti.
1: Özleştirdik. Şu anda yoğurduyla buluşturacağız.
0: Şimdi bunda ne var Emine?
1: Onun içinde süt,
0: evet,
1: yağ, bir tane yumurta. Bir de süzme yoğurt 2 kilo.
0: Aslında Gaziantep'te yöresel yemeklerde bu karışım bol bol kullanılıyor. Nelerde kullanılıyor? Yuvarlamada
1: şiveydiz,
0: kullanılıyor.
1: Yuvarlama.
0: Evet. Çağlaşı.
1: Genellikle bütün yoğurt yemeklerinde hepsinde kullanılır.
0: Evet, yoğurtlu yemek de bol,
1: evet,
0: Antep mutfağında. Efendim besleyici, aynı zamanda lezzet katıyor. Aslında yemeğin terbiyesi gibi değil,
1: terbiyeli
0: mi?
1: Terbiyeli, evet.
0: Evet değerli izleyenler, şivey dizimiz bir güzel haşlandı. Ne yapıyoruz şimdi Emine?
1: Yoğurduyla buluşturuyoruz.
0: Şöyle buluşturalım. Hepsini mi dökeyim?
1: Dökün biraz, ben size söyleyeceğim.
0: Efendim mis gibi yoğurt, süt, yağ, yumurta.
1: Bu kadar yeterli.
0: Ay çok güzel oldu görüntüsü. Ben çok severim böyle şeyleri.
1: Tadımı
0: harika.
1: Çok
0: mu seversiniz?
1: Evet.
0: Mis gibi koktu. Aynı zamanda besleyici, lezzetli. Lezzeti de zaten coğrafi işaretle tescilli bir yemek.
1: Biraz böyle şey yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsun Emre?
1: Karıştırıyoruz.
0: Tamam. Karıştırmak mı lazım?
1: Evet, kesinlikle.
0: Topak topak olmaması.

0: kesilmemesi için. Tabak hanımlar bile
1: olmaz da normalde. Ama şey, sıcağı buluştuğu için kesilmemesi için.
0: Doğru doğru, hanımlar bilir. Efendim, Antep şiveyi dizimiz pişti. Yağımız da burada kızıyor. Emine, ne yapacağız ondan sonra?
1: Aspirinle buluşturacağız. Tamam. Yemeğin üzerine dökeceğiz. Karabiberini katacağız. Yemeğimiz
0: buraya hazır. Mı dökeceğiz?
1: Evet.
0: Tamam, sonra yağı ne yapacağız?
1: Yağı aspirin üzerine dökeceğiz.
0: Ben bir türlü çözemedim efendim. Aspirle karabiber yağ mı dökülecek yoksa yok, şiveyi dize mi dökülecek? Şimdi göreceğiz. Bakalım ne tamam yapacak? Kafam karıştı benim de. Yok. Yağ dökmüyor muyuz?
1: Dökeceğiz ya. Ama şeyi şiveyi dize mi dökmeyeceğiz? Ha. Şu şekilde koyup şu an üzerinden.
0: Tamam, yapalım hadi. Isınsın. Yağımız ısınsın efendim. Ondan sonra göreceğiz. Evet. Bakalım ne oluyor. Hasbirle karabiber şiveyi dize mi dökülüyor, yağ mı dökülüyor, unun üzerine mi dökülüyor, unun altında mı kalıyor, göreceğiz. Ama efendim, sonuçta nefis bir yöresel yemek geliyor. Bence çok güzel olacak. Daha önce hiç denemedim, tatmadım. Çekimini de yapmadım. Emine, kızdı mı yağımız?
1: Evet, yağımız tamam kızdı.
0: Ne yapıyoruz?
1: Aspirle buluşturuyoruz.
2: Vereyim mi aspire?
1: Evet, alalım.
0: Mis gibi aspir.
1: Şokey.
0: Evet, şimdi ben merak ettim. O aspir nereye dökülecek? O yağ nereye ilave edilecek? Ay değerli izleyenler, bakar mısınız? Görüntü nasıl güzel, nasıl güzel. Ha, Emine, benim anlamamam normal şimdi bak. Aa, bir dakika, bu yağlı bir şov. Evet, Gaziantep'te mükemmel görüntüler. İşte Gaziantep, işte gastronomi şehri. Of of of diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Bayıldım bayıldım Emine. Ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: harikasın
1: olsun.
0: Biraz da konuşsan. Harikasın Emine.
1: Afiyet olsun.
0: Aa, hasbiri çok beğendim. Çok sevdim. Mükemmel bir görüntü. Ellerine sağlık. Afiyet canım olsun benim. Efendim, Gaziantep'te mükemmel bir yöresel yemek yaptık. Antep şiveyi dizi yaptık. Emine'nin ellerine sağlık. Afiyet yiyenlere olsun, afiyet olsun. Burası Gaziantep, burası gastronomi şehri.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: sağlıklı yaşamın yol haritası için herkes ekran başına. Sizi, ailenizi, çocuklarınızı hastalanmaktan koruyacak ve mutlaka tüketmeniz gereken besinler hangileri? Şeker, tansiyon, kalp hastaları hangi besinleri mutfaklarından eksik etmemeli? Hastalıklardan kurtulmak ve korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Profesör Doktor Oytun Erbaş tüm merak edilenlere canlı yayında cevap verecek. Az sonra.
1: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar. Sevgili seyirciler, Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey var'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bizi konuşacağız, sağlığımızı, bedenimizi konuşacağız. Çok sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş yine bizlerle birlikte olacak. Bugünkü konularımız yine çok enteresan. Özellikle bir hormon var ki, bu stres hormonu. Ya Aslı Hanımcığım, hangimizde stres yok diyeceksiniz belki de. Bu stres hormonu kortizol özellikle bazı insanlarda çok daha yüksek oluyormuş. Hangi durumlarda bu kortizol seviyesi daha yüksek oluyor? Hatta benim yüzümde bir şişlik var diyorsanız kortizol şişliği de olabilir. Bakın stres insanın hayatına neler neler yapıyor. Bu hormonda esasında

0: tehlikeli de olabiliyor, onu işleyeceğiz. Yine birazdan keneler var biliyorsunuz. Yaza giriş yaptık. Kene riski çok yüksek. Bunlarla ilgili konuşacağız. Hangi keneler riskli? Nasıl dikkat edeceğiz kendimize? Birazdan burada hemen şimdi sevgili Profesör Doktor Oytun Erbaş'ı buraya davet ediyorum.
1: Kronik hastalıklardan kurtulmanın yolu var mı? Tansiyon, şeker, kolesterol, tedavisi olmayan hastalıklar mı? Bu hastalıklardan kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? İştahsız çocuk her zaman hastalık belirtisi mi? Gece terlemesi hastalık işareti olabilir mi? Bağışıklığı güçlendiren en basit alışkanlıklar nedir? Hava kirliliği akciğeri ne kadar etkiler? Hastalıklar hakkında yanlış bilinen gerçekler neler? Profesör Doktor Oytun Erbaş açıklayacak. Az sonra.
0: Ve çok sevgili profesör, Türkiye'nin sevdiği profesör, Profesör Doktor Oytun Erbaş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Sağ olun.
0: İyisiniz inşallah.
2: Teşekkür ederim. Önce şimdi İstanbul Valiliği karar aldı bugün.
0: Evet.
2: Dün de Davut Gül açıklama yaptı sayın. İstanbul'daki bütün köpekler artık başıboş köpek olmayacaklar. Zaten %46 toplandı.
0: Evet.
2: Bu İstanbul için çok önemli bir şey. Bütün iller için aynı durumun uygulanması gerekiyor. Çünkü geçen hafta Van'da biraz sonra ben söyledim arkadaşlara. Bir çocuk 4,5 yaşında köpekler tarafından parçalandı. Bunlar insan, insan bunlar. Tamam? Çünkü orada köpek parçalansaydı köpek severler ya da artık buna da köpek severlik değil, galyana gelirlerdi.
0: Çocuğumuz hayatını kaybetti.
2: Kaybetti.
0: Allah rahmet eylesin. Bunlar
2: insan. Yani bu 4 yaşındaki çocuk gelecekte mühendis olacak, doktor olacak, bir birey olacak. Böyle bir şey olamaz. Bu kabul edilemez. İkinci durum, geçen hafta işte o et yiyen bakteriler köpek tarafından ısırılan bir vatandaş şu anda entübe. Çünkü yüzü tamamen neredeyse artık yenmiş durumda.
0: Şu an durumu iyiymiş hocam.
2: Tamam. Yani bu şekilde buna izin verilemez.
0: Onur Akay, geçen hafta konuşmuştuk, evet. Ses sanatçısı.
2: Bu şekilde buna hiçbir şekilde buna izin verilemez.
0: Evet.
2: Yani bu kabul edilemez. Toplum tarafından kabul edilemez.
0: Şimdi nasıl bir önlem gelecek?
2: Köpek, sokaklarda köpek olmayacak, olmamalıdır. Hı-hı. Çünkü bir yandan birbirlerine uyuz salgını, bir yandan kene salgını bu şekilde kabul edilemez. Artık insanların da buna artık medeni olarak bir ülke olmamız gerekiyor.
0: Artık barınaklarda olacak
2: evet,
0: herhalde
2: barınaklarda olacak.
0: Orada mı ziyaret edebileceğiz? Yani
2: insanlar köpeklerine ya evde ya da bahçelerine bakabilecekler. Hı-hı. Diğer bir sorun da kedi sorunudur. Kediler fareleri yakalamakta. Şu anda yakalamıyor. Neden? Çünkü her yerde önlerine yem konmaktadır. Kedilere yem olayı kesilmeli. Tekrar doğal dengeye kavuşulmalı. Yani tekrar kediler fare yakalamalı. Sokaktaki fare popülasyonunu azaltmalıdır. Bu tamam. Ama
0: evet.
2: Her yere yaş mama, cebinde mama ile gezen insanlar olamaz. Valilik buna da açıklanma yapmalıdır. Açık yerlerde kedilere yem zaten bütün apartman kapılarında yöneticiler yazıyor. Kedilere yem vermeyin.
0: Su olur,
2: iş yerlerinde su verilebilir. Hayvanlar su vereceğiz tabii ki. Hı hı. Ama bu şekilde böyle her gördüğünüz yere yem koyamazsınız. Bir, iki, yaş mama dediğimiz tavuk ya da diğer yerlerden azalan hazır yaş mamalarda bir sürü listeriye dahil olmak üzere salmonella salgın tehlikesi bulunmaktadır.
0: Hocam mesela
2: ben
0: evde yemek,
2: defalarca söyledim.
0: Artık yemeği koyuyorlar mesela kapının önüne. Bu ne kadar doğru?
2: Şimdi bakın kokuşma yaz aylarında olur. Kara sineklerin üremesi, kara sinek demek dizanteri salgını, Shigella, Salmonella salgınları, E. coli salgınları demektir. Böyle olmaz bu. Onun için kontrollü. Siz hayvanlara her gün yem veremezsiniz. Çünkü şöyle bir şey oluyor toplumda. Her şeyin bir muhalifi var. Bir şey diyorsun, oradan muhalifler çıkıyor. Hayır biz öyle değiliz. Böyle bir şey olamaz. Bugün bu ülkede Van'da çocuk parçalanmıştır. Ben buna izin veremem.
0: Bu ilk vaka değil
2: bu,
0: ayrıca.
2: Kaçıncı bu?
0: Kaçıncı vaka?
2: Ölenler korkup kaçarken, köpekten kaçarken arabanın altında kalan insanlar. Bu izin verilemez bu. Onun için toplum da buna duyarlı olmalıdır.
0: Ya bu çocuk sizin çocuğunuz olsaydı, ya sizin evladınız olsaydı, ya siz olsaydınız.
2: Peki köpek, çocuklar köpeğe parçalasa ne olurdu? Olay olurdu. Ama biz öyle alıştık ki devamlı kameranın önünden geçiyor. İşte çocuk parçalandı, o oldu, bu oldu.
0: Köpek, ne kadar normal
2: işte, değil mi? Köpekler yapsın.
0: Evet.
2: Böyle bir şey olabilir mi ya? Neden? Çünkü köpek severler. Kedi severler. Böyle bir şey olamaz. Kedi nüfusta, popülasyonu da kediler de evde beslenmedir. Yani her kedinin bir sahibi olmalıdır.
0: Hı hı.
2: 5 kedinin sahibi Ahmet, 5 kedinin sahibi Mehmet.
0: Yurt dışında öyle.
2: Herkesin sahibi olacak ve o kedinin yaptıklarına sahibi sorumludur. Yarın

0: yine zarar verirse o sahibinden ceza kesilir. Sokaklarda kedi popülasyonu da çok fazla. Hadi tamam, hadi kedi köpek kadar zarar verici değil. Ama onlar da görevini yitirmiştir. Dışarı mama konmamalıdır. Bu mama herkes evinde bessin. Ben bakıyorum apartmanlarda her evin önünde yaş mama kokuşmuş.
1: Hem kokuyor hem de görüntü olarak da hiç hoş bir görüntü de
0: yarın,
1: değil.
0: Yarın tekrar söylüyorum, mamalardan listeria, salmonella, shigella, yani dizanteri ve ishal salgınları çıkar. Çünkü kara sinekler nereye gidiyor? Oradan alıyor mikrobu, dönere götürüyor. Oradan alıyor, sizin yediğiniz oradaki dondurmaya götürüyor. Bu kabul edilemez.
1: Bu sinekler mesela restoranlarda geziniyor. Biz de o restoranlara gidip o sineklerin bulunduğu ortamlarda yemek yiyoruz.
0: Bu mamaları martılar yedi, martıların dengesini bozdular. Martılar da aşırı miktarlar yediği için obezite, yağlı karaciğe, martı popülasyonu bozarsınız. Bu normal değil artık bu. Bu kedi köpek sorunu Türkiye çözülmelidir. Lütfen halkımız da buna katılmalıdır. Yazık o çocuklara. Bir insan parçalanak ölemez. Bu kaçıncı bu? Köpekler bizim köpek severler. Böyle bir şey olamaz.
1: Bu sevmekle alakası yok ki bunun.
0: Artık
1: yani.
0: Yeter bu artık. Bunun şeyi geldi
1: hiçbir
0: bu.
1: Hiçbir alakası yok.
0: Herkes bir şey diyor. Kimse bir şey demiyor. Çünkü öbürü öğretim üyesi rektörden korkuyor. Çünkü rektörü açarlar, köpek severler, laf söyler. Öbürsü söyleyemiyor. Aman bilmem ne olmasın. Bu şekilde olamaz. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Her şeyin bir sınırı var artık. Ben geçen de o çocuk Van'da öldü. Annem beni aradı. Oğlum dedi, Van'da çocuk ölmüş dedim. Köpek parçalamış. Ya biz nerede yaşıyoruz ya? Kaçıncı yüzyıldasınız?
1: O bizim çocuğumuz, hepimizin evladı.
0: Geçen sene Şanlıurfa'da kuduz vakası oldu. Biliyorsun bir tane Suriyeli vatandaş. Kuduz mu olur? Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nde kuduz bildirimi zorunlu hastalık. Bildirdiğiniz zaman ülkeye giriş çıkış şey olur, yasaklanır. İşte. Kimse turist gelmez orada burada duyulduğu zaman.
1: Hocam gerçek köpek sahipleri de yine dışarıda köpeğini mutlaka tasmalı.
0: Tasmalı, bravo.
1: Değil mi?
0: Çok güzel bir şey geldi. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Pitbull yasaklanmalıydı. Zaten artık böyle bir şey yok. Pitbull da beslemek yasaklanmalı. Yani bunlar, çünkü bunlar çok güçlü köpekler. Kaçar elinizden yine ısırır.
1: Vahşi köpek aslında.
0: Vahşi köpek.
1: Doğası
0: o nedenle bu çok ağızlık ve özellikle tasma. Çünkü ağızlık olmasa bu iş yine olmaz. Yani pitbullu var, gezdiriyor adam. Yine seni ısırır.
1: Metalden böyle şeyler
0: çünkü
1: var.
0: Onlar,
1: ağızlıklar
0: işte,
1: var.
0: Başka köpeklerden şey kapıyor. Onlar birbirini sevmiyorlar. Bu sefer yine aynı. Onun için ısırgan köpekler beslenmemelidir. Bunların da önlemi alınmalıdır.
1: Kesinlikle.
0: Türkiye'nin bir köpek sorunu var ve çözülmelidir.
1: Evet, sokak
0: artık
1: köpekleri.
0: Bu, sokak köpekleri. Bu artık çözülmeli. Bütün köpekler sahipli olmalıdır. Evde, bahçede beslesinler.
1: Aynen öyle.
0: Ama onların vereceği hasarlardan da sahibi sorumludur.
1: Tabii.
0: Hapis cezasına kadar. Bugün geldi bahçedeki köpek, sahipli köpek sizi ısırdı. Sorumlusu kim? Sahibi. Ceza verilmelidir. Çünkü köpeklik köpeğin huyu bu. Köpeğin suçu yok ki burada.
1: Hocam köpeğin de psikolojisi sahibinden dolayı bozuluyor. Bakıyorsun sahibi psikolojisi bozuk. Köpeğe nasıl davranacağını da bilmiyor. Nasıl yetiştirilir ondan da hak getire zaten haberi yok. Bir bakıyorsun köpek tuhaf tuhaf hareketler içinde. Hep sahibinden dolayı oluyor bu. Biraz araştırın. Şu köpeğin psikolojisinin bozulması sahibinden dolayı. Köpeği iyi yetiştirirsen, iyi
0: ya
1: yetişsen
0: çocuk mu
1: ölüyor?
0: Çocuk mu parçalanır ya? Benim içim acıdı ya. Yani ne kadar acılı bir ölüm o.
1: Çok çok. Ailesini hiç düşünemiyorum. Allah sabırlar versin.
0: Ha baba çocuğunu kurtarıyor. Hastaneye götürürken adam açıklamaya vardı. Bir bakıyor ki yeğen de köpekler tarafından parçalanmış. Nerede yaşıyoruz ya lütfen? Burası vahşi orman mı burası? Böyle şeyde.
1: Ama çok sevindim bir önlem alınmasına.
0: Evet.
1: İnşallah
0: dün valilik
1: sonra
0: bir karar verdi. Bundan
1: evet.
0: Sonra bütün hayvanlar en azından kısırlaştırılır. Kendine yakışır şekilde hayvanlar salgınlar olmadan, uyuz olmadan. Çünkü sokak köpeklerin çoğu uyuz şu anda.
1: Barınakta yazık. Da iyi bakılacaklar.
0: Tabii ki
1: mi?
0: Bakılacaklar. Bu insanlar buna bir şey yapmamalı.
1: Biz demiyoruz ki hayvanları atın başka bir yere kendi başlarının çaresine
0: ya
1: baksınlar.
0: Kaç yıldan beri bu konuşuluyor? Geçen sene konuştum. Geçen yıl konuştum. Bunu hep konuşuyorum. Hemen yazıyor işte köpek düşmanları. Ya değil, kimse köpek düşmanı falan değil ya. Köpek düşmanı değiliz. En çok köpekleriz. Biz seviyoruz ya. Yani bir şey kontrolden çıkınca şu ikinci de şu beklediğimiz dışarıda hayvan beslenmemeli sokaklarda. Her yer mama çünkü. Tabii bir mamacı mamayı satıyor. Onun işine geliyor. Çünkü köpekçiler geliyor tonlarca mamayı döküyor.
1: Hem de nasıl bir
0: yazık,
1: sektör.
0: Yazık,
1: İnanılmaz
0: yazık.
1: Bir sektör.
0: İnanılmaz bir sektör.
1: Evet, inşallah buna bir çözüm bulacağız. Zaten
0: çözüm
1: adımlar
0: bulunuyor.
1: Atılıyor.
0: Dün İstanbul Valisi İstanbul'da.
1: İstanbul için değil mi bu sadece
0: evet,
1: şu an?
0: Zaten %46 toplanmış. Bütün başıboş köpek artık İstanbul sokaklarında olmayacak.
1: Hele şükür.
0: Ve bütün herkes bir oh çekecek.
1: Oh çekelim.
0: Allah'ım şükür diyecek.
1: İnşallah. Yani sokağa çıktığımızda evladımız, kızımız, anamız.
0: Bir de bu
1: sokak. Korkusuz çıkmalı.
0: Ağızlık ve tasma da gelmeli.
1: Evet.
0: Bu

0: çok önemli. Tasmasız köpek gezdirmeyin arkadaşlar. Bakın eğer tasmasız gezdiren köpek olursa, köpek gezdiriliyorsa lütfen kolluk kuvvetlerine, polise, jandarmaya haber verin. Çünkü salıyor adam hayvanı. Hayvan kafasına göre gidiyor şeye havlıyor.
1: Hayvan parkları var mesela.
0: Havlıyor, özel. Havlıyor. Arabaya havlıyor, sizin köpeğinizi havlıyor, size havlıyor. Böyle olur mu bu? E bir şey yapmaz. Ya ne demek bir şey yapmaz ya? Ya Cem Yılmaz'ın esprilerinde bu var. Bütün gazetelerde bu var. Köpek geldi, köpek çarptı. Mobese kameralarında bu var. Bu çekilemez bu. Köpek sahipleri de artık ciddiye almalı her şeyi.
1: Hayır bir şey yapmaz diyorlar. Gelip köpeği mesela beni yalıyor. Ben yalamasını istemiyorum belki.
0: İstemeyebilirsin. Bu benim en doğal hakkım. Ne oldu geçen? Geçenlerde ne oldu? Köpeğin salyasından bakteri bulaştı, etiyen bakteri. Herkes köpeğin yalamasını sevmeyebilir.
1: Tabii ki. Ben sevmem mesela gelip köpek beni. Ne olacak seni seviyor diyor. Tamam seni anlıyorum. Seviyor. Sevebilir ama ben yalanmalık istemiyorum. Kimisi abdestli insanlar. Hayır, onlar da istemiyor.
0: Bir dakika. İnsanlar bize yalamasına izin veriyor muyuz?
1: Aynı şekilde.
0: Aynı şekilde. O da aynı şey.
1: O
0: aynı
1: köpek
0: şey.
1: Yani o köpek yapar. Onun
0: o da köpek aynı salya, aynı tükürük. O zaman bütün insanlar birbirini yalasın sokakta. Hadi.
1: Hocam.
0: O zaman bundan sonra şunu o zaman. Köpek sahipleri köpeği yalarsa siz de gidin hayvanın sahibini yalayın. Hadi.
1: Evet. Görüntülerimiz var. Onlara da bir bakalım. Buradaki evladımız Van'da daha 3,5-4 yaşında herhalde.
0: Köpekler tarafından parçalandı. 4,5 yaşında.
1: 4,5-5 yaşındaymış.
0: Evet.
1: Ah canım benim. Önce burada çok bakın. Ciddi derecede yaralanıyor. Ay bu görüntüleri de insan.
0: Hayır bu görüntüleri verelim.
1: Göremek istemiyor. Evet.
0: Bu yazık günah bu insanlara. Sizin çocuğunuz olsun alacaktı. Senin çocuğun olsun
1: olacaktı. Zaten benim çocuğum gibi şu an. Onun bir farkı yok ki. Ha senin olmuş ha başkasının bu ülkenin vatandaşı, evladı.
0: Ya bunlar günahsız bunlar. 4 yaşında çocuk günahsız bir çocuk bu.
1: Biz gerçekten
0: peki,
1: hocam.
0: Köpek burada aynı duruma düşse ne olurdu? Oo olaylar. İnsan bu insan. Bir süre sonra alıştırdılar insanlara gözünü. Köpeklere bir şey yapılmaz. Hayır. Şimdi apartmanda kedilere laf söyleyemezsiniz. Köpeklere laf çünkü... Hemen sararlar çevrenizi. Ya herkes korkuyor. Herkes korkuyor. Herkes korkmuş. Siz kimseyi korkutamazsınız.
1: Hocam o da can. Tamam anlıyoruz tabii ki ama burada insan hayatı söz konusu. Bir aileler var, can var. Hepimizin canı. Yani inşallah bu toplamalardan sonra daha rahat, bak, daha huzurlu sokağa çıkabilecek insanlar. Korkusuz.
0: Ben mesela sabahleyin mesela sokağa çıkamıyorum. Değnekle çıkıyorum ya. Çünkü köpek sarıyor çünkü.
1: Öyle mi?
0: Evet. Nereden çıkacaksın? Çünkü sürü halinde geziniyorlar. İstanbul'un bazı yerlerini sokağa çıkamazsınız.
1: Evet.
0: Mümkün değil. Bir de bunlara çiğ et vermeye alışmışlar. Hayvan çiğ et kokusuna geliyor bu sefer. Elinizde bir şey görüyor, bir şey zannediyor size. Ya bir de hani çöp atmaya gidiyorsunuz, evet. Hayvan bir şey verecek zannediyor.
1: Şöyle aparatlar var böyle basınca kulağa çınlıyormuş, güya kaçıyormuş. Ya var, onları kullananlar de, var ama
0: evet, var.
1: İşte ne göz kadar spreyi, ya bunlar biber gazı.
0: Hayır öyle şey de olmaz. Köpeklere de kötü muamele etmemeliyiz.
1: Ha. İşte saldırmasından korktuğu evet, için korktuğu o şeye için basıyor düğmeye.
0: Neyse bu sorun İstanbul'un çözülmüştür. Bütün belediyeler ve bütün valilikler bunu bütün Türkiye'de yaymalı. Bakın unutmayın. Yarın Kudüs salgını çıkarsa gerçekten yazık, günah. Çünkü böyle bir şeyin olması demek turizm bitmesi demektir.
1: Yani hocam turizmden önce bizim sağlığımız burada önemli. Ama dediğiniz tabii ki her şeye kapıya yine turizme çıkıyor.
0: Yani, olur mu şey?
1: En nihayetinde
0: biz artık
1: para girişi
0: Türkiye,
1: tabii
0: Türkiye
1: ki.
0: Türkiye bugün birçok yerden çok daha modern bir ülkedir. Mesela bütün şeyi aşıladı Tarım Bakanlığı. Vahşi hayatı. Neyle? Havadan kuduz aşısı attı. Yenilebilir kuduz aşısı attı. Hı hı. Dünya maliyet harcadı. Ya bunlar çünkü siz normal vahşi hayatı da denetliyorsunuz.
1: Ve bunlar manşet olarak yayınlanıyor. Avrupa'da orada burada. İşte Türkiye'de şundan insan öldü. Kene'den insan öldü. Kuduz'dan
0: ya,
1: insan öldü.
0: Kene'de ölünebilir. Ya Kene'de bizim bu Kırım
1: ama
0: Kongo.
1: Ama her sene hocam aynı
0: Kırım
1: şey
0: Kırım Kongo ateşi var yani. Onu konuşuruz şimdi.
1: Evet konuşacağız onu da. Köpekler toplanıyor. İnşallah daha huzurlu, daha böyle mutlu, sokağa istediğimiz saatte çıkabileceğimiz ve huzurla yaşayabileceğimiz bir ortam olur. Aynısını sapıklar için de diliyorum. Onlar da keşke toplatılsa. İşte kapkaççılar, sapıklar. Onlar da böyle bir özel bir alan onlar için yaratılsa, bir adaya böyle bir hapishaneye sokulsa inşallah o günleri de görürüz. Hem kadın olarak hem de bir insan vatandaş olarak rahatça insan gibi huzurla sokağa çıkmayı niyet ediyorum. Tüm ülkemiz adına inşallah çok daha güzel günler göreceğiz hocam.
0: Mesela
1: şimdi gelelim.
0: Şu an stüdyoda şu an tepemizde en 4 tane kedi var şu
1: an. O kadar da kedi sever bir ülkeyiz ve kedi sever
0: her
1: bir kanalız yani.
0: Her yer şu anda
1: yani.
0: Kedi.
1: Evet.
0: Ama bu kediler şu anda miyavlıyor, doğuruyor. Ya bu popülasyon kontrol edilmiyor.

0: böyle bu da. Bu da normal değil. Kediler fare yemiyor artık.
1: Bir de kıyamıyorsun. Bir miyav diyor böyle yukarıdan sana bir bakıyor.
0: Peki burada bir sürü kablo geçiyor. Bir sürü hijyen açısından dışkılıyor. Bu ne olacak? O zaman şöyle yapalım. İnsanlar dışkılasın buraya.
1: İşte.
0: Ben geçenlerde açıkladım mesela şu toksoplazma salgınlarını. Kedilerde aşırı miktarda bütün kediler %50 toksoplazma var.
1: Hamile hanımlar özellikle çok dikkat etmeli.
0: Sadece gebeler değil. Çünkü dışkıdan onlar suya geçiyor. Sudan size geçiyor. Siz onu alıyorsunuz. Normal insanın beyninde de şizofreni, bipolar, akıl tutulması yaşattırır. Toksoplazma iyi bir şey değildir. Kaç defa bunu söyledim. Sokaklarda kedi artarsa toksoplazma artar. Toksoplazma bir beyin kontrolüdür. Çıldırırsınız.
1: Hı hı. Ne oluyor mesela?
0: Tabii her türlü şey...
1: kafayı yedirtiyor.
0: Kafayı
1: yani.
0: Yedirtiyor. Hızlı araba kullanma olabilir. Ani kararlar verme, dürtüsellik, cinayet olayları. Toksoplazma iyi bir şey değil ki. Toplumda belli bir toksoplazma oranı olmalıdır.
1: Hı hı.
0: İnsanlarda %30'dur bu, %40'tır. Ama bütün kedilerde toksoplazma olduğu için bütün insanlarda toksoplazma bulaşıyor.
1: Hepimize yapışıyor.
0: Tabii yapışıyor. Gebelerde zaten çocuklarda beyinde su birikmesi, hidrosefali, sakat doğumlar, beyin hastalıklarıyla doğum
1: kediden
0: oluşturuyor.
1: Kediden uzak duracak. Hamile kadınlar evet. Kediden uzak duracak. 2 kere 2 4.
0: Bu yani... kedilerin de bunların da her yerde parazit ilaçları verilmelidir. Bunlar da başıboş durumda. Bunlar da belediyeler tarafından kısırlaştırılmalı, hı hı, ve ilaçları verilmelidir.
1: Peki hocam.
0: Şu anda kaç tane kedi var şu an stüdyoda? Say bakalım.
1: En az 2-3 tane duyuyorum ben. Bak görüyorum. 1-2 bir de bir tanesi de yukarıda.
0: Tepede var.
1: Tepede.
0: Yayında aşağı düşmüşlüğü var burada. Evet devam edelim.
1: Evet. Şimdi bir burun ameliyatı vakası var hocam. Şimdi çok yapılıyor biliyorsunuz. Türkiye'de en çok belki de yapılan ameliyatlardan biri burun ameliyatı. Yalnız bu ameliyatta İzmir'de ameliyat sırasında fenalaşıyor. Ne yazık ki Hatice Öncü 23 yaşında gencecik bir kadın. Yoğun bakıma alınıyor ve daha sonra sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını bitiriyor. Allah rahmet eylesin. Yani daha güzel olayım, burnum güzel görünsün diye.
0: Bu kaçıncı ölüm? Geçen sene sarı serum vardı, bu sene de şey var. Burundan ölenler, burun ameliyatı. Anestezi ölümleri. Çünkü neden? Hasta ameliyat öncesi iyi şekilde anestezi tarafından kontrol edilmediği için. Çünkü bunlar çok hızlı ameliyatlar. Çünkü bu hastanın kalp hastalığı olabilir, ritim, hı-hı, bozukluğu olabilir, akciğer hastalığı olabilir, karaciğer hastalığı olabilir. Yani anesteziyi kaldıracak durumda olmayabilir.
1: Evet, bunu önceden ama konuşuluyor anestezi doktoruyla, evet, değil mi benim bildiğim kadarıyla? Evet. Bir randevu ayarlanıyor, konuşuluyor. İşte şöyle hastalıklarınız var mı? Hatta siz imza atıyorsunuz, ben anestezi olmak istiyorum, onay veriyorsunuz. Bunların hepsi göz ardı mı edilmiş sizce?
0: Çok hızlı ameliyatlarda, böyle günlük ameliyatlarda bunlar göz ardı edilebiliyor. Ve bu şekilde bu bir bence anestezi ölümü. Bu anestezide ya ritim bozuldu, hasta, yani anestezide ölebilirsiniz. Bakın her anestezi bir şeydir, risktir.
1: Hı hı.
0: Çünkü anestezi alıyorsunuz. Bir, en çok gördüğümüz risk ne? Ritim bozukluğu. Ritim bozukluğu olabilir. Hastanın zaten ritim bozukluğu varmıştır.
1: Kalbi kalbinde mi duruyor?
0: Evet. Kalbinde bir şey olmuştur. Kalp durması ya da ritminin bozulması.
1: Hı hı.
0: Bu kaçıncı bu? Ben bu haberi bu sene en az 5 tane 4 tane izledim ben bunu. Yani bana soruldu çünkü hocam bu kalp neden ölüyor? Hep burun ameliyatları. Hep burun ameliyatları.
1: Artık çünkü, şey gibi oldu, merdiven altı sanki çok basit bir şeymiş
0: bunu
1: gibi.
0: Bunu da Sağlık Bakanlığı bunları denetlemeli. Bu hastane ruhsatlarını iptal etmeli bunları. Ya buna, bu yazık, bu da insan hayatı. Şimdi bu genç kıza üzülüyorum ben. Buna üzülüyorum, anasına basa daha çok üzülüyorum. Hadi bu ölüp gitti. Peki anne baba, geride kalanlar burun ameliyatına, yemin ederim bu insana üzülüyorum ben ya.
1: Daha 23
0: bu
1: yaşında.
0: Bu kaçıncı burun? Bu burun estetikleri denetlenmeli. Türkiye'de şu anda yoldaki herkes dolgu, botoks, burun. Ya bu normal değil. Merdiven altı dolgular yapılıyor. Hijyenleri, problemi ne olduğu belli değil. Bu burun estetikleri de öyle. Hemen hızlı bir günde yapıp çıkılıyor bunlar. Hani
1: tamam,
0: tek
1: bir günde
0: değil,
1: 3,5-4 saatlik bir ameliyat burun
0: işte
1: estetiği.
0: Şey yok
1: öyle
0: yani.
1: Şey değil yani, hafife alınacak bir ameliyat
0: tamam
1: değil
0: da,
1: ki.
0: Tamam da bütün ameliyatlar ameliyattır.
1: Evet.
0: Ama ne oluyor işte, bu şekilde dikkate alınmadığı zaman ölümler meydana geliyor.
1: Bazen mesela fazla narkoz olabilir
0: ya
1: mi?
0: Ya fazlalıktan değil ya. Bunun sonuçta anestezi hekimi var, teknikeri var. Onlar artık geçti. 1940'ta mı yaşıyorsunuz, fazla anestezi bitti artık o. Bunlar ihmal anesteziler. Çünkü çok hızlı ameliyatlar yapılıyor.
1: Hı hı.
0: Hastayı çok ne yapmıyorlar? Her türlü teknik yapılmıyor. Hızlı. İkinci, üçüncüsü de aşırı miktarda acile gelen insan var mesela. O da mesela şey. Türkiye'deki herkes canı sıkılan bir acile gidiyor. O da çok büyük bir sıkıntı. Bu sefer gerekli hastaya da bakamıyorsunuz. Yani aşırı bir hasta yükü oluşmuş, hı hı, durumda. Demek ki yani insanların artık acilere giderken de yani gerçekten bir sıkıntısı varsa, mesela adam şekeri yüksek, ben bir gidip bir acile bakılayım çünkü sıra almak zor geliyor gibi.

0: Sağlık sektöründe büyük bir şeye ihtiyacımız var. Bu böyle olmaz bu.
1: Bir denetim gerekiyor değil mi? Bu nasıl bir ihmalkarlıktır? Hele ki dediğiniz gibi bu anestezi doktorları var. Özel olarak bunlarla görüşmeniz lazım. Yani bıçak altına yatıyoruz. Burun ameliyatları o kadar çok fazla ki yurt dışından da çok fazla talep geliyor. Gerçekten de çok iyiyiz bu
0: nasıl
1: konuda.
0: Nasıl burun ameliyatları
1: çok
0: işte?
1: Çok iyi de doktorlarımız var.
0: Bu burun ameliyatları nasıl oluyor bu sefer? Hızlı anestezi, gerekli olarak ön bakımı yapılmadan anestezi. Yani bir sağlık sorunu var mı, şu var mı, bu var mı şeklinde gerekli olarak bakılmadığı için.
1: Hocam bir botoks bile bakılması
0: Tabii ki,
1: gerekmiyor
0: tabii
1: mu?
0: ki.
1: Nasıl bir
0: Bütün
1: rahatsızlığım var?
0: işlemler, bütün işlemlerde hastane prosedürü uygulanmalıdır. Ama işte hızlı yapıldığı zaman sonuçlar bu. Geçelim bu konuydu.
1: Bu arada
0: Burada
1: bir başka yine
0: yetkililer görüyor. Herkes bunu görüyor. Yani yazıktır bu insanlara.
1: iyice araştırılsın bunun altında ne yatıyorsa
0: Ya
1: artık.
0: bunları ruhsatları iptal edeceksin. Ben kaç defa söyledim. Yoğun bakımlara TikTok çekiyorlar, özel hastalar çekiyorlar diye. Hani ciddiyetsiz bir durum var. Ciddiyetsiz.
1: Bir oyuncu
0: Hangi aydayız biz
1: arkadaşımız.
0: şimdi? Mayıs
1: Mayıs.
0: ayında. Bak bütün kediler çiftleşiyor. Bütün kediler
1: Mart
0: çiftleşiyor.
1: değil miydi o
0: Mart
1: hocam?
0: neden çünkü? Bak kaçıncı
1: Niye
0: kedi?
1: Mayıs'a biz kaydık? Mevsimler gibi onlar da mı kaydı?
0: Neden? Hayır kaymadı. Çünkü aşırı yem, ışık bunların yumurtlamasına sebep oluyor. Döngülerini bozduk. Normalde bunlar 10 saatten sonra yumurtluyorlar. Işık gördüler mi? Burada
1: Evet.
0: sürekli ışıklar yanıyor
1: Sürekli
0: ya.
1: ışık
0: Onun için
1: var.
0: bunların ışık dengesini bozmuşuz burada. Yani bu hayvana zarar vermiş. Sen sabah ne kortizolden bahsediyorsun. Bu hayvana aşırı ışıkta sürekli yumurtlara gelmiş.
1: Fazla kortizolden mi, stres hormonundan mı
0: Hayır,
1: yumurtluyorlar?
0: sen sabah ne kortizolden bahsediyorsun. Yani
1: Evet.
0: o hormonlar değiştiği gibi ışıkta cinsel hormonlar da değişiyor. Onun için kediler fazla ışık aldığı zaman yumurtlamaları artıyor. Onun için stüdyoda sürekli ampul olduğu için
1: Sistemleri bozuldu.
0: sistemleri bozulmuş. Peki burada kim suçlu? Biz suçluyuz. Bu kedinin burada olmaması lazım.
1: Miau.
0: Evet, hadi
1: Buyurun,
0: bak.
1: hadi bakalım. Hocam bir oyuncu Oktay Çubuk isimli. Yurt dışında annesiyle tatil yaparken de kalbi duruyor. Şu anda da yoğun bakımdaymış. Acil şifalar diliyoruz. Neden kalp durur bir anda? Ve genç de bir oyuncu. Yaşı da
0: Var
1: yok.
0: mı
1: Bir
0: veterinerimiz?
1: görüntümüz var mı bununla ilgili arkadaşlar? Fotoğrafı varmış. Onu bakalım. Şu anda sağlık durumu iyi olduğu açıklamış hastane. Ama tabii ki bir kalp durma vakası var. Bakın yine gencecik bir insan.
0: Ya kardiyak arrestler olabiliyor ve çok sıklaştı. Bunların en büyük sorunun ya Covid-19 geçirenlerde böyle bir sorun oldu. Uzamış Covid olanlarda kardiyak arrest oluyor. Ritim bozukları da çok arttı. Ben hep sana söylüyorum. Covid-19 ağır geçiren erkeklerde böyle bir sorun oluştu.
1: 30 yaşındaymış.
0: Evet oluyor böyle bir şey. Bunu da bilmek lazım. Ama tabii ki birçok faktör var. Sadece Covid'e bağlayamazsınız. Bir sürü ritim bozuklukları da var. Bu duruma yol açabilecek. Ama toplumda genel ritim bozuklukları artmıştır. Bunu da bilmek lazım. Yani o da ya şunu söyleyeyim. Enfeksiyon hastalıkları olunca kalbinizdeki ritim bozukluklarına dikkat edin. Gerçekten ani kalp durmaları olabilir.
1: Mesela benim bir dönem hocam biraz böyle stresli bir dönemimdeydi ve ritim bozukluğu şöyle. Biraz fazla böyle pıt pıt pıt pıt pıt pıt hissediyordum kalbim. Sanki davul çalar gibi doktora gittim, kalp doktoruna. Araştırıldı. Bir günlük böyle bir şey takıldı. Bir gün boyunca
0: Holter
1: kalp holter
0: yapıldı.
1: takıldı. Ne yapıyor? Kalp ne ödüyor? Çıkardık. Hiçbir sorun yok dedi. Dedim ama ben hissediyorum bazı günler böyle pıt pıt pıt kalp çok fazla atıyor. Hoca da bana dedi ki kardiyolog. Dedi ki işte bu normalde gerçekten kalp ritmi bozuk olanlar insanlar hiçbir şey hissetmiyor ama hiçbir sorun olmayanlardan da böyle ani hissedişler duyabiliyoruz
0: İşte
1: dedi.
0: gene
1: Nasıl?
0: erken vurular toplumda arttı yani. Birçok insanda erken vuru ne yani arada olması gereken ritmi bozan. Yani şöyle söyleyelim biz su damlarken arada bir tane iki tane
1: Hissediyorsun. Davul gibi
0: normal
1: böyle.
0: damlama değil daha hızlı damlama olabiliyor. Onun için orada kuş çırpıntısı gibi bir şey pırpır ediyormuş gibi olabilir. Bu toplumda arttı. Bunun bir zararı yok. Uykusuzluk, kafein bunlar erken vuruları kalp çarpıntılarını arttırır. O nedenle özellikle şu anda da mesela Covid-19 var. Omikron varyantları işte Ağustos böceği varyantı şudur budur diye. O nedenle özellikle Covid-19 geçirirken ritim ilaçlarını kullanmak, ritim bozukluğuna dikkat etmek daha iyi olur. Çünkü böyle bir ritim sıkıntıları toplumda artmıştır. Yani demek ki bunun Covid-19'a ilişkisi olduğunda bilmemiz iyi olur. Böyle bir şey var
1: Bir de bunu
0: gerçekten.
1: hissetmeyebilir kişi değil
0: Tabii
1: mi ritim bozukluğu olduğunu? Mutlaka bir
0: evet.
1: kalp doktoruna görünün. Ne olursa olsun hiçbir problemim yok deseniz bile
0: Arada görünmek lazım. Bir
1: görünmek
0: EKG
1: lazım.
0: çektirmek. Çünkü EKG'deki bu sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yani genel bazı kontrolleri yaptırmak gerekiyor.
1: Peki ritim bozukluğu için mesela taşikardi de diyorlar. Taşikardinin farkı ne ritim bozukluğunda?
0: Taşikardi kalbin hızlı çarpması demek.

0: hızlı atması demek.
1: Niye oluyor?
0: Taşikardi Türkiye'de en çok çay içmek, kahve içmek, anksiyete, panik atak, kalp yetmezliği, tansiyon artımı gibi durumlarda, yine anemi gibi durumlarda çarpıntı olur.
1: Gerçekten çarpıyor değil mi? Onu hissediyor
0: 100
1: kişi.
0: Atıyor kalbin. 110 atıyor. Ya. Güm güm güm güm güm güm güm bu.
1: Oturduğun yerde.
0: Bu taşikardi bu. Yani bu kalbin hızlı atması. Halk arasında buna da çarpıntı denir. Yani ben kalbim çok hızlanıyor. Böyle oturup dinlemek zorunda kalırsın. Çünkü yorgun bırakır seni. Sen kalbin yüp yüz attığı için sen hep böyle koşuyormuş gibi olursun. Yorulursun. Onun için işte tekrar sayarsak aşırı kahve, aşırı alkol, aşırı tütün. Ondan sonra aşırı kilo, kalp yetmezliği. Yani bir sürü durum yapabilir ama en çok Türkiye'de çay kahve oluyor, onu bilelim. Tiroid hastalıkları yine, tiroid bezinin aşırı çalışması da buna sebep olabilir. Bir de ritim bozukluğu var. Ritim bozukluğu şu: kalbiniz normal atıyor, arada hata yapıyor. Yani siz kalbiniz tık tık tık tık diye değil, tık tık tık tık tık tık tık ya da tık tık tık tık tık tık. Yani şey yok, ritmi bozuk, senkron dediğimiz uyumlu atmıyor. Arada erkenler var, bir erken atıyor, bir geç atıyor. Bazen duruyor şöyle tık tık tık tık. Tık tık tık tık tık tık. Arada durmalar var. Bu işte ritim bozukluğu. Buna biz aritmi.
1: Aritmi.
0: Aritmi, disritmi adı veriliyoruz.
1: Benim bir arkadaşım da var aritmi. İlaç kullanıyor. Birkaç gün ilacını bırakmış. Ondan sonra spor salonunda pat
0: olur.
1: Sen düş,
0: tabii
1: bayıl.
0: Düş, bayılır. Bayılır. Onun için ritim bozukluğu olanların özellikle bazı ritim bozukluklarında aşırı erken vuruları varsa, ventriküler taşikardi. Şöyle söyleyeyim. Yani kalbin karıncığından çıkan, kulakçık değil de karıncığında aşağıdan çıkan ritim bozukluğuna spor yapmamak lazım. Çünkü böyle ani kardiyak arrestler olabilir. Yani doğru söylüyorsun, bu olabilir yani. O nedenle ritim bozukluğu olanların hafif sporlar tercih etmesi.
1: Hapşırıyor bizimki.
0: Hapşırıyor bak.
1: Evet. Alerji oldu tozdan herhalde.
0: Tozdan alerji oldu şimdi. Yani bir şey var şu anda. Bir buraya.
1: Hocam siz veteriner şeyi gibi böyle
0: evet,
1: hemen.
0: Düşündük. Ben kediye bakıyorum. Hapşırdı. Öksürdü.
1: Kediyi insan yerine koyup onun üzerinden rahatsızlıkları, hastalıkları da konuşma
0: ya işte
1: haline geldik.
0: Şimdi şunu söylemek lazım. Ritim bozukluğu büyük bir sorun gerçekten de. Mesela ritim bozukluklarına biraz magnezyum verilebiliyor. Çay kahve yasaklıyoruz. Sigara, alkolü yasaklıyoruz ritim bozukluklarında. Ama şunu söyleyelim. Ritim bozukluklarında bazı durumlarda, özellikle bazı ritim bozukluklarında ölüm riski artmıştır. Ya bu doğru. O nedenle ritim bozukluğunuz varsa, aşırı egzersiz, aşırı sporlar, aşırı heyecanlanmalar ani kardiyak ölümlere sebep olabilir. Aslında ritim bozukluğu olanlarda ben geliyorum diyor bu.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Değil mi? Peki hocam, ritim bozukluğu olan bir kişi ilacını alıyorsa uzun yaşamı olabilir
0: sıkıntı
1: mi?
0: Sıkıntı çıkmaz. Ritim bozukluğu ilacını alması gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve ritim bozukluğu nazlı bir şeydir. Bazen hiç olmaz mesela ama 2026'da olmaz, 28'de olur. Yani ritim bozuklukları böyledir. Toplumda genel bir ritim bozukluğu var şu anda. Yani bunu sen de
1: evet, bende de çarpıntı
0: evet, evet.
1: oluyordu. Yani duruma göre dediğiniz gibi bazı evet, aylar evet. Çok stresliysen belki daha sık evet, yaşıyorum bunu. Evet. Üzüntülüysen mesela yaşıyorum. Psikolojik de bir şey değil mi hocam?
0: Yani
1: kalp?
0: Şöyle psikolojikten daha ziyade psikolojiniz bozuksa kalbiniz de bozulur hemen.
1: Hemen burada böyle bir tabii, acı hissediyoruz tabii, mesela. Tabii, kalpte tabii, acı tabii, hissediyoruz. Tabii. Üzüldük diyelim, bir şeyin acısını çekiyorsun psikolojikmen.
0: Şöyle
1: kalp
0: söyleyeyim,
1: ağrıyor, maya başlıyor.
0: Şöyle söyleyeyim. Ne derlerse desinler. 2025 yılında ve 24 yılında dünyada ani ölümler artmıştır.
1: Yani kalpten mi?
0: Evet. Bu net bu. Yani eskiye göre 1.3 kat artmış. Şimdi kardiyologlar çıkıyor diyor ki böyle bir şey yok. İstatistikler var ya. Bu neden oldu? Bu neden oldu? Covid'den oldu. Covid'in kendisi de bunu yaptı. Covid-19 aşısı da bunu yaptı.
1: Aşılarda.
0: Evet. Özellikle 3 dozdan fazla olanlarda ritim bozukluğu var. İşte bunu dinleyenler söylesin.
1: 5 doz alanlar varmış. Ben şaşırdım evet. Yani. 5 dozu kim yaptı?
0: Yani bunu doktorlar çıkıyor. Böyle bir şey yok diyor. Ya siz aşı firmasının sahibi misiniz?
1: Hocam bunun sorumlusu kim? Hepimiz aşı olduk. Uçağa binemiyorduk, doktora giremiyorduk, oraya buraya gidemiyorduk. Bunun sorumlusu kim?
0: Uğur Şahin ve eşi Özlem Şahin BioNTech şeyinden çıktılar. Yönetiminden çıktılar.
1: Sattılar mı?
0: Ya satmadılar. Londra'ya taşındı şirket. Kendileri yönetimden çıktı. Bu kadar.
1: Bu kadardı yani.
0: Hani
1: geliştireceklerdi aşıyı.
0: Ya işte falan.
1: Kansere.
0: Neyse, onu başka şirket devraldı. Şimdi başka şirket onu yapıyor. Ya şunu söyleyeceğim size şimdi. Almanya devleti bazı şeyleri üstüne aldı. Almanya'da çok davalar açıldı.
1: Evet.
0: Aşı ben de işte aşıdan hasar gördüm diyenlere bir sürü dava açıldı.

0: Şöyle bir şey var. Bu aşı davası da aynı köpek davası gibi. Bu laf söyleyemiyorsunuz mesela. Türkiye'de bir doktorsanız aşı laf söyleyemezsiniz. Söyleyenlere de işte ondan oluyor, bundan oluyor. İşte ya kardeşim aşılar böyle şeyler yapıyor. Neden biz zırt pırt tetanoz aşısı yapmıyoruz da 5 yıl geçti mi diye soruyoruz. Çünkü zırt pırt tetanoz aşısı yaparsanız otoimmünite tetikliyor. Ne demek bu? Nöropati yapar. Yani sinir iltihabı yapar. Onun için gerekli gereksiz tetanoz aşısı yapmıyorsun da gerekli gereksiz influenza aşısı yapmıyoruz. Gerekli gereksiz BCG aşısı yapmıyoruz. Ama gerekli bir aşı yapabilirsiniz.
1: Bir de o bu aşı yani, BioNTech mesela çok hızlı bir şekilde üretildi ya, ondan çok korktuk.
0: Ya neyse, hani şunu söyleyeceğim. Böyle, bir şeye böyle bir yobazca tutulanlar var. Yani bilim dışında bir şeye bir takıyorlar böyle. Biz o aşıyı savunuruz. Ya kardeşim sen bir bilim, ya bilim böyle bir şey değil ki. Bilim bazen hata yapar, bilim bazen şey olur. Ben her zaman söylüyorum, insanlar bazı ilaçlarla bazı ilaçlara rağmen iyileşirler diye. Bu Alman farmakoloji lafıdır bu. O zaman ben diyorum ki kardeşim ilaç her zaman yararlı olmayabilir. İlaçlar nasıl bir şey biliyor musun? İlaçlar elimizdeki çok büyük kılıçlar, silahlar, hastalıklara karşı. Ama silah bazen de yanlış ateşlenebilir. İlaçta ölen de çok. Yan etki al işte. Bu neden öldü bu kız burun ameliyatı olan? Ne etkisi o? İlaç etkisi o. Anestezi ilacı. Maddenin etkisi o. Çünkü insanlar bunu görmediği için şöyle düşünüyor. Hastaneye gitti, öldü. Hastanede ne oldu? Bunu hemşire bilerek mi bıçakladı? Doktor bilerek mi öldürdü? Hayır. Damar yolu açıldı. Damar yolundan önce bir premedikasyon yapıldı. Yani bir sedatize edildi. Buna ön şey deniyor. Yani burada anesteziye girmesini kolaylaştırmak için ilaç verdik. Sonra odaya aldık. Sonra inhaler anestezi verdi. Yani gaz anestezi verdi. Gaz anestezi Türkiye'de en çok şu anda...
1: O gaz çok güldürüyor insana değil mi? Ben bir kere...
0: O artık azaltıldı. Sevofluran, eskiden azot protoksit o söylediğin.
1: Bana bir kere bir verdiler onu.
0: O gülme gazı o.
1: Gülme krizine girdim. Ya dedim bırakın artık gülmekten karın kaslarım
0: ağrıyor. Almanya'da hala kullanılıyor. Türkiye'de azot protoksit çok kullanılmıyor. Sadece sevofluran anestezikleri. Sevofluran güvenlidir. Ama ritim bozukluğu ve tansiyon düşüklüğü oluşturabilir. Yani burada kim burada şey? Herkesin vücudunun anesteziye duyarlılığı farklıdır. Bazı insanın kalbi anesteziye çok duyarlıdır. Yani siz... Daha verirken uyumadan ritim bozukluğu yaşarsınız. Her kalp farklı. Herkes kendi içinde özneldir. Ve herkes kendi içerisinde özel olduğu için. Ya şunu söyleyeyim. Sana verilen dozu bana verdiğin zaman çok farklı olay olabiliyor.
1: Mesela ben 53 kiloyum. Bana sana, göre doz olması lazım.
0: Ya onu demiyorum. Kiloya göre verilen dozu.
1: Kiloya neye verilen, göre? Kiloya verilen doz,
0: kiloya göre verilen doz zaten sabittir. Yani 100 miligram kilogram. Sana da 100 miligram kilogramdır. Bana da 100 miligram kilogramdır. Senin de bu dinlememe alışkanlığın bir şeyi bir dinle ilk önce.
1: Tamam bana 50 kiloluk veriyorlar. Size 80 kiloluk örneğin.
0: Hayır kiloya sabittir. Kiloya verilen gaz miktarı sabittir. Ama sana verilen gazla bana verilen gaz arasında aynı kiloya aynı miktar verilmesine rağmen kilograma sendeki doz bana çok zehirli gelebilir.
1: Kişiye özel.
0: Kişiye özel. Onun için dikkatli vermek gerekiyor. Yani nasıl vermek gerekiyor? İhtiyatlı vermek gerekir anestezi. Hızlı anestezi yaparsanız hani hasta kalksın bir daha anestezi alalım diye ameliyatları kullanalım diye öldürürsünüz.
1: Peki o zaman birazdan kortizolu konuşalım mı? Eğer sizin de yüzünüzde şişlikler varsa stres hormonum yüksek diyorsanız kortizolu burada birazdan konuşacağız. Kısa bir aranın ardından.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak. Parasının
3: kıymetini bilenler. Biziz. Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: İşte bu Google Gemini.
7: Evet.
6: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
7: Ay çok güzel.
6: Açılmış rengini göster.
7: Ay tam benlik.
6: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
7: Ay kızıl mı olsam?
6: Şahanesin Gemini.
8: Yoğun esans. Made in med. Her şeyin bir ide.

0: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
1: Her işin bir korkması var.
2: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
3: Arçelik.

0: başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Seda Ece ile Tak Tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak Tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım. Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amato, haz için tasarlandı.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: O anların dondurması Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün drink sat, paran hemen cebine gelsin.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Algida Volcano. 5 kat lezzet.
1: Volcano.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
4: Ve Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikteyiz yine sevgili seyirciler. Kene zamanı yaklaşıyor. Kene deyince gerçekten tüylerimiz diken diken oluyor, ürperiyoruz. Çünkü her yaz aynı sorun, kene yapıştı, keneden insanlar öldü diye duyuyoruz. Yine vücuduna kene yapışan genç bir kardeşimiz hayatını kaybetti hocam. Yaklaşık 10 gün önce vücuduna kene yapışıyor, 21 yaşında. Kırım-Kongo kanamalı ateşe yakalanıyor, hastanede tedavi altına alınıyor. Ne yazık ki durumu ağırlaşıyor ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Sivas'ta.
5: Şimdi bu bölgede Sivas, Samsun, Tokat, ben Tokat'ta mecbur hizmet yaptım. Hı hı. Oralarda bu Kırım-Kongo ateşi endemik. Ne demek endemik? Bu bölgede hep görülüyor bu zaten. Hı hı. Bazı hastalıkta endemiktir. O bölgeye aittir. Adı üstünde Kırım-Kongo. Bu yukarı doğru ta Kırım'a kadar o bölgede görülen bir kanamalı ateş bu.
4: Kırım'dan nasıl gelmiş ha?
5: Yani bu bir kanamalı ateş. Bu bir virüs.
4: Evet.
5: Bunlar çiftleşince bu keneler çocuğuna da geçiyor bu. Kene bir virüs depozitörü. Bir kenenin içerisinde minimal 1000 tane virüs vardır. Minimal. Bu kene yaşamak için kan emer.
4: Hmm.
5: Nereden kan emer? İnsan buldu insan. Kedi buldu kedi. Köpek buldu köpek. Hmm. Kaplumbağa buldu kaplumbağa. Koyun buldu koyun. Keçi buldu. Hiç ayırt etmeden hayvana yapışır ve kanını emer.
4: Bizim mesela cildimize nasıl yapışıyor?
5: Bu hayvanın, bunun ağız kısmı var. Ağız kısmında iki tane madde var. Biri anestezik madde. Anestezi yapıyor orayı. Duymanı engeller.
4: Uyuşturuyor,
5: uyuşturuyor.
4: Yani.
5: İki, ağzı keskin. Kesiyor deriyi ve ağzını gömüyor oraya.
4: Hmm.
5: Küçük bir kan damarı bulur. Kan damarı bulması için kafasını neredeyse bir santime yakın ilerletir. Çünkü kan damarları deride yok. Üst İçine. Kısmında. Hmm. Dermis de var. Epidermis de kan damarı yok. Yani şurada kan damarı yok. Bunun bir altında var.
4: Hmm.
5: Dermise kadar kafasını sokar. Kanı aldıkça kıç kısmı şişer.
4: Evet.
5: Yaklaşık 1 mililitre kan emer. Yani 20 damlaya yakın.
4: Bizden kanı emdi.
5: Emer.
4: Evet.
5: Şişer. Ve daha sonra kan emmeyi durdurur. Sindirmek için bekler.
4: Daha çıkmadı.
5: Çıkmaz zaten.
4: Orada kalıyor.
5: Orada kalır. Ve emdikçe kafasını daha derine sokar. Daha derine gider. Dışarıda ayaklarını göremezsiniz. Ayaklarını yani bir 15 gün sonra sanki ben gibi olur.
4: Derinin içine yerleşmiştir.
5: Tabii ben gibi olur. Yani ben gibi ne bir siyah ben gibi.
4: Oo.
5: Ama şöyle ben gibidir ama baktığınız zaman lan bu ben mi dediğiniz zaman küçük bir arka ayak kıpırtısı görebilirsiniz. Göremeyebilirsiniz. Çünkü mesela hayvan keneleri ben getiriyorlar.
4: Aha.
5: Kulağın içine öyle bir yerleşmiş ki hasta sahibi köpeğin ben olduğunu düşünüyor.
4: Kulağın neresine şey yerleşiyor diyor. Mesela?
5: Hayvanın kulağının içine yerleşiyor.
4: İçinde.
5: Kulağını kaldığınız zaman sıcak yerleri çok sever.
4: Orada şey var mı? Damarı buluyor mu içeriden?
5: Zaten damar her yerde var.
4: Hı-hı.
5: Yani derinin bir alt tabakasına geçiyor. Bütün vücutta. Ama kulak hayvanın en ince yeridir.
4: Hı-hı.
5: Onun için damarı bulmak için orada en kolay altında. Bunlar çok önemli bir özelliği var bu kenenin. Kene sıcak yere bayılır. Onun için kulak arkası.
4: Hı-hı.
5: Saçın arka kısmı sıcak yer olacak. Nemli sıcak yere bayılır. Kuru yeri sevmez.
4: Hı hı.
5: Kasık bölgesi. Koltuk altı. Hep böyle nem ve sıcağa bayılır. O yerlere bayılan hı hı. bir
4: mesela
5: yapıdır.
4: Mesela şimdi parklarda falan dışarıda olacağız ya piknik yapıyoruz. Ha, ailece
5: şimdi
4: toplanıyoruz.
5: Önce bir anlatayım,
4: neye dikkat
5: edeceğiz? Dinle. Daha sonra bu kenenin bir özelliği var. Köpeği sevdiniz ya. Köpekle
4: evet.
5: yan yanasınız ya. Hemen sizi atlayamaz.
4: Hı.
5: Çünkü zıplayamaz. Kene yürür. O nedenle mesela pire zıplayabilir.
4: Hı hı.
5: Ama keneler zıplayamaz. Bit de öyle. Çok yakın temas gerekli. Köpekle yan yana uyursanız, kediyle çok temas ederseniz, otun içinde yatarsanız en az yarım saat 20 dakikalık bir temas gerekir. Size

0: geçer.
1: Birlikte uyuyanlar var kedi köpeğiyle mesela.
0: Aynen öyle geçer. Şey de geçiyor. Çıplak ayakla ya da korunmasız çimenlere basarsanız. Hmm. Çimlerin üstü doludur. Çünkü hayvandan hayvana geçerler. Çok hızlı ürerler. İki kene, iki ay içerisinde 500 ile 600 keneye ulaşabilir. Yani bir bahçede başladı mı görülmeye patlama yapar. Hmm. Peki bir özellik daha var. Önce onu söyleyelim. İçi virüs taşıdığı için çiftleştiği zaman bu virüsleri çocuğuna da aktarır.
1: Diğer bebeğine aktarır. Diğer çocukta da var artık, evet.
0: Bu sefer bu virüsler tekrar çoğalmaya başlar. Buradaki en büyük çok virüs var kenelerde. En ünlü bildiğimiz Kırım Kongo kanamalı ateşi. Nasıl bulgu verir? Kene ısırdıktan iki gün sonra halsizlik, yorgunluk, ateş ve kas ağrısı. Bütün virüs enfeksiyonları ateş kas ağrısı yapar.
1: Bütün bir de şu ensene donma mı oluyormuş? Öyle bir şey duymuştum hocam.
0: Şöyle kaslarda ense sertliği olabilir. Hı. Ense sertliği şu başınızı önünüze değdiremezsiniz. Şöyle yapamazsınız.
1: Bunu yapamıyoruz yani. Yapamaz.
0: Şunu yapamaz. Menenjite de bu olur. Hı hı. Bir de bir iki gün sonra şiddetli burun kanaması. Oo. Gözlerden kanama trombosit sayısını düşürüyor direkt. Onun için kanamaya meyil oluşturur.
1: O zaman onun bu kene için sadece yapışması değil virüsü verdikten sonra
0: tabii ki.
1: Sıkıntı
0: yani
1: değil
0: bu,
1: mi?
0: Tabii ki. Şöyle bir şey var burada en önemli şey. Virüs kana geçtikten sonra aşırı geçmişse kurtaramıyoruz çoğu zaman. %20-30 ölümcüllüğü var. Hmm. Kırım Kongo'nun. Eğer en başta müdahale edebilirsek tamam. Bir ilacı yok. Hani bir ribavirin veriyoruz ama çok etkili değil. Ama genel trombosit verirsek, plazma verirsek, serum takarsak hastayı topluyoruz. Gerekirse entübe edebiliriz. Hmm. Sıkıntı şu. Bir salgın halinde gidebilir. Kene nüfusuyla beraber. Kene nüfusunda yok eden şey sülünlerdir. Hı hı. Tavuklar ve sülünler bahçelerde gezindiği zaman bunları yiyorlar.
1: Yiyorlar.
0: Onun için bu bölgeye aşırı miktar sülün lazım şu
1: tavuk
0: anda.
1: Tavuk bunu yerse virüsü içine almış olmuyor
0: tavuklara
1: mu?
0: Tavuklara bir şey yapmaz. Ha, bir şey yapmıyor. Yapamaz. Onun için çünkü tavuk sindiriyor bunu. Hı. Midesindeki taşlığında sindiriyor. Ama tavuğu da yapışabilir, emebilir kanına. Yani tavuk yerse bir şey olmaz.
1: Tavuğa
0: ama
1: yapışırsa.
0: Yapışırsa kanını emer. Bir de bir sıkıntı var bunlarda. Koyunun emip ya da kaplumbağayı emip ya da oradaki dağdaki danayı emip sizi emdiği zaman onun kanını da size bulaştırır.
1: Aa, dananın kanı bana geçti mesela.
0: Evet, bulaştırır. Bu sefer danadaki bir hastalığı size getirebilir.
1: Aa, çok pis bir şeymiş bu hocam. Hocam ya.
0: Evet, yani mesela buradan Brusella getirebiliyor bazen. Gördüğüm vakalar var yani kene ısırığından sonra. Bir de Lyme hastalığı var. Keneden Lyme. Bulaşan Lyme ateşi diye. Bu Lyme dünyanın en bela şeyi. Lyme nasıl biliyor musunuz? Vücudunda şurada bir küçük bir kırmızılık oluyor ısırdığı yerde. Geçiyor bu. Hmm. Ama bir, vücuda bir giriyor bir şey, bakteri. Lyme. Borrelia diye bakteri. Baş ağrısı, kalbi tutar, migren gibi, romatolojik hastalık, Hashimoto. Yapmadığı yok. Sen yıllarca gezinirsin. Romatologlara, kardiyologlara gitmediğin yer kalmaz. Kimsenin de aklına Lyme bakmak aklına gelmez. MS bile yapıyor. Lyme lanet bir
1: bu
0: durum.
1: Bu sadece şeyden mi? Keneden mi geliyor?
0: Keneden bulaşıyor bu Lyme hastalığı. Ve sizi halsiz, yorgun, bitkin düşürür.
1: Şanssızsan onu kapıyorsun yani.
0: Evet. Lyme çok lanet bir şey biliyor musun? Ben hayattaki en gördüğüm bela hastalık. Lyme Allah hastalığı. Allah. Ben çok hasta geliyor bana. Bir de kronik Lyme'lar var. %10-20'sinde antibiyotiğe rağmen geçmiyor. Hayat böyle long covid gibi, uzamış covid gibi uzamış Lyme var. Allah şimdi bir korusun. Şey daha sıkıntı var. Hayvanı kanı size getirdiği zaman mesela koyunu emdi sana geldi, ısırdı. Koyuna karşı sen alerji oluyor vücudunda. Kanını sana bulaştırdığı için. Koyun eti yediğin zaman.
1: Evet.
0: Hiç bilmeden bile sen yavaş yavaş damar sertliği oluyorsun. Mesela koyun eti yediğin zaman sen kalp krizi geçiriyorsun.
1: Hani koyunun eti çünkü kanı bende var.
0: Çünkü koyunun kanını sana tanıştırdı ya. Ha. Artık koyun eti senin için zararlı ve zehirli hale geliyor.
1: Bu Lyme mı şimdi?
0: Bu Lyme.
1: Bu Lyme.
0: Bu Lyme ısırdığı zaman aynı böyle olur. Bakın. Böyle.
1: Bu sonra geçiyor mu?
0: Bu geçecek bu. 5 günde 6 günde geçiyor ama geçmeyecek bu. Aa. Bu lenflerle bütün vücuda yayılıyor bu. Ya öyle lanet bir hastalık ki. Ya bugün ben doktor olarak Lyme'a tanı koyamam. Hasta geliyor diyor ki benim gözümde kızarma var. Olabilir diyorsun. Aha. 2 gün sonra geliyor. Benim bacaklarım dizlerim şişti. Diyorsun ki romatolojik hastalık mı var? Bir de romatolojik hastalık testleri pozitif çıkıyor. Kalbi tutuyor. Böbreği tutuyor. Ya öyle pis bir şey. Ya ben bu Lyme'dan. Ben Türkiye'de herkese Lyme bakıyorum yani. Hı-hı. Bu arada Lyme
1: nereden
0: alıştık.
1: Bakılıyor? Kandan mı?
0: Kandan bakılıyor. PCR'la bakılabilir. Aha. Ondan sonra. Ama bazen PCR'la çıkmayı da biliyor. Western blot çalışmak lazım. Kötü bir durum. Bahçeye, bahçeye giderken.
1: Hı. Ne yapacağız?
0: Klasik bir önlem ama çoraplarınızın içine pantolonu sokun. Yani pantolonunuzu
1: uzun kollu giyeceğiz değil
0: çorabın
1: mi?
0: Çorabın içine sokun.

0: Evet.
1: Pantolonlarınızı çorabın
0: Çorabın
1: içine
0: içine.
1: sokun. Şimdi buradan yaparken de bunları buradan bağlayacaksınız buradan.
0: Böyle açık kalmayacak
1: Açık kal,
0: mesela.
1: giriyor buradan ama buradan girmesi çok zor. Ayaktan giriyor en çok.
0: Öyle mi?
1: Bu şeyden girer. Ayakkabılarınızdan girer. Onun için en çok bacaklarda görünmesi.
0: Çorapsız
1: Çorap zaten
0: gezmeyelim.
1: basmıyorsunuz zaten.
0: Çimene zaten basmıyoruz.
1: Basmıyorsunuz. Onun için böyle bir şey olduğunda bilin. Bir de giderken mutlaka kene kovucular var.
0: Var mı?
1: İçinde permetrin var. Onlar
0: Aha.
1: keneyi, biti, ondan sonra bu bize zarar verebilecek insek dediğimiz eklem bacakları kovarlar. Permetrin zararı
0: Permetrin.
1: yoktur. Permetrinli kremler var. Sinek kovucular, bir sivrisinek kovucu da var.
0: Hani böyle yağlar
1: Bu
0: oluyor, kekik yağı
1: buna etki
0: gibi.
1: etmez.
0: Yetmez
1: Bu
0: mi?
1: etmiyor buna. Bu kene çok fena bir
0: Bu
1: şey.
0: permetrin
1: Bu
0: lazım buna.
1: kafasına taktı mı gidip ısırır bu. He, aç kene korkunç bir şeydi. Aç kene var ya, gece bulur senin burnun içine yerleşir.
0: O küçük mü oluyor aç kene daha
1: Aç kene
0: çok?
1: tabii ki
0: Şişmemiş oluyor
1: şişmemiş
0: fazla.
1: oluyor. Ve kenenin en büyük özelliği kan emdi mi halsizleşir ve sindirime geçer. Aç keneler çok fenadır.
0: Daha hızlı.
1: Vızır vızır gezerler.
0: Peki diyelim ki keneyi gördük. Buramıza yapışmış hocam. İlk müdahale ne yapmamız gerekiyor?
1: Şimdi
0: Biz anlamıyoruz bu işten diyelim.
1: şöyle bir kere kenenin başını görmüyorsanız uğraşmayın. Yani başı yok.
0: Başını gömmüş diyelim.
1: Başını gömmüş, sadece
0: Poposu
1: kıç
0: kalmış.
1: kısmı var.
0: Evet.
1: Bunu uğraşmayın, içinde bırakırsanız başınıza bela. Kırım Kongo daha kötü oluyor. Çünkü koparttığınız zaman virüs daha kötü ki. Parçalandığı zaman kene daha çok kana geçiyor.
0: Evet.
1: Biz ne yapıyoruz biliyor musun bunun üstüne? Hastanede biraz anestezik koyuyoruz. Kloroform var. Kloroform ya da ben eter yapıyoruz. Eter anestezik madde. Önce onu döküyoruz şeye, gazlı beze ya da pamuğa. Önce onu bir uyutuyoruz. Ha, uyuyor.
0: Aa, o uyuyor.
1: Ha,
0: Ha.
1: uyuduğu zaman dişini, ağzını bırakıyor etten. Ondan
0: Evet.
1: sonra tutup çektiniz mi, bak burada gördünüz mü işte bu.
0: Bak
1: Ben
0: başını
1: gibi gördünüz mü?
0: sokmuş. Evet valla insan
1: İşte
0: anlayamazdı. Bende bile
1: bunu
0: çok ben var hocam. Ben hiç ayırt
1: sen
0: edemem.
1: ayırt
0: Allah.
1: edemezsin. Bunu önce uyutup, şimdi bunu evde yapamazsınız. Evde nasıl olabilir bu? Eğer şeyiniz yoksa alkolle. %80'lik alkolle
0: Şey olur mu?
1: kapatırsanız uyur. Evet. Yani üstüne kapatıp beklemeniz
0: Kolay olur
1: lazım.
0: mu?
1: Olur ama hemen uyumaz. Ve 30 saniye, 1 dakika bekleyeceksiniz. Ama bunu kendiniz denemeyin.
0: Bence doktora
1: Biz
0: gidilmeli
1: nasıl
0: değil mi
1: yapıyoruz
0: hocam?
1: biliyorsunuz bunu? O bölgedeki biraz et parçasıyla beraber alıyoruz. Tam ağzı gelecek şekilde. Çünkü virüs ağızda ve tükürük bezlerinde.
0: Yanlış bir hamleyle o
1: Evet.
0: virüsü
1: Mesela şeyle yapan da
0: kanına
1: var. Mesela şöyle şey diyebilirsiniz. Kalın bir kartonu ikiye kesip sokup tam tutup. Çünkü bunu tutup çekerseniz kopar.
0: şeyle mi diyor? Cımbızla mı tutup şey,
1: Cımbızla
0: siz
1: değil.
0: büyük cımbız mı
1: Yok.
0: kullanıyorsunuz
1: Mesela
0: doktorlar?
1: şöyle. Mesela şu kartı şöyle kesip şöyle sokup kartı onunla yavaşça alkol de döküp üstüne çıkarabilirsiniz. Yani şöyle çatal gibi yani. Tabii çatal değil de
0: Ortası açık bir
1: ama açık ya. Bunu
0: çatalmış.
1: mesela makasla kesin şöyle. İnce bir açıklık olur. Onu şöyle sokup kapatıp yavaşça çekmek gerekiyor. Ama gömükse hayır. Biz gömükse onu dişiyle çıkarmak için birazcık o deliği de açıyoruz oradan.
0: Yani aslında tek başına bunu yapmak riskli. Bence hemen bir
1: Bence
0: doktora gitmeli değil mi
1: ne yapmak
0: hocam?
1: lazım biliyorsun? Ayakları dışarıda, sadece kafasa tutmuş. O zaman onu alabilirsiniz. Yani ama çok derinde hiç uğraşmayın. Sağlık kuruluşuna bir başvurun, adam gibi
0: Evet. Değil
1: çıkarırsın.
0: mi? Hem sağlık ocağı olur, acil olur.
1: Şöyle kenedeki en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Vücut bütünlüğünü bozmadan çıkarmak. Yani haşır haşır kopardınız mı başınıza bela.
0: İşte bilmiyorsak nasıl koparılacağını.
1: Yani hiç ellemeyin çünkü ağzı kaldığı anda bittik.
0: Hocam bunlar eğitim olarak verilmeli biliyor musunuz
1: Ya
0: okullarda?
1: tabii
0: Kene
1: eğitim.
0: ısırığında hemen bir acile gideceksin. Hemen doktora gideceksin. Sen karışmayacaksın. Mesela benim bir arkadaşımın kulağının içine karınca kaçmıştı.
1: Ya
0: Kulağım
1: tabii
0: içinde bir şey var diyor. Hemen onu doktorda
1: ya o
0: kendin
1: tamam. Ya
0: uğraşamazsın
1: bu kene
0: parmağını
1: zor
0: sokup.
1: iş. Ya bu kene. Şunu hiç unutmayın. Kenede 1000 tane virüs vardır. En bildiklerimiz Türkiye'de meşhur olan Kırım Kongo. Öbürsü de Lyme hastalığıdır. Gerçekten sevmiyorum bu kene işini. Bir de onu da
0: Çünkü öldürüyor.
1: şöyle. Kanada'da da tularemi diye bir hastalık var.
0: Tüleremi.
1: Tularemi savaş zehri gibidir. Ölümcül çok. Yani %50 öldürüyor. Orada avcılar var ya, onlar da geyiklerin olduğu yerde oluyor. Geyik kenelerinde, tavşan kenelerinde. Kene çok pis bir hayvan. Tularemide de bakteri var bir tane, Lyme gibi. Girdiği yerde büyük bir şöyle bir kabartı yapar. Ve birkaç gün sonra ateşle lamp bezine şişer ölürsün. Ama tularemi de çok lanet bir hastalık mesela.
0: Kötüymüş o da.
1: Türkiye'de tek tük gözükmüştür. Çok vakası yoktur. Sevmediğim bir şey bu kene. Bir de çok kan emiyor ya. Her türlü hastalığı bravolaştırır. Sivrisinek böyle kan emmiyor.
0: Ay ineğin kanını bize getiriyormuş
1: Getirir
0: daha ne
1: her şey.
0: olsun
1: Ama
0: ya?
1: ineğin değil, koyunun da
0: Her
1: getiriyor.
0: şey ne
1: Keçinin de
0: hayvan varsa
1: getiriyor.
0: işte.
1: Evet. Bir de başkasının da sana getiriyor.
0: Mesela sizin kanınızı bana getiriyor.
1: Getiriyor. Evet.

0: Çok kanamıyor çünkü. Hayvan öyle bir şeyi var. Kene, kene eşittir sülün. Sülün bulacaksın. Sülün var hiç gördünüz mü şeyde? Hani böyle garip bir ötüşü var.
1: Nasıl ötüyor?
0: Ver bakayım bak sülün.
1: sen hiç... Taklit edebiliyor musunuz?
0: İşimiz.
1: Çık çık çık çık.
0: Ya bazen diyorum ki bazen senin için ya bu diyorum aslında can kat için acaba şöyle bir sülün verin bakayım.
1: Bir sülün verelim. Sülünün sesi nasılmış?
0: Sülün, evet bir sülün.
1: Bizde kedi sülün sesi var bakayım. Şu an. Evet. Hazırlıyor arkadaşlarımız. Tamam. Ne yapıyor sülün?
0: Sülün kene için birebirdir. Tavuk da birebirdir. Tavuğu nereye salacaksın? Tavuk hareket edemez. Hı. Tavuk hantal bir hayvan. Sülün öyle değil. Sülün uçuyor biraz. Hani uçtuğu dedim de hani gidip böyle kedi gibi uçamaz. Kanatlı gibi ama çok hızlı hareket edebilir. Sülün çok hızlı koşabilir. Yakalamak mümkün değil.
1: Keneyi yakalıyor.
0: Çok hızlı yer değiştirir. Hı-hı. Onun için tarlaya 10 tane sülün koydunuz mu bütün kene nüfusu işte bu.
1: Sülün. Ay gerçekten sülün gibiymiş evet. Diyoruz ya sülün gibi.
0: Benim en sevdiğim eskiden böyle vardı bende. Sülünleri severim ben. Bizim TÜBİTAK bahçesinde vardı. Ondan sonra ve gerçekten
1: renklerine
0: de
1: baksana, ne güzel
0: kene
1: ya.
0: Nüfusu erkekleri böyledir. Renkli ve şeydir.
1: Erkekler aynı. Daha renkli değil mi hayvanlar aleminde?
0: Öyle.
1: Niye öyle hayvanlarda?
0: Gösteriş olsun diye. Aslan da öyle.
1: Kadını kendini beğendirecek diye değil mi?
0: Evet yani erkek her zaman daha şeydir. Yani karşı tarafı hem korkutmak hem güzel gözükmek. Bir de tüylerini kabarttığı zaman daha büyük gözükmek.
1: Keşke insanlar aleminde de daha güzel olsaydınız ama
0: i̇nsanlar
1: öyle değil. Kadınlar daha güzel.
0: Birçok erkek birçok kadın da güzeldi. Ne erkekler var. Zaten erkeklerin özelliklerini artık kadınlar çalmıştır.
1: Nasıl mesela?
0: Mesela jawline mesela. Jawline erkek özelliğidir. Şurası çene.
1: Şu çene hattı.
0: Evet onu kadınlar çalmıştır. Onun sebebi şu demek. Bak bende de testosteron fazla. Ben de yani akilim. Ben de şeyim yani güçlüyüm, kuvvetliyim, adaletliyim. Hı-hı. Onun için erkekler aslında jawline bir erkek figürüdür.
1: Aslında erkeksi gösteriyor. Burayı dolduruyorlar
0: tabii,
1: böyle. Kalınlaştırıyorlar işte, yüzünü.
0: Erkeksi,
1: neden?
0: O zaman neden erkeksi görünmeye çalışıyorsunuz?
1: Evet niye ben anlamıyorum.
0: Neden çünkü? Yani ben de güçlüyüm. Hı. Ben de kadınlar arasında güçlüyüm.
1: Hı.
0: Evet. Eskiden böyle daha dominans insanlar vardı. Daha baskın hani şoför melahat tipi. Hı hı. Onu siz dolgu yaptırarak aldınız. Jawline'la. Jawline bir testosteron özelliğidir. Kadınlar bunu erkekten çalmıştır. Şimdi daha çalmaya devam edecekler.
1: Daha neler çalacağız kim
0: tabii
1: bilir.
0: Erkeklerden. Onun için demek ki erkek mi güzel, kadın mı güzel?
1: Vallahi kadın güzeldi de kendini... Heh.
0: Erkekleri alarak. Onun için ben her
1: artık...
0: zaman söylüyorum. Bütün doğada kadın erkekler daha güzeldir her zaman.
1: Doğallık güzeldi hocam. Artık doğallık evet. Kalmadı. Ona benzeyeyim, buna benzeyeyim.
0: Erkeğin güzeli her zaman daha güzeldir. Güzellik yarışmalarına gidin. Erkekler kadınlardan hep daha güzeldir.
1: Güzel erkek. Bakın şimdi bir sülün kuşunu dinleyelim.
0: İşte bu.
1: Dı dı.
0: Evet. Evet böyle öterler.
1: Çok tatlı ötüyormuş.
0: Evet.
1: Bunu ayırt etmek...
0: Korkunca daha çok öterler.
1: Ya.
0: Arkasından
1: o zaman
0: çok,
1: nasıl ötüyor?
0: Daha hızlanır. Evet. İlginç bir hayvandır. Evet.
1: Güzelmiş.
0: Tebrik ediyoruz. Böylelikle sülün camiasında bir de bizde sülün Osman var biliyorsun.
1: Sülün Osman mı?
0: Hani şu bu şey 15 Temmuz eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde satan insandır.
1: Ha, sülün Osman.
0: Sen bilmiyor musun canım sülün Osman çok ünlüdür ya Kemal Sunal filmlerinde.
1: Evet.
0: Hani diyor ya sana satayım bu köprüyü ben sıkıldım buradan. Kemal Sunal da köprüyü alıyor. İşte bu.
1: Kemal Sunal'ı tekrar almış olduk ya. Filmleri harika.
0: İşte Arap Kadri, ondan sonra Sülün evet. Osman gibi karakterler vardır. Evet. Buradan da şunu bilelim. Diğer virüsümüzde onu da şey yapayım.
1: Hantavirüs.
0: Bakın bu kene işe dikkat edin.
1: Evet.
0: Haziran, şimdi Mayıs geldi ya. Haziran geldi, Temmuz kene ayları. Yani benim en sevmediğim şey.
1: Çayda bayırda öyle koşmayacağız.
0: Şimdi ben size
1: çıkacak.
0: Bir anımı anlatayım. Hı. Şimdi ben Tokat'ta şeyde yatıyorum.
1: Ahırda mı? Nerede yatıyorsunuz?
0: Bu konuyu kapatıyorum.
1: Anlatın hocam ya.
0: Hayır. Tamam geçelim. Sen bunu bence şey yapma.
1: Anlatın
0: ya.
1: Hocam.
0: Bu denirmişim.
1: Yok nerede yattınız? Hani bir yerde yatıyorum deyince sanki köy hayatından
0: ya
1: bahsediyorsunuz
0: bu denirmişim. Koskoca hoca ahırda mı yatıyorsun denir.
1: Hocam. Hani böyle ortam dediniz ya sanki ilk gözümün önüne böyle samanlık olur.
0: Tamam. Hantaya geçelim.
1: Hantavirüse mi geçelim?
0: Evet önemli bir hikaye
1: tamam.
0: Vardı bunu geçtik.
1: Tamam hocam.
0: Halkımız altına yazın.
1: Ay hocam.
0: Aslı Cankaş şunu söylemişti. Oytun hocam ne ben bir yerde kalıyordum.
1: Anlatın
0: ahırda
1: dedim.
0: Mı? Evet ahırda doğru.
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: Kötü niyetle demedim ki hocam.
0: Tamam, ben de kötü niyetle adını anlattım. Bir espri anladım zaten.
1: Tamam anlatın
0: evet,
1: espri.
0: Evet diyelim hantavirüsüne.
1: Tamam hantavirüsüne geçiyoruz.
0: Şimdi hantavirüsü. Hanta bununla ilgili hikayeler de çok.
1: Hı hı.
0: Hanta bir fare ve kemirgenlerden bulaşır.
1: Evet şu anda
0: onun
1: dünyada çok yayılıyormuş.
0: Hem sıçanlarda hı hı.

0: de farelerde hantavirüs görülür. Hantavirüs insanlarda akciğer hastalığı yapar. Ama akciğer hastalığı solunum yetmezliğidir. Solunum yetmezliği 4-5 günde birikir. En çok da kilerleri süpürünce olur.
1: Kiler.
0: Kiler süpürünce. Yani siz farelerin olduğu yerleri neresi mesela? Kiler, tavan arası. Buraları süpürürseniz nereden bulaşıyor? Dışkıdan. Hayvanın tükründe var. Salyasında var. İdrarında var. Dışkısında var. O dışkı kurur orada. İçinde hantavirüs var. Siz onu süpürürken o toz kalkar. Siz o virüsü burunda alırsınız, akciğere doğru geçer ve solunum yetmezliği olursunuz. Ama solunum yetmezliği çok ağırdır. Entübe olmayı gerektirir. O nedenle %70-80 ölümcüldür hantavirüs. Hantavirüs kurak iklimleri çok sever. Onun için Türkiye'de görüleceği yerler kurak bölgelerdir. Neresi olsa Doğu, Güneydoğu Anadolu, Konya bölgesi. Buralar riskli böyle sıcağın çok olduğu yerlerdir hantavirüs. Amerika'da böyle ki çöl yerlerde, Nevada çölünde filan Amerika'da gözüküyor. Baş belasıdır. Biz bundan korkuyoruz. Çünkü bilim adamları gidiyor bazen farelerle ilgili deneyler yapıyor, topluyor falan filan. Oradan bulaşır. Halkta da çok olmuştu Amerika'da. Dünyada yayılıyor. Bununla beraber yayılan bir hastalık daha var. Farelerle yayılan Lassa virüstür.
1: Lassa.
0: O da Lassa ateşidir. O
1: Evet.
0: da kanamalı ateştir. Bu fare popülasyonu yok eden kimdir? Kedidir, kedi. Ama şimdi kediler yem yediği için fareye bakmamak kadar da kaçıyorlar farelerden. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu popülasyonun dengesini bozduk. Şu anda şehirlerde ne artıyor?
1: Ne?
0: Fareler artıyor. Çünkü kediler farelere dokunmadığı için.
1: Farelerin bize hiç katkısı yok mu?
0: Hiçbir katkısı şöyle. Tarlada var tabii ki. Ondan sonra tohumlamayı sağlar. Oradan tohumu yiyor, öbür tarafa gidiyor. Tohumu öbür tarafa ekiyor. Bir döngü sağlar fareler. Ama şehir faresinin lağımda hastalık yaymaktan başka işi yoktur. Farelerde vücudunda en az 500 tane, 600 tane virüs ve bakteri vardır. Yani sıkıntılı hayvanlardır. Fare ben şey yapmam. Ben yıllarca farelerle uğraştım. Bizim duyduğumuz, bildiğimiz Amerika'da hantadan ölen bilim adamı vardır.
1: Öyle mi?
0: Tabii bu bazen sizin kafesteki hayvanlar vahşi doğayla bir şekilde temas eder. Kaçar bir şey olur. Hantayı alır gelir ve size bulaştırır. Bizim farelerden bulaşan şeyler var, bakteriler var. Fare ateşi dediğimiz Spirulina var. Farenin kendi florasında var. Yani fare bakıcıların hastalığıdır.
1: Allah
0: Siz
1: Allah.
0: gidersiniz altını temizlersiniz, bir bakmışsınız yüksek ateş. Öyle fare bakmak da sıçan bakmak da öyle kolay bir şey değil. Risk bunlar. Bugün bilim adamı olmak da risk. Mesela biz bir şey diyoruz bazen işte fareli köyün kahvaltı millet diyor işte fare yapıyormuş deneyi. Hadi sen gel bak ya bir sürü risk alıyorsun. Kolay mı onları yapmak? Bugün
1: Sizin
0: bilim
1: var değil mi fare
0: bir sürü
1: deneyiniz?
0: ya bilim adamı bu da kolay bir iş değil. Ben kaç tane biz bugüne kadar en az elimizde 100 bin fare geçti. Bunlar hep riskli şeylerdir. Onun dışkısını soluyorsun, tükrünü soluyorsun, florasını. Zor işler bunlarla. Hadi siz gelin siz uğraşın ya. Bazen de şeydir ya bu böyle şey çok şey gözüküyor. Onun için çocuklarınıza böyle meslekler yaptırırken bir ders seçin. Herkes öyle bilim adamı olamaz. Herkes fare deneyleri yapamaz. Bu bir sevgi meselesi.
1: İçinde
0: Ama
1: olacak değil mi?
0: riski vardır hep. Fare deneyi risktir. Ah, hanta konuştuk,
1: Evet.
0: Lassa konuştuk. Ondan sonra fare ateşi konuştuk bulaşan. Bunlardan zoonozlar çok kötü geçiyor. Zoonoz şu demek. Hayvandan insana geçen bir virüs bakteri çok ağır gider. İnsandan insana bulaştığı zaman bir süre sonra insana alışıyor, adapte oluyor. Ama hayvandan insana bulaştığı zaman ölümcül gidiyor bu. Yani ölürsünüz yani bu hanta. Onun için kiler süpürmeyin. Yani mesela en çok
1: Nasıl süpüreceğiz
0: yani
1: kileri?
0: kiler olayı şöyle mesela arpa buğday depolanan yerler var. Orada fare oraya yerleşmiştir. Zaten kapağı açtınız mı fare dışkısı kokusu vardır. Oraları süpürmeyin şeyle. Çünkü oradan hanta bulaştırırsınız.
1: O zaman önce ilk ne yapmak
0: Yani
1: lazım?
0: şöyle yapmak lazım. Önce sulayın bir her yeri süpürürken. O toz kalkmasın yani. Bir de maske takın. Ha maske ne kadar önler tartışırım. Onun için bu kilerlere yalnız başınıza girip buraları süpürmeyin. Tavan aralarını süpürmeyin. Yani her yerde şu anda fare var. Kedilerimiz de biliyorsun artık çiftleşiyor. Çünkü başka işleri yok. Neden? Çünkü bol bol neleri var? Yemleri var. İşte yem. O zaman bizi gelecekte hanta bekleyebilir mi? Bekleyebilir. Çünkü şehirlerde bu popülasyon artarsa fare popülasyonu.
1: Mesela bir
0: Yani
1: seyahat gemisinde hantavirüs
0: olur. Nerede
1: o neredeyse
0: çünkü?
1: çıkmıştı.
0: Ambarında buğdaylar var.
1: Evet.
0: Patatesler var, incirler var. Orada danmıştır o oradan. Bütün gemi kuruzu öldürür hanta.
1: Demek ki böyle bir durumda o tatil, o
0: Evet.
1: seyahat
0: Ha,
1: yarıda
0: hanta
1: bırakılmalı.
0: insandan insana bulaşmaz. Yani şeyle akciğerde Allah'tan bulaşsa zaten bütün gemi ölürdü. Allah'tan fareden insana bulaşıyor. Fareden insana. Onun için 4-5 ölüm olmuştur. Ama düşünün insandan insana bulaşan bir hanta olduğunu.
1: O zaman bir

0: Aa,
1: Gitmiştik
0: sen
1: değil
0: ne diyorsun?
1: mi?
0: Şehirler ölür yani. Hanta benim en sevmediğim, bizim geçenlerde bir arkadaşımız vardı. Bu farelerle uğraşan yine bilim insanı. Zatürre oldu. Biz çok korktuk hanta olmuş diye. Yani ama hanta çıkmadı. Yani ben çok korkarım mesela. Kendim de çok korkmuşumdur. Çünkü fareyi bir şekilde dışarıdan alıyoruz yani. Onların da denetimleri. Yani şimdi bir şey diyeceğim. Ya onların da denetimlerini çok iyi yapmak lazım. Yani o farelerin yaşam şartları, barınma şartları, vahşi hayatla. Mesela şu şeyleri de kapatmak lazım. Pet dükkanları var ya, hamster satıyorlar. Hanta hamsterdan da bulaşır.
1: Hamster de aslında bir fare türü mü? Nasıl bir şey?
0: Aynısı.
1: Aynısı mı?
0: Aynısı. Onda hamster, kobay, bu çocuklar besliyor ya
1: Evet,
0: bunları.
1: besliyorlar.
0: Bunlar çok tehlikeli. Mesela bunlardan bir de bizim bir hastalık var. Leptospira diye, whale hastalığı. Hem zatürre hem hepatit sarılık yapar. İdrarından bulaşır. Mesela gidiyor aile bir tane çocuğa hamster alıyor. Ya o bütün aileyi öldürür o ya. Çok bunların denetimi gerekiyor. Mesela işte hamsterım var, öbürsü bilmem neyim var.
1: Evet.
0: Denetimi yok
1: Şu
0: ama
1: kadarcık
0: bunların.
1: şeyler bir de hamsterlar.
0: Tamam da yani bunların denetimi olması lazım. Ya bunların aşılarını yaptıracaksınız. Bunlar veteriner kontrolüne gidecek. Mesela apartmanda bir hamster var. Çok tehlikeli bir şey bu. Yani peki bakımı var mı? Yok, çocuğumuzu aldık. Ya bu hayvan sevgisi kontrol edilmelidir. Bütün hayvanlar kayıtlı olmalıdır. Mesela iguana besleyen var, yılan besleyen var. Tropikal hayvanlar çok
1: Evet,
0: tehlikelidir.
1: o evde nasıl besleniyor hayvanlar?
0: Ya işte besliyor insan.
1: İguana.
0: Bunlar yasak getirmesi. Bunları getiriyorlar kaçak yollarla. Maymun da getiriliyor Türkiye'ye.
1: Kaçak oluyor değil mi?
0: Kaçak
1: Başka
0: tabii.
1: türlü olmaz.
0: Kaçak. Maymun beslemek yasak. Yasak kardeşim, yasak,
1: Maymuna
0: yasak.
1: kıyafetler giydiriyorlar bir de
0: Maymun
1: insan gibi.
0: beslemek yasak. Maymun beslemek yasak. Çünkü Ebola geldi bir ara. Öldü ya. Neden maymun deneyler yapılmıyor şu anda?
1: Hocam bir zamanlar dizi çekiliyordu. Charlie miydi
0: Evet.
1: maymunun adı?
0: Ya bu
1: Charlie
0: ne?
1: dizisi
0: Ya işte
1: vardı.
0: yani bunlar hiç maymun mu olur? İnsan bugün maymundan bir virüs insana atlarsa şehri kırar geçirir. Bugün mesela Ebola. Ebola'nın tek kaynağı şu anda maymunlar.
1: Hadi ya.
0: Şimdi siz o kaçak maymun getirdiniz, hiçbir sağlık kontrolü yok. Ebola gelir. Ebola %90 ölümcüldür. Ebola çok lanet bir virüs.
1: Ve insandan insana geçiyor değil mi
0: Tabii ki
1: ondan
0: insanda
1: sonra?
0: bütün vücut salgıyla geçiyor her şeyle. Hemen dokunsanız geçiyor. Yani Ebola'dan bakanlar, hemşireler ölür, doktorlar ölür. Ebola dünyanın en lanet şeyi Ebola. Ve maymundan bulaşır. Mesela gidiyorlar şeylerden kaçak yollarla maymun getiriyorlar. Ya bunu hiç mi insanlar düşünmüyorsunuz ya? Ama buradan da Charlie dizisi çıkardılar. Yani
1: Evet.
0: işte aynı şekilde.
1: Enteresan. Bunun dışında da
0: Enteresan.
1: alfa vardı sanki. Alfa.
0: Ya var yani şu anda şeyde yasak. Maymun beslemek yasak. Onu da bilin yani.
1: Yani maymunu insanlaştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey mümkün değil herhalde.
0: Ya maymunun olacağı yer bunlar hayvanat bahçesinde. Bakıp geleceğiz, bitecek bu iş. Yani evde hayvan beslemek bir risktir. Hamster dahil buna. O zaman evinize yeni hayvan alırsanız bir karantina yapın. Yani bir 15 gün 20 gün değmeyin. Bir kendi halinde kalsın. Mesela o nedenle mesela eve hamster alındı hocam, çocuk hasta oldu. Ya olur tabii, çünkü hamsterdan hastalık gelir. Kobaydan gelir, fareden gelir. Evet.
1: Peki. Hocam şimdi biraz beslenmemize geçelim. Pazarda neler satılıyor ve biz neler alıyoruz? Çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle akşam saatlerinde fiyatlar düştü diye bazı gıdalara ne kadar ucuzmuş diye alabiliyoruz. Onlardan biri de 50 TL'ye satılan somon. Sakın almayın diyor uzmanlar. Çünkü bu somonlar ölmüş. Yani bir izleyelim, onunla ilgili bir videomuz var.
2: Bugün pazarda Türk somonunun kilosu 50 TL'ye satılıyordu. Karnına baktım, tam bir davul gibi şişmiş. Neden mi? Büyük ihtimalle bu balıklar denizde ölmüş. Ölüm sonrası içlerinde bakteri gelişimi ve gaz birikimi başlamış. Ucuz olmasının sebebi de bu zaten.
1: Buradaki göbekteki şişliği
0: Evet, kokuşmuş.
1: görüyorsunuz. Kokuşmuş oluyor değil mi bu
0: Tabii.
1: balık?
0: Evet. Biliyorsunuz balıklar dondurulmuş olarak Türkiye'ye geliyor. Mesela Türkiye'de şu anda bütün ekmek arası balıklar Norveç uskumrusu. Onlar donduruluyor, buraya geliyor, burada çözülüyor. Bunlar denizde ölmüş. Sonra tezgaha
1: Bunlar
0: gelmiş.
1: Türk somonuymuş
0: Türk
1: hocam,
0: somonu.
1: Karadeniz'den
0: Evet
1: gelen.
0: ya, bu işte zaten şu anda Karadeniz'de biliyorsunuz neredeyse 100 metrenin altı hayat yok. Kokuşmuş durumda atıklardan. Çünkü birçok yerin atığı Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelen, bütün Macaristan'dan gelen nehirlerde. Oralar zaten kontrol yok. O atıklar işte nehirlerden şey dökülüyor. Karadeniz'e dökülüyor. Onun için Karadeniz rezalet durumda dibi. Bunlar da içinde zaten civa, kurşun, her şey var bunların içerisinde. Tabii kız ne güzel söylüyor. Kokuşmuş balık işte.
1: Ve
0: Bu
1: 50 TL'ye satılıyor.
0: öldürür.
1: Direkt öldürür.
0: Öldürür bu. Bu çünkü bunun içerisinde aşırı miktarda bundaki besin zehirlenme etkenleri oraya zehiri bırakmıştır, toksin.

0: seni.
1: Hı.
0: O bakterideki zehri alırsınız. O zehir kaynatmak kadar geçmez. Bunlar yani onun için bunu Tarım Bakanlığı bunu hemen bunlar denetlemeli yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yani eskiden
1: Hocam.
0: anlatırlardı işte balık işte yok gözü parlak olacak.
1: Ne, neye dikkat
0: İşte
1: edeceğiz alırken?
0: hani vardı ya gözü parlak olacak,
1: Evet.
0: solungaçları kırmızı olacak. Burada solungaç falan yok zaten. Morarmış yani ölmüş. Balık kokmuş yani.
1: Şişmiş resmen, karnı şişmiş. En büyük şey bu mu, karın
0: Artık
1: şişmesi?
0: daha ne olsun?
1: Değil mi? Ay bunu ama anlamayan da bilir. Şimdi balıktan anlamayan biri
0: Ya
1: der
0: ben...
1: ki şiş karınlı bir balık herhalde bu.
0: Ya yazık ya yani böyle bir şey. Böyle bir şey. Ya esnafın da artık
1: Hangi vicdanla
0: yani
1: bunu
0: ya
1: satıyor değil
0: esnaf
1: mi?
0: da vicdanlı olsun ya. Yani ya kokmuş kokmuş balık öldürür bunu bilin. Yani kokmuş
1: Kesinlikle.
0: balık ölümcüldür. Çünkü içinde aşırı miktarda amonyak, sülfat gibi bir sürü ne, ek zehirler. Bir de şöyle bir şey var. Deniz ürünlerinin zehirlenmesi diğer ürünlere benzemez. Öldürür. Yani deniz ürünü zehirlenmesi ayrı bir toksindir.
1: Yediğin anda
0: Tabii
1: aslında
0: yani
1: direkt.
0: mesela şey o kadar mesela etten de zehirlenebilirsin. Tavuktan
1: Aha.
0: zehirlenebilirsin. Tavuk da öldürür. Onda salmonella var
1: Hı
0: çünkü.
1: hı.
0: Bunların da içerisinde en az 5-10 tane zehirli bakteri var. Öldürür. Yani ben balıktan ölen insanlar vardır.
1: Yani bunu satanları da gerçekten nasıl bir vicdan, nasıl bir insanı hiçe saymak, insan hayatını hiçe saymak gerçekten pes diyorum ama denetlemeler artsın dediğiniz gibi hocam. Biz de balığı gözünden tanıyacağız. Parlak gözlü,
0: Ya burada en önemli şey
1: kırmızı
0: esasında
1: solungaçlı.
0: toplumdaki en önemli şey dediğin gibi vicdandır. Yani insan vicdanı olması lazım. Yani siz kendi yemediğinizi yedirtmemeniz lazım. Yani ilginç şeyler. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Şimdi siz apartmana bir yeni bir hayvan alıyorsunuz. Apartmanda bir sürü çocuk bundan iki tane çocuk ölüyor falan. Şimdi bunun sorumlusu kim mesela? Şimdi çünkü ben bir çocuğu hamster aldım.
1: Hı.
0: Aldığında şimdi çocuk gitti oradan hastalık getirdin geldin mesela hamster'dan. Şimdi bunun sorumlusu kim? O aile. Nereden aldı hamster'ı? Gitti bir yerden aldı geldi işte. Yani denetim. O zaman hamster dememek lazım. Bakın kedi köpek nasıl sahipli olmalıysa hamster'ın da sahibi olmalı. Yani hamster'ın sahibi olacak. Bu hamster kimin? Yani bunu hamster'ı sahiplendireceksiniz. Yani şöyle bir şey olamaz yani. Biz bir hamster elde ele geziniyor.
1: Hamster'ın aşı kartı olacak, sağlık belgeleri
0: Evet,
1: olacak, her
0: evet, evet,
1: şeye
0: evet.
1: iyi
0: Mesela
1: bakacak.
0: Avrupa'da hiçbir hayvanı böyle aşı kartsız şudur hamster de olsa
1: Pasaportu var bile ya, yurt
0: hepsi
1: dışına
0: pasaportu var
1: çıkartıyorsun.
0: işte. Yani
1: Yani o ismi var, kimliği var
0: şimdi
1: kedinin de
0: biz mesela
1: şeyinde.
0: Avrupa Uyum Yasası'na geçtik mesela. Bu hayvan şeyini hem hayvan hakları konu. Mesela bizde hayvan hakkı çok, hayvan denetimi yok.
1: Hı.
0: Hakkı çok ama yani.
1: Hı.
0: Şimdi mesela Kurban Bayramı geliyor yine mesela denetim gerekli. Çünkü
1: Hangi
0: hayvanlar
1: şartlarda
0: hangi
1: kesiliyor?
0: şartlardaki kesiminden daha diyor sağlıklı hayvanlar. Gerçi bizim büyük başlar, küçük başlar iyi durumda ama yani yine de veteriner denetlerinin çok iyi olması lazım. Yani mesela Türkiye'de hala kislet var. Kisletin de en büyük sebebi hayvanda kist var.
1: Evet.
0: Ama insanlar akciğeri yemiyor, köpeğe veriyor. Köpeğe geçiyor. Köpeğin dışkısında, dışkıdan bize geçiyor. Döngü böyle. Hayvan akciğerinde var. Akciğerini yemiyor.
1: Hı.
0: Akciğerini köpeğe veriyor. Köpek çiğ onu yiyor. Sonra dışkıya, dışkıdan bize. Şu anda eskiden biz kırsalda görürdük bu kistatik. Köy, şehirlerde kistatik var. Neden? Köpek nüfusunda. Al, yine köpek nüfusu. Çünkü köpek dışkılıyor. Oradan uçuyor falan filan. Senin ağzına geliyor. Dönerek konuyor. Salatanın içine giriyor. Sen bunu alıyorsun. Sonra
1: Ay
0: garaciğer kisti
1: maşallah.
0: oluyor. Ya bunu ben kaç yıldan beri söylüyoruz. Mesela Türkiye'de kesimleri sadece kesim mahallelerde yaptırmak lazım. Kurban Bayramı'nda. Yani dışarıda kesim olmayacak.
1: Dışarıda alanlar oluyor, orada
0: Ceza
1: kesimler.
0: yazacaksın. Hayır olmayacak yani. Bu olur mu bu medeni bir ülkede? Olmaz.
1: Hı.
0: Ya çünkü oradan yine kırsal hayvana köpeğe bulaş. Yani buna da dikkat etmek lazım. Yani bu
1: Hı.
0: şekilde yani burada denetim çok önemli bizim şeyimizde. Kurban Bayramı çok önemli. Çok değerli bir bayram. Bugün Kurban Bayramı nereden baksan 1,5 milyon. Büyük baş kesi yani küçük baş kesidir.
1: Hı.
0: Yine 500 binde 2 milyon hayvan kesiliyor yine yani. Bu az bir rakam değil. Onu denetlemek lazım mı? Tabii ki adam kırsalda kesecek. Nerede yapacak da?
1: Tabii.
0: Ha, orada olabilir ama şehirlerde artık o görüntü olmamalı
1: Hı
0: yani
1: hı.
0: şehirlerde. Bir ara boğaz kana bulanırdı. Boğazın o kıyısı kan
1: Hı
0: olurdu.
1: hı.
0: Çünkü lağımları da kesilirdi. Lağım denize akardı. Bütün sahil kan olurdu.
1: Olmaması gerekiyor. Hoş
0: Olmaması lazım.
1: görüntüler diyelim
0: Evet,
1: hocam.
0: evet,
1: Güzel ülkemizin
0: evet.
1: için daha iyi şartlarda inşallah kesimler bekliyoruz. Az önce dedik ya, gıda hilelerinde de aslında hiç bizim görmediğimiz öyle hileler yapılıyor ki. Mesela zeytine siyah olsun diye boya katanlar. İşte beyaz peynire böyle değişik beyazımsı kireç katanlar, daha beyaz olsun diye. Bu gıda hilelerini nasıl önüne geçeceğiz hocam?
0: Gıda hilesi her yerde var. Yani boya

0: konuyor. Gıda boyası her yere konuyor işte. Zeytin içine siyah koyuyorlar mesela. Ya bir ara şey vardı, bu kırmızı baharatların içerisine işte toz, biberin içerisine bir ara şey koymuşlardı. Tuğla tozu falan, yani
1: Of.
0: öyle ağır çeksin diye. Bunlar çok fazla. Yani mesela diyorlar ki işte baklavadaki bizim
1: Antep
0: Antep
1: fıstığı,
0: fıstığı
1: fıstık değil,
0: yerine
1: leblebi tozu.
0: bezelye.
1: Bezelye
0: Ya da
1: tozu.
0: şey koyuyorlar, yeşil bizim
1: Ispanak tozu.
0: hayır, bu yeşil çiğdem var ya,
1: Çiğdem.
0: yani şey, ondan sonra
1: Bakla olabilir. Yeşil
0: yok yok,
1: böyle.
0: yeşil çiğdem işte, yani
1: Kabak
0: ayçiçeği değil de
1: çekirdeği.
0: kabak
1: Ha, kabak
0: çekirdeği.
1: çekirdeği.
0: O kabak
1: Kabak
0: şey,
1: çekirdeği olsa gene iyi. Başka
0: onlar süper,
1: şeyler.
0: en azından doğal,
1: Yani.
0: ama millet neler koyuyor içine, özellikle de bugün en çok konulan şey gıda boyası. Ya bütün her şeyde gıda boyası var. Öyle kırmızı mı olur zaten? Mümkün değil. Mesela o bütün kurutulmuş gıdalara gıda boyası var. Mesela bir bakıyorsun, kivi, yeşil kurumuş kivi olabilir mi? Mümkün değil.
1: Kuruyunca nasıl, hangi renk oluyor kivi?
0: Rengi değişir. Sarıya doğru kayması lazım. Koyuyor gıda boyasının içerisine. O yeşil hala eski rengini koruyor. Böyle şey olamaz ki. Bunların hepsi gıda boyası. O bütün o şey pastel renkler. Gıda boyası da çocuklar hiperaktivite yapıyor. Meme kanseri yapıyor. Prostat kanseri. Gıda boyası kanser yapar. Davranış bozukluğu yapar. Onun için gıda boyalarının en büyük şeyi budur ya. İşte manik atak yapar, psikiyatrik bozukluk yapar falan filan. Yani
1: Evet.
0: zaten gıda boyası da belli karşıdan. Millet de bunu artık anlaması lazım yani. Kıpkırmızı yediğiniz mesela sucukların içinde nitrat konuyor. Gıda boyası. Çünkü o kırmızı göstermek için, eti iyi göstersin falan filan diye.
1: Hocam, bu gerçekten bir vicdan ve ahlak meselesi. İnşallah o
0: Evet.
1: duruma geliriz. Bu denetlemeler de çoğalsın ki vicdanı, ahlaka ne yazık ki bırakamıyoruz insanları. Bu gıda
0: Son
1: hilelerini
0: cümle
1: hala
0: şu.
1: yaşıyoruz.
0: Türkiye'de sokak hayvanı sorunu çözülmelidir ve bu konuda medeni bir tutum izlenmelidir. Medeni tutum şudur: kısırlaştırma, barınaklarda tedavi ve izlemdir.
1: Peki.
0: Olacağı şey budur.
1: Peki,
0: Bu
1: çok
0: artık
1: teşekkürler.
0: büyük bir sorun haline gelmiştir. Medyanın da bununla ilgilenmesi gerekir. Çünkü medyanın olayı iki tane dizi oyuncusunun arkasına koşturmak değildir. Türkiye'nin ana sorunlarına da uğraşmaktır.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Nokta
1: Siz de bu
0: son.
1: noktalara parmak
0: Evet.
1: bastığınız için haftaya inşallah tekrar
0: Evet.
1: görüşmek ümidi diliyorum. Sevgili seyirciler, şimdi metafizik uzmanımız sevgili Aynur'umuz, Akgün'ümüz bizlerle birlikte olacak. Enerjilerden bahsedeceğiz. Çok önemli konuları işleyeceğiz. Birazdan buradayız.
2: Aşkın, mutluluğun şifresi nerede? Şifreyi bulmak zor mu, kolay mı? Hayallerine kavuşmak isteyenler bu şifreyi nasıl bulacak? Uzaklarda şifre arayanlar gerçekleri öğrenince nasıl hayal kırıklığı yaşayacak? Hayatın önemini anlamak neden önemli? Hayatın amacını bulmanın yöntemleri neler? Kapalı kapılar açılacak. Saklanan şifreler tek tek ortaya çıkacak. Mutlu bir hayata ilk adım atılacak. Metafizik uzmanı Aynur Akgün, merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Az sonra.
1: Çok sevgili metafizik uzmanımız, bugün maviler içerisinde maşallah nazar boncuğu gibi aynı rakım bizlerle, hoş geldiniz.
3: Canım benim. Bu sefer baktım.
1: Evet.
3: Dedim ki pembe giymiş, ben de mavi giyeyim. Çünkü
1: Maşallah.
3: biliyorsunuz günlerden çok özel ve güzel bir gün.
1: Evet. Bugün 5
3: Bahar bugün.
1: Mayıs. Baharın
3: Evet.
1: başlangıcı ve Hıdrellez diye geçiyor. Hıdrellez
3: Doğru.
1: özel bir gün, değil mi?
3: Kesinlikle
1: Ne yaratıyor bizde
3: doğrudur.
1: bu günün enerjisi?
3: Şimdi öncelikle gönül dostlarım, bütün gönül dostlarımın kalplerinden öpüyorum. Size de sevgi ve selamlarımı sunuyorum.
1: Aldım, kabul
3: Bu
1: ettim.
3: güzel günün bütün feyzi, bereketi sizin ve bütün Beyaz TV ve bütün alemin olsun inşallah. Şimdi günler zaman içerisinde aslıcım kaybolmuştur günler. Yani Ramazan'ı hep 10 gün önceden karşılarız. Kadir gecesini hep 10 gün geriden takip ederiz. Cuma'nın cuma olduğu gün kayıp, ama biz miladi takvimle o günü belirleriz. Ve niyetlerimizi her zaman şöyle yaparız. Deriz ki bu geceyi Kadir gecesi olarak kabul ediyoruz. Ömürde bir kere denk gelebilir diye 10 gün 10 gün dönüştürülmüştür 70 yıllık bir yaşamın içinde. Bir kere denk gelebilsin diye. Ama Hıdrellez dediğimiz İlyas Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın buluştuğu o gece 5 Mayıs'tır. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan sabit gecedir.
1: Evet.
3: Hani yılların günlerin içinde başka bir yerde aramak mümkün değildir. fikstir ve sabittir.
1: O gündür yani, 5 Mayıs'tır.
3: 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece. Hı hı. Ve o süreç içerisinde beraber kavuşturulduğu, buluşulduğu yılda bir kez inanılır. İki kardeşin birbirine kavuştuğu gecedir. Hı hı. Dolayısıyla dilek ve muratlarında o buluşmanın feyzi ve bereketiyle kabul olduğuna inanıyoruz. Yani Allah-u Teala'nın o güzelliği, gönül muratlarını da onların yüzü suyu hürmetine. Nasıl biz elimizi açıyoruz, diyoruz ki ya Rabbi sevdiklerinin yüzü suyu hürmetine. O gecenin yüzü suyu hürmetine de dilek ve dualarımızı onlara önce dua ederek sonra kendi dileklerimizi, hı hı, onları öne koyarak yapabiliriz.
1: Ama bunun bir ritüeli var herhalde,
3: bu
1: değil
3: mi? Bu bir kültür tabii. Bu daha ziyade Türk dünyasında, yani sadece Türkiye'de değil, hı hı, pek çok ülkede aynı gece enerjiler birleşir. Hı. Yani bir kişinin duası, neden biz Kabe'ye gidiyoruz? Cem ediyoruz orada o enerji dönen o halka. Aynı anda, hı, aynı saatte bir insanların dilek murat enerjisi hepimize yayılıyor. Evet, bu bir kültür, bu bir ritüel, hı hı, aynı zamanda. Belirtilen bazı şeyler var. Özellikle gül ağacının dibinde ve bir akarsuyun, hmm, kenarında buluşacağı rivayet edilir.
1: Gül ağacının dibinde.
3: Dibi, evet, evet. Ve akan su, hı-hı, kenarında. Şimdi
1: şimdi tabii, oralara gidemiyoruz biz tabii. Tabii gül ağacının şimdi, akarsuyu nereden bulacağız?
3: Şimdi gül ağacını bulmak kolay.
1: Evet.
3: Ama akarsu her yerde yok. Ya, hı-hı, da denizin kenarına hemen ha deyince ulaşmak mümkün değil. Gül ağacı ise eğer bunu gerçekten murad ediyorlar ise, hani küçük de olsa bir ağaç, çiçek alınıp konulabilir masaya.
1: Evet.
3: Üstüne de bir kırmızı al diyorlar. Kırmızı bir kurdale konulabilir ya da bir kase. Hı hı. Kese içinde ben pirinç, bulgur, her zamanki gibi tuz, şeker, ağız tadı olabilecek her şeyin ağzının açık olmasını istiyorum.
1: Açıkta siz masanın üstüne bunları koyuyorsunuz.
3: Evet.
1: Pirinç, bulgur,
3: her
1: tuz,
3: şey, her şey.
1: Şeker.
3: Çünkü inanışa göre o enerjinin onların üzerinde bir hemhal olduğuna inanıyorum. Hı hı. Pozitif enerjinin. Ama tabii şimdi bu her şey taham değil. Evlilik isteyen var, aşk isteyen var, çocuk isteyen var.
1: Bereket
3: hayalini
1: aşılsın
3: kurduğu bir evde yaşamak, evet, isteyen var. Bunların hepsi aynı enerji frekansında. Binlerce insan istiyor.
1: O enerji frekansı kaç? Oraya nasıl ulaşacak kişi?
3: Harika. Bu frekansı yakalamak için her zaman söylüyorum gönül dostlarım. Hı. Kirli bardakta su içilmez. Allah-u Teala'dan bir şeyi murad etmek, istemek yüz olmalı. Yani elini açtığında ya Rabbi dediğinde buyur ey kulum diyen Rabbime, sen kirinle, paslanla, çamurunla gidemezsin. Hı hı. Fiziki çamurdan bahsetmiyorum.
1: Kalp çamuru.
3: Sen birinin evini yıktın, yuvasını yıktın, işini çaldın, işten çıkmasına sebep oldun, yuvasını yıktın. Şimdi yuva istiyorsun. Tebe haşa. Allah'ın takdiri ama yani bu dualar için söylemiyorum. Hı hı. Önce gönül dostlarım, bir defa tövbe suresini mutlak okuyun.
1: Tövbe suresi.
3: Bu gece, hı hı, mutlaka ya Rabbi deyin, benim bir günahım, hatam, kusurum, kabahatim var ve ben bugün bundan ötürü bir yokluk yaşıyor isem, bu yokluk illa madde değil, ne arzu ediyorsanız ve o sizde yok ise onun imtihanınız olduğunu bilin ve af dileyin. Hı hı. Yani büyük söz mü söyledik, kalplerimi kırdık, birine istem dışı da olsa bir zarar mı verdik, bir defa o kalbi bir yıkayın. Gözyaşıyla affet Allah'ım beni, affet Allah'ım beni. Ve Hızır Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın buluştuğu bu mübarek gecede inancımız öyle. Ben de o buluşmaya dahil olmak istiyorum.
1: Hı-hı. Böyle diyeceğiz.
3: Tabii
1: ben de o buluşmaya dahil,
3: dahil
1: et ya Rabbi.
3: Et ya Rabbi. Ben de o enerjiden neydi özlemini çektiğimiz, bir evimiz mi olsun, hı-hı, söyleyin. Bir başka bir şey mi istiyorsunuz? Rabbim o kadar büyük ve gani ki istemekte

0: hecimlilik yapmayın. Ne istiyorsanız isteyin. İste ey kulum vereyim diyen Rabbim bu gece inanıyorum ki tüm muratlara amin diyecektir ama önce kalbi İnşallah. Temizlemek
1: kalbi
0: lazım.
1: Kalbi temizlemek lazım.
0: Mesela kırıp bu... döktüyse helallik almak evet. lazım. Hı-hı. Yani kul önce inanın Allah'ı tanımak lazım ya. Allah'ı tanımak lazım. Yani her şeyin haktan olduğunu bilip hakka yönelmek için de ne diyor? Ben size Adem'in torunları olarak dünyaya getirdim. Siz insansınız. İnsan gibi yaşayın. İnsan gibi yaşayabilme erdemine sahip olmak demek ne demek? Kırmamak, dökmemek, gönülleri yıkmamak, yalan söylememek. O biraz önce bahsetti, çok hoşlanıyorum ve çok seviyorum hocamdan, Allah razı olsun. Hayvanları dilsiz, kuşu börtü böceği susuz bırakmamak, aç bırakmamak, onlara tekmece tokat atmamak, onların en azından bir çatısının olmasına zerre kadar dahil olmak. Ki ya Rabbi, ya Rabbi imkanım dahilinde senin kulun olarak kulluk vazifemi yapıyorum. Ama bir yerde ben kapandım. Neden bilmiyorum. Açan sensin. Aç ya Rabbi.
1: Amin.
0: Aç ya Rabbi diyebilmek için, onun kapısını çalabilmek için af dilemek lazım. Düşünün, sevgilinize kırıldınız.
1: Evet.
0: Yanlış yaptınız. O da size yanlış yaptı. Hı hı. Onu arayabilmek için önce bir özür mesajı yazmanız gerekiyor.
1: Nereye yazacağız? Ona kişiye mi yazacağız?
0: Kişiye diyeceğiz ki bir hata oldu. Ben evet. seni kırmak istemiyordum. Ama seni kırdım. Özür dilerim. Hı hı. Beni affet, yeniden konuşalım. Yani Allahu Teala affları kabul eder. Ve diyor ki ben affetmeyi çok severim. Dağlar, vadiler kadar günahınız olsa bir af dilemenize bakar.
1: Erdemlik değil mi bu? Özür dilemek kesinlikle.
0: Bir bu erdemi yapın. Önce Allah'tan özür dileyin. Bağışlanmayı dileyin. Ki kırmızı bir kese alın. Biraz da böyle güzel şık olsun. İlyas Aleyhisselam'ı, Hızır Aleyhisselam'ı sembol eden bu gecede gül ağacınıza asın.
1: Hızır gibi yetişsin bize inşallah.
0: Ama ne deriz? Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır Aleyhisselam zannet. Hmm. Biz bilmiyoruz. Aslında inancımıza göre aramızda sürekli dolaşıyor.
1: Evet.
0: Nerede ne zaman karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama bugün onların ikisinin karşılaşacağına kesin eminiz. Yani.
1: O zaman bu,
0: kesin.
1: Bu ritüel dediğiniz gibi mesela beyaz bir kağıda dilekleri yazsak.
0: Her şeyi yazabilir.
1: Sonra onu assak o gül ağacına, gül fidanına.
0: Bakın para... Altın, toprak, Aslı Hanımcığım bereket. Toprağı ne ekersen sana onu verir. Toprağı ne ekersen. O gece eğer gül ağacının dibinde o sembol olarak bu mübarek gece gelişecekse oraya para koymanız, altın koymanız, bir arzu ettiğiniz bir şeyi yazıp asmanız şirk değildir. Yani ömürde bir değil, senede bir kez bunun yapılması şirke girmez. Bunu yapın, isteyin Allah'tan. Yani deyin ki bir araba istiyorum, en güzelini çizin, en büyüğünü, en lüksünü.
1: Çizeceğiz de arabayı.
0: Tabii.
1: Evi de mesela
0: tabii,
1: istiyorsak.
0: Tabii ben çiziyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Her sene yapar mısınız?
0: Her sene elinizi? Yaparım. Her
1: Peki
0: sene.
1: İşliyor mu gerçekten?
0: Vallahi ben kurban olduğum Allah, umarım inşallah rüya yapmıyorumdur. Şov dünyasına dahil değilimdir. Hakkıyla konuşuyorumdur. Ceplerime bozuk para koyarım.
1: Böyle cebinize.
0: Evet. Yani pantol ya da yelek giyerim.
1: Evet.
0: Gece saat belli bir saatten sonra o bozuk paraları avcuma alır. Kendim enerjimle o paraları toprağa, gül ağacının, gül çiçeğinin altına koyarım. Üstüne de hafif bir toprak örterim.
1: Evet.
0: O gece kalır. Ayın 6'sında kalır, 7'si sabahı gider onları toplarım, getiririm. Kırmızı Allah için söylüyorum. Böyle bir şeyim vardır. Hani saat koyarsınız, kolye koyarsınız, bir kutu vardır.
1: Evet.
0: Ona böyle tık tık tık tık dizerim.
1: Yıkamadan mı?
0: Tabii. Ağzını da açık olarak yatağımın yanındaki konsüle koyarım.
1: Böyle topraklı topraklı.
0: Ve derim ki sakın ellemeyin. Sakın ellemeyin. Şimdi sizi seviyorum.

0: Allah razı olsun.
1: Ya da eşimi tabii çok. Eşimi, dostumu, aile bireylerimi. Gönlüm arzu ederse onlara da birer tane hediye ederim. Gönlüm arzu
0: Evet,
1: ederse.
0: gönlünüzden geçmesi lazım.
1: Tabii. Yani o para kumara gidecekse, başka bir yere gidecekse, bundan şüphem varsa

0: Ha, bunu şu anlamda söylüyorum. Eşinize, dostunuza da hediye edebilirsiniz. Ama o paranın nereye gittiğinden emin olun.
1: İyi birine
0: Tabii,
1: veriyoruz gibi.
0: çünkü bereket, bu bereket başka masalarda harcanacaksa oradan vebal size de gelebilir. Onun için ben bu konudaki biraz dikkat ediyorum. Takdir sizin. Hediye edebilirsiniz ama kesin. Yani sevdiğiniz birine ben böyle bir ritüel yaptım. Buraya da 5 tane koydum. Birini de sana veriyorum diyebilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok.
1: Bereket
0: Ben
1: ona da geçer.
0: tabii geçer. Çünkü o para nesne bereketlenir. Ayrıca evlenmek isteyenler, genç kızlar, telli baba da çok ama başka yerlerde de satılıyor. Gelin teli takılırdı eskiden gelinlere.
1: Gelin teli.
0: Evet, böyle saç gibi metal, gümüş böyle teller satılır.
1: Hani böyle
0: O
1: parıl parıl
0: parlayan,
1: parlar.
0: gelin
1: Aa,
0: telidin.
1: evet.
0: O gelin telinden bir tutam alın ve gül ağacına bağlayın. Gelin olmak istiyorum, evlenmek ve yuva kurmak
1: Şey
0: istiyorum.
1: olur mu? Tül olur mu mesela? Gelin
0: Tabii ki olur. Ama
1: duvak
0: o
1: tülü
0: hani
1: gibi. Ha,
0: tabii gül
1: beyaz.
0: olur, beyaz bir kağıda kendini gelin olarak hayal edip yazabilir.
1: Sembolik nasılsa.
0: Sembol bu. Ama hani ezelden beri, çok binlerce yıl önceden beri gelin teli gelmiştir. Şimdi yok, kimse
1: Evet,
0: kullanmıyor
1: pek
0: da
1: görmüyoruz gelin
0: eskiden
1: telini.
0: böyle sallanırdı. Çok da güzel yakışırdı gelinlere. Bulabilirseniz. Bulamazsanız kağıda yazabilirsiniz. Bu arada da gelin teli satıyorsa marketler falan yaşadılar.
1: Evet, vallahi şu an
0: Onlara da
1: açıldı
0: fayda.
1: onların kısmetleri.
0: Onlara da
1: Çok alınacak.
0: faydamız olmuş olsun
1: Evet,
0: inşallah.
1: evlenmek isteyenler de gelin
0: Gelin
1: telini
0: teli, gelin
1: asacak.
0: teli.
1: O hep böyle
0: Onu asıl,
1: kalacak mı?
0: hayır. Bu gece bağlayacak. Yarın gece 24 saat kalacak. Çünkü 5'in 6'ya bağlayan gece. Yani bu gece kalacak. 6. gecenin 7. geceye bağladığı Perşembe sabahı sabah namazıyla beraber gün ışığıyla alacak, getirecek penceresine, onu takacak perdesine.
1: Perdeye takacak.
0: Sene olmadan aynı rak gün inşallah rüya değildir. Yazın bana,
1: Evlenir mi?
0: evleneceksiniz.
1: Allah
0: Evleneceksiniz.
1: Allah. Bu hep Hıdır
0: He.
1: Emez'de mi uygulanıyor sadece?
0: Bu onun ritüeli. Bu onun ritüeli. Para toprağa gömüyorsunuz. Evlenmek istiyorsanız genç kızlar, gelin teli asıyorsunuz. Ama
1: Allah.
0: bulamadığınız, kağıdınıza yazın evlenmek istiyorum diye bir güzel gelin arabası süsleyin.
1: Evet.
0: Arabanın içine de kendinizi koyun. Neden olmasın yani?
1: Orada fikirler açık.
0: Hayal. Allahu Teala diyor ki, ben nasip etmediğim bir şeyi, etmeyeceğim bir şeyi hayal dahi ettirmem. Yani ne demek oluyor bu? Önce hayali nasip olacak ki kendisi de gelebilsin.
1: Zaten aklına bile gelmez olmayacak şey.
0: Kesinlikle.
1: Gözünün
0: Ve
1: önüne düşmüyor
0: yapmam
1: o.
0: diyor,
1: Evet,
0: yapmam diyor,
1: yapmam.
0: yaptırmam. Yani ona fırsat vermem. Ama eğer muradımda varsa onu vermek, onu önce hayal ettiririm diyor.
1: Bir sene içinde de evlilik olur diyorsunuz.
0: Kesin, Allah'ın izniyle bir dahaki buluşmaya kadar tövbe
1: Allah
0: büyük
1: Allah.
0: sözüme, ama inşallah olur. Vallahi ben aklım erdiğinden bu yana 50 küsur yıldır metafizik yapıyorum. Ve ben mutlak mutlak mutlak mutlak bunu uyguluyorum. Yani eşim dostum için de bunu yapıyorum. Gönül dostlarım için de yapıyorum. Namazımı kılıyorum. Yatsı namazı kılabildiğim kadar da şükür namazı kılıyorum. 12 doldu bu gece, Allah nasip ederse. Hatta mümkün olsa da hep beraber huşuyla
1: Evet,
0: yapsak.
1: keşke.
0: Benim verandamda özel güllerim var. Daha önceden kendi kendime, yıllardır ama. O
1: Hep güllerle yaşıyorsunuz.
0: güllerle
1: Ne
0: yaşıyorum.
1: güzel.
0: Evet.
1: Çok yüksek frekanslıymış
0: Evet,
1: ya gül.
0: güllerle yaşıyorum. Gül yağımı da kendim yaparım. Evimde güllerimi de kendim
1: Ne
0: yetiştiririm.
1: güzel.
0: Dolayısıyla onların gider yapraklarını arada severim, okşarım. Hatta bir gönül dostum sağ olsun demiş ki, Aynur Hanım'ın doğum günü Mayıs. Oysa Mayıs keşke bugün olsaydı.
1: Ne zaman?
0: 22'si.
1: 22'si.
0: İnanın birer güller geldi masama. Evladıma buradan kalbi teşekkür ediyorum. Dedik hocam, düşündük taşındık, siz gülleri seviyorsunuz. Ofisi gül
1: Ay
0: doldurdular ama o gün
1: maşallah.
0: benim doğum

0: düşündüğüm değildi.
1: Olsun.
0: Hepsi için teşekkür ediyorum kutlayanlar için.
1: Ne güzel.
0: Için.
1: Güle gül yakışır. Of. Gül gibi düşündüğünüz ve öyle hissettirdiğiniz Şükür. İçin de ne güzel ne mutlu Şükür. Size. Birazdan şunu konuşalım mı Aynur Hanımcığım?
0: Canım.
1: Gelinliği konuştuk, evliliği evet. konuştuk Kadirelez'de. Evet. Peki ya bolluk bereketi?
0: Tabii ki.
1: Daha çok arttırmak için, Tabii eve ki. Haneye huzur gelmesi için, huzuru arttırmak için neler yapacağız? Ritüellerle okay. birazdan buradayız. Kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Okay.

0: Alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
1: Herkes gibi. Hakemler.
2: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
1: Kuaförler.
2: Ne kadar borcumuz?
3: Kargo bedava.
1: Taksiciler.
2: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
1: Hatta astronotlar gibi.
2: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
4: Ne istersen Neon 1.
5: İşte bu Google Gemini.
6: Evet.
5: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
6: Ay çok güzel.
5: Açılmış rengini göster.
6: Ay tam benlik.
5: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
6: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
1: Anneler gününde anneler ne isterse Neon 1'de. Sepette %70'e varan indirim ve peşin fiyatına 9 taksitle.
7: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
8: Her şeyin bir ideali var.
9: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
10: Her işin bir korkması var.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
10: Bellona, Bellona.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası Etik Aram hazı.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz.

0: az peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları.

0: çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Metafizik uzmanı Aynur Akgün'le birlikteyiz. Bu gece Hıdır Ellez gecesi. Bu geceyi atlamayın diyor kendisi. Evet. Özellikle bereketiniz artsın, evde huzurunuz, bolluğunuz artsın diye çok özel bir ritüel verecek şimdi
3: doğru,
2: bize. Merak
3: doğru.
2: ediyorum Aynur Hanımcığım.
3: Şimdi bu gece gerçekten kalben söylüyorum, inandığımı söylüyorum. Takdir sizin. Mutlaka tencereniz kaynasın. Hmm. Evde ne varsa bir çorba yapın. Buna yedi taham diyoruz biz. Yedi. Mercimek koyun, pirinç koyun, nohut koyun, daha önceden haşlamış olduğunuz ne varsa bol soğanlı, salçalı ama lezzeti bol bir çorba yapın. Hı hı. Bu çorba bu gece kaynasın. Bir evde unutmayın, tencere kaynamadan evlilik olmaz, bereket olmaz, yuva olmaz. Aa. Yuvayı yuva yapan aslıcığım ocakta kaynayan tencerede.
2: Yemek yapmıyorsa bir kadın ondan
3: olmaz,
2: mı acaba evlenemiyor?
3: Olmaz. Bekar kalır hayatı boyu. Koca da bir süre sonra gider zaten annesinin evine. Der ki evde bir... Yani yaşıyoruz.
2: Öyle midir?
3: Evde yemek bile yiyemiyorum der. Anasına gider. Üç defa, dört defa sonra ya karı boşar ya adam boşar.
2: Ama yedirenler de gidiyor bazen.
3: O başka. Onlar ahlaki zafiyet. Onları da detaylı konuşuruz evet. sonra. Tencerenizde eşinize, çocuğunuza... Bu gecenin yüzü suyu hürmetine bereketlenmek istiyorsanız nohutunuz, mercimeğiniz, pirinciniz, bulgurunuz birer tatlı kaşığı koyarak hani ezogelin çorbası deriz ya hı hı. ona benzer bir çorba yapın. Bol güzel soğanlı bu gece evinizde kaynasın ve sofranızda olsun. Yiyin bütün hücrelerinize şifa olacaktır.
2: İnşallah.
3: Ve o yemek yaptığınız bahsettiğim o nimetleri, tahamları lütfen rica ediyorum bu gece kapakları açık olsun.
2: Hepsi açık tutacağız.
3: Açık olsun. Hı hı. Biz

0: istemiyoruz kapalı. Ben zaten hiç istemiyorum, her programda söylüyorum. Hı-hı. Burada ise mutlaka açık olmalı. Yani mümkünse de eğer eviniz ve haneniz müsaitse pencere kenarlarına da koyabilirsiniz. Hı-hı. Camın kenarına, küçük kaselerde. Tuz, özellikle şeker, ağız tadı ve bunları alın. Sizin günlük kullandığınız, nasıl söyleyeceğimi de şaşırdım. Günlük kullanacağınız pilav yaptığınız kaba, tencere yaptığınız kaba, çayınıza çay, şekerinize şeker, lütfen ayrıştırın, bittikçe de yenileyin. Hı hı. Bir yıl onun bereketi eksilmez. Yani sizin bir fanusunuz var, içinde pirinç var, dışarıya koyduğunuz pirinci lütfen ona koyun. Şekeri aynı, tuzu aynı. Sürekli bunu artırın. Yıl boyu yokluk görmezsiniz Allah'ın izniyle. Halisane niyetle.
1: Ay harikasınız vallahi. Bu gece Hıdırellez gecesi bunu, evet, başlatıyoruz ve bu lütfen niyetle inşallah bolluk ve, amin, bereketimiz artıyor.
0: Amin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Elinize yüreğinize sağlık. İyi
0: çok
1: ki geldiniz. Hafta
0: ederim.
1: İnşallah yine görüşmek üzere diliyorum. Sevgili seyirciler, biz yarın yine buluşuyoruz Beyaz TV ekranlarında. Yarına dek sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başındaki çok kıymetli izleyicilerim nasılsınız? Umarım enerjiniz, keyfiniz, sağlığınız, saatiniz, huzurunuz yerindedir. Bizler çok iyiyiz. Yine aynı saatte günün menüsünü birlikte belirlemek için ekran karşısına geçtik. Kiminiz kahvaltı masasında, kiminiz evi topladınız, elinizde çaylar, kahveler, bizimlesiniz. Ve bugün birlikte günün menüsünü belirliyoruz. Öncelikle o ekranı açan parmaklarınız hepsi altın tutsun efendim. Bizlerle olduğunuz için ve bizlerle birlikte bu güzel anlara şahitlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi efendim günün menüsünde neler mi var? Hep birlikte bir izleyelim. Bir böyle bir ballandıra ballandıra bir anlatsın günün menüsünü bizim dış ses. Sonrasında sizlerleyiz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Pamuk gibi yumuşacık dokusuyla ağızda dağılan, küçük boyutlarıyla her lokmada sıcaklık ve keyif sunan bir lezzet. Pamuk poğaçacıklar. Doğal renkleriyle göz alıcı sunumuyla dikkat çeken, hafif ve ferahlatan malzemelerle hazırlanmış estetik ve modern bir salata. Mavi kelebek salatası. Arjantin mutfağının sevilen tatlılarından bisküvi ve kremanın kat kat buluştuğu, pratik ama bağımlılık yaratan yoğun lezzetli bir tatlı. Çokotorta. İncecik hamurun içinde tavuk kıymasıyla hazırlanan harcıyla sarılarak küçük lokmalar halinde sunulan hem geleneksel hem yaratıcı bir yorum. Tavuk kıymalı sarma mantı. Enginarın zarif aromasıyla avokadonun kremamsı dokusunun buluştuğu hafif, besleyici ve modern bir salata. Enginarlı avokadolu salata. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
2: Maşallah.
0: Gözlerimi alamıyorum. Çok beğendim bugün beni.
2: Bugün evet çok
0: sabah
2: beğendim.
0: 11'e bu kadar da şık giyinmezsin be sonucu derler insana.
2: Yok hayır hiç alakası yok. Bugün, bence gayet şık.
0: Bak selfie.com şalımla ayakkabı detayım gözden kaçmıyor değil mi?
2: Asla kaçmıyor. Küpe detayın hele hiç kaçmıyor.
0: Evet.
2: Yıkasın yani maşallah. Yani,
0: bu tamamen hem kendime olan saygım,
2: kesinlikle
0: hem
2: öyle.
0: Sizlere olan saygım, hem enerjimin yerine gelmesi için efendim, hem tarifleri yaparken bir Serpil'le yükselebilelim, bir coşabilelim.
2: Evet.
0: Bu bebek saçlarım çıkıyor aralardan. Tüylerim uçuyor.
2: Maşallah, maşallah, efendim, maşallah. 41 kere maşallah.
0: Beğendiniz mi? Nasıl olmuşum?
2: Bence çok
0: yorumları
2: güzel.
0: Yapın. Şuradan bir şey çıkmış sanki benim yüzüme deyip duruyor.
2: Evet, onu ben de fark ettim ama yapamazsam, bozarsam diye de şey yapıyorum.
0: Evet, günün menüsünü birlikte belirliyoruz efendim.
2: Evet.
0: Bugün ilk tatlımız Arjantin tatlısı olacak. Yani çokotorta, yani burada demek istediğimiz bir şey var. Karamelle en güzel buluşma anını şu an şahitlik edeceksiniz. O eşsiz aromasının.
2: Bence de.
0: Bir paket kakaolu bisküviniz varsa o zaman geçelim tarife. Bisküvileri ıslatmak için bir su bardağı süt, bir tatlı kaşığı granül kahve, kreması için 300 gram labne peyniri, 200 gram süt reçeli, 100 gram soğuk krema, bir paket vanilya. Bir çay bardağı krema, 100 gram sütlü çikolata, 60 gram bitter çikolata sunumunda fıstık. Bir gün şey yapalım Serpil.
2: Ne canım?
0: Bu süt reçelini kendimiz yapalım. İzleyicilerimizle de paylaşalım.
2: Olur tabii ki.
0: Gösterelim onun nasıl böyle. 2 saat yeter bize onun pişmesi için. Yayının başından koyarız.
2: Koyarız evet. Bir de küçük ölçüde yaparsak hızlanır. Gayet de güzel
0: İnanılmaz
2: olur.
0: İnanılmaz bir lezzet. İnanılmaz bir güzel. Kahvaltıda yok yani. Ekmeği sürsürüye karamel tadında oluyor. Efsane oluyor.
2: Bir de değil mi Nermin? Mesela çilek reçeli yapsak o kaynayan köpüklerini alacaksınız falan falan falan. Ama bunun hiç öyle bir derdi yok. Atın pissin.
0: Aynen öyle.
2: Ne aradın?
0: Şimdi ben bu kremayı bir yandan çırpayım bence.
2: Tamam ben sana vereceğim. Ben sütümü burada Nermin bir bardak sütüm ılıklaştırıp.
0: Evet.
2: Sadece o kadar alıyorum geri. Hop bak burada.
0: Şöyle efendim granül kahveyle sütümüzü güzelce bir ıslatıyoruz efendim.
2: Çünkü burada Nermin'i
0: bu
2: bekleyecek
0: arada,
2: bu.
0: Arjantin tiramisu diye geçen noktalar da var burada. Bazı kişiler bu şekilde isimlendirmiş. Çünkü biliyorsunuz ki granül kahve ile birlikte sütün buluşumunda ne oluyor? O tiramisu'nun eşsiz aromasını alıyorsunuz burada. Şimdi kremasını yapacağım ben. Burada 300 gram peynirimiz var. Süt reçelimiz, soğuk kremamız var. Şöyle. Bu arada bu tatlı biliyor musun? Bir reklam stüdyosunda doğmuş. Çok enteresan ama. Yani bir krema markası için tatlı yapmak için mutfağa giriyorlar Serpil. Bu da kendine has bir şeyle giriyor. Sonra Arjantinli anneler de diyor ki aa ne kadar güzel. Tabii ki kendilerine birazcık onu da yönlendiriyorlar. Zaman geçtikçe de tabii ki günümüzün modern mutfağına eşlikçi gelmiş. Oluyor.
2: Değil mi? Bu arada sen de ben de bisküvili olan her şeyi çok seviyoruz.
0: Evet.
2: Bence ilk hayatımıza girmiş ha.
0: Ben bayılıyorum.
2: Hadi bakalım.
0: Hele şimdi birazdan o ipeksi kıvamı gördüklerinde şaşıracaklar
2: kreması
0: yani.
2: Kreması bomba zaten.
0: Ben bir çırpıcıyı buradan alıyorum ve başlıyorum. Haydi Bismillahirrahmanirrahim.
2: Nermin'cim ben şimdi...
0: Trileçemiz de dün çok beğenilmiş.
2: Ama çok güzeldi.
0: Akrabasıydı biliyorsunuz trileçenin. Gayet güzel, yakışıklı bir akrabasının yanına güzel bir kız verdik.
2: Ben de burada Nermin bu sütü ısıttığım kabımı çalkaladım.
0: Evet.
2: Kremamı koyuyorum çünkü ganajımı eriteceğim ya. Hı hı. Seni beklerken ben de onu halledeyim istiyorum
0: şimdi burada
2: ki.
0: Burada kremayla peyniri ben bir güzel şöyle... Köpürteyim vanilyamla. Vanilyamı da çok severim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Onu da bana söylesene.
2: Şimdi vereceğim. Şimdi geleceğim. Sen orayı bir çır.
0: Şöyle. Güzelce çırpıyorum.
2: Buradan da toplantıya mı gideceksiniz Nermin Hanım?
0: Niye? Çok mucik oldum.
2: Maşallah. Valla.
0: Aslında bu arada toplantım da yok. Ne bileyim. Dün çok kötüydüm. Yayından
2: enerji
0: çıktıktan sonra babamlara uğradım. Sadece bir dualarını aldım. Bir dua ediyorlar Serpil bize. Bir dua ediyorlar.
2: Allah razı olsun.
0: Allah'ım sizi nazardan saklasın. Şöyle böyle tarifleriniz çok güzel. Annem zaten bayılıyor tariflerimize. O poğaçayı da dün babamlara götürdüm. Yola çıkarmadım, iyi oldu.
2: Bak yola çıkıyorken neye kısmet, neye
0: evet,
2: çıktı
0: evet,
2: değil
0: evet.
2: mi?
0: Bir de bir sevmişler. Bu anime çok güzel olmuştu.

0: borcunuz pamuk gibiydi falan.
1: Evet.
0: Ondan sonra çok güzel oldu. Oradan da eve gittim. Vurdum kafayı, uyudum. Affedersiniz, bir mide ağrısı öyle böyle değildi. Modumu çok düşürmüştü. Neyse, bugün dedim ki erken böyle güne başladık. Gayet böyle şıkır şıkır olayım. Enerjimi yükseltim.
1: Bu arada gayet enerjin de yüksek ve güzel şey var. Böyle acayip beğendim seni, bir maşallah maşallah 41.
0: Tabii enerjimi yükseltmek için söylüyorsun.
1: Yok valla çok, yemin ediyorum.
0: Allah razı olsun.
1: Değil değil, gerçekten değil. Bak çok yakıştı sana. Bildiğin gözlerin, bildiğin eşarbının yeşili oldu.
0: Değil mi?
1: Yemin ederim bak.
0: Ama küpelerimle denk getirdim bak.
1: Çok zevkli insanlarız. Evet, Nermin. Hiçbir tevazu olmuyor. Nasıl güzel beğenmişiz.
0: Aylardan önce seçiyoruz, sonra kombin kombin yapıyoruz. Bu arada senin küpeler de harika gözüküyor. Kremler. Bakar mısınız, ipek gibi bir dokusu var. Var ya, bu krema pişmeden ancak bu kadar lezzetli olabilir. Süt reçelini bütün büyük marketlerde bulabilirsiniz bu arada. Zor bir şey gibi algılanmasın. Kendiniz yapabileceğiniz gibi bulabilirsiniz. Bakın şimdi ben bir spatulayla bunu bir karıştıracağım, böyle evireceğim. O böyle o akışkanlığına, o
1: rahat yapısı. Çalışalım diye poşete koyayım mı, ister misin?
0: Olur, koyalım bence.
1: Değil mi? Daha konforlu çalışalım.
0: Bak, gel. Şöyle göstereceğim izleyicime.
1: Pamuk,
0: bakar
1: ipek.
0: Mısınız? Bakar mısınız?
1: Of. Ay vuramadım.
0: Şöyle bir yapısı var. İnanılmaz. İki kat falan çıkarız diye düşünüyorum.
1: Çok rahat. Gönder, yukarı kaldırsana sen.
0: Bakar mısınız? O kadar güzel bir yapısı
1: bulut,
0: var
1: bulut.
0: Ki.
1: Vallahi bak, bulut gibi.
0: Şöyle.
1: Bir de şey, bunu izleyicilerimiz şimdi evde bunu daha rahat çırpacak. Biz şimdi burada gürültü oluyor
0: bunu
1: diye.
0: Bunu bir tık çırpın, dolaba kaldın zaten. Biz şimdi şey, vaktimiz yok. Hemen yapacağız. Dolapta dinlendireceğim sonrasında, of, of. Zaten iki saat yayın olduğu için. Bu arada şu köşemizin muhabbetine bayılmışlar. Dün diyor yetiştiremediniz diyor. O köşede sizleri görmek istiyoruz diyenlere mi gelin? Ya o kadar tatlısınız ki, gerçekten söylüyorum, benim en büyük şansım sizsiniz yani. Ekran başındaki izleyicim. Her halükarda bizi destekliyorlar.
1: Orası bizim bir es köşemiz ya. Bir evet. Nefesleniyoruz.
0: Şimdi biraz hediyelerden bahsedeyim. Dün tenceremiz güzel yorum almış. Akşamüstü de güzel yorum almış. Tenceremi bugün açıklayacağım. Söz verdiğim gibi ilk reklama gitmeden bunu vermiş olacağım. O yüzden ekran başından kalkmayın.
1: Tamam.
0: Tabağımı da bugün açıklamak istiyorum. Onu da ilk reklama gitmeden vereceğim Serpil.
1: Ama o itibarını kazanmış mı ikisi de? Vermişler mi izleyicimiz? İtibarını kazanmış mı?
0: Kazanmış itibarını, almış.
1: Şenay
0: güzel
1: itibarını.
0: Şenay'ın da sayfada 4 çifte vereceğimiz güzel parfümler, işte ayakkabılar, çantalarla kombinlediğimiz.
1: Vallahi.
0: Marka böyle şık.
1: Böyle gözlük de var içinde.
0: Aynen öyle, içinde olan bir videomuz var. Onu da şey yapacağız. Bir de sponsorumuzun ayakkabıları vardı. 4 çift, onu da açıklayacağız.
1: Ama
0: unutmayalım. Bugün her şeyi açıklıyorum. Yepyeni hediyelerle yarın gelebilmek için.
1: Şimdi.
0: Siz yorum yapmaya devam.
1: Burada mı çalışacaksın, orada mı?
0: Şöyle başlayayım şurada.
1: Tamam, ben alıp gideyim, dur onu. Dur onu.
0: Sen de bunun bana ucunu kesersen. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bakın sadece şu şekilde ıslatıp yerdeki mutfağa Halil İbrahim bereketi olsun, sofralarınız şenlensin.
1: Amin.
0: Bakın besmeleyi unutmadığınız takdirde yiyeceğiniz her şey şifa niyetine gider. O yüzden ben yemekleri hazırlarken besmele çekmeyi çok severim. Bu benim küçüklüğümün şey aslında. Diyorum ya, bazı izleyicilerimize böyle geliyor yani. İşte her şeyde şöyle yapıyorsunuz, şöyle. Bu bilinçle yapılan bir şey değil. Artık dil alışmış. Annemden bu şekilde gördüğüm için küçüklüğümden beri. Ama bereketine de çok inanırım. Açık ve net söyleyeyim yani. Besmele'nin. O yüzden sizler de çekerseniz hem de şifa olsun hepinize.
1: Tabii canım yani.
0: Besmele güzeldir. İşimi kolaylaştırıyor. Bakın şöyle iyice ıslattım. Tamam mı? Bismillah. Dedik, yola koyulduk. Şöyle.
1: Yalnız benim boşluk doldurma huyum var biliyorsun.
0: Gerek yok oralara bence.
1: Şey oluyor ya doldurduğumuzu, çökmesin diye.
0: Bak şöyle, o zaman böyle kaldım.
1: Geliyorum.
0: Şöyle bakın, güzelce ıslattım. Ondan sonra şöyle damlayan yerlerimi sileyim. Nermin'e sürpriz çalışıyorsun demeyin bana.
1: Ama olacak canım, bu kadar dökülecek burası.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnce bir tabaka halinde ben süreceğim. Serpil pastacı şeyimizi alıp
1: onunla
0: dağıtın.
1: Yap.

0: derin ya, şimdi rahat çalışalım. Kaşın arkasıyla.
1: Evet.
0: Hızlı.
1: İnce ince bir tabak halinde sürelim. Gerekirse boş olan yerlere bir daha geçeceğim. Bu krema inanılmaz bir lezzete sahip olacak. Açık ve net söylemem gerekiyorsa. Çünkü yapısal olarak çok çok çok başarılı bir krema. Zemine sermiş olduğunuz kahveyle aromasının bütünleştiği bir krema. Bunu soğuttuktan sonra çaylarınızın ve kahvelerinizin yanına böyle bir porsiyon, bir küp şeklinde servis edebilirsiniz kıymetli izleyenlerim.
0: İlk sırası böyle şey olsa da hiç endişelenmeyin. Gitsin, hiçbir şey olmaz. Çünkü bisküvi su tutunuyor ya.
1: Evet, şöyle ikinci sırayı ben ıslatıyorum. Böyle birkaç kat çıkacağım. Hiç kenarlara koymadan.
0: Zaten ikinci sırada genişleyecek o, evet.
1: Aynen, ben onu şimdi genişleteceğim.
0: Bu arada ben seni bırakayım, çikolatalarımı atayım mı?
1: Şey mi yapacaksın onları?
0: Ganaş.
1: Yap bakalım Serpilko. Sen ne yapıyorsun? Nasıl geçtin? Biraz daha iyi öksürüyorsun.
0: İyiyim,
1: iyiyim. Çok şükür.
0: Daha iyiyim şey, çünkü Narmin gitgide ilaçlarımın etkisi.
1: Ama havalar bir türlü ısınmadı ya. Herkeste aynı problem var. Hastalıklar falan. Benim dizimi mi soruyorsunuz? Vallahi aynı arkadaşlar. Bilmiyorum ne oldu. Nazara geldim. Ne pilatese gidebiliyorum, ne yürüyüşe çıkabiliyorum.
0: Ne yürüyüşü? Normal gündelik hayatını zor yapıyor.
1: Aynen öyle. Nasıl bir şeyle karşılaştım bilmiyorum. Rabbim bununla gelmiş geçmiş olsun diyorum kendime ama üzülüyor muyum? Çok üzülüyorum gerçekten.
0: Şimdi ben burada, Allah'ım şifa versin.
1: Geçecek
0: tez vakitte. Bitter çikolata ve sütlü çikolatamı karıştırıyorum. Çünkü sana bir ganaş hazırlıyorum.
1: Evet. Bakın şöyle.
0: Kremamı ısıttım çünkü.
1: Gezdiriyorum. Her yerine eşit gelecek şekilde. 3 kat yapacağım. En sonunda da üstüne komple sıkacağım kalanı.
0: Kabımız büyük. İstersen 4 de çıkabilirsin ha.
1: Şey, krema kalmayacak üstüne. Birazcık kalın olsun istiyorum.
0: Tamam şimdi.
1: O yüzden. Şöyle ıslatıyorum. İyice kenarlarını kapatmak istiyorum.
0: Burada kremam kaynama noktasına geldi. Ben bunu kapattım bile. Hop.
1: Uf, kahvenin kokusunu keşke gönderebilsem size. Kremayı tam kaynatmıyorsunuz. Bakın bunu her zaman söylüyorum. Kremayı tam kaynattığınızda, çikolatayı içine attığınızda kesiliyor. Böyle katı bir görsel oluyor açıkçası. Hani bunu da yakalamak istemediğimiz için ne yapıyoruz? Hafiften kenarlardan kaynamaya başlayan kremanın üstüne Serpil'in gibi ufaladığımız çikolataları ekliyoruz. Ve güzel böyle akışkan bir kıvam elde ediyoruz.
0: Bu arada bunun şu görüntüsü var ya Nermin. Buna da aşık oluyorum böyle.
1: Değil mi? Ben de çok
0: vallahi
1: seviyorum.
0: Çocuklar gibi şey yapabilirim böyle. 5 saat karıştırırım bunu.
1: Evet. Evet efendim. Şimdi şöyle bunu hepsini sıkacağım ki güzelce kapatsın. Yoksa kapatmayacak.
0: Ama çikolata da koyacağım zaten. Keşke biraz daha yapsaymış. Şey de az oldu.
1: Kremamız az oldu. Ama şimdi güzel olacak o. Onu yayacağım güzelce. Bakar mısınız ya rengin güzelliğine? Tam böyle bal rengi.
0: Ama işte süt reçeli.
1: Hemen tadına
0: hazır.
1: Bakayım.
0: Mis. Çok güzel. Lütfen.
1: Hanım var.
0: Gözünüzü...
1: Deneyin.
0: Hiç çok başarılı. Şu şey sütler satılıyor önemli artık. O kadar şey ki ne derler? Basit ki artık süt değil reçeli mi yapmak. Hatırlarsın sen. Kaç sene önce süt reçeli yapmak o kadar zordu ki falan filan diye geziyorduk.
1: Evet.
0: Şu an size söyleyeyim, hepimizin bildiği çilek reçeli yapmaktan daha kolay.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bunu biraz dolaba atalım. O da
0: tabii,
1: bir
0: tabii
1: tık beklesin.
0: Tabii.
1: Üstüne böyle şey yapalım. Biz bunu servise dilimleyip çıkartalım donarsa. Böyle fırın kabında olmasın.
0: Zaten itiraf ediyorum, kabını hiç sevmedim.
1: Ben de itiraf edeyim. Ben de sevmedim.
0: Sevmedim yani.
1: Şöyle. O yüzden bunu böyle dilimleyip çıkaracağım. Bunu...
0: En az bir kat daha bize şeydi.
1: Krema az geldi malzeme. Bir de bir tık küçük kabımız da olabilirdi aslında.
0: Ben şey diye düşünmüştüm biliyor musun? Bunu daha sen az kullanacaksın diye hesaplamıştık aslında ama neyse.
1: Az Özlem. Bunu bir dolaba at. Güzelce donsun canım.

0: Teşekkür ederim. Yanlarını bir peçeteyle silersen sevinirim. Evet efendim. O daha bitmedi. Birazdan o küp küp doğranmış görüntüsüyle karşınızda olacak. Üzerine de bolca çikolata sosumuz gelecek kıymetli izleyenler. Ve fındıkla taşlandıracağız. Allah'ım çok güzel olmuş ama kreması.
1: Şey düşünüyorum şu an hesaplıyorum. Ona bir sıra bisküvi koyup üzerine çikolatasını koyup gönderseydim ne olurdu? Gayet güzel olurdu. Şu an fikrim geldi
0: Bisküvit
1: hemen.
0: mi? Yok ya. Daha koyma bence bisküviti.
1: Zaten.
0: Benim mikrofonum düştü. Nida. Mikrofonum evet. Bayağı beni bir rahatsız ediyor. Şöyle efendim. İkinci sırada tavuklu kıymalı sarma mantı yapacağız. Serpil Hanım geliyor. Malzemelerle birlikte bakın hayatta yiyebileceğiniz en kolay mantı tarifiyle geldik. Serpil onları yerleştirirken
1: Ben
0: neredesiniz?
1: hemen
0: Serpil say malzemeleri geliyor.
1: hemen sayıyorum efendim. Tavuklu kıymalı sarma mantı yapıyoruz. Çünkü çok da basit, çok da yemesi keyifli bir mantı olacak. 4 adet yufkayı koyduk. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve sıcak suyu var. İç harcı için 500 gram tavuk kıyma, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, kimyon ve tavuk baharatı. Üzeri için 1 kase yoğurt, 1 diş sarımsak ve tuz. Sunumda ise tereyağı ve kırmızı toz biber kullanacağız. Ben Nermin gelene kadar hemen tavuk kıymamı da alıp geliyorum. Mis. Hoş geldin tatlım.
0: Efendim, gelelim sadede. Dünyanın en kolay mantısını en lezzetli formülle
1: Buradan iki tane ürün
0: hazırlayacağız.
1: götürelim abi.
0: Gerçekten bu
1: Arkaya.
0: formüle bakıldığında diyeceksiniz ki normal yufka börek. Hayır efendim, görseliyle, sunumuyla, böyle bohça görüntüsüyle efsane bir lezzet cümbüşü geliyor efendim. Biliyorum ben göz atıyorum hocam, duydum. Ve şimdi salçalı sosuyla başlayalım bence, değil mi? Sen de bir yandan da şey yapayım mı? Tavuğu kıymayı kavuralım. Şöyle güzel tavanın içerisinde. Burada efendim sıvı yağ ve baharatlarla bir
1: Onu
0: kavurma yapacağız.
1: şey biraz tavada açmak ister misin?
0: Evet.
1: Salçasını.
0: Aha. Ha salçasını mı? Yok, ben
1: Ha.
0: onu şöyle açarım.
1: Tamam.
0: Hiç onu zahmet ettirmeyeyim sana.
1: Yok yok, niye olsun,
0: Bulaşık
1: aşk olsun.
0: çıkarmayayım sana.
1: Çok naziksin tatlım. Teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim
1: Mersin.
0: efendim. Şimdi Serpil orada kıymayı kavururken ben de burada bir sos da yapacağız üstüne. Ama öncesinde şu salçalı sosunu hazırlamak istiyorum. Ona belki bir tık suyla birlikte.
1: Yağ da var zaten onda. Ne aradın?
0: Bir tane kaşık alacağım.
1: Sen kaşığını al, ben de şuna
0: Hem
1: rendemi
0: biber
1: alayım.
0: salçası olacak ve bunu üstüne koymayacağız. İçine süreceğiz yufkanın. Bakın çok farklı bir katlama tekniğine sahip. Hem de domates salçası ekliyorum.
1: Bu arada bu kıymayı da sabah biz kendimiz çektik. Hazır almadık yani kıymayı.
0: Ben
1: Bu bir...
0: zaten tavuk kıymasının alınmasından
1: Hiç ben de.
0: yana değilim. Açık ve net söyleyeyim. Tavuk göğsü aldığınızda ve rondonuzda çektiğinizde ya da kıyma makinenizde çektiğinizde çok rahatlıkla kıyma haline dönüşüyor. Bilginiz olsun. Bu sizi de yormuyor. Bir iki dakika içerisinde hazırlanıyor. Çünkü kıyma şeklinde aldığınız tavuğun ne olduğunu belli değil. Açık ve net söyleyeyim. Her yer artık kafasına göre bir sistem oturtmuş maalesef. O yüzden dikkat edelim onları alırken.
1: Ya zor değil en azından. Bir de şey oluyor önemli. Sen tavuğun neresini seviyorsan orasını çok rahatlıkla kendin kıyma yapabiliyorsun evde.
0: Aynen öyle.
1: Çünkü sen de biliyorum göğüs sevmiyorsun.
0: Yok,
1: Tuz,
0: çok yalan.
1: kimyon, kırmızı toz biber ve karabiberini de
0: Evet,
1: ben ekleyeyim.
0: Baharatlarını da güzelce yedirelim. Burada ben sosunu hazırladım. Çok azıcık
1: Ne aradın?
0: bir su daha koyacağım buraya.
1: Ha, istiyor musun?
0: Aha, bir
1: Tamam.
0: akışkanlığını
1: Sana
0: arttırmak
1: bir ılık
0: adına.
1: su vereyim ki şey olsun.
0: Aynen, çok hafif bir ılık suyla yufkama yeterli gelecek diye düşünüyorum. Bu arada üzerine de tuzuyla şöyle bir diş sarımsağıyla güzel bir sos yapıyorum.
1: Şimdi.
0: Ve en sonunda tereyağı ve toz biberle aynı

0: Sarımsak kallaviymiş. 5 kişi doyar. Sabah Bircan geldi ya. Diyor ki geçen diyor yaptığınız salatadan yedim diyor. Sarımsaklı soru diyor bütün konuklara oh.
1: Ya işte sarımsak.
0: Sarımsak gelin. Çok az koymaya özen gösteriyoruz biz.
1: Şey oluyor Nermin ya sarımsak evet biraz öyle ama sarımsağı gelin etmişler.
0: Ama olmamış mı gene?
1: O gene olmuş.
0: Gene
1: yani.
0: Olmamış mı? Ben küçükken soğan, sarımsak hiçbir şey ya. O kadar şey bir çocukmuşum ki yemek konusunda. Yediğim tek şey anne evinde hatırladım peynir, ekmek, pilav, yoğurt.
1: Sen hala seviyorsun bunları.
0: Annem kuru fasulye yaptığında bozulurdum yani. O kuru fasulyenin kokusu beni rahatsız ediyordu. Çok enteresan ya. Çocukken Allah annem hakkını helal etsin.
1: Sen bazen kızıyorsun ya şimdi Ömer'e. Yemiyor seçiyor bak işte.
0: Ama sırf ben değil babası da seçiyormuş Ömer'i.
1: Ne yapsın çocuğun genler şeymiş.
0: Yani babasıcığım da her şey benim suçum değil.
1: Tamam hele iki taraf olunca çocuğun hiç suçu yok yani.
0: Ama Allah için evlendikten sonra seçmedi. Demek ki neymiş? Ömer'in de evlenmesi lazım. Evlendikten sonra seçmeyecek.
1: Daha önce ablası var ayol sırada. Dur. Herkes sırayla var mı?
0: Herkes sırayla. Evet efendim yufkamı serdim. Serpil orada bana tavuk kıymamı kavuruyor.
1: Bir ıslatma bari. Islatma yok, beni beklerken.
0: Katlama yapacağız ya böyle.
1: Ha, ama şey yapma. Çok olacak. Çünkü kıymam yetişmeyecek
0: efendim, yorum
1: sana.
0: Yapıyor musunuz? Beyaz TV yorum yapıyor musunuz? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Efendim çok gelmiyormuş yorumlar. Çok gelmiyor dedi Nida. Çok gelmemek gibi bir lüksünüz yok. Şöyle göstereyim. Üçlü buharda pişirme tekniğiyle pişen efsane bir tencere setimiz var. Bu tencere setini 3 kata böleceksiniz böyle. O kadar güzel oluyor ki her katında ayrı oluyor. Her katında ayrı pişiyor. Bunun için de link de verelim biz şimdi size sosyal medya sayfamızda. Link de verelim. O da çok güzel olacak. Bakıyorum yorumlara. Ve yemek takımı da istediğim görseldeki yorumu alamamış. Yani bence şimdi verme. Açıklayacağım diyorum ama olmuyor.
1: Verme.
0: Olmuyor yani.
1: İtibarını oradan kazanmadıysa vermeyelim. Ben herkes hak ettiği itibarı
0: bu
1: görmeli.
0: 1300 yorumumuz var.
1: Aman hiç vermem.
0: Tabakta 2000 olmuş. Tabağı açıklayacağım. Tamam. Tabağa biraz daha yorum yapın, tabağı açıklayacağım.
1: Bu hayatta ama herkes bence hak ettiği itibarı kazanmalı. Sence?
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Bu arada
0: hey yavrum.
1: Ganajım soğumuş bence. Üstüne şeyin rahatlıkla dökebiliriz.
0: Dolaptaki tatlı da şeydir. Şunu yapalım aha, hemen süt dökelim. Bakın, bildiğiniz yufkasını salçalı bir sos yaptık. En önemli bizim mantımızın özelliği aslında şu an bu. Şöyle yufkanın her yerini salçalı hem biber hem domates salçası olan karışımı gezdiriyorum. Çözülsün.
1: Çözülemedi o salçam benim. Niye? Yoğun mu koyduk?
0: Salça biliyorsun. Bulunduğu ortamı yoğunlaştırır.
1: Ay çok güzel oldu.
0: Şöyle her yerine gelecek şekilde hem böyle tatlı tuzlu ekşi lezzetini bırakacak. Hem arasına koymuş olduğumuz o baharatlarla lezzetlendirdiğimiz kıyma tavuğun kıyma kısmını koyacağız. Aman ya Rabbim. Bugün Beyaz TV ekranlarında Nermin'in Enfes Mutfağı'nda görüntü efsane ötesi olacak. Şöyle geliyorum. Kapladım. Bunu da şöyle yapıyorum. Öyle. Evet. Ve gönder Serpil diyeceğim. Ama gönderemeyeceksin.
1: Buradan mı saracaksın, böyle mi saracaksın?
0: Böyle saracağız. Keseriz.
1: Tamam. Şöyle bir açmam ortaya lazım. Böyle. 4 tane yufkan vardı değil mi?
0: Yayalım.
1: 4.
0: Hı hı.
1: Şöyle evet daha fazlası olmaz.
0: Şöyle yayalım. İyice bakın kenara, ekrana gelecek şekilde yayma işlemini yapıyoruz. Uç kısımlarından.
1: Ay çok sıcak.
0: Değil mi? Suyunu da

0: da tam çektiremedik.
1: Hayır,
0: Sizler
1: suyunu
0: bunu
1: ben
0: rahat rahat.
1: çektirdim ama şey değil. Ne derler?
0: Biraz daha koysana
1: Çok
0: Serpil
1: fazla
0: Ko.
1: sıcak. Yok yok. Gayet güzel, gayet
0: Gel.
1: eşit. Gönder hocam sen.
0: Gel böyle sıkı sıkı saralım seninle güzelce. Bakar mısınız görüntüye?
1: Dur, sana yetişemedim. Hı.
0: Ben bunu çok seviyorum ya. Gerçekten çok seviyorum.
1: İstersen şey, kesip kesip hemen atalım mı?
0: Ben sana veriyorum, sen at.
1: Aa, yere düşürdüm ayol onu.
0: Nasıl?
1: Dur, onu atayım ben, bekle. Ha, biraz iri mi yaptın?
0: Hı. Dört parmak şeklindeydi, böyle hoş duruyordu videoda da, böyle bohça börek gibi. Bir tık kalın.
1: Ay bu bir şey söyleyeyim mi? Tavuğu benim tanıdığım Batuhan, bir de sen. Çok seviyorsunuz ama
0: Batuhan
1: şu
0: da
1: an
0: mı seviyor bu?
1: inanılmaz. Mesela
0: Allah Allah.
1: et mi tavuk
0: Çok
1: mu diye
0: enteresan.
1: sorsun.
0: Evet, benim için de tavuk
1: O
0: yani.
1: da öyle. Bazen
0: Bilmiyorum.
1: babası şey der, oğlum
0: Evet.
1: et yesene. Yok baba,
0: Neden
1: tavuk.
0: ama bence çok
1: Dur, dur, dur.
0: güzel lezzetlenebiliyor Serpil.
1: Ben mesela tercih edecek olsam,
0: Sen et edersin,
1: ben
0: evet.
1: evet çok sevmesem de et.
0: Et. Serpil, hafta sonu seni.
1: Nereye götürüyorsun
0: Nereye
1: beni?
0: götürüyorum biliyor musun?
1: Heh, söyle, hadi gönder.
0: Uyandın mı?
1: Hadi gönder.
0: Hafta sonu efendim Afyon'a geliyoruz. Allah nasip ederse Cuma yayın çıkışı.
1: Biz kaçar.
0: Turgit kurucuları ile birlikte efendim, biliyorsunuz ki ben de başkan yardımcısıyım. Çok kıymetli şefimiz Yunus Emre ile birlikte inanılmaz bir Afyon gastronomisine imza atacak yerleri gezeceğiz ki isterdik daha önce gidelim. Aslında çarşambadan biliyorsun onlar gitti Serpilko. Ama ne yapalım? Biz Cuma'dan yetişeceğiz. Sana orada istediğin her şeyi yedireceğim Serpil.
1: Yedir bana Nermin.
0: Sen kaç gündür yemek düzgün yiyemiyorsun. Sana kıyamadım. Oraya götüreceğim, sana istediğin her şeyi yedireceğim. Hazır mısın?
1: Allah'ım, Nermin her zaman böyle söylüyor. Allah'ım, ölecek miyim acaba?
0: Yemiyorsun diye bir şey, üzüldüm.
1: Ya
0: Anladın mı? Sen
1: kıyamam.
0: kahvaltı da
1: Bak.
0: yapmadın. Böyle üzdün beni.
1: Aşk
0: Serpil
1: o
0: dedim
1: şey.
0: yemedi. Ye
1: Biraz
0: dedim
1: şey
0: yemedi.
1: oluyor, ondan şey yapamıyorum.
0: Ondan sonra dedim ki Serpil, sen dedim Afyon'u hak ettin. İnşallah
1: Sucuk yiyeceğim, kaymak yiyeceğim.
0: ye ye Serpil.
1: Hepsinden.
0: Yeter ki iyi ol ye. Hasta olunca çekilmiyor. Üzgün oluyorum böyle. Hep hasta hasta etrafımda görmek istemiyorum.
1: Hep demesek iyi olurdu ya.
0: Sen yok. Pastane postane gitti hastane.
1: Bu ara evet, bir bağışıklığım çöktü, yalan yok.
0: Nazar, dün şey story'de de akşam bakım yaparken söyledim. Herkes şey yazmış. Kesin nazar Nermin Hanım. Dedim Serpil'le bana dedim bir şey oldu dedim.
1: Çöktük
0: Story'de
1: ya.
0: anlattım
1: Bir de
0: böyle.
1: söylemesi ayıptır, böyle takviyeler şunlar bunlar, hani kendimize
0: Benim
1: kendimiz.
0: dizim ağrıyor, midem ağrıyor, onun iştahı yok, öksürüyor, alerjisi tuttu. Ne oldu dedim ya, ne oldu?
1: Dün bak, dün akşam Özlem'e şey attım, bu hani en son senin gördüğün fotoğraflarımı. Özlem
0: Üzüldüm.
1: şey diyor. Serpil şaka mısın, o ne? Tabii
0: Ne?
1: şimdi izleyicilerimiz bilmiyor. O hani yüzümün, iki gözümün bir de
0: Evet, kabarıyor,
1: şişti.
0: titriyor. Beni bir arıyor, diyorum ki kapat, kapat, bana böyle gözükme. Kapat, valla şeyim kaçıyor, bütün enerjim.
1: Vallahi yalan yok.
0: Bir de biz hiç hasta olan insanlar değiliz. O
1: Çok
0: yüzden bizi
1: şükür.
0: şey yapıyor,
1: Daha fazla
0: yıpratıyor.
1: etkiliyor galiba, değil mi?
0: Evet, çünkü hiç ben hasta olduğumuzu bilmem.
1: Şükür
0: Efendim,
1: ya. Bu da geçecek inşallah.
0: şunu daha yapalım. Bence dördüncüye girmeyelim
1: Yapalım.
0: hiç.
1: Yapalım. Hemen yapalım. Niye biliyor musun? Çok güzel. Ben şey yaparım. Sen de
0: Serpil.com.
1: şey yaparsın. Gönder. Naminim.
0: İzleyicim kaçmasın bak.
1: Kaçmaz. Niye kaçsın? Hayır, izleyici bunun finalini görmek istemiyor mu? Niye kaçsın ki?
0: Ben biliyorsun bir şeye takılı kaldık mı?
1: Evet, Namine geliyorlar.
0: Onu da yapacak
1: Yeter.
0: mıyız sonuncuyu?
1: Evet, lütfen. Hem
0: Hadi gel.
1: içim var
0: Gel
1: hem
0: gel gel
1: dışım
0: gel
1: var.
0: tamam.
1: Ay, hem de oluşuma da götüreyim. Hem de Kerem'e de göndereyim. Sen
0: Tamam
1: dur.
0: tamam. Kıyamaz. Böyle
1: Gezdesin
0: de
1: bal buçuk.
0: kıyamaz.
1: Aşk onlar ya. Nasıl kıyayım ki Namine?
0: Oğlu da burada. Ne zaman gidiyor?
1: Ay, sus, sorma. Az kaldı.
0: Ben seni gezmeye götüreceğim o gidince.
1: Hep götür, hep.
0: Evet. Şöyle efendim, bizler bunları bitirene kadar böyle saracağız ama bunun asıl sunumu finalde. Biliyor musunuz? Asıl
1: Siz
0: o
1: bekleyin orayı.
0: yıkılır görseli finalde. Şimdi biz bunları sürelim, verelim fırına, tamam mı? Bunlar pişerken efendim dönüşte pastayla devam edelim. O pastanın üstüne sereceğimiz kremayı görün. Girince de tabakları açıklayayım. Girer girmez de tabakları açıklayayım. Bir yere ayrılmayın efendim. Dakikalar sonrasında Beyaz TV ekranlarında lezzetimize ortak olmaya devam edeceğiz.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
4: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.

0: Kalıcı koku made in mad.
1: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
2: Oo, mükemmel.
1: Olaysın Gemini.
3: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
4: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım?
0: Tak tak konuşuyoruz.
1: Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bubble'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili König küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Masada yer açın, büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
1: Evet, seyircinin bana kredisi çoktur.
0: Çok iyi ya.
1: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
0: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
2: İyi faizli kredi fırsatları...

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermedi.
1: Herkes gibi.
3: Hakemler.
4: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
3: Kuaförler.
5: Ne kadar borcunuz?
6: Kargo bedava.
3: Taksiciler.
7: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredin.
3: Hatta astronotlar gibi.
8: Puanları var.
9: Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
10: Ne istersen Neon 1.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Ne 11'de kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
1: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün Trink sat, paran hemen cebine gelsin.
2: Arabam.com'a değerinde Trink sat.
3: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermedi.
3: Herkes gibi.
1: Hakemler.
4: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
1: Kuaförler.
4: Ne kadar borcumuz?
5: Kargo bedava.
1: Taksiciler.
4: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
1: Hatta astronotlar gibi.
4: Puanları var. Herkes Ultra Premium.

0: bunu. Plus, plus, plus. Abonelik mi?
1: Ne istersen ne 11.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Ne bak, ben de önümüzdeki fırsatlara bakıyorum evladım. Sefam olsun, düşmanlarım çatlasın.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili Koenig küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
10: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
9: Bu telefona ne deriz?
10: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
9: onun özellikleri
10: budur
9: de.
10: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
9: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
10: Şuna da bir bakabilir miyim?
11: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
12: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
0: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
13: Evet efendim, Serpil orada bir hummalı hazırlıkta. Bakalım bugünkü sürpriz köşemizde neler olacak? Ben de sizler gibi merakla bekliyorum efendim. Harika bir tarifle giriyoruz. Tabii ne yaptın?
14: Bir şey yapmıyorum Nermin. Sen o tarafa git.
13: Sen o tarafa mı git? Bir tane attın mı ağzıma?
14: Beni patlatmakta Nermin gibi oldu. Ya Rabbim.
13: İyi oldu kız. İçime kendi bir şey oldu.
14: Aman boşu.
13: Ölmüşlerin boş ruhuna değsin.
14: Afiyet şifa olsun.
13: Buradan bir ferahladım bir.
14: Şimdi. Böyle.
13: Efendim,
14: kendi kendime hazırlanırım.
13: Pamuk poğaçacıklar yapacağım ama önce sözümde durmak istiyorum ben.
14: Dur.
13: Dur. şu görmüş olduğunuz, çok özür diliyorum. Şöyle. Tabakları bir açıklayalım hadi. Nermin Enfes Mutfağı ailesi bir tabakları versin. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Buradan şöyle güzel bir açıklama yapıyoruz artık. Yeter. Geldim. Şehnaz Polat 19 dakika önce yapmış. Şöyle arkadaşlarını da etiketlemiş. Her gün sizi kaçırmadan izliyorum. Yemeklerinizi çok beğeniyorum. Her gün ne yapacağımı şaşırıyoruz. Sizin yemekler, tatlarınızı deniyoruz. İkinizin de enerjisi müthiş. Severek takip ediyoruz demiş. Şehnaz Hanımcığım, sağlıkla, keyifle kullanın. Güzel bir yemek takımı gönderdik Serpil Hanım'a size. Hamuru yoğurayım mı, yoğurmayayım mı diye düşünüyorum. Yoğurursam 5 çıkmaz.
14: Sen karara.
13: Kaç dakikamız var şu an?
14: Bu arada ben pastayı...
13: 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket maya, 3 yemek kaşığı şeker, 2 adet yumurta akı, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Aldığı kadar un, 2 için 1 kase kaşar peyniri, üzeri için 2 adet yumurta sarısı, çörek otu ve susamla hazırlayacağımız bir tarif var. Bu hamur birazcık farklı bir hamur. Bunu sizlerle paylaşayım. Göstereyim şöyle. Şimdi burada dün herkes başka bir şey söylemiş. Bizim mayalama tekniği.

0: Yemeğimiz şöyle. Şekerini Serpil'e veriyorum, maya ile biraz bana karıştırsın.
1: Hadi gel.
0: Şu şekilde Serpil ılık sütüyle birlikte onu bir harmanlıyor. Ben de burada sütümün yarısını koymuştum, suyumu ekliyorum. Efendim içerisine yağımızı ekliyorum. Birazcık birkaç parça tereyağımız var. Tuzu unla birlikte vereceğim. Yumurta sarılarını arklarının üstüne
1: Bana da
0: ayıracağım.
1: lazım.
0: Sarı da lazım.
1: Bana sarı lazım.
0: Tamam.
1: Akları senin olsun, sarıları
0: Ben
1: benim.
0: öyle yapacaktım da orada. Böyle. Evet efendim.
1: Gönder.
0: Ama farklı bir teknikle aklarını süreceğiz. Böyle her yerine yaymayacağız. Tepesine böyle bırakacağız. İnanılmaz bir görseli var bu güzel tarifimizin ve en çok istenen lezzet aslında. Bu pamuk sandviçler oluyor ya. Pastanelerde de böyle poşetin içinde satılıyor falan. Çok başarılı bir lezzet olacak. Bakın şekeri burada güzelce karıştırdık. Şöyle hatta elimle sıyırayım. Elime de bir süpürgeyim geleyim.
1: Bu arada fırında aklım takipte ediyorum. Unutmayalım. Çok güzel oluyor Nermin. Çok güzel oluyor.
0: Bu
1: Şimdi
0: taraftakiler pişmiş.
1: alacağım onları. Ama sanki böyle bir şey yapasım da geldi.
0: Ben unutmayalım dedim ama unuttu benimkiler. Pastamız burada olsun dedim.
1: Şey
0: Teşekkür
1: yetişmiyor.
0: ederiz.
1: Evet, ben şimdi alacağım onu.
0: Niye yetişmiyor acaba Serpil.com?
1: Geliyor hemen. Şimdi
0: Biliyorsun değil
1: onun
0: mi?
1: üzerine çikolata sosunu sıkayım, vereyim gitsin o.
0: Aynen onu bir verelim. Şimdi burada sıvıları karıştırdım. Tereyağı var. Tereyağını birazdan ekleyeceğim. Elim devreye girdiğinde. Mayayla aktifleşme sağladıktan sonra tuzu unla birlikte verip şöyle güzel kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Bu hamuru ele yapışmayan hale gelene kadar yavaş yavaş un ekleyeceğim. Ama hamurda çok sert, çok fazla un olsun istemiyorum ki bu yumuşak poğaçamın kıvamını bozar çünkü.
1: Şimdi Nermin'im, burayı ben yapayım mı? Seni bir bekleyeyim. Nasıl
0: Yo,
1: yapayım?
0: yap yap ben geliyorum yanına.
1: Kapatıyorum.
0: Bakın efendim burada her yerine güzel bir tabaka oluşturacak gibi o çikolatayı dökmemiz gerekiyor Serpilko. Aynen öyle. Çok güzel ganajıyla hazırlanmış. Bakar mısınız? Çok güzel bir görseli olacak. O da donacak böyle zaten. Çok seviyorum ben bu çikolatalı tarifleri. Bakın çok fazla bereketli bir hamur olacak. İyice şöyle yoğuruyorum. Birazdan içerisine tereyağlarını da ekleyeceğim ama birazcık daha unla şöyle bir desteklemek gerekiyor.
1: Tereyağına dokunduğum şeydi, biliyor musun? Tam senlik. Ay nazar ettik. Ay nazar ettik. Tövbe ya Rabbi. Sunucu kendini una bulamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi hiç elleme. Ben seni birazdan sikeleyeceğim.
0: Güzelce üstüne çikolatamızı döktük ve ben de burada unumu yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle hamurumu.
1: Kadına da bu kıyafetle şey yoğurtmazsın be Serpil. Vay.
0: Ama çok severiz hamur yoğurmayı. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Aldım. Artık şurada tereyağım var. Bakın tam bu kıvama geldiğinde görüyorsunuz şu an içine tereyağı ekliyorum. Bunu da hamura yedireceğim. Şöyle bismillah. Güzel. Elden ayrılana kadar yoğurma işlemini devam ettiriyoruz. Birazcık burada bilek gücü devreye girmesi lazım. Bakın. Çok gevşek bir hamur yapacağım. O yüzden o diğer poğaça hamurları gibi değil. Sadece elimden bir tık saldığında kendini bırakacağım. İçindeki bir yandan da o tereyağını şöyle eritmeye çalışıyorum hamurun her yerine yayılması için. Hallettik mi?
1: Sence çok hızlı bir şekilde fındığını da
0: Evet,
1: serpeceğim
0: şöyle.
1: ve özleme vereceğim.
0: Bakar
1: O zaman
0: mısınız?
1: hızlandırmam gerekiyor. Şu an bıçakla doğrayamam.
0: Şöyle.
1: Ev taktiği sistemiyle her zaman işe yaramıştır.

0: Evet. Şu an istediğim kıvama geldi. Bakın çok fazla un olmayacak burada. Çok fazla un olduğunda istediğimiz o görseli elde edemiyoruz.
1: Değilse o artık toz bir fındık. Şimdi bir ekip arkadaşımız Nermin bu pasta yiyince
0: bayılacak mı?
1: Evet.
0: Kim kız?
1: Başımızın etini yiyen bir editörümüz vardı.
0: Bu hani pasta. Bu onun isteği miydi?
1: Çok. Yani artık pes ettik. Dedik ki tamam biz ekip olarak.
0: Hak etti mi ki?
1: Yapalım ve kurtaralım.
0: Hak etti mi?
1: Yok, onunla ilgili yorum yapmam. Yaparsam biliyorsun benim
0: bir gün yaşıyor.
1: Şey oluyor evet, şu an gayet iyi fokusuz, öyle kalalım. Çok seviyeli bir ilişkimiz var.
0: Şöyle. Evet, şu an gördüğünüz gibi
1: ama yaptığımıza göre.
0: Özellikle hamura çok un vermedim. Diğer hamurlar gibi böyle hattır hattır yoğurmadım. Burada kıvam tam olarak bu olması lazım. Çok yumuşak bir hamur elde edeceğim
1: Merminim
0: için.
1: Nasıl buldun? Gidiyorum.
0: Bence çok iyi gözüküyor.
1: Allah versin. Yok kalmadı canım, kalmadı. Sen bu toz bulamazsın, şey yapamazsın. Kaç. Al canım, tekrar bunu sana zahmet. Devam etsin o. Evet, şimdi bu da tamam.
0: Çok güzel oldu. Bu var ya, bu poğaça hamuru yumuşacık bir görsel şölen olacak.
1: Bakmışken ben gidip poğaçalarımıza da bakıp, şey evet, mantılarımıza da bakıp
0: elimi hafif yağladıktan sonra unu yedirdim. O içindeki tereyağı da zaten birazdan eriyecek. Bizim önden hazırladığımız bir hamur var. Onu çıkartacağım.
1: Nermin bu kalan ponçiklerim.
0: Ay çok güzel, bakar mısınız?
1: Ama lütfen. Allahu Ekber. Allah'ım olmayanlara da ver, gel.
0: Amin.
1: Bak bak bak. Bak bak. Of of.
0: Buradan alacağım bunu efendim. Direkt.
1: Kadını tek elle bıraktım.
0: Bunu dedim ziyan etmeyelim.
1: Niçin anladım seni. Aynen. Geliyorum. Sen şöyle, bırak öyle.
0: Pufidik pufidik kabarmış hamurumu alıyorum. Burada yoğurduğum
1: cıvık
0: bir hamur var. Onu buraya koyuyorum. Bunu böyle yoğurmak istedim bu sefer. Unu yedirmeden. O pufidik pufidik kabarmasını görmek istiyorum.
1: Ama zaten kabaracak, sen rahat ol bizim hamurumuzda. Şey, çünkü bunun da
0: ilk defa çok gevşek bir hamur tuttum.
1: Güzel ve özel bir reçetesi var onun da. Şimdi Nermin'im. Ben
0: onunla böyle
1: hazırım.
0: Pide gibi bir şey bile yapılabilir.
1: Üstüne ne vardı onun şeyinde? Çok da güzel o ekmek de olur.
0: Evet. Pide hamuru böyle. Uf.
1: Seninle hani o iki oklava,
0: değil mi?
1: Üst örgü vardı ya. Onda da çok nefis olur.
0: Evet. Geldim. Geldim.
1: Ben aslında su kapağı ona. Çok güzel olur.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yuvarlak bezeler yapacağım.
1: Küçültsek mi birazcık? Büyük olmadı mı sence?
0: Evet, güzel gözüküyordu o videoda. Topaç topaç.
1: Hı.
0: Öyle bence gayet iyi. Şu. Hepsi aynı boyda olmadı tabii ki.
1: Yok yok, boy meselesinden değil, şey, ne arıyorum ben ya.
0: Böyle. Bakar mısınız efendim ne kadar güzel bir hamur. Yumuşacık pideler.
1: İyi olacak sanki, hissediyorum. Bak.
0: Onun üstüne koyacağız ya yumurta sarısı falan.
1: Hı. Şey yani. Çünkü açacağım bunu da o yüzden. Sen tamam, okey.
0: Yuvarlak yapmayacak mıyız, o kadar açmaya gerek?
1: Hı hı. Öyle yapacağım.
0: Yuvarlak olacak.
1: Üretim.
0: Şöyle.

0: Şöyle bakar mısınız güzelliğe? Valla o kadar iyi, o kadar başarılı bir hamur. Ve o kabarmış poğaçaların içerisine bolca kaşar.
1: Şu yandaki işini de şöyle tutturayım ki. Neme lazım?
0: Çıkar mı diyorsun?
1: Kaçar maçar.
0: Dursun diyorsun.
1: Değdireceğim sanki daha güzel olacak gibi hissediyorum. Evet, dursun.
0: Öyle. Hepsini yuvarladık. Şimdi ben de geleceğim. Hızlı hızlı içini dolduracağız. Ortadan bir çizik atıp direkt yuvarlak da koyabilirsiniz. Ortadan böyle bizim gibi de yapabilirsiniz. Sarıp sarmalayabilirsiniz hiçbir şekilde dışarıya çıkmaması için.
1: Şöyle altını yapıştırdım Nermin'im. Ama şu göbeğini de kaşar ya bu kaçar maçar dedim. Ne olur ne olmaz dedim.
0: Bugün tam böyle çocukların beslenmelik tarifleri de ortaya çıktı. Gerçekten şu özellikle mantı üstüne yoğurtla ve pul biberle
1: Akşam
0: tereyağıyla
1: yemeği.
0: yok böyle bir şey
1: Değil
0: yani.
1: mi?
0: Vallahi
1: Vallahi
0: yok.
1: yap akşam yemeği. Mis. Hop hop. Hı?
0: Biraz hamur kaldı da elimde.
1: Yapıştır bir yere Nermin'im.
0: Öyle yaptım.
1: Ama Nermin sana bir şey söyleyeceğim. Bu arada...
0: Şöyle açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şöyle yapıştırayım da. O gene kaçacak muhtemelen. Ama...
0: Çok başarılı bir hamur.
1: Bunda reçetesi çok harika.
0: Şöyle.
1: Dik dur biraz.
0: Topladık. Bu böyle bir de
1: Topaç
0: kat
1: gibi.
0: kat. Kat kat. Çok güzel bir lezzet. Maşallah. Buyur yavruşum.
1: Gönder.
0: Bakın gördünüz mü sakız gibi. Bu da böyle kat kat böyle ayrılacak. İçinden böyle bolca kaşar
1: İlk
0: peyniri
1: bakışta şey gibi
0: gelecek.
1: üçgen gibi duruyor Nermin. Sonra
0: Onu topaçlıyoruz.
1: sever miydin çocukken topaç oynamayı?
0: Bir tane vardı. İpi
1: Hı.
0: kopmuştu. Çok üzülmüştüm. Hatıralarım işte.
1: Vallahi.
0: Valla çok üzülmüştüm. Bilmiyorum
1: Ben
0: neden
1: onu
0: ama.
1: sevmezdim çok da. Yani oynardım. Bak
0: Severdim.
1: oynardım da.
0: Böyle dönüyordu ya.
1: Fır fır fır
0: Çok
1: fır.
0: severdim o dönerken onu izlemeyi.
1: Ama ben en çok şeyi
0: Bir de
1: seviyordum.
0: bizim öyle çok kalabalığız biz. Dört kardeşiz. Sıra gelmiyordu öyle hepimize birer tane. Nerede?
1: Ben
0: Yok
1: bir de
0: ki.
1: şey
0: Babam bir
1: vardı.
0: tane alırdı. Hepimiz oynardık
1: Ama
0: artık.
1: sen kız.
0: Yok öyle. Ben hiç özel böyle modunda olmadım yani. Nermin'in tek bir şey olsun modunda olmadık. Anladın mı?
1: Anladım.
0: Bizim her şey ortaktı. Çok adaletliydi benim ailem. Kız bir tane kızımız var demiyordu.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de Nermin şey.
0: Ne?
1: Hani ben de annemin tek kızıyım ya. Yemin ederim iki erkek kardeşimin her şeyini kıskanırdım. Burnundan getirirdim onları. Acaba ben manyak mıymışım?
0: Gerçekten mi?
1: Aa, kız! Kız
0: Sen
1: kız!
0: var ya.
1: Aa, dur
0: Aa.
1: sana anlatacağım.
0: Gerçekten mi?
1: Aa
0: Ben
1: vallahi.
0: mesela hiç bizde öyle bir şey yok. Ben
1: Ay.
0: sesimi çıkarmazdım.
1: Dur sana bir şey daha
0: Ben
1: anlat.
0: çok
1: Ay sen.
0: üzüldüm kendime şu an ya.
1: Ay dur sana bir şey daha
0: Ben birazcık
1: anlatacağım.
0: niye cazgır olmamışım? Hep annemin yüzünden.
1: Sana hiç bilmediğim bir şey anlatacağım.
0: Allah çok merak ettim hadi.
1: Vallahi anlatacağım. Şu an anlatıyorum. Bak hiç bunu bilmiyordun.
0: Ne yaptın?
1: Şimdi süzerek anlatıyorum. Bak şimdi tek çocuğum ya. Bu arada ben babaannemin falan da.
0: Tek
1: Babaannemin
0: çocuk değil bu arada.
1: şey
0: Tek
1: tek
0: kız.
1: kız. Babaannemin falan da kızı yok. Benim halam yok. O yüzden neyse. Sözün özü. İki erkek kardeşim var. Tamam mı? Annem şey yapardı Nermin. Hani haklı olarak bir şey alacak. Bayramlık şu bu. E tabii onlara ikisini aynı alıyordu. Çünkü aralarında çok yaş farkı da yoktu. Ben tek kalıyordum ya bir bozulurdum. Sen onları aldın o pantolonu ama ya da onları o şortu aldın da sen
0: Allah
1: bana almadın. Halbuki yazık yavrum nurlar içinde yazık kadın. Şey yapardı bana da.
0: mekanı cennet
1: Kız diye
0: olsun.
1: süsler püsler dururdu beni. Ben kavga
0: Anladık.
1: çıkarırdım Nermin. Tabii sen oğlunu al da bana alma diye.
0: Allah
1: Aman neler
0: Allah.
1: ederdim neler neler.
0: Çok merak ettim senin
1: Uzunca bir süre onları hep
0: kişilikleri.
1: kıskandım biliyor musun ikisini? İki
0: Sen var
1: erkek
0: ya sen az
1: kardeşimi.
0: değilsin ha.
1: Sonra ne oldu biliyor musun?
0: Sorun oldu.

0: Şey söylemeyeceğim. Bizim evimizi biz yaklaşık 4-5 yıl bir çocuk baktık. Bakmak durumunda kaldık ailesi sebebiyle. Ama bak ben de çocuğum, lütfen empati yapalım. Şey demeyin, ha sen de koskoca kız falan demeyin.
1: Ona da mı kıskandın?
0: Neyse o çocuk bizim eve geldi Nermin. Böyle 3-5 günlüğüne diye gelip 3-5 sene kaldı. Annemle babam onu böyle Nermin evin en küçük çocuğu yaptılar. Biz üç kardeşiz ya, o dördüncü çocuğumuz oldu
1: Oh,
0: bizim bayağı.
1: ölmüşsündür ha.
0: Allah'ım yemek yiyoruz Nermin. Babamın şu dizine oturuyor. Ay ben ölüyorum. Hırsından çatlıyorum. Bak ara kaç yaşındayım o zamanlar, herhalde bir 11-12 varım gene
1: Bak
0: ha.
1: o anı yaşadığını
0: Ay
1: hissederim,
0: sus
1: yemin ederim. Bak
0: sus.
1: babamın diyor şurasına oturuyor diyor.
0: Gelirdi bir de böyle bana gıcıklığına yapardı Nermin. Giderdi babamın dizine otururdu.
1: Kızılırdacık işte.
0: Babam da hep şey derdi. Kızım yapma günah. Kızım deme günah. Ay o dedikçe babama içimden kızardım.
1: Ya.
0: İşte çocuk kafası. Valla.
1: Kıyamam
0: Ölürdüm
1: ya.
0: kıskançımdan babamın dizine oturuyor diye.
1: Ne
0: Valla.
1: günler ya. Benim
0: Kız.
1: öyle şeylerim yoktu. Ben ne bileyim, öyle kıskançlık da yapmadım. Ama
0: Ya ben yaptım.
1: bizde birazcık erkek çocukları daha sanki kayırıyorlardı biraz öyle
0: Sana
1: hissediyorum.
0: bir şey daha söyleyeceğim. Benim de hep böyle ayaklarımın üzerinde durmamı sağlayan kimdi biliyor musun Nermin? Babam falan böyle hani kız kardeş olmak için biraz daha şey yapardı. Yok hayır yapmasın, gitmesin,
1: Değil mi?
0: gelmesin. Babam daha şeydi ama annem şey derdi. Hayır Ali karışmayacaksın. Gidecek, görecek,
1: Şu an
0: öğrenecek.
1: son bir tanesinin o kapatma tekniğini gösteriyorum ama bak çok doğru, biliyor musun?
0: Annem çok sağlamıştı
1: Şöyle
0: benim ayaklarımın üstünde
1: ayaklarını,
0: durmamı.
1: üstlerini böyle bir dağ görüntüsü yaptık. Ve onu da böyle elimizle, avucumuzla renklendik. Şimdi çok orijinal bir salata yapacağız, biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Mavi kelebek çayıyla size
0: Koyalım.
1: mavi kelebek salatası yapıyoruz. Oley! Diyorsun ki böyle bir şeyim vardı.
0: Var biliyor
1: Ama
0: musun?
1: anlatırken yaşadın onu sen.
0: Ama işte diyorum sana çocuk kafa.
1: Şimdi ben yumurtasını süreceğim. Hemen üstüne çörük otunu at. Gösterelim.
0: Kapağı alayım mı ben?
1: Bakın şöyle. Gördünüz mü?
0: Onu şeye
1: Çok
0: batıracağım.
1: böyle her yerine sürmeyeceğim yumurtayı. Böyle o
0: Evet, tepesinden
1: kenarlarından
0: aksın.
1: yanardağ gibi akmasını istiyorum. Tamam mı? Bak. Şöyle. Görüyor musunuz?
0: Şimdi.
1: Şöyle. O kendi kendine aksın. Bak.
0: Şuraya azıcık değdirebilir miyim şuna?
1: Değdi. Şöyle bakın. O kadar başarılı bir tarif ki hayatınızda görebileceğiniz en lezzetli tarifi şu an sizlere yapıyoruz. İçindeki bol kaşar peyniriyle,
0: Hay.
1: görüntüsünün o orijinalliğiyle, ortasına da şimdi ben susam geçeceğim onun. Aman
0: Sen
1: yarabbim.
0: geçemeden ben onu kirletiyorum zaten.
1: Aman yarabbim.
0: Parmaklarım kirletiyor.
1: Bir şey olmaz. Aman yarabbim diyebileceğiniz bir görsel şölen, görsel şov. Bakar mısınız? Hani biter mi bitmez yani. Bakın her gün farklı bir konsept, farklı bir tarif ve beyaz yandı mı bir şey? Yok.
0: Kim? Yanması niye
1: Hı,
0: yansın?
1: ne
0: Allah
1: bileyim.
0: vermesin. Makarnanın suyunu koyup 5 dakika mola versek olur mu ya?
1: Verelim olmadı.
0: Hastayım ya. Yeter Nermin ya. Yitir
1: Yeter
0: ya.
1: mi?
0: Yitir.
1: Bence de yeter. Ah, sana döneyim, sen yorulma.
0: Sen hiç öyle kıskanmaz mıydın kardeşlerini?
1: Ben
0: Ay çok kötü
1: şöyle bir hikayem var.
0: olurdu.
1: Onu şeyde anlatayım ben oturduğumda. Bizim ailemizde öyle kız çocuğu, işte tek bir evin bir kızı, hiç öyle kayırma olmadı. Yalan yok. Hatta bilakis abilerime falan böyle daha
0: Şunu
1: böyle
0: bir
1: ilgi
0: gezdireceğim.
1: gösterirlerdi.
0: Yalan.
1: Tabii benim annem babam değil de mesela ailenin diğer fertleri falan.
0: Kız ben var ya.
1: Üzülürdüm yani, gerçekten o esnada üzülürdüm yani. Bilmiyorum ya.
0: Ben ne arsızmışım şimdi
1: Kızıyorum
0: seni
1: bazen.
0: düşününce.
1: Yanlış zamanda mı doğduk bilmiyorum ama 80'ler de güzeldi. O yüzden çok yanlış zamanda demek istemiyorum. Sadece şeydik yani, böyle buruk kaldık. Çok şey yapma, çok güzel olur böyle yanardağ
0: Ha,
1: gibi.
0: onun için ben de zaten özenmedim.
1: Efendim, önceden ısıttığımız 190 derecelik fırına veriyoruz. Nar gibi kızaracak olan poğaçalarımızla sizleri...
0: Ay.
1: Ben şöyle döndüreyim,
0: Nermin, öbürüne koysan olur mu?
1: koydum bunu ama niye? Atarız öbürüne. Pişirmiyor mu hala yine?
0: Yok, pişirmiyor değil de şey.
1: Şimdi
0: Bazen kontrol gerektiriyor.
1: malzeme

0: listesini sayalım. Ben onu kontrol edeyim.
1: Hemen çayımızı da demleyelim.
0: Bir çay demleme yapacağız efendim. Sıcak suyumuzla birlikte. Biliyorsunuz ki o çayı her yerde bulabiliyorsunuz. Mavi kelebek çayı. O yüzden sizlere ekrana getirmek istedik bu tarifi. Mavi kelebek salatasında efendim bir yemek kaşığı mavi kelebek çayı kullanacağız. Biz bunu Serpil'le en son şeyde de görmüştük. Eminönü'nden de almıştık Serpil'e.
1: Hatırlıyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Ve tuzumuz var. Sıcak suyumuz da üstüne gelecek. Bir adet haşlanmış tavuk göğsü. 9-10 adet salatalık turşusu. 3 adet közlenmiş kapya biber. 1 su bardağı mısır. Yarım demet maydanoz. Yarım demet dereotu. 2 dal taze soğanımız var. Sosunda kıymetli izleyenlerim. Yarım çay bardağı zeytinyağı. 1 adet limon suyu. Sunumunda da limon dilimleri ve benim evden getirdiğim kabım kalmadı. Nermin'in nefes mutfağı.
1: Bu arada makarnayı söyledin mi?
0: Hiçbir şey kalmamış Nermin'in nefes mutfağında söyledim. Hiçbir şey kalmadığı için benden istediler.
1: Değişiklik olsun dedik Nermin. Aramızda bir tane cam kabın lafı mı olur? O düşmüş oradan kendi kendine kırılmış.
0: Ben getirdiğim şeyler niye kendi kendine düşüyor? Niye yıllarca benim evimde düşmüyor da sizin burada düşüyor?
1: Biz dikkatli insanlarız. Sen fark etmemişsindir. Senin evinde de o düşmüştür. Hep düşmüştür, sen fark etmemişsin.
0: Ben fark etmiyorum, doğru.
1: Tabii.
0: Şimdi efendim suyumuzu koyduk.
1: Çayımızın
0: bak rengini nasıl vereceğini görün ve çok sağlıklı biliyorsunuz bu çay. Attığım anda yavaş yavaş şu görsele bakar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimin
1: en doğalından
0: vermiş olduğu nimetlere, sayısız güzelliklere şükürler olsun. Bu makarnayı biz bunun içerisinde yaparken sizler de şok olacaksınız.
1: Al
0: şöyle koyuyorum.
1: Evet, onunla makarnamız.
0: Aman limonu ya. Sıktıkça renginin nasıl pembeleştiğini görün. Şu an aslında bir mucizeye şahitlik ediyoruz. Yani gerçekten. Serpil bir kırmızı durmasana kenardan, sıksana.
1: Ha, görüyor musun? Beni
0: şu an, aynen şu an. Bakar mısın? Serpil limonu sıktı ya. Şu an limon rengini bir tık vermeye başladı bile. Morcivert. Ben de özellikle kenara çekildim. Şu an bir mucizeye böyle şahitlik ediyoruz. Yani bakıldığında Rabbimin bize vermiş olduğu doğal bir gıda boyası, sağlıklı bir gıda boyası elde etmiş oluyoruz. Aslında teşekkür edecek ve şükredecek çok şeye şahit oluyoruz gün içerisinde ama sadece bence kıymet bilmiyoruz. Şu an ekrandaki o görüntü beni mest etti ya. Bakar mısın renge? Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sen gözüküyorsun
0: yani
1: ama.
0: Bismillahirrahmanirrahim yani. Bak. Yok mu öyle bir şey ya? Maşallah, subhanallah.
1: Bu arada buna limon sıkınca rengi de değişecek biraz sonra. Şu
0: evet,
1: an az geldi benim limonum.
0: Yani biz bu mavi çayla sizlere harika bir salata hazırlayacağız. Hiçbir yere ayrılmayın bak.
1: Nermin,
0: şöyle
1: makarna.
0: Çok durmuyorum ki çıtlamasın.
1: Heh, makarna haşlanıyorken.
0: Bak. Bir tık daha sıksın da limon. Bir tık daha canikom.
1: Ha bak hala koyulaşıyor.
0: Buhar mı geldi?
1: Evet.
0: Yeter. Geldi. Bak şu an pembeye döndü. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen nasıl bir mucizeye bizi şahitlik ediyorsun. Bak şu an pembe oldu. Demin mordu.
1: Daha da olacak.
0: Şimdi ben bunu buraya süzdüreceğim Serpil.com. Alayım süzgeç. Çok fazla kaynatmanıza gerek yok. İstediğiniz renge geldiğinde kapatın ki acımasın. Şöyle güzel bir cam tenceremiz var. Bu cam tenceremiz içerisine şöyle.
1: Sıcak mı tutayım mı? Dur.
0: Tamam,
1: kaç?
0: Kız. Sen gel Serpil.com. Şöyle cam tenceremin içerisine alıyorum. Bu arada hem elimizde tuttuğumuz hem elimizde tuttuğumuz bu cam sürahi hem ekranda gördüğünüz o güzel tencere, bakar mısınız hepsi Celalettin Bey'in özel tasarımları. Ben camı mutfakta çok seviyorum Serpil. Ve çok güzel bir görsel şölen sunuyor biliyor musun?
1: Bir de bir şey söyleyeyim, çok hijyen yani.
0: Hep birlikte bakalım mı şimdi? Makarnamızın rengine şahitlik edelim.
1: Hadi bakalım o haşlansın.
0: Allah'ım.
1: Annesi tuzundan vereyim mi azıcık?
0: Bir şey söyleme, bilmiyorum şu an. Bak. Şöyle bir maviye boyasın kendini makarna. Ben de makarna pişene kadar şunun altını kısayım. Birazcık tuz bence de verelim. pişerken.
1: Şuradan sana vereyim mi? Dur canım, dur dur dur. Şu kalacak ya, sonra şey olur.
0: Tavuğunu koyarız onu da biraz. Bakar mısınız? Of of of of. Evet, burada suyunu bir çeksin makarnam. Bu güzel, harika.
1: Kapatmayalım, kaynarsa karıştırmazlarsa.
0: Aynen, şöyle kenarda dursun. Malzemeleri saydık ve ne yapıyorsun bana
1: beş,
0: bugün?
1: 5 dakika dinleneceğim. Geliyorum, hemen geldim. Gel.
0: O zaman geleyim hadi.
1: Gel gel gel, 10 dakika çık şurada oturayım, nefesleneyim, açık soluklanayım.
0: Efendim bak, bir kişiye verdik tabaklarımızı. Sonra tenceremi açıklayacağım ve görmüş olduğunuz üzere mantımı sunumu hazırlayacağım. Mantımız nar gibi kızardı. İçindeki salçalı sosuyla çok güzel özdeşleşti. Üstüne tereyağı ve toz biber koyacağım. Serpil, hadi ne yapıyorsun?
1: Oturmuyorsun, gelmiyorum.
0: Ha, oturayım, tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu ne, Allah'ı seversen. Buzlar falan.
1: Lütfen, lütfen.
0: Lütfen. Nerede şeyi yakalım?
1: Bakar mısın?
0: Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin Serpil'ciğim.
1: Dedim ki...
0: Kaşıklara bakar. Allah seni var ya.
1: Dedim ki...
0: Köşede biraz diyorsun, sağlık atışmak mı yapalım?
1: Ay yoruldum Nermin'im Allah. Dedim ki şöyle soğuk su.
0: Aa, çikolatasız oturmam fondö olacak bu derece.
1: Şimdi çikolatada kalori şey yapar ya, o yüzden şey yapmasın diye.
0: Tamam hadi
1: bak,
0: bakalım.
1: Bak, seni beklerken kararmasın diye muzlarımı balladım. Üzümlerimi tek tek yıkayıp saplarını koparıp oralarını sildim.
0: Sence annen, rahmetli annen en çok kimi seviyordu?
1: Ay benim hissiyatım.
0: Doğru, senin hissiyatın. Küçük.
1: Küçük.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Ne yapıyordu mesela? Nereden anlıyordun?
1: Ya şöyle, o böyle bir yemek seçen bir çocuktu senin Ömer gibi. Annem o yesin diye hep ona özel çalışırdı yavrum.
0: Sen ne yapardın?
1: Ha işte ben de bozulurdum. Bakma ben çok...
0: Sen de ne bulursan yiyor muydun?
1: Ben yiyordum.
0: O zamandan beri.
1: Tabii ama gene de kıskanırdım.
0: Zayıf mıydın mesela o zaman?
1: Tabii düşün, 52 aylık hamileydim Batu'ya. İlk işte doktora başladık. 52 kiloydum o zaman. 2 aylık hamileyim. Tabii.
0: Bizim yar soframız vardı. Tamam mı? Bak şimdi sizi eskiye götüreyim mi? Kaç yıl? Yıl şanslısın, buzlu sana üzüm geldi Ali Hoca, yanarlı.
1: Tabii.
0: Şimdi biz yıl şöyle 83, 93'te 10. Şöyle söyleyeyim size, 12-13 yaşlardayım. Yılda 95 falan, 1995. Yer sofrasına oturuyorduk, tamam mı? Savurda. Bak çok eskiye götürüyorum bunu
1: 31
0: herkes.
1: 31 yıl evvel diyorsun.
0: Evet, bunu herkes yaşamıştır. Oturduğumuz ev 2+1. Tamam mı? Böyle koltuklar var. Koltukta ben küçük kardeşimle yatardım, Vedo'yla. Yok yani öyle, Vedat benden de 6 yaş küçük falan. Yok yani öyle yatak, döşek, işte yer masası. Misafir aslında masamız var ama annem onu bayramdan misafire, bayrama açıyor salon. Zaten buz gibi, oraya giremiyorsun. Odun sobamız var. Oturduk işte, bizde börek tepsiyle böyle ortaya gelirdi masaya. Ondan sonra babam böyle bölüştürür. Herkes kendi önündekini yerdi.
1: Kız bir de babam bölüştürüyor.
0: Tabii babam benim mutfakta çok hakimdir. Bak yoğurt mayalar, evi anneme süpürürken yardım eder.
1: Kız kız
0: babam gerçekten çok böyle hamarat bir adam.
1: Vay.
0: Annem o konuda çok şanslı. Ondan sonra şimdi ben bakardım. Ben çok fazla hamur işi yiyemezdim. Abimler falan erkek çocuğu ya. Onlar böyle çok yerdi Serpil. Ondan sonra erkek babam adam böyle şey yapardı. Ye Neno. Bundan ye. Orada beni bir kıyırıyordu böyle. Annem mesela çok girmezdi o toplara ama babam beni kayırdığını hissederdim. Ben de çok yiyemezdim. Bir de ben kenar severdim. Babam onu bilirdi. Kenarı bana koparıp verirdi. Annem de derdi ki şu ortadan ye ya. Sen de gidiyorsun, ne garibansın. Hep kenarını yiyorsun. Halbuki o kenardaki o çıtırtıyı hiçbir zaman ben unutmam.
1: Hala öyle yiyorsun sen.
0: Aynen, o kenarı çok severim. Yani ne boş olduğunda, hamur kısmını. Bunu herkes yaşamıştır, o yer sofrasında oturduğumuz o günleri. O yer sofrasında babam çalıştığı yerde yapmış. Böyle yuvarlak. Babam öyle becerikliydi. Bize küçük sehpalar yapar, şey sandalyeler yapardı üstüne oturur. Hala o sandalyeler duruyor biliyor musun? Annem de böyle tutumlu bir kadın, hiçbir şeyini atmaz. Vay vay vay, yıllar işte bak. Ama ben abimleri kıskanırdım, yalan yok. Bir de kıskanırım. Bizde şeydi, erkek kız demeden büyükten küçüğe giderdi o kabanlar falan, montlar biliyor musun? Tamam. Hani yeni mont falan almazdık yani. Büyüğe küçülürdü, küçük giyerdi. Benim bir büyüğüm, ben 3 numara. Ortanca, artanca. Vedat'a olmuyordu, Vedat'a kalmıyordu. Eskiyordu.
1: Zaten artık normal.
0: Vedat'a yeni almak zorunda kalıyordu.
1: Güzeldi.

0: bilmiyorum, hatırlıyorum da. Ben evlendiğimde ya küçükken hep şöyle hayal ediyordum. Hani kendi evimiz olacak, rahat edeceğiz, kafamız dinleyecek falan. Hiç öyle olmuyormuş. Sakın öyle hayaller kurmayın. En güzel yer annenin, babanın eviymiş.
1: Baba evi değil mi?
0: Gerçekten öyle. Yani dertsiz, tasasız, sıkıntısız. Her güne uyanıp kahvaltın bir şekilde yemeğin hazırlanıyor. Çamaşırların ütüleniyor. Dünyanın en kıymetli şeyi eviniz. Bak bunu unutmayın.
1: Ama şey var değil mi, bak ben de tek kız olmama rağmen o kız gelir babamın burasına otururdu ya. Allah'ım o benim kabusum mu Nermin ya?
0: Merak ettim o kızı.
1: Ben sana anlatırım. Gelirdi hemen böyle fıt diye, bir de babama baba diyordu biliyor musun? Çünkü çok küçüktü.
0: Ne yavrum?
1: Bak şimdiki aklım mı? Hani onun o baba anne sevgisine ihtiyacı var.
0: Bir kızdan ikinci kıza çıkmıştı.
1: Babama baba diyor, babamın dizine geliyor oturuyor, babam şey böyle, onu böyle kuşlar gibi besliyordu. Babama hep diyordum, baba bırak onu, baba bırak onu.
0: Yani ben hep erkek çocuğu gibi büyütüldüm yani, üç tane erkeğin arasında böyle top oynarken falan. Ve küçüklüğümden beri aslında iş hayatına atıldım ben, 10 yaşında çalışmaya başladım yani. Çok küçük bir hayattı, babam mesela kızıyordu, çalışma diyordu ama... Ben iş buluyordum yani, gidiyordum çalışıyordum.
1: Bir şey söyleyeceğim, ona rağmen böyle kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışan...
0: Benim çırpına... yüzümden abimler de işe girmek zorundaydı. Bana nasıl var ya, böyle etlerimi sıkarlardı. Fuat'la Faruk şey derdi. Senin yüzünden çalışıyoruz biz. Sen çalıştığın için babam bizi de çalıştırıyor derdi. Giderdim böyle, çorapçı vardı orada. Ortacıydım. Paketleme yapıyordum. Para kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım. Tipik yengeç burcu. Efendim, müsaadenizi istiyoruz. Meyveler için de teşekkür ederiz. Ben bunları devam edeceğim Serpil Hanımcığım.
1: Buzlu buzlu yaptım. Ay, alevlisinden.
0: Ya işin esprisi. Böyle geçmişe dönüyorsunuz ya.
1: Fay fay.
0: Orada Dönik. Kaybedilen her şey aranıyor ya. Çok özleniyor ya.
1: Sunucum keşke. Sunucum. Gel gel gel gel.
0: Yok yanmam şey, hamdülillah.
1: Niye yansın canım?
0: Tam istediğim gibi olmuş.
1: Kim dedi onun yandı?
0: Hüseyin hocam.
1: Onun gözü görmüyor. Doktora götürelim onu.
0: Ay sakla. Çok güzel olmuş. Geliyorum.
1: Kaç. Kaç kaç kaç kaç kaç.
0: Al yavrum. Ya böyle küçüklük her şey aranıyor. Bakma ya. Vallahi keşke o imkanlarda o geriye
1: kız,
0: dönsem.
1: Kız çocukluk aklımla vicdan yapıyorum. Ya sen niye kıskanırsın el alemin küçücük yavrusun değil mi? Ama kıskanıyordum babam onu seviyor diye.
0: Sen Filko ya, sende var o. Var var. Bak o küçüklüğünden varmış.
1: Tek kızım halbuki. Niye iki erkeği kıskanıyorsun?
0: Hayır, bence sen sevdiklerini çok kıskanıyorsun.
1: Öyle mi diyorsun?
0: O hepimizde var. Ben mesela... yalan yok. Seni ben mesela çok başkasıyla paylaşamam yani. Gıcık olurum sana. Yani bunu da hissettiririm.
1: Ettir. Ettir yani.
0: Bunu ben sana hissettiririm yani. Derim yani. Böyle bir dünya yok Serpinciğim.
1: Ama zaten
0: yani.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi Nermin? Şey var.
0: Yağ mı limonumu döküyorum efendim. Malzemeyi saymıştık. Ne var?
1: Şimdi bu hayatta benim seninle paylaştığım şey bambaşka.
0: Evet.
1: Aktüelle paylaştığım bambaşka mesela.
0: Aktüelle paylaşma zaten. Ne paylaşacaksın onunla?
1: Ya örnekte
0: o. Artık kaç?
1: Hayır o şimdi benim karşımda diye. Direkt ona örnek ver.
0: Ne paylaşacaksın
1: aktüel? Ne paylaşayım onunla? Ona ver abine. Yesin.
0: Ay bunu sunumda kullanacağız. Pardon kafam gitti.
1: Hı-hı.
0: Burada ne yapıyorum? Bakın tuzu ve karabiberini de çok hafiften kalmıştı, onu da ekliyorum. Tavukları bunun içine bir yatıracağım. Burada tavuklar bir lezzetlensin. Tavuk göğsü ya. Katır kutur olmasın Serpilko.
1: Yok zaten şey.
0: Salatada bir yumuşası. Bakın şöyle bir sosuyla bir buluşturdum. Tamam mı? Of Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bir salata çıkacak dakikalar sonrasında? Neden çocukluğumuzu bu kadar özlüyoruz Serpil?
1: Çünkü çok saf duygular değil mi? Şimdi atıyorum
0: telefon yok, işte bilgisayar yok, hiçbir şey yok.
1: Sokakta oyun oynuyor muydu?
0: Oh var ya, tuvaletin gelirdi ya böyle, içeri girersem annem beni sokaktan tanmayacaktı. İçeri girmezdik.
1: Aa şey yemekte?
0: İçeri girmezdik.
1: Çağırırdı.
0: Aklımız çıkardı.
1: Hadi gelin yemek hazır. Yok aç değilim. Halbuki nasıl aç değilim? Kedi gibi açım. Kedi
0: gibi açım. Herkesin Barbie'si vardı. Şey herkesin o güzel ince bebeği vardı, benim yoktu.
1: Ha.
0: Onu almadı. Almadı, yine de etti, almadı.
1: İşte
0: Adnan Hanım bana şişko bebek aldı. O zaman Bulgaristan pazarı vardı. O şişko bebeği de nasıl aldırdım biliyor musun? Oturdum kaldırıma ağladım, öyle aldırdım.
1: Gitmedin.
0: Gitmedim. Alacaksın bana dedim o bebeği. Herkes incecik bebeğine güzel elbiseler dikerken ben şişko bebeğime elbise dikmedim.

0: çalışıyordum.
1: İşte hayat, sana da Rabbim şişkoyu nasip etmiş. Bu arada bir şey söyleyeyim mi?
0: Ama olsun, yapıyordum onu da öyle.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şu an istediğimiz gibi rengini almadı.
0: Niye almadı? Çünkü çayım bence bir tık az geldi.
1: Hayır, çayım az geldi. Bir de çayı bekletmedik, demlensinler içinde diye sakin sakin. Neyse, artık olduğu kadar olacak.
0: Oldu, oldu, güzel oldu.
1: Çok dert edemeyeceğim. Bu arada şey alalım mı? Nedir durumumuz? Şurada beni 5 dakika soluklandırmadın. 5 dakika.
0: Oturduk ya, bir 10 dakika verdik mi?
1: Yok yok, yo, hiç değil. 3 dakika.
0: Şöyle turşularımı doğradım. Kapyamı doğrayacağım. Kaç dakika var bu arada? Gerçekten diğer malzemelere de geçeceğiz.
1: Hiç sunumumuz yok. Rahat ol.
0: Makarnamız sosu benim kulağımda da konuşan yok. Rahat. Kate, kafana göre takı Serpil.
1: Aa, tamam, yeter be. Ha, başka. Şimdi.
0: Gelmiyor. Gelmiyor. Editörüm iyi değil herhalde.
1: Editör, aha. 23. Daha şey ne? Yaklaşık 40 dakikaya kadar şey imza. Ben gideyim. Ben gideyim şey alayım, geleyim.
0: Gideyim, evet, alayım, duyuyorum. Niye kal geliyor bazen, ben bilmiyorum.
1: Heyecandan.
0: Bence heyecandan değil, rahatlıktan.
1: Ben gideyim şey yapayım.
0: Sen heyecanlandığında, böyle bir şey işini düzgün yapmaya çalıştığında daha dikkat etmez misin?
1: Aa. Fokus kesilir.
0: Bence rahatlık.
1: Bir de radarım çok açık olur. Açarım yani.
0: Şimdi bak Serpil, ne yaptım orada, bir göstersene sosu, nasıl tavukları zemine attım, orada soslandı. Bak bir karıştır. Bak görüntüyü biliyorum, bir izleyici görsün.
1: En sevdiğim, en.
0: Bak görüntü, aman ya Rabbim.
1: Efendim yani, burada Nermin limon ve zeytinyağını önce bir kapta güzel karıştırmış.
0: Tuzunu da koydum.
1: Tuzunu da koymuş, karabiber de var. Tavuğu da attı.
0: Evet.
1: Bakar mısın? Buladı iyicene. Vallahi
0: o
1: bu
0: kadar güzel ki
1: kuzudan yukarı olmuş. Bakar mısın? Lütfen renge de bir bakın. Şuraya bak.
0: Tam olarak istediğimiz bu, biliyor musunuz? Yani o yumuşaklığı sosuyla o tavuk göğsünün
1: vazgeçtim, daha göstermem.
0: Lezzetlenmesi. Şöyle.
1: Mısır da atayım mı?
0: At at at. Gönder.
1: Renk cümbüşü. Bol vallahi mısır. Allahu ekber.
0: Ben de şimdi sana soğanlarımı gönderiyorum. Sadece oramda makarna kalacak. Onu da ben sunumu hazırlayacağım. Alayım o limonu.
1: Tabu kalsın şey.
0: Kenar halkalarını kesin.
1: Duvarlarına değil mi?
0: Hı-hı. Şöyle sana bunu veriyorum.
1: O zaten pişip süzülecek ya, o beklesin. Ben gidip öteki şeyimizi mi getirsem?
0: Olur.
1: Hı-hı. Ne yapsam?
0: Benim evden getirdiğim sunumu da bir getir de görsün izleyicim. Neden istemişler ısrarla?
1: Ne yapalım Nermin? Yani. Özlem.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Maaşımızı zaten alınca.
0: Ha, ev hediyesi getirin ben Nermin'le.
1: Yok, sonra getiremeyiz. Kendimizi alırız biz. Sana getirelim. 1 milyon tane ürünüm var.
0: Yazıklar olsun. Zaten evine de bakma. Bir kere almadı beni.
1: %70'ini.
0: Ev misafirliğini bilmem Serpil'in. Hiçbirini evine sokmadı. Kapının önünden yaklaştırmadı beni.
1: Evet, oraya Nermin gelince ötüyor. Bizim şey alar. %70'ini Özlem'in maaşından alacağız.
0: Mantıklı.
1: Tabii %70.
0: Şöyle yuvarlak sar mı yoksa yarım ay mı koyayım diye düşündüm.
1: Hemen geldim.
0: Bir bakacağım. Yuvarlak sarsa yuvarlak hocam. Benimki çünkü kenarı bir tık ince.
1: Sar hocam.
0: Sar mı yavrum?
1: Gönder.
0: Yarım ay da güzel olur. Sen bilin.
1: İstiyorsan öyle.
0: Bak şöyle.
1: Tamam, nasıl istersen. Evet, böyle. Bana hepsi okey. Ben gideyim.
0: Git gel. Hadi.
1: Şeyi alayım. Ne derler? Mutfağımızın. Evet, dereotu maalesef böyle yerde oluyor.
0: Bunu bana ortadan versene canım.
1: Daha mı iyi olacak diyorsun. Hı hı. Ama bir şey söyleyeceğim ya, bıçağımda da kaldı. Hepsi geldi üstüne.
0: Nasıl? Yeşillikle.
1: Yetecek mi bu sana? Niye zorladık biz bununla o zaman kendimizi, affedersin?
0: Özlem böyle münasip görmüyor. Ben Özlem'in çok sözünün dışına çıkamıyorum, korkuyorum.
1: Ben bir tane şey alıp geliyorum ayol. Limon. Ay. Sanki dükkanımızda bir tane limonumuz yok.
0: Yarım daha yetecek bana.
1: Ha canım?
0: Yarım daha yetecek bana.
1: Yeter yeter, geliyorum hemen. Ay ay, geçti gitti be. Hı? Allah.

0: Ne bileyim öyle kendi kendime içime içime konuştum.
1: Geçti diyorsun.
0: Allah. Sonra bir bakmışsın günün birinde istemeyerek büyümüşüm. 26 yaşında.
1: Büyüyeceğiz hepimiz bunu sıkmış. Bir gün hepimiz anne olacağız, büyüyeceğiz ve
0: Ben
1: büyüdük.
0: 26 yaşında büyüdüm.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bu tam gelse şey yapacağım efendim, bunları sabitlemiş olacağım.
0: Şu maydanozlarım kirletmesin diye.
1: Hı. Var ya bir görsel şölen. Harika bir lezzet. Tamam. Onları da birazdan yapalım. Düşüyor zaten. Ortasına salatayı koyduk mu ben bunları dikerim kenarda.
0: Bunları
1: Ha, ver ver. Onları da ver. Aşkım.
0: böleyim mi?
1: Ha, böyle böyle. Bitireyim burayı.
0: Ben burayı kaldıracağım.
1: Bitti zaten. Tamamdır.
0: Okey midir
1: Hı.
0: diyorsun? Tamam, şimdi.
1: Evet.
0: Şunları alıyorum ve ben
1: Bu burada böyle kenarda dursun. Bu da burada dursun.
0: tahtamı falan bir
1: Bunu
0: temizleyeyim.
1: şunun da kullanacağım. Bu böyle kalsın. Lazım olacak ekstradan. Günün 5. tarifine geçiyoruz efendim. Makarnamız birazcık daha rengini alması için bekliyor. Burada aslında ön hazırlığımızı tamamladık. Sadece süzülüp bu güzel karışımın içerisine girecek. Poğaçaları bence Serpil
0: Alalım mı?
1: getirene kadar. Şöyle bakar mısınız? Allah'ım sen nasıl yumuşak bir poğaçasın. Sen nasıl bir pufuduksun.
0: Onun göbeklerini böyle içeri doğru götürsene. Bak buralarını yapıştırıp dikişlerini. Ha.
1: Ben de böyle dıştan parlasın.
0: İstiyorsan öyle de olur.
1: Ha, bak şöyle çok hoş gözüküyor çünkü. Renk yanar dönerli olsun. Bak şimdi bir tanesini böleceğim. Kıvamı göstermek için. Tamamen masum. Kendim için bir şey yapmayacağım.
0: Hop, enginarım.
1: Tamamen sizler için yapacağım onu.
0: Portakal suyum.
1: Bakar mısınız? Ve bu işi seviyorum. Gerçekten ortaya çıkardığımız o muazzam görüntüyü. Bak. Bak sıkıyorsun. Geri geliyor. Bunu yakın görmeniz lazım. Bak sıkıyorsun. Of. Ve bölüyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kaplara bak Serpilko.
0: Kaşar erimiş
1: Kaşara
0: arasında.
1: bak. Of of of of.
0: Ha, uzasaymış.
1: Verdim ye. Serpiko verdim tamam. Baksana aromaya bak.
0: Ben söylemiştim bunun reçetesi
1: Sakız.
0: bomba. Bomba. Şimdi Nermin'im.
1: Nermin Nefes mutfağıyla herkesin evine kuşkonmaz girdi. Kuşkonmaz nasıl bir güzellik biliyor musunuz? Vitamin değeri, salatalara kattığı güzellik, lezzet. Aman ya Rabbim. Enginarlı avokadolu salata için 5 adet avokado. Pardon, 1 adet avokado. 5 adet kim kaybetmiş? Nermin Özür. 5 adet enginar. 1 adet portakal suyu. Yarım çay bardağı su ve tuz. Kuşkonmazlar için 1 bağ kuşkonmaz. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 diş sarımsak. Üzeri için ise efendim dereotu zeytinyağı. Sen beni yakından ben bir doğrarken çeksin Serpil.
0: Aa, sen ama şey,
1: Heh.
0: onu soyacak mısın?
1: Soyayım mı? İster
0: Sen şöyle
1: misin?
0: o tarafta, evet. Sen
1: Ya
0: soy
1: sen
0: bana, ben...
1: burayı böyle. Ben soyarken gör hocam. Hı. Bunun incecik bir derisini alırsanız daha yumuşak olur.
0: Renk yazayım?
1: Ve daha lezzetli hale gelir. Şöyle bakın. O ince yumuşacık üstündeki sert deriyi alalım. O içindeki o eşsiz aroma kalsın. Şöyle yakından hatta göstereyim. Şunlar var ya. Şunlar var ya. Şöyle.
0: Makarnam.
1: Pişti mi Serpilkon?
0: Eli kulağında
1: Bak
0: bekliyorum.
1: demlendikçe nasıl rengini verdi.
0: Ama şey olacak işte, bekleyecek, dinleyecek
1: Değil
0: ve birazcık daha sanki al dente ha.
1: mi? Evet, bir tık daha pişmesi lazım yavrum. Biz bunu size göstermek için şey yaptık.
0: Hadi. Bak şuraya öpteki kaşın içine bir tane attım.
1: Ne diyeyim Serpil sana ben?
0: Aa yok Nermin'im.
1: Pişmemiş değil mi?
0: Olmuş olmuş.
1: Olmuş mu?
0: Bay bay bay.
1: Sen önden süz onu. Hadi. Götür süz.
0: Ben de o şimdi.
1: Nasıl birden ölüm?
0: Ne oldu be? Ne oldu? Soysana şeylerini dur.
1: Bakalım beni. Öldürüyor ya. İyi ki varsın.
0: Yaktım yine. Altını.
1: Başkasıyla başka yerde olmaz sen.
0: Şimdi. Aynı efendim müsaadenizle. Şimdi.
1: Serpilim ya. Kuşkonmazı niye soyuyoruz Serpil biliyorsun değil mi?
0: Ha canım.
1: Kuşkonmazı niye soyduğumuzu biliyorsun değil mi?
0: Aa sıcak. Yemin ederim.
1: O üstündeki o sertliği almak için efendim.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim. Biz çene yapıyorken.
1: Ne güzel renk aldı değil mi?
0: Şey. Cimi'ye söyledim ben karıştır diye.
1: Yapışmış değil mi? Karıştırmamış.
0: Karıştırmamış dibini tutturdum azıcık.
1: Sen Cimi'nin ucuna kaşık koyacaksın hocam. Böyle geleceksin karıştıracaksın. Sana demiyorum sen rahat ol. Ortadaki sen bizi çekerken kalkamıyorum. Bel fıtığın var senin kalıyorsun yerde. O ay, yüzden... Aktüeli... Mehmet yok, Efendi'ye söyledim. Mehmet buraya koymuyorsun kaşığı. Tamam mı? Biz oraya geçtiğimizde sen geliyorsun. Alıyorsun kaşığı. Eline karıştırıyorsun.
0: Yani.
1: Bu çok kolay bir şey.
0: Aktüeli verirsek aktüelden bir daha yemek yiyemeyiz canım benim. Sen karıştıracaksın.
1: Evet. Şimdi hemen
0: sarımsaklarımı alayım.
1: Koyalım.
0: Bak vallahi de benim moralim bozuldu yani. Çünkü ne biliyor musun? Attık gittik ya.
1: Sen arada biraz daha çay attın içeriye.
0: Neyin içine? Hayır bir daha
1: attım. Attın.
0: Ha demliğimin dibindekini boşalttım evet. Bak.
1: Ha ondan oldu değil mi o renk o kadar?
0: Hayır oldu rengi zaten olacak
1: çünkü
0: bekliyorum.
1: Çünkü ekstradan çay koydun iyice rengi güzel oldu çünkü.
0: Sen ona takılıyorsun ben dibini tuttu diye takılıyorum.
1: Yok İkimizin... yani izleyici demesin birden nasıl rengi öyle oldu. Ekstradan çay koydun bir lokma daha.
0: Aman Nermin.
1: Yakaladın onu
0: niye
1: ben.
0: Desin? Niye desin? Gördü herkes.
1: Neyi gördü? Çayı koyduğunu görmedik. Kaşı göz arasında koyuverdin.
0: Hasbinallahu veli vermek. Tamam. tamam.
1: Çünkü çay getirdi. Oraya ben içi. Sizi şey
0: zaten
1: yapalım.
0: Hayır ha. Şöyle. Sürahimdeki...
1: Olay nasıl gelişti
0: anlatıyorum.
1: Olay konumda. Şimdi gel. Şimdi bak tencere duruyordu orada.
0: Şurada bak.
1: Ben orada kuşkonmazları rendeliyordum tamam mı? Olay, şimdi anlat bana.
0: Bak burada.
1: Bu makarna nasıl böyle oldu? Evet.
0: Ama zaten olacak.
1: Tamam ama gri gibiydi ya azıcık böyle krem gibiydi. Az koymuştuk çayı.
0: Zaten
1: sen çayı aldın Özlem'den. Ben
0: hayır,
1: arkamı döndüğümde.
0: Özlem ne alaka ben buradan aldım tenceremin içine etmedim o kadar.
1: O kadar.
0: Özlem'le ne alaka konu?
1: Hani çay ekstradan koyduk.
0: Hayır tabii ki de koydum.
1: Tamam. Okay.
0: Ama bu zaten benim elimde yani şeyi. Ne derler?
1: Harika oldu. Tamam.
0: İlk defa çalışıyormuşuz muamelesi yapıyor ya.
1: Yerim.
0: Vallahi.
1: Hangi arada o çayı döktün onu idrak edemedim canım.
0: Nermin hey.
1: Vallahi bak beni ayakta uyutursun Serpil.com.
0: Nermin beni
1: bunları diyorsun. Elma dilimi gibi yapacağım canım.
0: Lütfen.
1: Sana. Şöyle. Hatta şunları böyle.
0: Şurada her şey sanat için. Ama.
1: Sanat için diyorsun. Her şey mübahtır.
0: Yok değil.
1: Türkan Şoray kurallarım var mı Serpil?
0: Abi ben yemekçiyim. Benim ne işim olur Türkan Şoray kurallarıyla? Ben yemekçi bir insanım.
1: Onları bir bölseydik Serpil.co.
0: Biraz soteleyeyim. Vereyim.
1: Sonra böleyim. Tamam.
0: Hı, portakal suyu vereceğim.
1: Yalnız iyi yaptın o çayı ekledin ama bak rengi tam istediğim gibi oldu.
0: Aa, taktı çayıma taktı.
1: Şimdi izleyicimle ben aynı şeye düştük çünkü tamam
0: niye
1: mı?
0: Niye düştünüz? Sen böyle görüyorsun ya izleyicim izleyecek şimdi. Bu kadın bir şey yaptı.
1: Ha.
0: Gerçekten bir şey yapmadım.
1: Çay koydum.
0: Koydum.
1: İşte onu söylüyorum ekstradan.
0: Ama niye öyle gülüyorsun üstüne üstlük?
1: Çok hoş, çok tatlı sessizce halletmeye çalıştım da ondan.
0: Portakal suyu.
1: Aa buradaki sosa bak sen. Şimdi izleyici. Buradaki sos olayı bitiriyor. Avokadoyu ortadan şöyle döndürüyoruz. Bak en kolay çıkarma tekniğini gösteriyorum size.
0: Avokadomuza ne diyorsun peki? Bomba.
1: Hasan Bey bizi yarı yolda bırakmadı.
0: Vallahi.
1: Sezon finaline kadar bizimle, vallahi. Seneye de bizimle. Hasan Bey sizi hiçbir yere bırakmayız.
0: Üstün üstlük. Kahvaltıda da.
1: Of.
0: Dünyanın.

0: En mükemmel.
1: Bir yemek kaşığı rica edeyim Tarık Hanım, size zahmet olmazsa. Ama bak çekmeceden ver.
0: İstediğini söyleyebilirsin.
1: Söyleyebilirsin.
0: Aşk olsun.
1: Seviyorum seni. Yani. İyi ki varsın.
0: Bak, sen de canım.
1: Gördünüz mü? Çıkarma tekniğine bak. Saatlerce soymakla uğraşmayın. Bak gördün mü Serpil Kom?
0: Hop. Ben onun dibini sıyırsana böyle.
1: Sıyıracağım.

0: Bak geldin.
1: Hoş.
0: Baktın böyle. Allah. Bak bak bak bak bak tak niye taktiğe bak. Oh, ayna gibi. Tabii bunu bırakır mıyız? Bırakmayız.
1: Krem o krem. Vallahi kadınlar şimdi onu çekirdeğini rendeliyorlar Nermin'im.
0: Ha güzel bir şey yapıyorlar
1: Saç
0: yüzlerine
1: maskesi.
0: gördüm.
1: Bir deneyesim var biliyor musun?
0: Evet, gördüm onu.
1: Bir deneyesim var. Aktar sana da veririm ha.
2: Beni görenler de şey
1: Sen de işe yararsa.
2: başka birini de.
1: Ay ama çok oldu Nermin. Cimi de istiyor.
2: Bela.
1: Tamam
2: Yaş.
1: Cimi'nin yaşı daha geç ya.
2: 82.
1: Cimi'ye vereceğim sana vermeyeceğim.
0: Kaç dedi 80? 83 oldun mu? Oh.
1: Nermin.
0: Yine
1: Ben ondan
0: çalışıyorsun
1: saç
0: hala.
1: kremi yapacağım. Avokado çekirdeğini
2: Hasta
1: rendeleyeceğim.
2: mısın?
0: Kaç? Gelmedi sesin.
1: Artık kozmetik işine gireceğim Nermin.
0: Girse artık.
1: Gireceğim. Aktüel sana vermem. Cumi'ye veririm. Cumi'nin yaşı daha genç ya. Adamın ihtiyacı var.
0: Çok şükür.
1: Allah versin.
0: Al sen portakallı onları da
1: burada bu
0: birazcık.
1: pişmiyor bu arada. Böyle bir
0: Aynen bir
1: aromalanacak. O
0: aromalandırıyoruz.
1: kadar.
0: Bu salatamız da böyle olacak. Farklı bir
1: Makarna
0: salata.
1: oldu, sen al makarnanı.
0: Bunu böyle koyduk.
1: Hı.
0: Serpil orada onları birazcık sosuyla buluşturuyor.
1: Vay.
0: Nermin Öztürk.
1: Mavi kelebeğini
0: Makarnayı alıyor.
1: al. Ben şurayı bir sileyim. Sen temiz alanda çalış. Dur geliyorum tatlım. Geldim
0: Dediğini
1: gel.
0: yaptı bak. Mavi kelebeklerini oluşturdu bak. Bu Serpil korkarsın. Yemin ederim bak.
1: Ay içinde kaldı.
0: Bak görüyor musunuz? Masmavi.
1: Ay bir canım şey istiyordu, merak ediyordu. Umarım.
0: Mavi kelebeğimi.
1: Evet.
0: Şöyle bir
1: Söylemediniz.
0: karıştıralım.
1: Sabah.
0: Allah'ım ya Rabbim Nermin Öztürk yahu. Yahu neler yaptık biz bugün ya. Ya valla. Seviyoruz bu sporu. Seviyoruz bu sporu.
1: Şimdi
0: Bu görsel bizi mutlu eder.
1: nasıl
0: Tamam
1: bir
0: mı?
1: kap versem sana acaba?
0: Bu buranın zaten canım.
1: Yok kendime. Ben kendime bunu alayım. Tutayım ben.
0: Böyle ben bir yanlarına geleceğim Serpilkon.
1: Sana dur ben büyük kaşık vereceğim. Gel gel gel. Gel canımın içi gel.
0: Bunları bir sabitleyeyim.
1: Yok yoksun muyuz Nermin'im? Al.
0: Yoksun.
1: Ama öyle derler sen.
0: Sen şu şey kuşkonmazı halletsene.
1: Hemen geldi.
0: Bir dakikamız var çünkü.
1: Tamam. Aslında benim kuşkonmazlarım tamam.
0: Onları al bence sunuma.
1: Portakal suyunu çektiler
0: Evet.
1: sizi.
0: Şöyle bakın. Of. Şey burada zeytinyağı ile dereotun kaldı sırf canım. Seni.
1: Benim var var evet doğru söylüyorsun biliyorum. Şimdi geliyorum.
0: Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun yiyenlere. Şifa olsun. Allah'ım bu güzelliğe bakar mısınız?
1: Herkesin evi nasip etsin
0: Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda mavi kelebek salatası yapıldı. İnşallah
1: Kelebek kaçtı Ermin.
0: kelebeğim uçtu. Bak Konya'da gitmiştik ya kelebeklerin olduğu yere. Nasıl
1: Şey
0: güzeldi
1: değil mi?
0: Serpil?
1: Ay Allah'ım.
0: Nasıl? Nasıldı? Bak efendim vallahi billahi bu yenmez mi ya? Bu yenmez mi ya? Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedim. Burada Serpil Hanım kuşkonmazları böyle uzun uzun dizdi. Enginarlar portakal sosuyla buluştu ama daha buradan şuraya gelecek. Birazcık avokadolarımızla lezzetlendirecek. Gönder Serpil buraya. Gönder gönder hepsini armağanla. Minicik bir koyuyorum. Çok minik bir dereotu üstüne. Doğru
1: Aslında
0: için.
1: Ne yapacağım onu şimdi ya?
0: Öyle mi içine atmayayım mı biraz?
1: Yok atma.
0: Efendim şöyle yapalım. Dakikalar sonrasında muazzam bir sofrayla Beyaz TV ekranlarımız şenlensin. Bakın soslanan enginar ve avokado da salataya geldi. Bakalım bitmiş halleri nasıl olacak? Masada görüşeceğiz.
3: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.

0: aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
7: Yoğun esans. Made in Med.
8: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
9: Ooo mükemmel.
10: Olaysın Gemini.
11: Anne! Bu benim olsun mu?
12: Olsun canım.
13: Anne ben bunu alıyorum.
14: Anne bu benim olsun mu ya?
11: İşte ta buralara kadar gel.
15: Anne ben alayım mı bunu?
11: Anne bunu.
15: Bunu?
11: Bunu.
15: Bu?
13: Bu.
11: Bunu. Anne bunu.
15: Al kızım al. Sana almıştım.
0: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
16: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
17: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Bülent Ersoy tabii ki Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
20: Hem de hiç para vermeden.
19: Herkes gibi.
21: Hakemler.
20: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
21: Kuaförler.
20: Ne kadar borcumuz?
22: Kargo bedava.
21: Taksiciler.
20: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
21: Hatta astronotlar gibi.
20: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik de yok.
23: Ne istersen Neon1.
24: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
20: Ne bak. Ben de önümüzdeki fırsatlara bakıyorum evladım. Sefam olsun. Düşmanlarım çatlasın.
24: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
2: İşte ta buralara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
1: Anne bunu. Bunu.
6: Bunu.
1: Bu.
3: Bu.
1: Bunu. Anne bunu.
5: Al kızım al.
1: Sana almıştım.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
3: Evet, seyircimin bana kredisi çoktur.
2: Çok iyi ya.
3: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
2: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
3: İyi faizli kredi fırsatları

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi.
0: Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
0: Kuaförler.
3: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
0: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
0: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
5: Ne istersen Neon 1.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Ya güzellerim benim.
7: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.
8: Tilasur ile mi evlendirdiler? Çocuğu da mı zorla yaptırdılar?
9: Eğer gidersen kendimi öldür.
10: Zamanında annem seni neyle suçladıysa aynısını bana yaşatır.
8: Git yanından, gelme bir daha, git.
11: Safiye dur. Safiye.
12: Ya sen ne kadar şanslı olduğunu niye anlamıyorsun?
13: Ya canın acıya acıya adım atacaksın. Ya da canını acıta acıta söküp atacaksın.
12: Usul kahkaha sevip kulaklarımla.
8: Anne! Ben hiçbir şey atamam. Sen ya da hiç.
6: Gerçek bir hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
8: Anne! Bu benim olsun mu?
12: Olsun canım.
14: Anne ben bunu alıyorum.
15: Anne bu benim olsun mu ya?
12: İşte tabur alana kadar gel.
8: Anne ben alayım mı bunu?
16: Anne bunu.
8: Bunu.
16: Bunu.
8: Bu.
14: Bu.
8: Bunu. Anne bunu.
17: Al kızım al. Sana almıştım.
18: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
2: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
2: Herkes gibi. Hakemler.
3: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
0: Kuaförler.
3: Ne kadar borcumuz?
4: Kargo bedava.
0: Taksiciler.
3: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
0: Hatta astronotlar gibi.
3: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
5: Ne istersen Neon 1.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Anneler gününde anneler ne isterse ne 11'de. Sepette %70'e varan indirim ve peşin fiyatına 9 taksitle.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Anne! Bu benim olsun mu?
3: Olsun canım.
4: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bu benim olsun mu ya?
3: Ta buralara kadar gel.
6: Anne ben alayım mı bunu?
2: Anne bunu.
6: Bunu?
2: Bunu.
6: Bu?
4: Bu.
2: Bunu. Anne bunu.
6: Al kızım al.
2: Sana almıştım.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'tan.
7: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
8: Evet efendim. Yaklaşık 2 saat sonunda efsane tariflerle, renkli soframızla karşınızdayız efendim. Mantımızın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten bambaşka bir boyutta şu an. Değil mi?
9: Keyifli.
8: Poğaçamız zaten yumuşacık, yemelere doyamazsınız. Hele kuşkonmazlı, enginarlı avokadolu salata. Eşsiz bir sunum, eşsiz bir görsel sunuyor. Efendim biz yine gerçekten şöyle bakıldığında bir menüde, yani bir çay saatinde aslında şu an olması gereken her şeyi sunduk. Siz akşam menüsü olarak da değerlendirebilirsiniz ama bence arada bir böyle hep yemek dışında çay saati de güzel gidiyor.
9: İkinci çayı gibi. Ben severim bu arada, biliyor musun?
8: Çocuklar böyle okuldan geldiğinde falan ya da işte alt komşu geldiğinde ne yapıyoruz? Böyle güzel bir sofra hazırlayabiliyoruz. Bu poğaçanın hamurunu çok beğendim. İçindeki o katlama tekniğiyle o pufidik pufidik kabarması. Yani bakar mısın?
9: Nermin'im biz söylüyoruz bu reçete çok güzel, kaçırmayın diye.
8: Değil mi?
9: Vardır bir bildiğimiz.
8: Şunun tadına baktık. Şunun kreması efsane. Ama birazcık bence malzemeleri arttırın. Kreması daha yoğun olsun içindeki o. Mesela süt reçelini 2 bardak kullanabilirsiniz. Ya da içindeki kremayı bir tık daha, 1 su bardağı kadar yaparsanız güzel dengeler diye düşünüyorum. Daha böyle krema olsun.
9: Tabii yani.
8: Pişmeyen ya, bir de kolay yani.
9: Şey, buradan bakarak da zaten yola çıkacaksın. Daha fazla seviyorsan daha fazla.
8: Aynen öyle. 2 dakika içerisinde vallahi bu görseli hazırlayabilirsiniz. Bisküvitleri de sadece şeyle satıyorsun. Güzel granül kahveyle. Ve mis gibi bir sunum. Efendim kaç dakikamız var? Açıklayalım mı? Efendim şöyle bir bakayım penceremize. Bugün de çok güzeldiniz demiş, bir sürü yorum gelmiş. Vallahi şu an diyemem. 2000 yorum olmuş. Benimkiler çalışmış. Hadi verelim.
9: Hangisini veriyoruz?
8: Hadi verelim. Buhar tenceresini verelim, verelim, verelim. Tabakları da verdik. Geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Herkesin sofrasında Halil İbrahim bereketiyle sofralar renklensin. Ekran görüntüsünü aldım, açıklıyorum. Funda Yıldırım 0575, Nermin'in Enfes Mutfağı gerçekten harika tariflerle dolu. Her paylaşım

0: ayrı bir ilham veriyor. Tencere setini kazanmayı çok istemiştim. Tencere seti değil ama buharda pişirme tenceresi gönderdik. Üç arkadaşınızı etiketlemiş. Sağlıkla kullanın. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatta geçtik. Öpüyorum. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet.
1: Hoşçakalın.

0: Guca ayakkabı ve çanta. Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Batuhan Yener 30 Haziran 2025'te şüpheli şekilde öldü. Suçlanan gelin Türkan'ın babası İbrahim çarpıcı açıklamalarda bulundu.
1: Türkan'ın babasıyla konuştuk. Yasemin Hanım ve Kenan Bey, sizin cevaplarınızı çok merak ediyorum. Çünkü Türkan'ın babası, ben kızımın hiçbir şekilde Batuhan'la evlenmesini istemedim. Batuhan zaten psikolojik problemleri olan bir çocuktu. Annesi onunla hiç ilgilenmezdi. Küçük yaşta terk etmiş, bırakıp gitmiş. O yüzden sürekli kendini öldürmeyi denerdi Batuhan dedi.
2: Esra Hanım, ben de şöyle söylüyorum. İbrahim, madem çocuğumun psikolojik sorunları var diyorsun, o zaman çocuğumun benim raporlarını çıkartmakla mükelleftir Esra Hanım. Bunu da istiyorum, çıkartsınlar. Artık yeter. Sağken saygı duymadınız. En azından ölüsüne saygı duyulsun. Bu kadar çamur, bu kadar iğrençlik olmaz.
1: Türkan'ın babası şöyle devam ediyor. Diyor ki bu çocuk hiç çalışmazdı, hiç para kazanmazdı. Hep Türkan'ın parasıyla geçindiler. Ben asla evlenmesini istemedim ama anne de hiç gelip çocuğuyla ilgilenmedi. Batuhan'ı öyle bıraktılar. Benim kızım baktı.
2: Esra Hanım, bu büyük bir yalan. Çocuk Topçular'da yedik parça arabaları satıyordu. Orada tezgahtarlık yapıyordu.
1: Peki daha önce intihar teşebbüsü var mı babanın dediği gibi?
2: Asla yok Esra Hanım.
0: Batuhan'ın eski iş arkadaşı Mustafa canlı yayına bağlandı. Anlattıkları olay yarattı.
1: Şimdi hattımızda Mustafa Bey var, Batuhan'ın arkadaşı. Mustafa Bey.
3: Merhabalar. Batuhan'la İstanbul'dan ben çalışma arkadaşımdı. Şöyle söyleyeyim, eşi zaman zaman dükkana geliyordu, dükkanı basıyordu.
1: Nasıl basıyordu? Evet. Ne yapıyordu dükkanı basıp?
3: Yani eve gitmediğinde, daha doğrusu onu bulmaya geliyordu. Annesiyle gelmişti bir seferinde. Şöyle şahit olduğum bir telefon görüşmeleri vardı hatta.
1: Neydi o?
3: İki gün önce maaşı yapmıştı.
1: Evet.
3: Batuhan maaş kartını ve yemek kartını eşine verirdi.
0: Batuhan'la 2 yıl birlikte çalıştıklarının altını çizen Mustafa'nın Türkan'la ilgili şahit oldukları dudak uçuklattı.
3: Bu 2 gün sonra kuaföre gideceğim diye bir aramada, bir görüşmede canlı ses olarak duydum ben. Hı hı. Batuhan demişti, ben bütün maaşımı 2 gün önce sana verdim. O da demişti ki ben saçlarımı yaptıracağım, parayı nereden bulursam bul. Yoksa evde buzdolabını satacağım filan gibisinde bir konuşmaları geçmişti.
0: Mustafa bildiklerini anlattı. Duydukları anne Yasemin'i gözyaşlarına boğdu.
3: Son zamanlarda hatta karşıma birileri çıkar diye beraber yürüdük. Kalabalıkla biz de falan yürümek isterdi.
1: Karşısına kimin çıkacağını düşünüyor?
3: Ya eşinin tarafından birilerinin hani...
1: Eşinin ona zarar vereceğini mi düşünüyordu Batuhan?
3: Ya eşinin zarar vereceği değil, o eşinin yaptığı davranışlardan, saldırmalardan dolayı ondan uzaklaşmaya çalışıyordu. Son zamanlarda iş yerinden ayrıldığımda, abi ben hani buradan uzaklaşacağım, ben burada yapamayacağım, bana zarar verecekler, başka bir ile taşınıp para biriktirip Almanya'ya gideceğim diye söylerdi.

0: adli analiz uzmanı Hakan İzgi, Türkan'ın çelişkilerini tek tek sıraladı. Türkan ve Batuhan'ın o dar alanda yere nasıl düştüler sorusuna yanıt aradı.
1: Her şey fizik bakın. Biz kesinlikle yorum yapmıyoruz. Biz burada ne olduysa insan anatomisine tut da bütün ölçü, mekan ölçümleri yapıp ona göre bir tespit yapıp kanaat getiriyoruz. Yatakla duvar arasında 1 metre 3 santimlik mesafemiz var. Aşağı yukarı bu kadar.
2: Evet.
1: Tamam. Bu yatak, bu duvarın karşısındaki yataktan bahsediyoruz. Ben buradan bunu çıkartmaya, kaldırmaya kalktığım anda bile bakın doğru tutamıyorum bile. Bakın,
2: aldınız dengesiz bakın, bir ağırlık
1: yukarı
2: olarak.
1: Yukarı kaldırmaya çalışsam bile bakın geriye doğru düşüyorum.
2: Aman hocam.
1: Geriye düşüyorum. Yok bilerek yaptım.
2: Aa tamam.
1: Bilerek. Geriye yani doğru düşerim. Bakın sağlak gibi düşünüyorum.
2: Evet.
1: Ası burada. Hı-hı. Kaldırdığım zaman ne yapayım? Geri giderim.
2: Evet.
1: Batuhan yine duvara doğru, kapıya doğru, bu tarafa doğru düşer.
2: Ha bu tarafa doğru evet, düşmesi lazım. Ha.
1: Yani yer bir. Bakın sizin olduğunuz yer kapı, yatak. Her halükarda yatağın üzerine düşer diye kanaat getiriyoruz.
2: Çünkü o zaman fizik da kafasındaki öyle. Türkan'ın anlattığına göre o yarık olmazdı.
1: Bakın bu laserasyon intravenöz dediğimiz bir yara. Hocalarımızın da dediği gibi. O yara kalp atışının olduğu andaki yaradır. Ne demek bu? Yarık olduğu zaman kan, kalp, kan pompalar. Orada kan birikintisi gözüküyor. Var ya.
0: Türkan'ın çelişkileri çoğalırken oklar bir kez daha üçüncü kişi ihtimalini gösterdi.
2: Biri daha olduğunu düşünüyorsunuz.
3: Yalnız onu yapamaz o. Orada onun yanında birileri vardı. Ama kim vardı o biliyor.
4: Bir başka birinin girdiğine ilişkin olarak bir komşu beyanı da var. Bordo bir arabadan da bahsediliyor. Yani evin içerisinde Batuhan'ın bu şekilde asılıp öldüğüne ilişkin hiçbir delili yok. Türkan'ın beyanından baş. Bakın bu dosyada da sen Türkan'ı alacaksın, o odaya sokacaksın. Bu kadar. Hı hı. Oraya 97 kiloluk bir adamı tutturacaksın. Hadi bunu indir diyeceksin. İndiremezse o zaten patlayacak evet. Orada.
5: Esay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.

0: Gösterişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
3: Anne! Anne!
4: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fuck you. Hausgeräte.
6: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Anneler gününe özel Kütahya porselen ürünleri ve nehir markalı çatal bıçak kaşık setleri sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
7: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Seda Ece ile Tak Tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak Tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım. Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili Koenig küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Bu benim olsun mu?
2: Anne ben bunu alıyorum.
1: Anne bunu?
3: Bunu?
2: Bu?
1: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
2: İşte taburalara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
1: Anne bunu.
5: Bunu.
1: Bunu.
5: Bu.
3: Bu.
5: Bunu.
1: Anne bunu.
5: Al kızım al.
1: Sana almıştım.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili Koenig küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili Koenig küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin.
7: İntens bir konu var, bekliyorum.
8: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
9: Kızlar.
8: Bizi özlemişim.
9: Bizim İntens mi?
8: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
16: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
17: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
18: Bir annenin evlat feryadı.
19: Oğluma yetişemedim. Yetişemedim ya.
0: Boş almak için göz sayıyordum.
18: Oğluma gelinim kıydı.
19: Benim çocuğum ayıp değil. Çıkmadı. O çocuk yerde bu.
18: Gelin Türkan, eşim hayatına son verdi dedi. Olay yeri delilleri ifadesiyle çelişti.
10: Bunu alacak yukarıda, böyle yukarı kaldıracak. Pek mümkün değil gibi gözüküyor.
4: Yukarı kaldırmaya çalışsam bile bakın geri doğru düşüyorum.
7: Aman hocam.
18: O gece evde neler yaşandı?
3: Türkan çok iyi biliyor bunu kiminle yaptığını, kendi açıklasın.
19: Bir kişi ölüyor, bir kişi içeride sağ kalıyor.
18: Batuhan'ın esrarengiz ölümünde gerçek ne?
6: Yarık olduğu zaman kalp kan pompalar. Burada kan birikintisi gözüküyor.
18: Az sonra... Türkiye'nin unutamadığı cinayet.
8: 3 farklı erkeği gösteren YSTR profili var. Eğer o kan lekesi Çağla'ya aitse direkt o kişinin...
18: Katil Çağla'nın apartmanından biri mi?
3: O eve başkası girmedi. O kapıyı başkası açmadı.
15: Orada bıçak ya da silah taşıyan bir mahalle kabadayısı vardı. Serserisi vardı.
18: Bodrum katta madde kullananların olayla bağı var mı?
1: Bu iddia eden kişiler...
18: 25 yıl sonra baba Nedim'i suçladı. Tanıklar iddialarını yalanladı. Komşu Reyhan'ı biri mi yönlendirdi?
3: Çağla'yı babası öldürdü.
16: Saçmalamış.
3: Kapatmaya çalışıyorsun.
18: Neyi kapatacağım ya?
3: Her şeyi kapatmaya çalışıyorsun sen.
18: Sen kimi koruyorsun? Aile peti kabir istedi. Şimdi gözler savcılığın vereceği kararda.
1: Özellikle şüphelendiğimiz.
18: Az sonra... Duyduklarınıza inanamayacaksınız.
14: Sen var ya beni bir daha ağzına al.
18: suçlanan gelin Türkan'dan skandal sözler.
2: Seni ibreti alem diye Türkiye'de asarım.
18: Türkan kayınvalidesi Yasemin'i neden tehdit etti?
2: Dilerim karşıma çıkarsın. Sen daha nasıl bir psikopat olduğunu bilmiyorsun.
18: Olay yaratacak ses kaydı.
2: Ben en azından senin gibi 3 tane adamı atacağım.
18: Az sonra...
2: Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sarı papatyalar buraya gelmişler. Hanımlarımız bağrı getirmiş. Yarından sonra gerçekten bahar geliyor ama. İnşallah güzel havalar gelecek. Sarı sapsarı. Güzel olmuşsunuz hanımlar. Eşinize iltifat ediyor mu böyle? Eşleriniz iltifat ediyor mu böyle? Çok mu? Sarı çiçeğim, sarı papatyam, benim özel bebeğim, canım, aşkım, bir tanem. Asla mı? Ya vallahi istediği zaman erkekler çok güzel sözler söyleyebiliyor. Ama bazen gerçekten şu birazcık yani güzel sözleri öğrenseler hanımların çok hoşuna gidiyor. Değil mi? Bugün söyletin bakalım bir size. Neler söyleyecekler yarın bana söyleyin. Güzel söz olarak en güzel söyleyen erkeğe bir hediyem var kocalarınızda. Tamam mı? Özel bir söz bekliyorum. İhbar hattımızı vermek istiyorum. 530-488-51-84. Bu arada konuya girerken bazen insanların söyledikleri sözcüklerin sonrasında da gerçeği yansıttığını gördüm. Bunlardan biri de Türkan. Türkan ne kadar çok asacağım kelimesini kullanıyormuş. Siz kullanır mısınız hayatında? Türkan kızdığı herkese seni ibreti alem için asacağım diyen bir kadın. Şimdi bazen bazı insanların sözleri bilinçaltını ele verebilir mi? Bence verir. Mesela sürekli siz kaç kişiye asacağım dediniz hayatta, hayatınızda?
11: Hayatta öyle bir kelime çıkmadı.
2: Ne kadar büyük bir tesadüftür ki bu kadar asacağım sözcüğünü kullanan Türkan yanında kendini astığı iddia edilen Batuhan. Buna bir tesadüf olduğuna inanmalı mıyız? Şimdi aslında burada birazcık da bunu konuşuyoruz. Çünkü bu dosya hakkında takipsizlik verildi. Anne Yasemin burada, Yasemin Davutoğlu birçok kez gözyaşı döküyor. Çünkü benim oğlum kendi canına kıyacak

0: bir çocuk değildi. Yanında, yani Türkan'ın yanında kendisine astığına inanmıyorum. Bence
1: Affa.
0: Türkan bir şeyler yaptı olarak söylüyor. Sayın Muhittin Dinç bizlerle, o da kendi fikirlerini söyleyecek. Hakan İzgi hocamız bizle, Hasan hocamız bizlerle. Yasemin Hanım, kardeşi Kenan Bey bizlerle. Şimdi ben hep düşünürken, dün sizin attığınız ses kaydını dinledim. Bir kız, bir kadın, Türkan, kayınvalidesine sizce ne kadar uçlarda bir şey söylemiş olabilir? Yasemin Hanım, nedir bunlar ya?
1: Esra Hanım daha ailemizin içine girmeden bunları söyledi. Daha aileye adım atmadan söylenen bu sözler. Ve benim oğlum bunları hiç duymadı. Hiç duymadı. Çünkü oğlumun Instagram'ından büyük oğlumun Instagram'ına atıyor. Ve biz bunların hiçbirinin farkında değildik. Ta ki oğlum bir şeyi araştırırken bunu buluyor. Ve Batuhan bunları duymadı. Batuhan bunları duymuş olsaydı asla onunla o nikah masasına oturmazdı.
0: Peki siz bunları duyduğunuzda Batuhan hayatta mıydı?
1: Yok, değil.
0: Ha, siz bu size attığı ses kayıtlarını Batuhan'dan sonra, vefat ettikten sonra
1: Evet,
0: buldunuz.
1: maalesef. Maalesef Esma. Maalesef. Oğlum diyorum ya, yani bunları çocuğum duymuş olsaydı o nikah masasına asla
0: Şimdi ben o ses kayıtlarını duyduğumda
1: oturmazdı.
0: ne düşündüm biliyor musunuz? Bu kadın gerçekten dürtüsel, öfke dolu. Bu arada Tuğyan'a çok benzeteceksiniz. Birazdan ses kayıtlarını size dinleteceğim ama. Yani bu hayatında odaklandığı öldürme şekli olarak asmayı kafasına koymuş. Yani herkese asıyor bu kız. Yani sözel olarak asıyor.
1: Evet.
0: Hep bunu kullanmış. Yani bu bize bir şey göstermez mi? Seni asacağım, seni meydanda asacağım, seni orada asacağım, seni asacağım, herkese göstereceğim. Sürekli bu sözcükler.
1: Esra Hanım, burada Türkan böyle tehdit ettiği için zaten insanlar, yine seslenmek istiyorum buradan Türkan'ın mahallesindekilere. Korkmayın. Gerçekten korkmayın. Konuşun artık. Yani bu korkunun ecele faydası yok. Bugün bana, yarın size, bakın evlat büyütüyorsunuz. Yani bu kadın, bu kadın diyorum çünkü bu insan değil. Değil. Çünkü insan olan bunları yapmaz. Ve yarın öbür gün sizin çocuğunuza da musallat olacak. Ve oluyor da, ben farkındayım. Hepiniz diyorsunuz ki aman bizden uzak olsun, yaka sikiyorlar. Esra Hanım, bana bulaşmasın, bana bizi
0: Şimdi
1: konuşturmayın diyorlar. Lütfen
0: bizim
1: konuşun
0: ekip
1: ya.
0: arkadaşlarımız da komşularla konuşmaya gitti. Aynı nasıl Tuğyan'dan korkuyorlardı hatırlıyor musunuz? Biz ne kadar zorluklarla insanları konuşturabildik. Aynı şekilde Türkan'dan da korkuyorlar. Komşular diyor ki yani bize saldırır, bize bir şey yapar. Yani Türkan bilindiği kadarıyla, yani komşuların tanımıyla diyelim, iddialara
1: Evet,
0: göre
1: evet.
0: şirret, saldıran,
1: Evet.
0: öfke kontrolü olmayan bir kadın olarak biliniyor mahallede.
1: Evet. Ben tek şunu söyleyeceğim. Lütfen rica ediyorum. Ekran karşısında konuşun. Bakın ekran karşısına çıkarsanız, o ekiplere bunları anlatırsanız, Türkan size asla ve ailesi hiçbir şey yapamaz. Lütfen rica
0: Sürekli
1: ediyorum.
0: korkutuyorlar.
1: Gelen ekiplere lütfen konuşun. Bakın siz ekranda gördüğünüz sürece size zarar veremeyecek. Ne olur
0: Yasemin
1: konuşun.
0: Hanım, ben insanlar biraz anlasın diye, Hasan Hocam size de söz vereceğim ama biraz anlayalım diye lütfen ses kaydının bir kısmını dinlemenizi, Türkan'ın sesini duyun. Bakın bakalım kayınvalidesine daha evlenmeden neler söylemiş.
2: Senin var ya o saçlarını yolan, o sarı saçlarını sana yediririm. Sen kimsin de bana laf söylüyorsun? Sen bir bak yaptığın pisliklere. Ben en azından senin gibi 100 tane adam, senin gibi bir pislik de değilim. Evimi de çevirmedim. Sen var ya beni bir daha ağzına al. Bak bir daha ağzına al. Seni buraya gömmeyen insanı var ya bütün Türkiye ayağa kalksın, seni var ya ibret alem diye asarım. Bak seni ibret alem diye Türkiye'de asarım. Bir daha, ama bir daha benim baş harfimi bile geçirirsen, benim hakkımda bana laf söylersen o mesajda, seni var ya bir bittin yani, sen bittin, seni bu Türkiye'den silerim. Üstüne yazmışsın ya işte o falan, bana bak köpek de anne oluyor, doğru bakmak annelik değil, tamam mı?
0: Bunların hepsi Türkan'ın sözleri. Ne diyeceksiniz Yasemin?

0: Esra'm ne diyebilirim ki? Bu sözlerden sonra söyleyecek bir sözüm kalmıyor ki. Ben bir anneyim. O çocuğu 27 yaşına kadar ben yetiştirdim. Ve senin horladığın bir annenin çocuğuyla evlenmeye çalışıyorsun. O da yetmiyor. İçkici, ayyaş dediğiniz çalışmayan bir adama kızını veriyor bir baba. Ya söyleyecek ne bulabilirim, ne söyleyebilirim? 9 düğüm gırtlağımda bağlanıyor. Söyleyecek söz bulamıyorum. Tek ricam lütfen konuşun artık ya, lütfen ya. Ya yapmayın bunu. Niye susuyorsunuz anlamıyorum sizi. Bunları da mı duymuyorsunuz? Bunları da mı görmüyorsunuz? Ya sizin başınıza gelmeyeceğini ne malum? Niye konuşmuyorsunuz?
1: Yani masa
2: Benim
1: gelmesin.
2: özellikle izleyicilerim çok iyi bence insan analizle yapıyorlar. Türkan'ın ses kaydını daha ikincisi de var. Bekleyin. Tekrar dinletmek istiyorum. Tekrar dinleyin ve bir kişilik analizi yapmanızı istiyorum. Bu daha evlenmeden önce anneye attığı söz. Orada biplediğimiz yerlerde aslında Türkan Hanım'ın namusuna laf attığını söyleyeyim. Onu bir doldurayım öncelikle. Namusla ilgili şeyler söylüyor ve özellikle seni asarım cümlesine dikkat etmenizi istiyorum ve bir daha.
3: Senin var ya o saçlarını yolar, o sarı saçlarını sana yediririm. Sen kimsin de bana laf söylüyorsun? Sen bir bak yaptığın pisliklere. Ben en azından senin gibi 100 tane adam, senin gibi bir pislik de değilim. Evimi de çevirmedim. Sen var ya beni bir daha ağzına al. Bak bir daha ağzına al. Seni buraya gömmeyen insana var ya bütün Türkiye ayağa kalksın, seni var ya ibret alem diye asarım. Bak seni ibret alem diye Türkiye'de asarım. Bir daha ama bir daha benim baş harfimi bile geçirirsen, benim hakkımda bana laf söylersen o mesajda, seni var ya bir bittin yani, sen bittin, seni bu Türkiye'den silerim. Üstüne yazmışsın ya işte o falan. Bana bak köpek de anne oluyor. Doğurup bakmak annelik değil, tamam mı?
0: Esra Hanım burada beni asmaktan bahsediyor ki oğlumun iptal olduğunu söylüyor.
2: Bakın asmak sözcüğü. Asacağım diyor seni.
1: Aslında tam bir şüpheli profil çiziyor.
2: Evet yani bakın kimliğini anlayabildiniz mi? Bu kadın şu anda takipsizlik verilerek serbest. Yanında bu kadar asmayı söyleyen, ağzıyla söyleyen kadın şu an yurt dışında bu arada.
1: Yani bir de kullandığı kelimeler o kadar böyle bel altı ve aşağılık tabirler ki, o kadar kötü tabirler ki, güya sevdiğin, evlenmek üzerine olduğun birinin annesine bu kelimeleri, bu cümleleri kullanıyorsun. Gerçekten kabul edilir gibi değil ama yani Muhittin Bey'in dediği gibi bir profil çiziyor aslında bize. Yani asma ile ilgili bir profil çiziyor. Güllü olayında da Güllü annesine atacağını söylemiş.
2: Evet. Bakın
1: annesine
2: işte
1: atacağını
2: tam bu
1: atamış.
2: Noktada benziyor. Çünkü evet. Tuğyan annesini camdan atacağını söylemişti zaten. Burada da bakın bunun hayalini asmak. Bunun hiç atmak demiyor, keserim demiyor, işte vururum demiyor, asacağım diyor. Ve sizce bir tesadüf mü ki yanında bu çocuk kendini güya
0: ya
2: kendini asıyor?
0: Esra Hanım beni asamadı, oğlumu astı. Türkan ben biliyorum sen beni izliyorsun. Var ya. Her ne olursa olsun sen o ülkeden geleceksin. Ya kendin tıpış tıpış geleceksin ya ben geleceğim. Bu ülkede hesap ödeyeceksin sen. Duydun mu beni? İzle oradan. Ya tıpış tıpış geleceksin ya da ben getirtmesini bilirim. O kadarını söylüyorum.
2: Yasemin Hanım bunu acılı, çok acılı bir annesiniz. Çok da haklı. Bu kadar kendini beni asacağımı söyledi. Beni asamadı, oğlumu astı diyor kadın. Ve bu kadar alenen tehdit edilmiş birinden bahsediyoruz. Peki Yasemin Hanım şikayetçi oldunuz mu siz bu ses kaydından?
0: Esra Hanım biz o esnada bu ses kayıtları bize çıktığında ben daha yeni bir programa çıkmıştım. O programdan yeni indikten sonra biz bunları öğrendik. Hemen avukatlarımıza verdik.

0: Avukatlarımız bunu dosyaya koydu ama bunun da hiçbir önemi kalmamış.
1: Ayrı bir şikayet yapsaydınız canım.
0: Avukatlarımız
2: Neden
0: yaptı,
2: önemi
0: hepsini
2: kalmamış?
0: yaptılar.
3: Şahsi.
0: Ve bir sene önce olduğu için önemsenmemiş.
3: Hayır,
0: Yani
3: dosyada karar dışı
0: şeysinden.
3: yazıyor. Kişinin olduğu iddia edilen ses kaydının dosyayla hiçbir alakası yoktur dedi.
2: Öyle mi?
0: Evet. Yoktur.
1: Şimdi şu şöyle şöyle. Yani
2: Nasıl
1: bakın.
2: dosyayla alakası
3: Yani
2: yok?
3: biz dosyaya da ekledik bu kızın tehditlerini, beyanlarını ama karardaki o
1: İzah
3: kararı
1: edebilir
3: yazıyor.
1: miyim? Yani
3: Tabii.
1: burada dosya, özellikle kasten öldürme veyahut da intihar dosyasına etki edecek bir
3: Evet.
1: delil olmadığından
3: Evet.
1: bahsetmiş. Ama bu
2: Ayrı
1: Türkan'a,
2: açılması
1: Yasemin
2: lazım.
1: Hanım'a karşı ayrı bir hakaret, küfür, tehdittir. Bunu öğrenme tarihinden itibaren seyircilerimiz anlasın. 6 ay içerisinde sizi biri tehdit eder, şantajda
2: Ama
1: bulunur.
2: şu an zaman geçti mi hocam?
1: Öğrendiği tarihten itibaren 6 ay. 6 ay içerisinde suç zaman aşımına
2: Geçti
1: uğrar.
2: mi 6 ayı
0: Hayır,
2: aslında?
0: geçmedi.
1: O
2: O
1: zaman
2: zaman hemen
1: öğrendiğiniz andan
2: ayrı
1: itibaren.
2: bir
1: Yarın
2: şikayet
1: yaparım
2: aslında.
1: mesela. Siz şikayetçi olun. Yurt
0: Tamam.
1: dışından gelmesini belki de sağlarız.
2: Şimdi
0: Tamam.
2: burada gerçekten hani baktığımızda bir insanın hani söyleyecekleri ya da geçmişte yaptıkları birazcık yansıtır mı yapacaklarını? Yansıtır. Bunu Güllü vakasında da çok detaylı gördük. Şimdi burada da bence başka açıdan mutlaka bakılması gerekiyor. Ve kesinlikle ve kesinlikle Sayın Savcımıza da bu konu için Adalet Bakanlığı'na da gideceğiz. Tekrardan bu dosyanın açılması
0: Bir
2: lazım. Kesin ve şart. Buyurun Yasemin Hanım.
0: tek istediğim dosyamın genişletilmesi ve incelenmesi. Tek istediğim bu. Yani bu çocuk asmaz kendini. Bana hep şunu söylediniz, somut delil, somut delil. Ben bir anneyim, ben somut delil nereden getireyim? Ne yapayım?
3: Onları da
0: Söyleyin.
3: getirdik.
0: Ben onu da yapayım.
3: Onları da getirdik. Yani şiddete eğilimli olduğunu, tıbbi mütalalar aldık, beyanlarını aldık, görgü tanıklarımız var. Ama sonuç ki o
2: Yasemin
3: kararı.
1: Ben size
2: Hanım.
1: somut delili söyleyeyim mi? Olmayan
0: Esrarım.
1: somut delil. Özür dilerim
2: Ya.
1: Yasemin Hanım. Olmayan somut delili söyleyeyim. Bak buraya bir yatak getirmişsiniz. Burada bir yatak var. Niye var o yatak? Siz burada uygulamalı olarak hocam Hakan Bey ile birlikte dün
2: Keşif
1: bu
2: yaptık.
1: olayın olup olamayacağını fiziksel açıdan ve bilimsel açıdan teati ettiniz. Bugün buraya bir yatak getirmişsiniz. Aradaki mesafelerle olayı uygulamalı anlatmaya çalışıyorsunuz. İşte yapılmayan bu. Bu yapılmış olsaydı o kadının o çocuğu kucaklayıp da o ipten alamayacağını herkes görecekti.
2: Yani burada
1: Yapılmamış olması soruşturmanın eksik yürütüldüğünün sebebidir. Bu kadar basit.
2: soruşturmada eksiklikler olduğu, aslında keşif yaptığınızda hiçbir şekilde kafasında o şekilde yarık olmayacağı ve çocuğun yatağa düşeceği ve Hakan hocamız da net bir şekilde anlattı. Birçok anlamda bir imkansızlık var. Ama keşif yapılmamış. Bununla da ilgili eksiklik var. Dosyada şimdi ikinci ses kaydını size dinleteceğim. Bakın.
4: Evleri evlenme denli adamları izin almadı ve kalkıp da gizli saklı imam nikah kimseyle kıymadı ve bir taraftan resmi nikahım olmadı ve kalkıp senin gibi pislik yapıp başka adamla evlenip de hala eski kocamla sözüm geçiyor demedim. Haddini bileceksin. Her zaman söylüyorum, hayvanla doğurur ama marifet doğurmak değil, sokağa atmak değil. Sen bu dünyadaki en büyük pisliksin. Kadınların yüz karasısın. Bak sana açık ve net söylüyorum. Kadınların yüz karasısın. Bak karşıma çıkma. Dilerim karşıma çıkarsın. Dilerim karşıma çıkarsın. Sen daha nasıl bir psikopat olduğunu bilmiyorsun. Dilerim karşıma çıkarsın. Var ya, Bayrampaşa'da o kolunu bacağını böyle sokakta bulurlar. Seni uyarıyorum. Seni son kez uyarıyorum. Umarım karşıma çıkarsın. Bak azıcık cesaretin varsa karşıma çıkarsın. Bu yazdığın mesajları yüzüne söylersin. Sana o mesajları yedirmez.
2: Yasemin Hanım.
0: Esra Hanım, hayatımda duyduğum en iğrenç sözler ve ben bunları daha yeni öğrendim. Ben tek istediğim çocuğumu bu kadından korumak. Ve haklıymışım. Her konuda haklı çıktım. Ama bilmiyorum Esra Hanım. Bilmiyorum.
2: Yasemin Hanım o kadar kendini öfkeyle kendini açık veriyor ki ben diyor bir psikopatım. Öyle
0: Açıkça
2: bir
0: söylüyor.
2: psikopatım ki kolunu bacağını başka yerde bulurlar. Benim

0: bacaklarımın sınırı yok diyor. Ve o sırada da bir şeyler kırıyor arkada. Çakçuk sesler var. Bir şeyler kırıyor. Yani kadın alenen ben diyor her şeyi yaparım. Senin işte bacağını da kırarım oraya da. Bak bizim kediler yine geldi. Biz böyle çok önemli şeylerde gelir bizim buradaki kediler. İzleyicilerimiz bilir. Yasemin Hanım şimdi bunları ne zaman duydunuz siz?
1: Şubat ayıydı.
0: Hemen buradan çıkıp Hasan hocamız da yardımcı olsun. Hemen. Bu kadın hakkında şikayetçi oluyor.

0: Şubat ayı.
1: Şubat, Şubat. Şubat ayıydı.
2: Hemen buradan çıkıp Hasan hocamız da yardımcı olsun. Hemen. Bu kadın hakkında şikayetçi oluyorsunuz. Burada alenen tehdit var.
3: Tehdit, hakaret, küfür.
2: Tehdit, hakaret, küfürden direkt dışarıdan şikayetçi oluyorsunuz. Bizim mutlaka mutlaka bu dosyayı bakanlığa da taşımamız gerekiyor. Ayrı bir yere taşımamız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok şüpheli. Yani inanın bu böyle kapatılırsa haksızlık. Yani bu kadına da haksızlık ya.
3: Tabii.
2: Bu kadın alenen Türkan Hanım diyor ki ben psikopatım, seni asarım.
4: Esra Hanım, şimdi biz de suçlu profili oluştururken bir insanın geçmiş önce bir suç kaydına bakarız. Hasan Canan değilir. Mesela bunun geçmiş suç kaydına baktığımızda zaten şiddetten eğilli oldu.
3: Tabii.
4: İki defaya yakın karakola gitmişler herhalde. Hı-hı. Ve onun için de toplum içindeki davranışlarını analiz ederiz. Yani şu an bu ses kaydındaki söylemlerle beraber zaten Türkan Hanım yani tam böyle bir suçlu profiline oturtacak bir izlenim edindi.
2: Şimdi bilgi alma tutanağını ben bir göstermek istiyorum. Olay yerine giden ekipler ve polisler bilgi alma tutanağında olayın adına bakar mısınız ilk ne yazmışlar? Şunu da göstereyim. Olayın adı daha direkt gece 3.54'te. İntihar yazıyor.
0: Esra Hanım, beni kapıda intihara ikna etmeye çalıştılar. Daha olaya gittim, daha bu tutanak tutulmadan beni intihar ettiğini ikna etmeye çalıştılar kapıda.
2: Yani saat gece 2'de olay oluyor ve 3.54'te tutulan tutanakta, burada görüyorsunuz, 3.54 burada yazıyor. Düzenlendiği tarih ve saatte 30 Haziran 2025 3.54'te İntihar olarak zaten kayıtlara direkt geçiyor. Şimdi savcılık da önüne aldığında giden polislerin gördüğü ve ilk yani hani ön yargısı olarak ilk bildiğimiz şey bu işi intihar olduğu olarak karar veriliyor.
1: Esra Hanım, benim karakola götürdüklerinde, oğlumu otopsiye aldıklarında orada ben bayağı bir bağırdım, çağırdım. Türkan'la karşılaşınca muayene getirmişlerdi. Beni ifade almaya götürdüler. Orada çocuğumun intihar ettiğine dair bana imza attırmaya çalıştılar. Ben kabul etmedim, yırtarım dedim. Ve oraya imza atmadım. Onu düzelteceksiniz, öyle imza atacağım. Ben Türkan Koç'tan şikayetçiyim dedim.
2: Yasemin Hanım, bu kişi bir kere ipte asılı halde bulunmadı. İpte bulunsa bile yine şüphelidir. Yani zaten yine intihar diyemeyiz. Bu çocuk ipte bulunmuyor. Yerde yere düşmüş, kafası kanlar içinde bulunuyor halının üzerinde ve nasıl ikna olundu hemen bunun intihar olduğuna. Hakan Hocam, siz de bununla ilgili çok şimdi çalışma yaptığınızda bakıyorsunuz ki yani bunun imkansız, yani keşif yaptığınızda bir kadın yok ipten çıkaracak da düşecek de öldükten sonra o kadar başından kan gelmesi imkansız, birçok şey var. Siz ne düşünüyorsunuz?
5: Dün de bunu zaten arz ettik. Yani burada bir biyomekanik olarak baktığımızda o fizyolojik yapısına sahip bir kişinin o kendisinden bayağı ağır olan bir insanı kaldırması ve sağ tarafına doğru düşürmesi pek fizyolojik olarak mümkün gözükmüyor. Yani bu evet, yani çok kaslı bir insan olur. Hadi kadın erkek ayırmayalım ama çok kaslı bir hanımefendi olur ya da ne bileyim daha kilolu, daha şey olur. Kaldırabilir. O anda dengesini kaybetmiş olabilir. Düşürmüş olabilir ama şimdi hanımefendinin de şeyine baktığımız zaman, fizyolojik yapısına baktığımızda o kuvvetleri uygulayamayacak olduğunu görüyoruz biz.
2: Bir de kaldıramaz. Şunu da unutmamak
5: kaldıramaz
2: lazım. Şimdi maksat kurumları yıpratmak değil. İşini çok iyi yapanlar var. Ön yargılı olabilir. İnsan eli bu. Herkes yani hata da yapabilir. Fikri insanı yanıltabilir de. Burada bence hemen buraya intihar yazılması ve bu konuda keşif yapılmamasını bir eksiklik olarak görüyorum ben. Sizce Hasan
3: Kesinlikle
2: Hocam?
3: Kesinlikle katılıyorum. Bu olay adı olarak karşısında intihar yazan kelimenin karşılığında intihar yerine şüpheli ölüm yazılmalı.
2: Şüpheli ölüm yazmalıydı.
3: Şüpheli ölüm yazılmalı. Bakın bir tane küçücük 30 saniyelik bir hikaye anlatayım. Asıl suretiyle bir cinayet vakasında avukatlık yaptığımda böyle şüpheli ölüm olarak algıladım. Polis olayı, adam asmış kendini evinde. Ama daha sonra Adıtpa dosyaya gittiğinde boynunda iki kırık rastlandı. Boynunda. Kırıklardan birisi kanamalı, birisi kanamasızdı. Yani kanamalı kırıkla daha önce boynu kırılmış ve asıl süsü verilmiş.

0: etmişti. Şüpheli ölüm sıfatıyla baktı ve katili yakaladılar. Şimdi burada intihar gibi başlarsa bakın intihar gibi gider. Böyle başladığı evet. için zaten böyle gitmiş.
1: Yani burada intihar denen yerde şüpheli ölüm olmalıydı ki aslında araştırma süreci de soruşturma süreci de o yönde getirilmeliydi. Şimdi bu dosyayı neden işlediğimizi de tekrardan söylemek istiyorum. Daha önce tabii ki işlendi ama bu konuda takipsizlik verildiği için aile bunun asla hani intihar olduğunu düşünmüyor. Aslında buraya gelen uzmanlarımız da gösterdiğinde intihar olması neredeyse olanaksız gözüküyor. Dosyanın tekrardan açılması için hem tanıklar bulmaya çalışıyoruz hem keşif yapmaya çalışıyoruz. O yüzden ne kadar sizler de izleyicilerimiz bu konuda yardımlarınız, destekleriniz, yorumlarınız olursa bu konu için önemli. Çünkü bu annenin gözyaşı hiç dinmiyor. Ve belki de hayat boyu Türkan dışarıda kalacak. Hiçbir şey olmayacak. Bu çocuk da annenin şüpheleriyle öldü mü, kendini mi astı? Yani bir şekilde tekrardan bu soruşturmanın açılması gerekiyor. Şimdi hattımızda bir hanımefendi var Türkan'ı tanıyan. Leyla Hanım. Merhabalar Leyla Hanım.
2: Esra Hanım merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Buyurun Leyla Hanım.
2: Esra Hanım, ben bu kişiyi mahalleden tanıyorum. Duyduklarımı anlatmak için. Boşnakla evlenince biz bir şaşırdık mahalleli olarak.
1: Boşnaklardan nefret ediyorum mu diyordu?
2: Evet, evet, evet.
1: Daha sonra biz boşnak
3: asıl. Kendisi Arnavut.
1: Evet. Evet.
2: Bir de biz daha sonra mahallede duyduğumuz eşinin motor kazasında vefat ettiğini söylemesi.
1: Motor kazasında mı öldü eşim diye anlatıyor.
2: Evet Esra Hanım. Bu şekilde.
1: Peki kime anlatıyordu motor kazasında vefat etti diye eşinin?
2: Etraftaki kolu komşu. Bu şekilde.
1: Sonra siz olayı öğrenince sordunuz mu kendisine?
2: Şöyle Esra Hanım, biz iletişimde değiliz. Bu sebepten sormadık. Biz zaten Yasemin Hanım'ı gördüğümüzde bir şaşırdık. Hani böyle bir şey duymuştuk. Nasıl olur gibisine. Bu şekilde.
3: Mahalledeki yapısıyla, karakteriyle alakalı söyleyebileceğiniz bir şey var mı?
2: Tabii hasta ruhlu yani. Herkese kolay kolay iftira atabilir. Ki bunu evet. babası da
3: babası da kendisi kabul etti. Benim evet, kızım iftira evet. atar dedi, yalan atar dedi.
2: Doğru, doğru.
1: Yani hasta ruhlu derken biraz anlatır mısınız?
2: Ya şöyle Esra Hanım, yapmadığınız bir şeyi yaptım diyebilir. Yani yaptı diyebilir. Bu şekilde yani.
1: İftira atar. Peki şiddet eğilimi hakkında?
2: Bütün erkeklerin ona taptığını, işte herkesin onun etrafında olduğunu düşünür. Bu şekilde. Şiddete meyli de var Esra Hanım. Kendisiyle zamanında itiş kakış yaşamışlığında var yani.
1: Siz itiş kakış yaşadınız. Nasıl yani oldu bu?
2: Tabii tabii. Ya bu durumu fazla anlatmak istemiyorum ama... Çünkü herhangi bir katkısı olacak bir şey değil. Benim adımı vererek bir başkasına mesaj atıyor.
1: Evet.
2: İşte şu kişi numaranı verdi ya da işte yaz dedi gibisini. Bu şekilde. Bu sebepten yani biz itiş kakış yaşadık.
1: Yani itiş kakış ne yaptı sizi? Geldi vurdu mu size? Ne yaptı?
2: Tabii tabii yolun ortasında işte böyle bir baktı. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun gibi işte. Birbirimize girdik.
1: Yani saldırgan tarafı da olan biri.
2: Tabii canım tabii.
1: Siz bu konuda yani tahminlerinizle ne düşünüyorsunuz?
2: Ya şöyle ben Batuhan'ın intihar ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bütün veriler, bütün görünenler ortada. Bu sebepten.
1: Peki Batuhan'ı tanıyor muydunuz?
2: Hayır,
1: tanımıyordunuz. Peki Türkan'ın kişiliğini bildiğiniz için mi Batuhan'ın intihar edeceğini düşünmüyorsunuz?
2: Ya Esra Hanım, bütün adli tıp, işte bilimciler vesaire bu çocuğun kafasının vefattan önce olduğu yarın söyleniyor. Yani buna ben lise mezunuyum, benim aklım ermiyor yani böyle bir duruma.

0: Bu sebepten.
1: Şimdi isteğimiz tabii ki dosyanın tekrardan
0: Tabii
1: açılması
0: ki, tabii.
1: ve gerçekten hani gereken içeriklerle soruşturmaya eksiklikler bulunan yerlerin geçmesi. Yani başta görüyorsunuz tutanakta intihar olarak olan şey aslında şüpheli ölüm olarak geçmeli ve öyle de araştırması devam etmeliydi Türkan Hanım.
2: Şey, Yasemin. Yasemin.
1: Ay Yasemin Türkan diyorum. Yasemin Hanım, hep ağlıyorsun sen.
3: Hep ağlıyorum çünkü çocuğum kalkıp hakkını savunamıyor Esra Hanım. Ve orada oğlumun hakkını savunmaya çalışıyorum. Aşağı almadık, hiçbir tarafım kalmadı. Onu da geçtim. Hadi ben gene sinemi çekerim. Ama çocuğumun, özellikle dün iş arkadaşının söylediği, benim çocuğumun aç gittiği, arkadaşının eşinden malzeme alayım bana kek yapsın demesi. Ya bunlar çok acı şeyler Esra Hanım. Benim çocuğum çok şeyler yaşamış ama benim hiçbir şeyden haberim yok. Babanın buzdolabını bile saçı için satmaya çalıştığını, ki babanın evindeki buzdolabını da bizler aldık koyduk yerine. Ne diyeceğimi bilemiyorum artık.
1: Çok acı. Leyla Hanım'a teşekkür ederim. Hakan Hocam, şimdi tabii dün de aslında birazcık anlattık ama izleyicilerimize daha detaylı da anlatmak için. Yani alanı bir görmek için. Şimdi hemen bu asıl yerinin önünde bir yatağımız var. Bu yatak aslında hem alsa hani Türkan'ın anlattığı gibi olsa ve Türkan kucağına alsa aslında bir bakalım. Alanın şurası. Yatak bu kadar geniş. Şuradan göstereyim ben. Şimdi alan bu şekilde, yatağı görüyoruz. Bir diğer ası tarafını görelim.
4: Şu duvar
1: Evet.
4: ile yatağın arası 1 metre,
1: 1
4: 1,03 metre.
1: metre.
4: Evet.
1: Bakın.
4: Öyle
1: 1 metre
4: ifadelerde geçeni
1: ifade
4: görüyoruz.
1: 1 metre ve orada da asığı var. Yani aslında yatak da bu arada buradan buraya geniş
4: Evet,
1: olan
4: geniş,
1: bir açı. Yani
4: geniş.
1: yatağın yan tarafı bu
4: Evet.
1: bizim dediğimiz boy tarafına geliyor asının geldiği yer.
4: Evet.
1: Şimdi hocam,
4: Buyurun.
1: buyurun.
4: Buyurun, siz devam edin, sorun, ben devam
1: Şimdi
4: edeyim.
1: bu çocuk geldi ve parmak ucunda aslında kendini diyelim ki astı ve burada da bir tabure vardı. Türkan'ın anlatımına göre tabureye çıkarak indiriyor.
4: O zaman bu teze, hipotezimiz daha da güçlendiriyor.
1: Nasıl?
4: Çünkü tabureye çıktığı zaman denge formasyonunuz sağlayamaz ki, daha kötü
1: Hı
4: olur.
1: hı.
4: Tam dengeyi sağlamadığı için o zaman bu sefer ne olacak? Sağa sola değil, ne yapacak kendi? Otomatikman dizlerini pivot etkisiyle birlikte geriye doğru düşecek. Yani yatağa doğru düşmesi gerekir.
1: Yani bu
4: Yani şurada kaldırdığı zaman,
1: hı.
4: şurada bakın, şu duvar, şunu şurada görülüyor mu bilemiyorum
1: Evet.
4: tam. Şu duvar
1: Burası
4: kaldırdığını
1: duvar.
4: düşünelim.
1: Hı
4: Şu
1: hı.
4: kadar bir mesafelik bir işte beden genişliğini kabul edelim. Şu kadar alıyor. Kendisi de bu tarafta diyelim. Bakın,
1: Hı.
4: yaklaşık 50-60 santimlik bir yeri kaplıyor. Yani şurada görülebiliyor mu bilmiyorum. Duvar bu. Ben de buradayım.
1: Hı.
4: Alıyorum. Bakın, hiçbir yerim kalmadı. Kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Kaldırmaya çalışıyorum yani, kaldırdıysa eğer. Ne yapıyorum? Dengem bozuluyor. Bakın, nasıl kaldırıyorum? Gücü pivottan. Bakın, buradan alıyorum ben.
1: Hı.
4: Birinci pivot, ikinci yani destek, mesnet dediğimize. Kaldırıyorum. Benimle birlikte otomatikman ne oluyor? Vücudum denge olarak geriye gidiyor.
1: Geriye düşüyor.
4: Geriye
1: Yani
4: düşmesi gerekir. Eğer kaldırdı ise.
1: kaldırarak tabii ipi çıkarması için de aslında kaldırması gerekiyor.
4: Kesinlikle, kesinlikle. Yani direkt
1: Kaldırarak
4: böyle çekemeyeceğim.
1: girerse Hakan hocamız diyor ki bu yatağın üzerine
4: Evet,
1: düşmelilerdi.
4: evet.
1: Yatağın üzerine düşselerdi de o kafasındaki yarık zaten yere düşse de olmuyor da.
4: Evet. Yani bu tarafa düşemezdi yani, dediğiniz gibi sağ tarafa, yani böyle baktığımız zaman düşemezdi. O yarık dediğiniz gibi de
1: Şimdi
4: olamazdı.
1: burada diğer mantıksız. Batuhan'ın kafasının tam arkasında o yarık var. Şimdi sen nasıl aldın da bakın bu şekilde çıkardın. İndirince nasıl yan düşmesi lazım ya da başka şekilde düşmesi lazım? Kafasının arkasına nasıl düşüyor?
4: İşte biz şunu düşünüyoruz. Bu güçteki bir hanımın bu güçteki bir kütleyi kaldığı zaman dengeyi sağlayamayacağını
1: Evet.
4: düşünüyoruz. Dengeyi sağlayamadığı için kalkıp bu şekilde düşse bile dengesiz bir düşme olmak zorundaydı.
1: Aha.
4: Düz bir lasarasyon dedi, yani düz bir yarık. Şimdi atletik hocalarımız daha detaylı anlatacaktır onları. Düz bir yarık olmaz. Ya sağına olur ya

0: sonun olur ya da tam böyle bir düşme, şu şekilde bir düşme olmaz. Dengesiz bir düşme olur.
1: Evet.
0: Bu şekilde biz kanaat getiriyoruz.
2: Bir de o kafasından meydana gelen yarığı meydana getirecek bir fiziksel ortam da yok orada.
0: Zaten yani yok. Bakın, dediniz, burası
1: halı var.
0: Dediniz.
2: Bakın halı var, yatak var. Bir de bir tabure, kırılmak üzere olan bir taburedir. O tabureyle oluştuğuna dair de bir delil yok. Bakın o bir tarafı künt bir cisimle oluşturulmuş bir yarık izi var. Dolayısıyla o düşme anında olabilecek bir fiziki ortam da yok, öyle değil mi hocam?
0: Kesinlikle yok.
2: Ama... Orada yok. Evet. Kesinlikle yok. O başka bir yerde oldu. Bakın bu çok gün ışığı gibi.
1: Nasıl düşünüyorsun?
2: O başka bir yerde miyim? Oldu.
1: Tabii, biz, buyurun.
3: Yara tam oksipital bölgede, yani çıkıntılı bölgenin üstünde. Ve düşmeden kaynaklı olmadığı net. Otopsi fotoğrafları da kimse görmedi. Ben gördüğüm için söylüyorum. Düşmede tamamen böyle düşmesi gerekir ve bir morarma iki tarafta da olur. Yarığın sadece bir tarafında bir morarma var. Bu da zaten sehpayla uyumlu bir darbe. Yaranın uçları keskin bir şekilde değil. Tam temas ettiği nokta açılmış, kenarları dokulu. Bunu doktordan, adli tıp doktorundan
2: yani köşeli bir sehpa ayağını düşünün. Sehpanın ayağını da yuvarlak değil, oval değil. Köşeli bir sehpa ayağını düşünün. Onun böyle ince kısmıyla oluşmuş gibi bir izlenim var. Çünkü orada düştüğü yerde oluşma imkanı imkansız gibi.
1: Şimdi çok önemli bir telefonumuz var. 2 dakika sizi dinlendireyim Hakan Hocam. tam Batuhanların oturduğu karşı dairede oturan bir hanımefendi, Gözde Hanım, önemli bir şey söyleyeceğini söylüyor. Merhabalar Gözde Hanım.
4: Merhabalar Esra Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
1: Gözde Hanım, Batuhan'ı ve Türkan'ı tanıyor musunuz?
4: Yok, daha önce hiç görmedim.
1: Olay günü 30 Haziran'da dikkatinizi çeken bir şeyler oldu mu?
4: Yani şöyle, yaz ayıydı zaten. Biz balkonda oturuyorduk arkadaşımla beraber.
1: Evet.
4: Daha sonrasında seslere falan çıktık. Biz kavga falan var sanmıştık. Baktığımızda daha sonrasında işte Türkan'ı gördüm. Birkaç kişi daha vardı. Polis ekibiydi yani, sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Yanımda da bir tane beyefendi vardı. Hiç tanımadım. Daha sonrasında benim bebeğim var. İçeri doyurmaya gittim. Ya 5-10 dakika bir süre geçmişti. Daha sonra tekrar balkona çıktığımda o kişi yoktu. Bir daha da görmedim. Gelmedi.
1: Şey, Türkan'ın yanında bir beyefendi gördünüz.
4: Evet, evet, kesinlikle.
3: Gözde Hanım, siz ifade vermiş miydiniz?
4: Evet, evet Kenan Bey.
3: İfadenizde o beyefendi yazmıyor.
4: Ben söylemiştim ama ifadede maalesef yazılmamış.
1: Bir Gözde Hanım, bir detaylıca nasıl, yani? Nasıl bir beyefendi nasıl gördüğünüzü... Yani? Bir nasıl? Saniye, Türkan'ın yanında bir beyefendi gördüğünüzü söylediğiniz ifadede yok mu bu?
4: Yok maalesef. Şöyle Esra Hanım, zaten eve gelmişlerdi.
1: Evet.
4: Bizim evde ifademiz alındı. Benim de bebeğim olduğu için kucağımdaydı. Hani ben daha sonrasında ifadeyi alamadım.
5: Eşkalli tarif edelim.
4: Bir dakika lütfen. Çıktım.
1: Bir saniye, bir iç şey gidelim. Gözde Hanım, bana o anı bir daha anlatır mısınız? Yani olay, gürültü duydunuz. Yani tam duyabildiklerinizi bana söyler misiniz?
4: Sesleri duydum. Zaten sürekli ağzımdan şunlar çıkıyordu. İşte ailesi yüzünden oldu. Allah belalarını versin, bizi ayırdılar. İşte sürekli ağzımda hep bunlardı.
1: Ailesi yüzünden oldu diyordu.
4: Evet evet. Daha sonrasında ambulans ekibine şey dedi. Benim yüzümden oldu. Ben kendimi nasıl affedeceğim? Gibi bir konuşma yaptı.
1: Benim yüzümden oldu dedi sonra.
4: Evet, kesinlikle, yani net duydum, benim yüzümden oldu, ben kendimi nasıl affedeceğim dedi. Ambulans ekibindeki de bayan şey dedi, hani sizin yüzünüzden değildir, hani takip ettirmek için böyle birkaç kelime falan kullandı orada.
1: Peki Gözde Hanım, bana şunu tarif eder misiniz, bir yanında birini gördüğünüzü söylediniz o sırada. Nasıl biriydi?
4: Yani şöyle, karanlık olduğu için ya,
1: bir su versene
4: karanlık
1: Türkan
4: da değildi. Karanlık da değildi ama şöyle.
1: Bir saniye.
4: Ben aslında adama dikkat etmedim. Bir kere baktım, uzun boylu bir adamdı. Hemen Türkan'ın boylarında bir adamdı. Sadece hatırladığım adamla ilgili olan şey o.
1: Peki size Türkan'la mı alakalı biri gibi geldi?
4: Tabii, onun yanındaydı çünkü.
1: Sürekli onunla mı konuşuyordu?
4: Yan yanalardı yani.
1: Yan yanaydı. Ne giymişti beyefendi? Ne vardı yanında? Yani kıyafeti neydi? Kıyafeti.

0: neydi?
1: İnanın ki hatırlayamıyorum onları. Hani çok dikkatli gerçekten bakmadım. Hani Türkan'a çok dikkatli baktım o akşam zaten sürekli bağırdığı için. Daha sonrasında dediğim gibi içeri girdim zaten. Tekrar çıktığımda yoktu. Gitmişti.
0: Gitmişti o kişi.
1: Evet.
0: Peki bunu ifadenizi anlattığınızı söylüyorsunuz.
1: Tabii tabii. Hatta bana şey dediler. Ramazan dayı olabilir mi? Veya o ifade veren polis olabilir mi dediler. Ben de hayır dedim. Hani polisi de tanıyorum. Ramazan Bey'i de tanıyorum televizyondan. Onlar değildi kesinlikle.
0: Yani yanında hani bir polis komşusu geldi. O polis komşusu değil.
1: Yok değildi.
0: Değil. Orada yok, tanıdığınız değildi. Komşulardan değil.
1: Değildi. Ben yaklaşık 10 senedir burada oturuyorum.
0: Gelen dayısı Ramazan var. O da değil.
1: O da değildi.
0: Yani bambaşka hiç görmediğiniz birini gördünüz orada.
1: Yani evet dediğim gibi Türkan'ın boylarındaydı zaten.
0: Peki o kadar...
1: Gözlerine baktığımda da yoktu.
2: Esra Hanım, ben Gözde Hanım'ın ifadesini ezbere biliyorum. O üçüncü
1: evet.
2: şahısla alakalı hiçbir şey yazmıyor. Ve Gözde Hanım'ın bir arkadaşı daha var diye biliyorum.
1: Evet.
2: Doğru değil mi? Siz daha önce de katılmıştınız. Yani ikisinin de ifadelerini ezbere biliyorum. Üçüncü şahısla alakalı hiçbir beyan yok ifadelerinde.
0: Ama
2: hem katıldıkları yerde üçüncü kişiden bahsettiler. Hem şu anda da bahsediliyor. Ve
0: Yasemin Hanım.
2: Enteresan
0: şeyler düşünüyoruz. Şimdi üçüncü bir kişiden bahsediyor görgü şahitleri evet. ve bu kişiler ne oradaki komşu ne başka biri. O kadar kısa sürede kim yanında olur ve sonrasında daha ambulans gelmeden kaybolur gider.
2: Ve polise aile geliyor ben gidiyorum diyor.
1: Esra Hanım zaten bunu mahalledeki herkes görmüştür.
0: Mahalledeki herkes aslında Türkan'ın yanında başka biri olduğunu da gördü.
1: Kesinlikle görmüştür evet.
0: Yani peki o kişi size göre o evden de çıkmış olabilir ya da sonradan da gelmiş olabilir. O evde de olmuş olabilir ama.
1: Onu bilmiyorum Esra Hanım ama ben o zaman kendi hissettiğim hani bir akrabası geldi sanırım yanına koştu gibi hissettim hani olayı duyup. Hı-hı. Olayı bilmediğim için.
2: Hatta,
0: ama akrabalarının çoğu İstanbul'da bir de beyan ettikleri başka gelen yok. Gelen kişileri
1: evet,
0: sorduğumuzda.
1: Ben onu bilmiyordum Esra Hanım. Hani nereli olduklarını falan ben tanımıyordum onların ikisini de.
0: Çünkü şu an anlatırken aslında söylediğiniz kişiyi hani diğerleri dayıydı, polisti, gelen komşulardı onlardan biri değil.
1: Hayır onlar değildi.
0: Yasemin Hanım şimdi birinden bahsediliyor. Tabii siz
3: evet,
0: belki de hani tanıyorsunuz Kenan Bey'i de. Kim yermiş olabilir o
2: yani,
0: anda?
2: Hiç bilmiyorum ama Gözde Hanım bir şey söyledi. Ben bunu polise söyledim ama ifademe yazılmadı diyorsunuz.
0: Evet,
2: doğru mu?
0: İfadesinde yok.
1: Evet kesinlikle başından
2: yani böyle bir
1: beri
2: şey
1: zaten
2: mümkün
1: ben
2: mü?
1: Bunu iddia yani, ediyorum.
4: Şimdi şöyle yani polis tabii ki oturursunuz ifadenizi alır.
2: Evde alınmış ifadeleri.
4: İfadesini evde aldıysa bir şekilde imzalamış olması
2: evet,
4: lazım.
2: Evet gördünüz mü okudunuz mu Gözde Hanım ifadenizi?
1: Yok Kenan Bey şöyle benim bebeğim var kucağımda daha işte 5 aylıktı.
4: İşte yeni delil.
0: Yeni delil mi
4: yeni
0: hocam?
4: Delil.
2: Yani hocam daha ne olsun
4: soruşturmanın
2: ya.
4: Soruşturmanın tekrardan açılması için yepyeni taptaze
0: bak,
4: bir delilimiz oluştu. Hayırlı olsun. Yeni delilimiz oluştu.
5: Sağ olun. Esra
4: yani sadece uygulamalı keşif yeni bir tanığımız var artık.
5: Bak,
4: hayırlı olsun.
5: Esra Hanım çok sağ olun.
0: Bak daha neler dur daha yeni başladık biz. Daha neler kimler arayacağız kim bilir ne olacağız. Bakın üçüncü bir kişi olması çünkü burada da aklımıza yatmayan şey bu kızın tek başına nasıl taşıdı. Bu çocuğu
2: kesinlikle,
0: nasıl indirdi
2: kesinlikle.
0: Bununla ilgili. Şimdi Hasan hocamızın da dediğine göre biliyorsunuz dosyaya takipsizlik verilmişti ama yeni delil durumunda açılır. Bu Gözde Hanım çok önemli söylediğiniz şeyler çünkü ifadenizde bu kişinin üçüncü kişinin olmadığı eğer sabitse eğer üçüncü kişiyi gördüğünüzü söylerseniz dosyamız yeniden açılır.
5: İnşallah Esra Hanım.
1: Tabii ki de Esra Hanım.
5: İnşallah.
0: Peki Gözde Hanım size bir şey soracağım. Eğer size bir fotoğraf gösterseler o üçüncü kişiyi tanıyabilir misiniz?
1: Yani Esra Hanım dediğim gibi tek hani boyunu hatırlıyorum sadece.
0: Aha.
1: Hani onun dışında inanın bilmiyorum. Belki hani görsem.
6: Bir sorum olabilir mi hanımefendi?
0: Tabii buyurun hocam.
6: Hanımefendi bunların kendi arasındaki diyalogdan ortaya çıkartmışsınızdır. Boylar aynı dediniz. Samimiyet
1: boylar
6: dereceleri...
1: aynıydı hocam.
6: Konuşmadaki samimiyet dereceleri nasıldı?
1: Yan yana duruyorlardı.
6: Yok
1: hani
6: samimiyetten kastım
1: vesaire...
6: yani. Hani birbirlerine hitap ederken. Samimiler miydi onu soruyorum ben size.

0: konuşurken.
1: Yani onu hatırlamıyorum. Sadece yan yanalardı.
2: Peki Dözde Hanım ne kadar süre yan yanalardı? Yani bir yere doğru mu gidiyorlardı? Ambulans gelmiş miydi? Polisler var mıydı? Ne vardı o sırada?
1: Sanırım sadece bir polis ekibi vardı ya da bir ambulans vardı. Onu tam hatırlamıyorum Esra Hanım ama böyle dolaşıyorlardı. Nasıl diyeyim size? Apartmanın önünden bir aşağı bir yukarı gibi kısa mesafelerle gidip
2: Yani
1: geliyorlardı.
2: birlikte yürüyorlardı, öyle
1: Tabii
2: mi?
1: tabii evet. Aha.
2: Sürekli birlikte yürüyorlardı. Aralarında konuşuyorlar mıydı?
1: Tabii illa ki. Aha.
2: Peki, ambulans daha gitmeden mi gitti bu beyefendi?
1: Yok. Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Daha böyle etraf dolmamıştı. Ben hemen girdim. 5-10 dakika içinde çıktığımda adam yoktu. Ondan sonrasında zaten polis ekipleri çoğaldı. 5-6 ekip gelmeye başladı.
2: Yani daha aslında siz bunu gördüğünüz zaman orada
1: En
2: daha
1: yeni, en başı.
2: en başı daha polis
1: Evet,
2: ekipleri bile
1: evet.
2: tam
1: Aha.
2: gelmemişken bu adamla birlikte gördünüz.
1: Tabii, evet Esra Hanım.
2: Korkunç bir şey. Bu çok
1: Hemen
2: önemli bir
0: çok
2: şey.
0: önemli.
2: Ve bakın sonradan gitmesi asıl olayın en önemli kısmında polisler gelecek, ifadeler alınacak. Ambulans da daha çocuğun cesedi taşınmamışken bu adam gidiyor kayboluyor. Bir yardım için gelse hani olayın sonrasında yakını olsa destekçi olmaya gelse polisler varken orada olur. Ekipler geldiğinde daha da yani orada kalması gerekiyor. Ambulans olduğunda da orada yani gidene kadar kalması gerekiyor. Bu adam hemen daha polisler oraya gelmeden gidiyor.
0: Çok önemli bir
1: Evet.
0: şey daha ekleyeceğim. Özür diliyorum. Burası neresi biliyor musunuz? Burası Batuhan'ın taşındığı Gebze'de bir semt. Doğru
3: Evet,
0: mu?
3: Kocaeli, İzmit.
0: Bu
1: Kocaeli.
0: Kocaeli'de bir semt. Bu hanımefendinin yani Türkan'ın semti değil, mahallesi değil, Bayrampaşa değil. Dolayısıyla orada Türkan'ın bir konu komşusunun olabileceği bir yer hiç değil. Dolayısıyla orada konuştuğu kişi muhtemeldir ki Türkan için oraya gelmiş birisi.
2: Şimdi
0: Net.
2: burada en
0: Yani
2: önemli
0: tesadüfen tanışacağı, karşılaşacağı biri değil o. Bir de
2: şimdi
0: şunu sor.
2: buradaki hani yanına gelen kişi çok önemli. Şu anlamda da çok önemli. Yasemin Hanım hep bu konuda da biz düşünüyorduk ya üçüncü bir kişi çünkü intikam almak istiyor boşandığı için aslında.
3: Evet, sağ ol.
2: Yani boşandığı için intikam almak istiyor. Belki de tekrar evlenelim dese bile tekrar evlenelim dediğinde de annem, ailem seni istemiyor diyen bir Batuhan'dan bahsediyoruz. Şimdi burada bir intikam alma duygusu olduğu için üçüncü bir şahsın dahili de olabilir mi diye düşünüyoruz. Şimdi ben size bir soru daha sormak istiyorum. Kıyafetleri daha çok bu beyefendinin gri tarzında mıydı renk olarak?
1: Yani inanın hatırlamıyorum Esra Hanım.
2: Hani çok açık renkler yani bir beyaz renk olsa mesela dikkatinizi çeker.
1: Dikkatimi çeker evet illa ki.
2: Daha koyu renkler miydi kıyafeti?
1: Yani olabilir evet.
2: Daha koyu renklerle bir
1: Ya
2: kıyafeti.
1: dediğim gibi zaten Türkan çok bağırdığı için ben ona hani direkt Türkan'a odaklanıp olarak baktım. Hani hiç yüzüne müzüne dikkat etmedim adamın.
2: Nasıl bağırıyordu? Ağlıyor muydu çok?
1: Yani aslında ağlama gibi de değil, daha çok bağırıyordu, feryat ediyordu. İşte sizin yüzünüzden oldu, ailesi yaptı, işte biz mutlu olamadık, ayırdılar bizi. Aynı bu şekilde
3: Algı
1: sürekli. Peki
3: yaratmış
1: sonra
3: yani
1: benim yüzümden olduğunu
3: ekiplere.
2: ne zaman söyledi?
1: Ambulans ekibi evden çıktı, Batuhan'ın öldüğünü söyledi. O
2: Ambulans ekibi
1: zaman
2: söyledi bunu.
1: tabii evden çıktılar, söylediler. Daha sonrasında Türkan da bağıra bağıra benim yüzümden oldu. Biz kavga ettik gibi konuştu.
2: Biz kavga ettik dedi orada.
1: Tabii, kavga ettiğini belirtti.
2: Benim yüzümden oldu. Biz kavga ettik diye söylüyor. Ama Türkan'ın ifadesine baktığımızda hiç Türkan kavga ettiğini söylemiyor. Gözde Hanım'ın da
1: Evet.
2: ifadesi aslında dosyada üçüncü kişi gördüğü dosyanın içerisine geçmiyor ki Hasan hocamızın da dediği gibi bunlar tekrardan soruşturmanın açılması için çok önemli şeyler. Söyledikleriniz çok önemli Gözde Hanım.
1: Evet
2: Başka
1: Esra
2: sormak
1: Hanım,
2: istedikleriniz var
0: Esra
2: mı?
1: Hanım
0: bir
1: öyle
0: şey.
1: söyleyeyim ben size.
2: Buyurun.
1: Ben başından beri zaten hep aynı bildiklerimi anlattım. Batuhan Bey'le de görüşmüştüm. Hani ona da anlatmıştım. Sonra Esra yola çıktıklarında oraya da bağlandım. Oraya da aynı şekilde anlattım. Hani yine elimden ne gelirse yapmaya hazırım.
2: Evet. Evet Gözde Hanım. Ama bu üçüncü kişi niye araştırıyor?

0: soruşturulmadığı ifadeniz geçmedi, Esra. Takipsizlik verildi.
1: Ya, ifadelerinde yazmıyor Esra Hanım üçüncü kişiye. Yok. Bizim görgü tanıklarımızın sadece bir tanesinde yazıyor üçüncü kişi. O da kendisi bizzat savcıya gidip kendisi ifade vermişti.
0: Şimdi bizim de tekrardan dosya soruşturmanın açılması için gidip tekrardan üçüncü kişiyle görüldüğüne dair ifade verilmesi
2: şimdi bu,
0: gerekiyor.
2: Bu yayın kaydı bir delil. Savcılığa bu yayın bandıyla birlikte uygulamalı keşfin faydalarını da anlatarak Suç Ceza Mahkemesi'ne bir itirazla soruşturmanın tekrardan açılmasını talep edilir. Yeni bir şey var. Ve bu yeni delil Cumhuriyet Savcısı tarafından es geçilmiş olabilir. İnsan eliyle olan şeyler bunlar, doğru mu? Kimseyi kötülemiyoruz. Bu delil orada üçüncü bir kişinin varlığını ispatlar. O acaba içeride miydi bilmiyoruz. Telefon kayıtlarında konuştuğu biri mi? Bakın o mahalle Türkiye'nin mahallesi değil. Tesadüfen karşılaşacağı bir komşusu değil. O telefonla geldiyse telefon kaydındaki o kişinin HTS'si Bayrampaşa'dan örneğin Kocaeli'ye geldiyse o saatlerde niye geldiğinin sorulması için bile soruşturmanın açılması lazım.
0: Yasemin Hanım hadi inşallah açıyoruz soruşturmayı yine.
3: Bir detay var. Çok özür dilerim de hanımefendi telefondayken sormak istiyorum. Çok önemli bir detay var. Gidip geldiler dedi. Nereye yürüyorlar. Gidip geldiler? Gidip yürüyorlar. Nereye evet. Gidip geliyorlar?
4: Yozgat ne yapıyor?
3: Bu çok önemli
4: hocam,
3: yani.
4: Hocam şöyle söyleyeyim size. Kısa mesafelerle yürüyorlardı. Aşağı yukarı aşağı yukarı gibi. Hani çünkü yukarıda herhalde hani ya polis geldi ya da ambulans geldi. Onu tam hatırlamıyorum. Çünkü bir ekip arabası vardı. Evet. Herhalde yukarıda birileri vardı. Onlar da onları beklerken bir aşağı bir yukarı gidip geliyorlardı.
1: Ben bir şey sorabilir miyim Gözde
0: Hanım? Tabii buyurun Kenan.
1: Gözde Hanım şimdi diğer görgü tanığımızın söylediği ilk bir ekip geldi. Daha sonra o ekip gitti. Sonrasında ambulans ve ikinci ekip geldi diyor. Evet. O acaba ilk ekibin gördüğünüz ekip daha sonra gitti mi acaba? Onu fark ettiniz mi? O bahsedilen ilk ekip mi o? Çünkü olay yerine bir ekip geliyor. O ekip gidiyor. Daha sonra ihbarla gelen ekip geliyor.
4: Abi olabilir evet. Olabilir. Çünkü şimdi, dediğim gibi ben çünkü o aralıkta içeri girip çıktım.
0: Şimdi Gözde Hanım söyledikleriniz çok önemli. Bu arada telefonlarımız çalıyor. İhbarlar geliyor. Arkadaşlar şu süreç çok önemli. Lütfen komşulara da sesleniyorum. Batuhan'ın komşuları. Gördüklerimizle inşallah Yasemin Hanım'ın gözyaşını dindireceğiz ve dosyayı tekrardan açıyoruz inşallah yeni delillerimizle birlikte. Lütfen siz de gördüklerinizi, duyduklarınızı bizi arayın. Gelen aramalar da var. Sizlere yarın da bağlayacağız. Söyleyeceklerinizin hepsi çok ama çok önemli. Bu arada Gözde Hanım çok teşekkür ederiz. Tekrardan görgü şahitliğiniz ve duyduklarınız çok önemli olacak soruşturmayı tekrardan açmak için. Yasemin Hanım inşallah.
5: İnşallah Esra Hanım. Bu olay çözülürse tamam, de sizin sayenizde olacak. Bu dosyam genişletilirse sizin sayenizde Sayın Bakanım'a sesimiz duyulacak. Allah razı olsun bizi kabul
0: İnşallah
5: ettiğiniz için.
0: İnşallah ben de elimden geleni yapacağım. İzleyicilerimizin de desteği çok önemli. Sizin de yorumlarınız varsa, gören duyanlar varsa mutlaka bize haber versin. Şimdi Çağla Tuğaltay dosyasına geçiyoruz.
6: Türkiye'nin unutamadığı cinayet.
7: Üç farklı erkeği gösteren YSTR profili var. Eğer o kan lekesi Çağla'ya aitse direkt o kişinin...
6: Katil Çağla'nın apartmanından biri mi?
8: O eve başkası girmedi. O kapıyı başkası açmadı.
9: Orada bıçak ya da silah taşıyan bir mahalle kabadayısı vardı. Serserisi vardı.
6: Bodrum katta madde kullananların olayla bağı var mı?
10: Bu iddia eden kişiler...
6: 25 yıl sonra baba Nedim'i suçladı. Tanıklar iddialarını yalanladı. Komşu Reyhan'ı biri mi yönlendirdi?
8: Çağla'yı babası öldürdü.
11: Saçmalamış.
8: Kapatmaya çalışıyorsun.
12: Neyi kapatacağım ya?
8: Her şeyi kapatmaya çalışıyorsun sen.
12: Sen kimi koruyorsun?
6: Aile Fethi kabir istedi. Şimdi gözler savcılığın vereceği kararda.
0: Özellikle şüphelendiğimiz.
6: Az sonra...
0: Hoş geldiniz Gülnur Hanım. Nasılsınız?
13: Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Ahmet Bey hoş geldiniz.
14: Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız?
0: Gülnur Hanım siz dün bir rüya görmüşsünüz. Bana söylediğinizi söylemek ister misiniz?
13: Evet. Dün akşam sizi gördüm rüyamda. Burada yayın yapılıyormuş. Yasemin Hanım'ın yayını. Stüdyodan girdim içeriye. Ben yayının ortasına kadar...

0: geldim. Esra Hanım biliyor musunuz bulundu dedim.
1: Ay inşallah ay, ya inşallah ay. O kadar vallahi, isteriz ki Gülnur Hanım inşallah rüyanız gerçek çıksın. Benim de i̇nşallah. İçimde öyle bir hissiyat var nedense bilmiyorum ama bulacağız olarak düşünüyorum. İnşallah buluruz.
0: İnşallah.
1: Şimdi dün ve Ahmet Bey de buradayken özellikle o bodrum katıyla ilgilenirken arka taraftan kazan dairesi var ve bir nasıl olsa Ahmet Beyler hiç görmedi ya çıkan kişi. Hiç evet. Kimseyi görmediler. Bu kişi apartmanın içinden kazan dairesine çıksa arka taraftan nereden çıkar diye ekip arkadaşımız Sıla apartmana gitti. Bu arada komşular o apartmanda Çiğdem apartmanında oturan komşular o kadar bizi zorluyorlar ki izleyicilerimize söyleyeyim bunu. Kapının önüne set çekmişler. Sıla'ya saldırıyorlar neredeyse. Allah Allah. Biz burada çekim yapmanızı istemiyoruz. Burayı yapmayın. Yani kimsenin umurunda değil. Hani cinayet çözülsün burayla bir şey yapalım. Tek dertleri hani burada işte çekim yapmayın. Burayı göstermeyin. O yüzden yoksa ben size her şeyi göstermek istiyorum ama o Çiğdem apartmanındaki oturanlar inanılmaz bir tepki gösteriyor. İnanılmaz bir set çekmişler. Bizim kızı kovalıyorlar.
2: Ya bir de böyle önemli bir detay yakalamışken 26 yıl sonra.
1: Evet.
2: Bırakın da rahat çalışalım ya. İlk defa konuşulacak bir şey yakalamışız. Bırakın da rahat konuşalım.
1: Eğer şimdi beni izliyorlarsa söyleyeceğiniz bir şey varsa gelin hani şimdi söyleyin ekrana şeyin. Hani niye rahatsız oluyorsunuz? Yani gerçekten birazcık yardımcı olmak bu kadar mı zor? Ne oldu, konforunuz mu bozuldu? Yani azıcık sizin konforunuz bozuldu. Burada bir kız vefat etmiş. Çok önemliydi konforunuz. Gerçekten öyle. Sıla sen neredesin şu an?
3: Esra Hanım ben şu anda hemen o bodrum bahçe katının girişindeyim. Hemen şurada da kazan dairesinin şu an önündeyiz.
1: Kazan dairesini
3: şöyle bir gösterelim. İşte daha önce ben apartman görevlisiyle.
1: Söyle anlat Sıla.
3: Apartman görevlisiyle görüşmüştüm. Burası kazan dairesi. Şimdi tabii buralarda kilitli. Biz daha önce buradan da girmeye çalıştık. Ancak bize apartman görevlisi de çok yardımcı olamamıştı. Onu söyleyeyim işte burada nasıl apartmana girilip çıkılabiliyor. Burası bir kazan dairesiymiş. Hemen zaten Faysal ve Kemal Bey'in yaşadığı bodrum katının hemen yanı burası. Şuradan kazan dairesinden apartmana oldukça rahat giriş çıkış yapılabileceğini düşünüyoruz.
1: Peki siz burayı mı söylüyordunuz Gülnur
0: evet.
1: Hanım?
0: Evet.
1: Yani içeriden kapı açılabiliyor öyle mi?
0: Yani şimdi Faysal'ların kaldığı odaya giriş var mı oradan bilmiyorum onu. Ama eskiden merkezi sistem olduğu için burası kazan dairesiydi.
1: Kazan dairesiydi. Peki buradan çıktığımızda nereye gidiyoruz Sıla? Nereye gidebilir biri? Bir etrafı çeksene.
3: Şimdi biz buradan bir hemen çıkalım. Umut'tan da rica edeyim. Umut şöyle bir buradan çıktığımızda şöyle ilk başta buradan bir insan çıktığında şuraya dönmek zorunda. Şöyle ilerliyor.
1: Evet.
3: Çünkü diğer taraflardan çıkış yok. Şöyle ilerlediğinde yine o bahsettiğimiz bu bodrum katının bahçe girişi aslında. Biraz daha bahçe gibi burası. Apartman sakinleri de öyle nitelendiriyor burası zaten. Hemen Faysal ve Kemal Bey'in dairelerinin girişleri de burada zaten. Bu bodrum katında bu ilk giriş. Burada aslında biz şunu duymuştuk. Faysal ve Kemal Bey burada yaşarken onların dedesi ise şu dairede yaşıyor diye bir bilgi almıştık, onu da söyleyelim. Hemen karşılıklı iki daire.
1: Evet.
3: Yani kazan dairesinin çıkışından çıkınca bu tarafa girince hemen Kemal ve Faysal Bey'in evlerini görebiliyoruz.
1: Peki ilerle nereye gidiyorsun biraz da?
3: Şimdi biraz daha ilerleyelim Umutcan'la. Şöyle ilerlediğimizde şuradan da Esra Hanım rahatlıkla şu demiri atlattıktan sonra, tabi burası normalde açıktı, kilitlemişler aslında. Atlattıktan sonra da şöyle apartmandan zaten şu yoldan da çıkılabilir. Apartmandan ayrılabilir.
1: Peki bu yol nereye çıkıyor?
3: Ya da üst merdivene doğru gidilebilir.
1: Üst merdivene gidiliyor mu oradan çıkıp?
3: Gidiliyor hemen şöyle. Şimdi biraz burası kilitli olduğu için bir şöyle bir geçelim Esra Hanım şuradan. Şöyle Umutcan da geçsin.
1: Dikkat edin.
3: Şimdi buradan normalde tabii kilit yoktu. İşte hemen Çiğdem Apartmanı'nın ana giriş kapısına buradan o bahçenin oradan girebiliyoruz. İlerleyelim üst merdivenlere doğru.
1: İlerleyelim çünkü
3: şöyle ilerlediğimizde de.
1: Evet ilerleyelim.
3: Şöyle ilerlediğimizde de İşte üst

0: Raptaya gelen ki Gülnur Hanım'ın ifadesine göre Çağla da hep bu yolu kullanırdı. Hemen Umut'tan rica edeyim. Üst caddeye giden bu merdivenlere rahatlıkla ulaşılabiliyor. Yine Bodrum katından.
1: Şimdi şunu gördük. Kazan dairesinden çıkan biri, yani apartmanın içinde kazan dairesine girdi. Kazan dairesinden çıkan biri aşağı yolu neden şimdilik düşünmüyoruz? Ahmet Beyler orada kimseyi görmediği için, ama onu da göstereceğim. Yukarıda çıkıp direkt, yani apartmanın girişinden gözükmeden direkt yukarı çıkabiliyor. Değil mi? Direkt buradan yukarı çıkar. Peki aşağı inebilir mi?
0: Direkt evet, oradan çıksın direkt buradan. Tabii aşağıda inebilir. Şimdi oradan kazan dairesinden veya Bodrum kattan çıktığında biz de inelim o tarafa doğru. İki tarafa da çok rahat bir şekilde gidebilir. Şöyle ben de hemen iniyorum. İşte biz buradan biraz önce çıktık. Tam buradan şu kapıdan yukarı çıkmayıp aşağı indiğinde ise şöyle, burası zaten ana girişin, Çiğdem apartmanın ana girişin tam o noktası. Aha. Şuradan ilerlediğinde şöyle biz de ilerliyoruz. Şu caddeye, bir alt caddeye, aslında burası Mehmetlik Caddesi'ne çıkan bir yol. Buraya çok rahatlıkla gidebilir. Şimdi Ahmet
1: Sıla,
0: Bey de
1: Ahmet Bey'in olduğu yeri göstersene. Sıla, Ahmet Bey'in olduğu yer.
0: Şimdi Ahmet Bey hemen şu ileride duruyordu. Umutcan'dan rica edeyim o noktayı göstersin. Ben de hızlı bir şekilde o noktaya doğru ilerliyorum. Şimdi Ahmet Bey tam olarak bize burada arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiğini söylemişti o gün. Yani şu noktada. Şimdi şöyle Umut'tan rica edeceğim bir arkasını dönsün. Yani Çiğdem Apartmanı'nın ana giriş kapısından çıkan biri. Tam şu, Ahmet Bey'in şu an görüş açısı kameramızla aynı. Ahmet Bey görürdü eğer ön kapıdan çıkıyorlarsa.
1: Peki ama arkadan çıksa, yani merdivenlerden kazan dairesine çıktı, yukarı çıksa orada bir şey göremez.
0: Görmesi imkansız.
1: Ne diyorsunuz Esra Ahmet Hanım? Bey? Bir bekle Sıla, ne diyorsunuz?
2: Yani güzel ya orası bence.
1: Hangisi, neresi?
2: Yani arka merdivenler yani.
1: Direkt arkadan
2: bence
1: çıkıp
2: gitti. Öyledir.
3: Bilmeyen öyledir. Birisi oraya ama geçebilir mi? Bulabilir mi orayı? Bilmeyen bilen ya da o çıkışı labirentte yani, bilmeyen birisi.
2: Bilen bilmeyen.
3: Çıkabilir mi?
2: Evi biliyor sonuçta. Yani nereden gideceğini de biliyordur illaki.
1: Belki de planlamış olabilir.
2: Yani biliyordur yani. Yani evi kadar çıkıyorsa.
4: O evden giriş çıkış veya oradan arka tarafa geçişi bilemez. Yani demek ki orada yaşamış, vakit geçirmiş biri bu da.
2: Veyahut da tesadüf o... oradan geçerken gidelim şu kapıyı bir çalalım bakalım bize kim açacak, biz haltı yiyelim dediler.
4: Mahallede
2: yani.
4: Bir şeyler oluyor muydu?
2: Yok abi. Siz,
4: olmaz değil mi?
1: Peki siz Ahmet Bey, yani aslında evi bilen biri alttan çıkışı da belki, ya da orada yaşayan biri de alttan kazan dairesinden çıkışı bilebilirdi yani. Oradan çıkıp hani apartmanın içerisinde hiç gözükmemesini direkt kazan dairesinden çıkıp merdivenlerle çıkma olarak düşünebilir miyiz?
2: Kazan dairesini ne yapsın hanımefendi? Yani kazanla, yani şimdi mantık yürütüyorum.
1: Gözükmemek
2: girdi
1: için.
2: Girdi çıktı yani, yani girdi
1: ama
2: çıktı.
1: Ama ana kapıdan gözükmemek için.
2: Ya ne bileyim, kafasına şapka örüyorum, merdivenlerden yürür gider.
5: Ama üstü başı kan nerede değiştirecek? Yani diye tahmin ediyorum.
2: Kanunlarda dediğim gibi geçemez. Yani o zaman bir şekilde kaybetti kendini. Nasıl
3: binayı kaybettiz? Bilmeyen, o çevreyi, arka çıkışı bilmeyen, girişi çıkışı bilmeyen bir insan o güzergahı kullanamaz.
2: Yani abi diyorum sana, tesadüfen gidelim biz bu kapıyı çalalım da bakalım başımıza nasıl bir iş gelecek diye kimse düşünmemiştir bilmiyorum herhalde.
3: Bir de hep tesadüf çıkıştan bahsediyoruz. Bir... Giriş de çok önemli. Yani o daireye ya da kazan dairesine giriş kilitli miydi, değil miydi, nasıldı?
1: Biliyor olması lazım, biliyor olması kazan lazım. Dairesini.
3: Biliyor olması
2: hocam
3: lazım.
2: Orası zaten hani kalabalık yaşanan bir ev. Barikat orası yani, oraya gidip orada saklanacak falan hikaye yani, hiç bunlara bence kafanızı yormayın yani.
1: Neye dedin? Neye
2: yani, yani gidip orada saklanacak falan, yabancı biri gidip orada yani saklanamaz, birileriyle karşılaşır yani, ona da sorarlar sen kimsin diye.
1: Nasıl biri saklanır peki? Nasıl biri saklanır?
2: Yani bence saklanmaz, neyse yani orada bir şekilde biri görür onu yani. Bodrum diyorsunuz, bahçe katından görürler. Orada bir şekilde görürler yani.
4: Peki yakın civardan biri
2: olup apartmanın içinden var mı bilmiyorum geçmiş. Yani apartmanın içinden var mı o kazan dairesine giriş, sadece şey o dışarıdaki kapı mı?
1: Ne ya. Diyorsunuz Gülnur Hanım? Siz daha
5: olması
1: iyi
5: lazım, evet.
1: Apartmanın yani, içinden evet. Eski zamanda vardı evet. Diyorsunuz siz.
5: Evet.
1: Peki düşündüğünüzde mahallede, tekrar soracağım Ahmet Bey, çünkü insan her gün başka bir şey hatırlayabilir. Mahallede konuşulduğu zaman, siz erkekler düşündüğünüz zaman, ya bu kızın ne maksatla öldürüldüğünü, çünkü sen dedin ki bu kız ne etliye sütlüye karışan, sessiz, sakin, hiç de

0: flörtöz olmayan,
1: yani
0: namuslu bir kızdı diye söyledin.
1: Hani bir şey olsa zaten illaki biri der yani, biz kulağımıza gelir yani bir şekilde, hani ben görüşüyorum, şu görüşüyor, bu görüşüyor, şurada gördüm, burada gördüm, öyle bir şey yok zaten.
0: O konuşulur muydu orada erkekler
1: yok.
0: arasında? Hayır, Çağla değil. Ya şu kız da güzel kız, şuralarda geziyor. Bu kız şöyle, kız şöyle.
1: Ya elbette ki kendini bilmez insanlar konuşuyorlar yani.
2: Kimler?
0: Erkekler mesela kimlerle konuşurdunuz?
2: Mesela kimler?
1: Abi kimler yani? Ne diyeyim
2: yani, bir grup bir araya geliyorsunuz. Mesela bir yasaklı
1: yani
2: madde
1: kullanma.
2: Alkol var mıydı ortamda? Yasaklı madde kullandığınız ortamda alkol var mıydı? Arasında
1: var
2: oluyordur
1: muydu, yok muydu? Var mıydı yok muydu? Yani yasaklı madde. Vallahi abi şimdi nasıl söyleyeyim
2: tamam,
1: ben sana?
0: Onu çok madde... detaylı vermeden.
1: Yok, ben rahatım, sıkıntı yok onda da.
2: Alkol var mıydı ortamda?
1: Alkol elbette içilir
2: tamam,
1: yani, her yerde içilir.
2: Yasaklı madde var, alkol var. Bakın bir mayhoşluk var ve hani düşün yani böyle haz alma seviyenin en üst seviyeye çıkıyorsun. O ortamda hani 5-6 erkek bir araya gelmişsiniz.
0: Kadınlar mutlaka konuşulur
1: mesela,
0: öyle bir ortamda.
1: Mesela geçen günde söylediğim gibi yani şimdi herkes her yerde bir şeyler içiyor yani, bünyesine bir şeyler.
2: İçmesini bırakalım, konuşulanlardan bahsedelim.
1: Yani dediğim gibi kendini bilen insanlar yani sonuçta.
2: Hiç mi konuşmadı?
0: İnsan ama kendisi yok, kontrolü kaybedebilir ya alkol içince, madde içince. Şu anlamda yani bu doğanın gereği bir şey. Herkes bilir ki alkol içince insanlar kontrolü kaybeder. Bu zaten bilinen de bir şey. Mutlaka
1: yani
0: alkolle
1: kız,
0: suç oranının arttığını da biliyoruz.
1: Doğrudur da haklısınız da yani bir kız çocuğuna bunu yani nasıl bir...
2: Sağla demiyoruz. Genel olarak konuşuluyor muydu? Onu diyor mesela.
1: Yok.
0: Bir söylesin tabii. Hocam.
1: Yok.
0: Bir konuşsun Ahmet.
1: Yani ne bileyim yani bir kız çocuğuna bunu yapan nasıl bir şey var anlamadım yani, nasıl bir cesaret, nasıl bir yani, bir insan ne içerse içsin yani sonuçta tamam kendini kaybedebilir.
0: Daha
1: her şey
0: bir sapkın olan var mıydı?
1: Yok.
0: Grupta? Daha
1: yok.
0: Sapkın eğilimleri olan.
1: Yani mesela bazı isimler geçiyor. Onlar yani işinde gücünde düzgün insanlar, aileleri kökenleri düzgün insanlar zaten.
0: Sizden saklarlar mıydı acaba belki de böyle şeyler olup?
1: Yani şimdi biri bir halt diyorsa elbette saklar ama bir gün... Üç tane DNA diyorsunuz yani, bunlar illaki bir şekilde yani bir yerde renk verirler yani, bunu ömrü boyunca tutamaz. Herkesin bir gevize kısmı vardır bence yani.
0: Peki 26 yıl olmuş, siz o gün cuma günü yayında çok kızdınız. Dediniz ki bir el var ve bence susturuluyor. Ne demek istediniz?
1: Yani bir el susturuluyor derken yani ne bileyim yani bu 26 senedir bulunamayan bir şeyin açıklaması var mı, başka bir açıklaması?
0: Yani birinin... bu konuyu kapatmak istediğini mi düşünüyorsunuz?
1: Ne bileyim yani, düşününce öyle yani mantık. Siz ne düşünüyorsunuz mesela?
0: Katil sizce güçlü biri mi?
1: Ya güçlüdür, güçsüzdür yani, yürüyorsa, dolaşıyorsa, ölmemişse.
0: Hayır, bu kadar 26 yıldır kapattığına göre aslında zihninde güçlü biri var diye düşündüm.
1: Yani her şeyi düşünüyor insan yani. Aklına gelen ilk o bence.
0: Yani böyle birazcık gücü olup bu konuyu kapatan biri mi var?
1: Bilemiyorum. Şey söyleyemiyorum bu konu hakkında, bilmiyorum. Yani.
0: Aileden biri olabilir mi?
1: Biri olabilir mi? Ya her şey olabilir ki Esra Hanım. Herkes olabilir yani.
0: Hayır, herkes olur. Sizin düşünceniz sorayım. Siz orada mahallenin gençlerisiniz. Konuşmuşsunuzdur. Yani aileden bu adam yapmış mıdır, o yapmış mıdır?
1: Daha önce dediğim gibi yani apartmandan birisini söylediler. Yani genç biri miydi? İsim falan aklımda yok ama ya öyle bir şey de çıkmadı.
0: İlkay hiç söylendi mi?
1: Yok.
0: İlkay'la ilgili duymadınız.
1: O da zaten hani başlıca bir cinayete kurban gitti. Yani devletin elinde zaten bu DNA'sı var. Ya çok
0: Bülent.
1: Basit. Bülent?
0: Bülent'le ilgili.
1: Yok.
0: Yasin?
1: Hayır, sadece apartmandan biri konuşuldu, o kadar. Yani ben kulağımla duyduğum şeyi söylüyorum yani.
0: Yasin'le ilgili?
1: Yok. Geçmedi Yasin ismi.
0: Peki konuşulan kişi... Yaşlı, genç, nasıl biri olarak konuşuldu?
1: Genç deniyordu yani. Genç,
0: genç bir erkek.
1: Genç deniyordu, evet.
0: Genç bir erkek olarak konuşuldu apartmanın içinde yani, biri diye.
1: Zaten böyle bir acı bir şey olmuş yani. İlk hedef zaten kale apartman yani. İlk hedef orası olmalıydı.
0: Peki başka gençler tanıdığınız var mı? Oraya giren, çıkan.
1: Binaya mı?
0: Bina,
1: yok,
0: sizin çevrenizde.
1: Yok, hayır.
0: Ben genç biri ben olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Yukarı... merdiven olduğunu ben sırayla çıktığımda ilk defa gördüm yani. Ben çünkü apartmanın kapısından girmişliğim yok yani.
0: Siz nereden Bodrum'a giderdiniz?
1: Yandan bahçe. Kapısı.
0: Hemen o yan bahçeden girip çıkıyordunuz her zaman.
1: Yani.
0: Peki Ahmet Bey şunu soracağım.
1: Zaten şeyi kullanmıyorlar yani, apartman kapısını kullanmıyorlar zaten. Ben de mesela kullanmıyorum.
0: Faysal'lar mı kullanmıyordu?
1: Ben de apartmanı kullanmıyorum.
3: İşte kilit bu. Bakın kilit nokta bu. Apartmanın ana girişini kullanmıyor Faysal'ların evine girenler. Yani sizin
1: yani hiç apartmanlı bir şey yok. Benim de mesela yaşadığım
3: apartmanlı bir işim yok.
1: Bahçeden girip çıkıyorum.

0: Yani.
1: Cinayet işlendiği sırada Ahmet Bey zaten apartmanın kapısına bakan bir yerdeydi. Bakın Sıla'nın durduğu yerde.
0: Evet. Dediğim gibi yabancı
1: dolayısıyla
0: sekmez
1: oradayken
0: yani.
1: Oradayken yukarıda cinayet işleniyordu ama Faysal'ların ve Kemal'lerin evine hiç kimse ana kapıdan girmiyordu. Hı hı. Herkes bakın biraz önce söylediği gibi biz zaten arkadan arka kapıdan giriyorduk.
0: Arkadan bakın, derken zaten alemi açık falan yani. Kapısına. Herkesin gözü göz önünde.
1: Hayır, bahçe kapısında yanlış anlamayın.
0: Bahçe kapısında da bir giriş vardı.
1: Orası bahçeydi. Bakın savcının yapması gereken bir şey var. Savcılık şu bizim yayınlarımızı dikkate alarak derhal bir keşif yapacak. Şeyi gönderecek emniyet mensuplarını. Hı hı. Gerçekten bu kazan dairesinden bu bahçe kapısı olan aşağıda iki daireden apartmanın içine açılan bir kapı var mı? Varsa cinayet eğer oradan yukarıdan bir işlenip de ana kapıdan katil geçmeyip de Faysal'ların oradan mı kazan dairesinden mi çıktı? Bunu bir keşifle tespit etmek zorunda. Hı hı. Eğer bugüne kadar yapılmadıysa bu bir, büyük bir eksiklik ki yapılmadığını biliyoruz. Şu an itibariyle benim savcılıktan ve emniyetten talebim derhal bu yayınlardan kaynaklı olarak Çiğdem Apartmanı'nda hani kapıyı bize açmıyorlar ya. Çiğdem Apartmanı'nda bir keşif yapılıp gerçekten ana kapıyı kullanmadan aşağıdan da apartmanın içine girilip girmeyeceğini tespit etsinler.
2: Şimdi Ahmet Bey siz ekip arkadaşlarımıza demişsiniz ki keşke anne zaman aşımı süresini uzatmasaydı. O zaman katil çıkardı.
0: Öyle bir şeyi ben dedim mi?
2: Evet. Bilmiyorum. Demişsiniz arkadaşlarımız öyle diyor.
0: Ben abla yüzünden hani zaman aşımı uzadı iyi oldu anlamında söyledim yani.
2: Siz iyi oldu anlamında mı
0: tabii
2: söylemek
0: ki
2: istediniz?
0: Evet.
2: Sizin de galiba bir akrabanız cinayet işlemiş. Zaman aşımını uzatmasaydı çıkardı demiş o kişi.
0: Yani tabii gibi.
2: Nasıl yani? Ya yani katil akraban kendisi mi itiraf ederdi?
0: Nasıl?
2: O zaman son noktada.
0: Yok şimdi bu benim konumla ne alakası var? Şimdiki programın benimle ne alakası var onu anlamadım.
2: Bana şimdi ekip arkadaşlarım söylüyor. Niye bunu söyledi diye.
0: Bilmiyorum ben. Yanlış anlaşılmıştır belki de.
2: Ben öyle demek istemedim diyorsunuz.
0: Yani aynen öyle. Zaten abla yüzünden dedim zaman aşımı uzadı. 30 sene oldu. 30 sene oldu doğru değil mi?
3: 26
2: sene
0: 26.
2: Oldu.
0: Normalde kaç seneydi? 20 değil miydi?
3: 20 idi.
0: 20 idi.
3: 10 sene uzadı.
0: Ben zaten o şeyinizde ben sizi televizyonda gördüm zaten. İzledim
3: evet.
0: Ben sizi.
3: Evet.
2: Peki Gülnur Hanım siz hani oturdunuz şimdi konuşuyoruz Bodrum'dan konuşuyoruz diğer şeylerden konuşuyoruz. Çağlayıp anlatırken oranın gençleri çok aklı başında namuslu hani böyle hiç kimseyle etliye sütüye bulaşmayan. Gerçi bir sapık dediğimiz zaman illa bir insanlar damacanaya da istismar ediyor. Hani biz bunu böyle demek de doğru değil ama bu kız yani mahallede çok temiz bir kız olarak biliniyor.
3: Evet.
2: Peki şimdi böyle bilinmesine rağmen bu tarz bir şeye maruz kalması, yani ne olarak düşünüyorsunuz siz kafanızda?
3: Ben Çağla'yı tanıyan biri olduğunu düşünüyorum. Ve o civarda olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim gideceğimi nereden biliyor? Geliş saatimi nereden biliyor?
2: Hı hı.
3: Dolayısıyla beni takip eden ya da çıktığımı girdiğimi gören biri olduğunu tahmin ediyorum. Bilmiyorum Hasan Hocam siz
1: haklısınız.
3: Ne dersiniz?
1: Yani biz de benzer şeyleri düşünüyoruz.
2: Yani sizin evet çıkış saatinizi takip eden biri
3: evet
2: olmalı diyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz Hakan Hocam?
4: Şimdi ben başka bir şeyden girmek istiyorum. Haklısınız ama bir Ahmet'e bir şey söyleyeceğim sonra oraya gelmek istiyorum izin verirseniz.
2: Tabii.
4: Şimdi Ahmet siz babayı tanıyorsunuz değil mi? Babayı tanıyor musunuz?
0: Yani hiç bir konuşmuşum yok ama tabii ki.
4: Ganyan bayisi varmış herhalde.
0: Evet.
4: Yani gidip oynama şey var mıydı arkadaşlarınızın arasında? Gider miydiniz, oynar mıydınız?
0: Yok.
4: Oynamazdınız.
1: Hocam o Ganyan bayisi Nişantaşı'nda.
4: Nişantaşı'nda başka yerde. Yani herhangi bir tanışıklığı şeyi falan yok,
0: yok
4: yani.
0: Yok.
4: Ben yani şundan dolayı söylüyorum. Yani o kızı şu abinin kızıdır diye bir sahiplenme olgusu oluştu mu sizde yoksa?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Yani birinin kızı olması hani sonuçta mahallemizin insanın kızı çocuğu yani.
4: Yeter. Bir yere
0: yani varacağım. Yani muhabbet veyahut da bizim kişi insanlarımızdan hani bir konuşan eden bir samimiyet yok diyebiliyorum ben yani.
4: Anladım. Şimdi hep buradan çıkışı bahsediyoruz. Zaten çıkışı gördük. Çok ağır bir sirkülasyon var. Yani bütünsel bir mekan analizi yaptığımızda buradaki eğer ön taraftan çıkmadıysa arka taraftan mutlaka bu insan biliyor. Arka taraftan çıkışı çok rahat biliyor.
2: Evet.
4: Yani böylece demin Gülnur Hanım dediği gibi bölgeyi, binayı bilen bir insan. Bilen bir insan. Ve ben hala şuradayım. Ayak seslerini kızcağızın duyanlar neden

0: kaçış seslerini duymadı.
1: En son sadece takır takır bir ses duyuyorlar. Bir koşturma sesi duyuluyor. Bildiğim.
2: Evin içinde.
1: Evin içinde.
0: Evin içinde duyuyorlar. Evet. Ama çıkarken hiç mi kapıyı sert çarpmadı kaçan insan? Yani bu kadar rahat davranması kafamızda gerçek anlamda
1: peki
0: soru işareti
1: oluşuyor.
0: Hocam
1: bu şu mu demek? İçeride mi kalmıştır katil?
0: Şöyle şu anda benim tezim şu. Bu katil kızı bekliyordu. Kızı bekliyordu. Ya da içerideydi. Hı
1: hı. Çünkü annenin olmadığını biliyor.
0: Annenin olmadığını biliyordu diyelim. Ama içerideydi. Kız içeriye kapıyı açtı. Herhangi bir ses duyulmadı. Mutfağa gitti, ayakkabılarını çıkarttı. Kabul edelim ifadelere göre. Tamam diyelim, hadi öyle olduğunu kabul edelim. Yine ses çıkmadı. Mutfaktan geçiyor, odaya doğru geçerken kabul edelim işte bıraktı o salon tarafında eşyalarını, çantasını, torbayı. İşte o anda ne olduysa ya arkadan birisi geldi ki öyle bir tahmin içer kanaat getiriyorum.
1: Bıçak öyle, dayanmış burasına.
0: Orasına bıçak dayanıyor. Ve akabin ağzını da kapatarak o işlemi gerçekleştirmeye başlıyor.
1: Evet. Diyorum.
0: Şimdi salon koridorda mı yoksa odada mı olduğu çok uzun bir konu. Yani resimlere bakıyoruz. Çünkü o jet RTL dediğimiz yani kanın fışkırmış. Çünkü hocalarım yanlış anlamasın. Adli tıp hocalarım biz mekansal analizi bu şekilde çözüyoruz. O jet hızı 0.16 bar gibi muhteşem bir basınçla yaklaşık 1.5-2 metreye doğru fışkırır, gider. Yani böylece o bölge tutamayacağınız bir kırmızı leke dağılımı olur.
1: Koridorda olsa koridorda olmaz
0: koridorda
1: mıydı?
0: Koridorda olur. Şimdi bizim resimlerde gördüğümüz koridorda belli bir kısımda var ve duvarda var. Şimdi o zaman biz burada anatomik yapısını o anki işlemde nasıl olduğunu acaba yere doğru eğildi de mi oraya yaptı diye düşünebiliriz. Bunu incelememiz lazım. Hı hı. İkinci faza geçtiğimizde odaya intikal ediliyor. Odada ise ister istemeden bir tabii bir oynama var. Yani cinsel istismar hala deniyor ama o şekilde bırakılıyor. Sağ tarafına doğru döndürülüyor. Evet. Israr ediyorum bakın. Kalça kısmı göstereceğim hiç üşenmedim. Bakın şu şekilde bir mahsur yoksa.
1: Tabii,
0: bakın şu şekilde.
1: Oturuyor.
0: Ve şöyle çok özür diliyorum herkesten. Bakın şu şekilde resimlerde gördüğümüz şu şekilde pozisyon.
1: Evet.
0: Kızcağız.
1: Kızın pozisyonu o.
0: Sağ tarafta kan.
1: Doğru.
0: Kan sağ tarafta birikmiş, göllenmiş. Sağ tarafta yatak başında ve duvarda leke, kırmızı leke izleri var. Ama ne gariptir ki işlem sol tarafta olmasına rağmen sol taraftaki yanak temiz gözüküyor.
1: Bu
0: da demek
1: ki
0: bu hanım kızımız böyleydi. Yan taraftı ve oynatılmış. Böyle yerinden oynatılmış. Artı böyle güzel bir tövbe özür diliyorum yanlış söyledim. Böyle temiz bir işlemi hareketsiz bir durumdayken pozisyondayken yapabilirler.
1: Ne
0: insan.
1: Demek yani temiz ne demek hocam?
0: Yani hareket ettiği zaman insan oradaki o çizgiler hareket edebilir. Bunu adli tıp hocalarımız gayet ben güzel bir şekilde hareket etti.
1: Evet buyurun.
3: Hocam şimdi bakın ama kızımızın vücudunda 3 tane farklı DNA var. Hareketsizlikten bahsediyorsunuz ya. Şimdi bunu hareket etmesi zaten imkansız. 3 tane farklı bir bireyden bahsediyoruz olay yerinde.
1: 3 kişiden bahsediyorsak. Evet.
3: Şimdi 3 tane farklı bir kişinin 15 yaşında kızın birini kolunu tutması, birini bacağı tutması zaten hareketsiz kılar onu.
0: Ben iki kişi olarak düşünüyorum.
3: Ama üç farklı DNA var. Şimdi Mesra Hanım öyle biliyorum ben. Siz farklı mı biliyorsunuz?
0: Şimdi DNA da, üçüncü, dördüncü faz olarak geçiyor. Evet haklısınız dediğiniz gibi.
3: Üç tane
0: gibi.
3: Farklı DNA'nın üç tane farklı insanın orada olduğunu gösteriyor.
0: Ama şimdi ben şu anda olayı sadece mekansal olarak, morfolojik olarak yani şekillini şu anda fotoğrafı
3: ama
0: biz hareket, şey
3: zaten
0: yapıyoruz.
3: Zaten üç tane insan müdahale etti. Bir genç kız hareketsiz
0: hayır,
3: kalır.
0: Hayır üç tane şey insanı hiç önemli. Kullanmadım.
3: Direnç gösteremez.
0: İki kişi olarak.
1: İki kişi olarak.
0: Çünkü yatağın sağ tarafı dağınık.
3: Tamam.
0: Ve bir şekilde tek kişi o kızın hareket etmesini tek kişi bir şey engelleyemez.
1: Yani
0: tırnaklarında
1: hocam, siz
0: DNA'lar
1: kişi,
0: sizin buyurduğunuz gibi tırnaklarda
1: kişi
0: DNA var. Yani
1: mi?
0: O tür kanaate getiriyorum. Ama DNA'nın sonuçları şu anda belli mi?
4: Peki, İki kişi bir olayda. Katile kan bulaşır mı bulaşmaz?
0: Mutlaka tamam. Mutlaka bulaşır.
1: Kısa bir aradan
0: bakın,
1: sonra devam ediyoruz.
0: Mutlaka bulaşır.

0: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde

0: İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Felix!
3: Yemek getirdim.
2: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı kılınamaz. Kedin için karşı konulamaz parti mix ödül mamasını dene. A101'de haftanın yıldızları. Tarabya kaşar peyniri 259 lira. Peysan tereyağı 469 lira.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım?
0: Tak tak konuşuyoruz.
1: Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Bu benim olsun mu?
3: Anne ben bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
4: Bunu.
3: Bu.
2: Bunu.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha acemli saçlar.

0: Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Üstelik seçili Koenig küçük ev aletlerinde %10 indirimde sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji

0: Anne! Bu benim olsun mu?
1: Olsun canım.
2: Anne ben bunu alıyorum.
3: Anne bu benim olsun mu ya?
1: İşte taburalara kadar gel.
4: Anne ben alayım mı bunu?
5: Anne bunu.
0: Bunu?
5: Bunu.
0: Bu?
2: Bu.
0: Bunu. Anne bunu.
4: Al kızım al.
5: Sana almıştım.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Bu benim olsun mu?
2: Anne ben bunu alıyorum.
1: Anne bunu.
3: Bunu.
2: Bu.
3: Bunu.
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Yeni Magnum Signature.

0: ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Annelerin

0: Çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
2: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'ta.
9: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
10: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
11: Şimdi Sıla'cığım ya, Sıla'nın da başına gelenler. Yine apartman, Çiğdem apartmanı sakinleri polis çağırmışlar. Zavallı Sıla gidiyor, sürekli ifade veriyor, geliyor. Sanki polis ekiplerimizin de bu kadar işi gücü varken Çiğdem apartmanının, yani bu kadar da insanları işinden gücünden etmesi de. Sıla ne oldu yine?
12: Esra Hanım, bu sefer de şöyle oldu. Biz yayınımıza dakikalar kala ben Çiğdem apartmanına girdim aslında. O girişe girdim. Bir zile bastım. Kapıyı açtılar. Kazan dairesine doğru iniyordum. Ancak bir hanımefendiyle karşılaştım. Tabii ki kendisi artık beni tanıyor. Kendisi bu apartmanda sonradan taşınanlardan biri. Kendisi çıkmam gerektiğini söyledi. Sadece kazan dairesine bakmak istediğimi söyledim. İşimin kısa olacağını söyledim ancak... Kendisi fiziksel de müdahalede bulunarak, bunu da söylemek istiyorum. Aa. Şöyle tutarak beni şöyle bir çıkardı. Kapının dışından fiziksel müdahalede de bulundu kendisi. Ve sonra polis çağıracağını söyledi. Polis beyler de biraz önce geldi ve yayından sonra büyük ihtimalle bizi ifadeye götürecekler.
11: Sıla, senden bir şey isteyeceğim. Lütfen polis ekiplerine seni kolundan çekip tutan hanımefendi hakkında şikayetçi olur musun? Böyle bir şey yapamaz ki. O yapabilir mi hocam? Tamam. Sen de ondan şikayetçi olacaksın. Tamam. Madem herkes birbirinden şikayetçi olarak ilerleyecek. Sen de hanımefendi, madem seni tutturmuş, ittirmiş. Sen de bundan şikayetçi olabilirsin. Yani insanlar yardımcı olmak yerine gelip karşılıklı şikayetçi olacaksak biz de sizden şikayetçi Esra olalım. Hanım. Yani buyurun hocam, Gülün Hanım.
13: Şimdi bu komşular, bir zamanlar komşuluk yaptığım insanlar... Rım başına gelmiş olsaydı böyle mi yapacaktı? Bravo. 26 yıldır mücadele ediyorum. Bir işin ucundan da siz tutun ya. Evet. Bu nasıl bir düşmanlık, ben anlamıyorum. Haklılar, tamam, çok yoruldular, sıkıldılar. Devam, ama ben de bir acılı anneyim ya. Evladımı kaybettim, bu nedir ya?
11: Şimdi... Bir de Gülnur Hanım, siz nereden biliyorsunuz apartmandan çıkarıyorsunuz? Belki biz zaten aşağı katın mülk sahibi Kemal Bey'den izin aldık. Siz niye çıkarıyorsunuz? Hemen Sıla şikayetçi oluyorsunuz. Hasan Hocam yardımcı olun. Sıla da şu tamam. Kadını şikayet tamam, etsin tamam, ya. Tamam, ne tamam, olur. Tamam, karşılık tamam. Vermezsek vallahi psikolojik tamam, olur. Tamam. Programın sonuna geldik. Görüşürüz yarın.
14: Kayıplar. Çözüme kavuşmamış cinayetler.
11: Bir defa bunu görüyorsun. Öbür çocuğum hasta diye diğer çocukları karnını bırak, olmaz.
14: Ailenize mi kavuşmak istiyorsunuz?
11: Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Doğrunun bulunması tarafındayız.
14: Esra Ezmeci ve ekibi sorunlarınızı çözmek, gerçekleri ortaya çıkarmak için yanınızda. Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488

0: 51-84. Arayın, sesiniz olalım.
1: Eninde sonunda adalet yerini bulacaktır.
2: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak.

0: Safiye.
1: Sakın.
0: Anlatacaktım sana.
1: Sakın.
2: Safiye. Sen hep iyi bir insandın, vicdanlıydın. Ne olur bana yardım et.
0: Onun yapacağı hiçbir şey yok. O kadar anlattım sana, niye anlamıyorsun? Onunla hiçbir ilgisi yok. Safiye, bak ben işin doğrusunu sana anlatacağım. Tamam mı? Anlatacağım ben sana işin doğrusunu.
1: Evlendiniz demek. Ne zaman? Biz ayrıldıktan hemen sonra mı? Sen hep benim yanıma gelirdin, beni teselli ederdin. Sakın üzülme. O seni hala seviyor, unutamadı derdin. Vay be. Büyük hareket. Bununla ilgili bir şiir var mıdır kitapta? İhanetle ilgili. Ha? Bir bakayım ben. Bir daha sakın benim kapıma gelmeyin. Ailevi meselelerinizi de kendi içinizde halledin, bir zahmet.

0: Allah'ım karnıma ağrılar girdi anne, görüyor musun anne? Ay bunların çocukları olmuş ya. İnanamıyorum, sen şu Safa aşağı bak anne. Şu Safa aşağı ama asıl çakal Gülru. Aha Gülru yok mu o Gülru? Arkadan ne işler çevirmiş arkadan arkadan. Ay hiç güleceğim yoktu.
1: Ağlanacak haline gülüyor musun bir de? Yuva yıkan kadın olmuşsun, haberin yokmuş.
0: Benim haberim yoktu, ne bileyim.
1: Artık var. Öksüz mü kalsın o çocuk istiyorsun? Babasız.

0: kalsın senin yüzünden uğursuz Safiye. Rahat bırak beni. Hadi defol.
1: Abla, iyi misin sen? Ne oldu?
0: Rahat bırak. Yaklaşma.
1: Abla.
0: Rahat bırakın beni. Defolun gidin hadi hepiniz.
2: Ahlaksızlıkların en büyüğünü yapıyorsun. Günahların en büyüğünü. Kendi ailene yaptıkların yetmedi. Şimdi bir çocuğu babasından mı ayırıyorsun? Yuva yıkanın yuvası olmaz. Senin de evin ocağın dağılacak.
0: Dağılmayacak. Dağılmayacak, izin vermeyeceğim.
2: Mahvedeceksin hepsini.
0: Hayır.
2: Önce Han, sonra sıra diğerlerine gelecek. Hiçbiri mutlu olamayacak.
0: Hayır.
2: Hepsi seni suçlayacak.
0: Hayır.
1: Abla.
2: Hepsi.
0: Hayır.
2: Hayır. Çünkü sen zekalı.
0: Hayır.
2: Çamursun.
0: Hayır.
2: Pisliksin.
0: Değilim. Çıkar sen.
1: Kapat kulağını.
0: Çıkar sen kafana.
1: Dinlemedim.
0: Rahat bırak beni, rahat bırak beni, rahat bırak, rahat bırak. Kafamın içinden çek. Kafamın içinden çek.
2: Senin yüzünden. Bu ev başlarına yıkılacak.
0: Kafamın içinden çek. Kafamın içinden çek. İstemiyorum.
2: Hepsinin kazanmış.
0: Geber. Geber, geber, geber. Geber, geber. Geber, geber artık, geber, defol
1: tamam.
0: Git, defol git,
1: tamam,
0: defol
1: git, şey.
0: Defol git, defol git, defol,
1: abla,
0: defol, duyuyor musun defol beni, defol, duymak istemiyorum, defol, defol, defol, duymayacağım seni, duymayacağım seni, duymayacağım,
3: abla,
0: kafamdan çıkacağım,
3: abla yapma,
0: baba yardım et. Baba yardım et yardım et.
4: Kızım.
0: Baba yardım et.
4: Ne oldu?
0: Baba yardım et bana, yardım et ne olursun. Bana yardım et.
4: Ben anlamıyorum ki.
0: Baba yalvarırım bana.
4: Ne istiyorsun?
0: Çıktın,
4: ne yapayım?
0: Çıktın içimden, kafamdan çıktın.
4: Gül ben, ne oluyor?
0: Kafamdan.
1: Tamam abla, dur.
0: Babam çıktı lan. Kafamdan çıkacak, çıkacak,
1: tamam,
0: çıkacak.
1: Tamam abla, dur.
0: Çıkacak, çıkacak, çıkacak. Çıkacak, defolsun gitsin. Defolsun gitsin. Kafamdan çıksın.
1: Abla.
2: Onlar sana hiçbir şey yapamaz. Ben senin lanetinim.
0: Ablacığım.
2: Sen bana aitsin.
0: Kes artık
2: seni. Ölene kadar beni
1: yapacaksın.
0: Geber.
1: Geber.
0: Geber.
1: Geber.
0: Geber. Geber. Geber.
1: Geber. Geber.
0: Geber. Geber. Geber.
1: Geber.
0: Geber. Geber.
1: Geber.
0: Geber. Geber. Geber. Geber.
4: Geber.
0: Geber.
4: Geber.
5: Tutun onu Neriman. Ne olursa olsun tutun.
6: Ne işe yarayacak bu yaptın? Onu mahvetmekten başka ne işe yarayacak bu yaptın Güdülü?
3: İnanamıyorum ya. Ben sana kızın diyorum. Sen hala Safiye diyorsun. Ona ne olacak diye düşünüyorsun. Lanet olsun. Sana da lanet olsun. Senin bu saplantılı, hastalıklı aşkına da lanet olsun. Defolup gideceğiz buradan. Kızımı da götürüyorum. Bir daha göremeyeceksin. Babasının ne kadar pislik bir adam olduğunu anlatacağım ona. Sevmeyecek seni, özlemeyecek. Bir daha sana ihtiyaç duymayacak. Naci? Naci ne oldu? Ver elini, kalk.
6: Tutmayacağım elini. Sakın dokunma bana.
3: Naci hadi. Ne oluyor? Niye hareket edemiyorsun?
6: Güru git buradan.
3: Gitmem. Ne olduğunu söyleyeceksin.
6: Allah kahretsin. Allah kahretsin şimdi. Şimdi değil, şimdi değil.
3: Şimdi dur, değil. Tamam eve gideceğiz. Dinleneceksin, geçecek tamam mı?
6: Hiçbir şey geçmeyecek Güru. Ölüyorum ben.

0: Ölüyor.
1: Çıkaracağım. Kafamdan çıkaracağım.
2: Yapmadım.
1: Defol git. Defol.
2: Defol. Defol.
1: Çık artık. Çık. Çık. Çık. Çık.
0: Abla. Abla ya.

0: yapma.
1: Kırtılacağım.
0: Abla yapma.
1: Kırtılacağım.
0: Abla yeter.
1: Ulan
0: abla.
1: Han.
0: Abla bana bak.
1: Gittin.
0: Abla.
1: Han.
0: Geldim ben.
1: Han.
0: Buradayım bak.
1: Çıksın. Kafamdan çıksın. Kafamdan çıksın.
0: Tamam abla.
1: Kafamdan çıksın.
0: Tamam bak.
1: Annem.
0: Öldü.
1: Kafamın içinde.
0: Öldü o.
1: Çıkmıyor.
0: Yok o.
1: Çıkmıyor.
0: Abla.
1: Kafamda.
0: Öldü o. Yok.
1: Çıkmıyor.
0: Yok bak ben buradayım.
1: Gideceksin.
0: Gitmeyeceğim.
1: Sen de gideceksin.
0: Gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim.
1: Daha önce gittin, gideceksin yine o kadına gideceksin. Gideceksin biliyorum.
0: Gitmeyeceğim.
1: Gideceksin.
0: Gitmeyeceğim, hiçbir yere gitmeyeceğim. Bırakmayacağım sizi. Ne sizi? Ne de onu asla bırakmayacağım.
1: Gitme. Can.
0: Hep birlikte yaşayacağız burada. Bu evde. Yan yana. Birlikte olacağız.

0: İnci, nereye gidiyorsun?
1: Onu sakinleştirmek için söyledin değil mi? Beraber yaşayacağız diye. Doğru değildi değil mi?
0: Başka bir yolu olsaydı, inan ki...
1: Yok. Yok, buna gerçekten inanıyor olamazsın.
0: Çok üzgünüm İnci. Böyle olmak zorunda. Başka şansımız yok bizim.
1: Ne zaman karar verdin buna? Başından beri değil çünkü biz... Biz nerede yaşayacağımızı konuşuyorduk, biz planlar yapıyorduk. Yapmıyorduk. Ben yapıyordum. Sen susuyordun. Ben kendi kendime. Evlenirken bu mu vardı kafanda? Doğruyu söyle.
0: Ne halde olduğunu görüyorsun. Ben siz ne halde olduklarını, nasıl bıçak sırtında yaşadığımı biliyorsun. O yangınlar, polisler, krizler. Benim şu son 2 senedir olaysız bir günüm geçmedi İnci.
1: Evlenme teklif ederken ne dedin? Nasılsa İnci her yola gelir, nasılsa İnci köpek gibi aşık bana mı dedin, ne dedin?
0: Ben ona köpek gibi aşığım. Ne olacaksa olsun, gerisi umurumda bile değil dedim. Hem bilseydin ne olacaktı? Bana sırtını dönüp gidecek miydin yani?
1: En azından neye evet dediğimi bilecektim. Hayır ya. Hayır, ben bunu hayal etmedim. Haksızlık bu.
0: Haksızlık mı? Ben sana haksızlığın ne olduğunu söyleyeyim mi? Hiç sevmediğin halde, sadece kahraman olmak için o Ayyaş Uygar'a 2 seneni heba ederken sevdiğin adama asla fedakarlık göstermemen. Haksızlık bu işte.

0: Gitti değil mi? O kadının peşinden gitti. Ben de her seferinde saf saf inanıyorum ona.
1: Hayır abla, biz de duyduk. Gitmeyecekmiş bu evden, öyle dedi. Hem sadece senin için değil, bak baba için, benim için, değil mi? Ha?
0: Nerede o zaman Han? Nerede? Han nerede?
2: Ah ya, dikişlik mi acaba bu? Ablam ne yaptın sen kendine böyle ya? Dur kalkma ne olur başına...
0: Dokunma, dokunma.
2: Abla yapma lütfen bak. Hepimiz mahvolduk sana bir şey olacak diye.
0: Şşş.
2: Ne oldu?
1: Nerede o? Kim?
0: Şşş sus. Konuşma. Nerede?
3: Yerine batmasın.
0: Dokunma. Yaklaşma bana. Ben mi yaptım bunu? Ne hale gelmiş. Yakın bırakmaz benim. Hesabını sorar biliyorum. Yalnız kaldığımda kesin gelip bulacak beni.
2: O zaman biz de seni hiç yalnız bırakmayız. İstersen sabaha kadar yanında dururuz abla. Değil mi Neriman? Baba?
1: Evet.
2: Televizyonu da açarız. Hem de en yükseği açarız sesini. Bir daha gelemez o zaman belki. Korkma abla. Yalnız değilsin, biz yanındayız.
0: O da öyle diyordu. Hani nerede? Biraz önce şurada söz verdi bana, gitmeyeceğim dedi. Hani? Nerede? Ha? Ya işte böyle giderler. Başkalarının peşinden basar giderler. 5 saniyede satarlar böyle. Hiç arkasında kalanı umursamazlar bile. Ne halde? Ne düşünüyor, üzülüyor mu? Umurlarında bile olmaz.
2: Abla, bak gelmiş Han. Gitmeyecek zaten, değil mi?
0: Ne oldu? Yetişebildin mi bari? Ha? Yoksa o da sırtını dönüp gitti mi? Gitti, değil mi? Ne bekliyordun ki zaten? Kendi babam bile durmamış şu evde. Kaçıp gitmiş hep. Elin kızı mı kalacaktı? Hiç boşuna umutlanma. O da diğeri gibi gidecek. Tatlı su balığı bunlar. Çölde yaşayamazlar.
4: Halbuki bana biraz yardım etsen. Belki olacak. Ha?
0: Olmaz. Olmaz. Ben izin versem de annem izin vermez. Barındırmaz onu.

0: Sen akşama baş başa olalım deyince ben çocukları tembihledim, odalarından çıkmayacaklar. İkimiz yiyeceğiz yemeği. Karnıyarık yaptım seversin diye. Hadi üstünü değiş, elini yıka da gel yemeğe oturalım.
1: Tamam.
0: Kız, ben sana odandan çıkma demedim mi?
2: Babamın en sevdiği kokuymuş Manolya. Dökeyim mi, ister misin?
0: İyi. Dök hadi.

0: Nasıl? Beğendin mi?
1: Eline sağlık.
0: Salatadan almamışsın. Dur ben koyayım sana. Biraz daha koyayım. Vallahi öyle iyi denk geldi ki bu. En son ne zaman böyle baş başa sohbet ettik hiç hatırlamıyorum.
1: Etmedik zaten. Biz seninle hiç sohbet etmedik Asibe. Ondan hatırlamıyorsun.
0: Böyle bir değişiklik olsun istedim. Bugün nasıl olmuş? Ay turşu vardı, onu çıkartmıştım ben. Onu da bir alıp geleyim.
1: Asibe. Oturur musun lütfen? Bak ben düşündüm, taşındım. Seni daha fazla mutsuz etmek istemiyorum.
0: İşlerim yüzünden yalnız kalıyorum. Ondan mı diyorsun?
1: Asibe ben boşanmak istiyorum. İkimiz için de en doğrusu bu.
0: Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hı? Bizim 4 tane çocuğumuz var, 4. Boşanmak da ne demek? Aklını mı kaçırdın sen? Kim var? Biri mi var hayatında? Yoksa o sümsük sekreterin mi? Yemin ediyorum gelirim o iş yerinize, ikiniz de rezil ederim. Duydun mu beni?
1: Kimse yok. Yapayalnızım. Kimse olmadı, olamazdı ondan sonra. Sen de biliyorsun bunu.
0: Ben neyim peki? Ha? Evdeki eşya mıyım ben? Halı mıyım? Duvar kağıdı mıyım? Neyim? Niye beni görmüyorsun? Niye insan muamelesi yapmıyorsun bana?
1: Bağırma, çocuklar duyacak.
0: Ben sana yıllarımı verdim be. Onun gibi bir değil, 4 çocuk doğurdum. Neyim eksikti ondan ya? Niye alamıyorsun beni şuradan içeri?
1: Dolu burası, dolu. Anlayamadım bir türlü, dolu.

0: Peki ya Sinem?
1: Öyle olsun.
0: Size iyi bir hayat verebilmek için ben elimden geleni yapacağım. Hiçbir eksiğiniz de olmaz. Ne istersen vermeye de hazırım. Bu ev, hatta apartman, para, hisse, ne istiyorsan. Yeter ki bırak beni artık. Gideyim.
2: Eğer gidersen Hikmet, kendimi öldürürüm. Yaparım Hikmet. Hatta şimdi giderim, şu pencereden atarım kendimi aşağı. Yemin ediyorum yaparım. Yaparım Hikmet.

gitmeyip kaldığınız için teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederim. Önce sana, sonra da sana kardeşim. İlla kanımızı akıtmamız gerekiyor ama neyse ki ikna oluyorsunuz sonunda. Vicdanlısınız çünkü. Sağ olun.

0: Neden daha önce söylemedin? Ne zaman öğrendin?
1: Bir yıl oldu.
0: Şu saatten sonra seni bırakıp gitmeyeceğim, biliyorsun değil mi Naci?
1: Bu sefer olmaz Gülru. Bu sefer kurtaramazsın benim. Gücün yetmez. Benim de yetmemişti. Hatırlıyor musun? Öyle bir günde ölmemişti benim babam. Her gün. Biraz biraz. Bir gün gözünü, bir gün elini kaybederek. Dilinin döndüğü son kelimeye kadar onun yanındaydım. Ve hiçbir şey yapamadım. O çaresizliği çocuğuma yaşatmayacağım ben.
0: Peki Safiye?
1: Haberi bile olmayacak.
0: Anlamıyorum Naci. Bütün bunları yaşayacağını biliyorsan niye döndün buraya?
1: Çünkü babama bir söz verdim ben. Keşke öyle değil. İyi ki ile gideceksin bu dünyada. Ancak o zaman üstü kalsın diyebilirsin ölüme. Bak Gülru. Bu iş uzadıkça çocuk beklentiye girecek. Benim yanımda olmak isteyecek. Beni görmek isteyecek. Ya şu kapının içeri girdiğinde beni öyle bir halde görsün istemiyorum. Kaldıramam. O da kaldıramaz. Bu yüzden lütfen hemen yarın biletini al.
0: Ben havlu atmam biliyorsun Naci. Beni tanıyorsun. En ufak bir iyileşme ihtimali varsa onu bulacağım. Gerekirse seni alıp dünyanın öbür ucuna gideceğim. Sen benim çocuğum babasısın. Yaşamak zorundasın. Ama öyle bütün gün o cama

Bakarak bunu yapamazsın. Ölümün şiirsel bir yanı yok. Hele geride küçük bir çocuk bırakıyorsan hiç yok. O yüzden toparlan, kendine gel. Ona değil, bize ihtiyacın var senin.

0: İyi misin? Abla kafanı defalarca duvarlara vurdun. En azından şu kapıyı kapatma, rica ediyorum senden.
1: Olan oldu zaten.

0: küstü bana.
1: Kim?
0: Annem. Küstü. Konuşmuyor.

0: Zaten bunu istiyordum. Sussun istiyordum.
1: Ben bile sırtımı döndüm ona. İnsanoğlu işte. Çiğ süt emmiş, çamurdan yaratılmış. Ne bekliyorsun ki?
0: Abla bak, bana kızgınsın. Biliyorum ama...
1: Yeri geliyor, en masumu bile kazık atıyor sana.
0: Bak, sana son kez söylüyorum. Ben sana kazık atmadım. Aşık oldum sadece.
1: En yakın arkadaşımla evlenmiş. Çocuk bile yapmışlar.
0: Naci mi?
1: Niye döndün ki o zaman? Niye karıştırdın ki benim aklımı? Hepsi aynı. Görüp göreceğimiz bu işte. İhanet. Çünkü biz Hasibe'nin çocuklarıyız. Başkalarınınki hayat, bizimkisi hüsran.
0: Yeter artık abla. Biz onun gibi değiliz. O kadar kin yok içimizde bizim. Kader falan değil, o mutsuzluktan besleniyordu. Ve bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmadı. Hep başkalarını suçladı. Hep başkaları kazık attı ona.
1: Sana da attılar. Haberin yok.
0: Ne?
1: Üzülme diye söylemedim.
0: Kim kazık atmış bana? Ha? İnci mi?
1: O değil. O da atacak ama onu demiyorum. Öncekini diyorum. Gözümle gördüm, aldattı seni. Defolup gitmezsen Han'a söylerim dedim.
0: Ne gördün ya gözünle? Ha? Ne gördün gözünle? Dışarı bile çıkmıyordun. Ya sen bana bak, canımı yakmak için yapıyorsan şunu yapma.
1: Ben canını yakmak için değil, yakmamak için söylemedim diyorum sana. Anlamıyor musun? Sustum.
0: Bak. Öyle olmadı o iş, tamam mı? Amerika'ya gidecekti o. O yüzden biz onunla ayrıldık.
1: Ah kardeşim benim. Ah kardeşim, konduramıyorsun tabii. Melek gibi kızdı diyorsun ama öyle olmuyor. Bak.

0: Elinde kitabı, şiiri, çiçeği eksik olmuyordu. Ne oldu? Hep böyle olur zaten. En beklemediğinden, en masumdan gelir hep böyle şeyler.
1: Tamam, sen yorgunsun. Yat, dinlen şimdi. Sabah konuşuruz, hadi.
0: Gene öyle olacak. Gitmenin yolunu yapıyor şimdiden. O da terk edecek seni, göreceksin. Aldık mazlumun ahını, çıkacak aheste aheste. Gül beni de sevmeyecek kimse.
1: Biz kime kötülük yaptık ki kimin ahını alacağız? Yapma şunu ya. Konuşma annem gibi, yapma.
0: Yok yok. Dinlemedim ben onu, susturdum hep. Ama sen beni dinle. Terk edecek seni. Yüzüne gülecek ama elinde hep hançeri olacak. Unutmadım seni, seviyorum diyecek ama inanma sakın. Onu nasıl sevmedilerse bizi de öyle sevmeyecekler işte. Çünkü biz Hasibe'nin çocuklarıyız.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Bu telefona ne deriz?
3: Vay, çok güzelmiş ha? Ya.
2: Onun özellikleri
3: budur
2: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: Hayırlı olsun. Aa.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Felix!
11: Yemek getirdim.
10: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı konulamaz. Kedin için karşı konulamaz Parti Mix ödül mamasını dene.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
14: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
15: Çok güzel.
14: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
13: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğilerek yatıştır.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Hadi başamalos.
19: Ooo.
18: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
20: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
21: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
3: Şok şok cepte şok.
4: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Erenler Atasay'da.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Damla.
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Tamam, çizgiyi geçmesi gerekiyor. Geçti mi geçti?
7: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Her şeyin bir ideali var.
10: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
11: Her işin bir korkması var.
12: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
13: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
14: Bu benim olsun mu?
15: Anne, ben bunu alıyorum.
14: Anne, bunu.
16: Bunu.
15: Bu.
16: Bunu.
17: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
2: İşte ta buralara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
1: Anne bunu. Bunu.
5: Bunu.
1: Bu.
3: Bu.
1: Bunu. Anne bunu.
2: Al kızım al.
1: Sana almıştım.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Her şeyin bir ideali var.
2: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
3: her işin bir korkması var.
4: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
5: Anne! Bu benim olsun mu?
6: Olsun canım.
7: Anne ben bunu alıyorum.
8: Anne bu benim olsun mu ya?
6: İşte taburalara kadar gel.
9: Anne ben alayım mı bunu?
5: Anne bunu.
9: Bunu?
5: Bunu.
9: Bu?
7: Bu.
5: Bunu. Anne bunu.
9: Al kızım al.
5: Sana almıştım.
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
12: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Karşınıza yeni nesil Blade.
14: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
13: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
15: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
16: Damla bence çok eğlenceli.
17: Yok ben almayayım.
18: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
19: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
18: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: sen zaten farkında mısın?
1: İnci burada mı?
0: Yok. Arayıp sorabilirdin bunu.
1: Uyuyor mu?
0: Yok diyorum sana, anlamıyor musun?
1: Girebilir miyim?
0: Sen bana inanmıyor musun ya?
1: Hayır.
0: Sırf benden özür dileyeceğini görmek için yapıyorum bunu. Geç.

0: Nerede olduğunu biliyor musun? Esra, lütfen.
1: Han, beni bile istemedi yanında. Yalnız kalmak istiyor. Bırakalım kalsın. Yani belli ki ihtiyacı var kızım.
0: Biliyor musun dedim.
1: Kimseyi yanında istemiyor.
0: Ben kimse değilim.
1: Tamam hancım, her yere baktın. Gördün. Yok burada. Şimdi gidebilir misin? Geç oldu saat. Hadi.
0: Bu Uygar tam olarak nereye gitti?
1: Ne?
0: Tedavi olmak için yurt dışına gidecek diyordunuz. Dönmüş olabilir mi?
1: Sen şu an... Anlamadım. Ama zaten bence anlamayayım da ben bu soruyu. Ve biz daha fazla konuşmayalım bu konuyu. Çünkü bu konuşma hiç iyi bir yere gitmiyor. Lütfen çıkar mısın? Hadi anne.
0: Konuşursan ona de ki... Kocan seni merak etmişti.
1: Özür dileyecektin benden. Yalancı yerine koydun ya beni az önce.
0: Rahatsız ettim. Kusura bakma Esra.

Güvenmeseydin diyorsun. Tabii. Doğru. Sen de haklısın.

0: Ama bu üç oldu. Duydun mu beni? Bu üç oldu. Üç oldu. Anladın mı beni? Üç oldu. Ben tamam. Ben tamamım. Anladın mı? Ben tamamım. Tamamım. Tamamım. Duydun mu? Tamamım.
1: Gözümle gördüm, aldattı seni. Defolup gitmezsen Han'a söylerim dedim. Gene öyle olacak. Gitmenin yolunu yapıyor şimdiden. O da terk edecek seni, göreceksin.
0: Tamamım.
1: Yüzüne gülecek ama hep elinde hançeri olacak.
0: Ben tamamım.
1: Melek gibi davranacak.
0: Tamamım.
1: Seni seviyorum diyecek, unutamadım diyecek. Üzülecek, ağlayacak ama inanma sen ona. Onu nasıl sevmedilerse bizi de öyle sevmeyecekler işte. Çünkü biz Hasibe'nin çocuklarıyız.

0: Şu sizin damat dikmiş gözünü incinin odasına öyle bakıyor.
1: Ablam onunla birlikte değil mi ki?
0: Gel sor. Aha. Gitmiş manyak.
2: Kapayın hocama. Hastası zaten. Ege. Hadi gel otur, geç kalacaksın.
0: Bizimkiyle arası mı bozuldu acaba bunun?
1: Dede duydun mu ablamla?
2: Bizi ilgilendirmez. Ayrıca her duyduğuna inanma sen. Tostunu ye.
0: Ya benim canım reçel istedi. Var mı evde?
1: Var, getireyim.
0: Hadi. Sen beni tehlikeli buluyorsun ya. O herif beni suya götürür de susuz getirir. Bak ben yakında öleceğim. Bari senin gözün incinin üstünde olsun. Allah Allah yahu, herif psikopat diyorum sana. Ha bak, buraya da yazdım. Gör, yakında incinin başına çok büyük dert açacak o herif. Artık şu gururunu bırak da torununa sahip.

0: çocuklarını aç bırakan adamdan mı öğreneceğim sahip çıkmayı? Hay hay, başka ne yapayım? Buyur anlat, hadi.
1: Ha? Alın size reçel. Tatlı yiyin, tatlı tatlı konuşun. Lütfen, rica ediyorum.
2: Çay koy.

0: Rahatsız etmiyorum değil mi? Seninkiler buradaysa duymasınlar çünkü. Hoş olmaz.
1: Ne istiyorsun?
0: Aynı şeyi ben sana soracaktım. Sen ne istiyorsun?

0: Ha, abla. Ne yaptın? Rahat uyuyabildin mi gece? Başın ağrıdı mı çok? Naciye'ye mi bakıyorsun?
1: Han'a bakıyorum.
0: Han'a mı? Aa, ne yapıyor orada? Ne işi var ki? Ay, kavga etmeye mi gitti yoksa abla? Aa.
1: Bırak, ne yapıyorlarsa yapsınlar.
0: Abla öyle deme ya. Ya yumruk yumruğa girerlerse? Biliyorsun Han'ın gözü döndü mü? Vallahi eyvah eyvah. Hastanelik eder adamı. Hatırlamıyor musun o eski vukuatlarını? Ay, ben bir şey oldum ya şimdi. Tüh. Ne yapsak? Gideyim bakayım mı ben, ne yapayım?
1: Kırsın ağzını burnunu. Hak etti o.
0: Abla öyle deme ya. Yazık. Çoluğu çocuğu varmış.
1: Ne yapalım çoluğu çocuğu varsa? Bize ne? Hayret bir şey. Gitsin çocuğuna bak. Bir dakika sen. Nereden biliyorsun sen çocuğu olduğunu? Gece bizi mi dinledin kapıdan?
0: Yok canım. Allah Allah abla. Duydum şey geçerken duydum yani ben. Hayır, zaten o değil mevzu. Gerçekten senin en yakın arkadaşınla mı evlenmiş şimdi o? Ben orayı anlamadım. Neden? Neden? Başka insan mı bulamamış Allah aşkına? Ha? Pes yani. Resmen hainlik ya. Ben böyle bir şey görmedim.
1: Ah canım anam ah. Hepsi öyledi, hepsi öyledi de. Demişti annem, demişti. O kıza güvenme, o Gülrü'ye sakın güvenme. Evine sokma, o kızda bir hinlik var demişti ama.
0: Sırf o değil ki abla. Annem hiç kimseyi sevmezdi. Arkadaşımız olsun istemezdi hiç.
1: Oldu da ne oldu? Gördük işte. Gelmedi hiç yanıma. Kim? Annem?
0: Aa!
1: Sabaha kadar gözümü kırpmadım. Hiç gelmedi vallahi.
0: E tamam işte, ne güzel. Susmuş sonunda. Oh, oh be.
1: Sus be. Terbiyesiz. O ne biçim laf öyle? Zaten ben burada vicdan azabından ölüyorum. Eğer beni uyarmaya çalışıyormuş kadın. Bağırıp çağırması hep ondanmış. Anlamamışım ben. Bak küstü bana.
0: Yok abla, ben anladım niye gelmediğini. Kızdığından falan değil yani.
1: Neden?
0: E şimdi bana ihtiyacı yok diye düşündü muhtemelen. Baksana şimdi bak. İnci çekti gitti. E Naci'nin bütün maskesi düştü. Kimden koruyacak ki artık bizi yani?
1: Kızgın değil midir bana?
0: Bence onun içi huzur ermiştir. Rahatlamıştır yani.
1: Bu ne olacak peki? Baksana ne hale getirdim.
0: Merak etme abla. Yaptırırız, ne olacak?
1: Olmaz. Ben kimseye emanet edemem bunu. Kimse elini süremez ona.
0: Ya ben? Benim de annem ya sonuçta.
1: Sen de süremezsin. Annem sana çok kızgındı zaten.
0: Aa. Niye? Ne yaptım ki ben?
1: Esat olayında kızdı sana. Çok kızdı. Ahlaksız dedi.
0: Ya. Madem öyle kalsın böyle. Kırık kırık.
1: Kız. Gülben. Aa bir dakika, Gülben. Aa gel buraya.
2: Sakladığın başka bir şey var mı? Var. Senin peki? Şu hayatta yaptığım en doğru şey neymiş biliyor musun? Sana o veda mektubunu vermek. Ablamı büyük bir beladan kurtarmış. Tek gururun buysa yazık. Ona iyi gelirsin sanmıştım. Yıllar sonra geriye döndüğüne

0: unutamam istedim.
1: Unutamadım değil. Unutmadım.
0: Öyle mi? Kızına da söyledin mi bunu? Terk edip gelmişsin ya.
1: Kızımı karıştırma.
2: Bana bak. Senin aile mefhumun olmayabilir. Ama ben ailemi korumak için her şeyi yaparım. Anladın mı beni? Her şeyden kastımı da inan bana bilmek istemezsin. O yüzden şimdi efendi efendi geldiğin yere geri dön. Nostaljiyi bırak. Git kızına babalık yap.
3: Zor değil mi? Arada kalmak.
1: İşkenceyi yapan da sensin. Gören de sensin.
3: Bir yanda ailen. Bir yanda sevdiğin tek kadın.
1: Ne zamandır yaşıyorsun bunu sen? Bir ay mı oldu? İki mi? Benim ömrüm böyle geçti. Geçtiden kastımı bilmek istemezsin. O yüzden asıl sen efendi efendi çek git yoluna. Yanlış anlama. O beni tehdit ettiğin şey her neyse, eminim çok korkutucudur. Gel gör ki benim kaybedecek bir şeyim yok. Olsa dükkan senin.
0: Yok mu cidden?
1: Maalesef.
0: Senden nefret ediyor. Bu öyle aşka kardeş bir nefret de değil. Bildiğin gençliğinizi yutacak kadar büyük bir nefret. Birbirinize en inandığınız anı düşün.
4: Bir gün gidersen uzağa. Kendini de getirir misin geri?
5: Ben nasıl gideyim ki senden uzağa?

0: Heh. Buldun mu o anı? İşte şu an ablamın hayattaki en büyük pişmanlığı o an işte. Kırk tane veda mektubu yazsaydım sizi böyle ayrı düşüremezdim. Ama sen becerdin bunu, helal olsun. Annemin, yılların, yolların yapamadığını sen yaptın. Bitirdin, noktayı koydun. Şu kadar umudu vardı ya. O umut annemden bile sağ çıktı, senden çıkamadı. Bravo. Sayende kapkara bir hayat kollarını açmış, onu bekliyor. Sen yaptın.
1: Az kalsın sana inanıyordum, biliyor musun? Sonra hatırladım ama. Biz birbirimizden nefret edemeyiz.
0: Öyle mi? Gel benimle. Gel benimle gör.
1: Ben o mektubu aldığım zaman bile...

0: Safiye'den nefret etmedim. Umut diyorsun ya hani. Umut. Siz o mektupla benim umutlarımın üstüne benzin döküp yaktınız. Gene nefret etmedim. Çünkü aşkın yanına nefreti koyamazsın. Eğer koyuyorsan o aşk değildir. Hastalıktır.
1: Neymiş peki nefret değilse? Söyle.
0: Aşk acısı.
1: Ne diyorsun sen be? Ha? Ne diyorsun?
0: Ben demiyorum. Mevlana diyor. Aşk etinden topuğuna kadar işlemiş bir nasırdır. Ya canın acıya acıya adım atacaksın ya da canını acıta acıta söküp atacaksın. Her iki yolda da canın çok ama çok yanacak. Safiye beni söküp atmaya çalışıyor. Senin bunu nefret sanman normal. Ama sen buraya ablan için gelmedin. Kendin için geldin.
1: Niye kendim için gelmişim ben?
0: Tamam, hıncını benden çıkartmak istiyorsun. Eyvallah. En azından kendine dürüst ol. Bana değil, kendine kızgınsın sen.
1: Niye kızgınmışım ben kendime?
0: Benimle aynı hatayı yaptığın için. Arada kaldın. Ve şimdi yanlış yöne doğru gidiyorsun. Çünkü öbür taraf cesaret istiyor. Canın acısa da adım atlıyor. Atamıyorsun. Ona sen gel diyorsun. Senin göze alamadığını o niye alsın? Kızmakta haklısın. Bana değil, kendine. Çünkü ben adımımı attım sonunda. Bekliyorum.

0: Sen niye Kidir ablamın penceresine bakıp duruyorsun? Sana sordum.
1: Ağır mı?
0: Babam doğru söylüyormuş. Bir tuhaflık var işte. Yine ne yaptın? Yine onu kızdıracak, ne yaptın? Bir şey sordum, konuşsana.
2: Abim hiçbir şey yapmadı. Sen git onu ablana sor. Zora gelince kaçıp gitmek ne demekmiş sor, o söylesin sana.
1: Neriman, tamam.
2: Hayır ya, herkes sana haksızlık yapıyor.

0: sen de sesini çıkarmıyorsun. Bilsinler işte gerçeği.
1: Ne demek kaçtı? Ne oldu da kaçtı?
2: Hesap mı vereceğim sana?
1: Ayrıldı senden değil mi? Biliyordum zaten. Hanginiz becerdi? Ablan mı sen mi?
2: Ayrılmadık. Ayrılmayacağız. Bunu o kafana sok. Anladın mı beni?
1: İyi. Ben bir de ablamı arayıp sorayım bakayım o ne düşünüyor. Alo abla. İyi misin? Canını mı sıktılar senin? Neredesin peki? Yanına gelmemi ister misin?
2: Ben de konuşabilir miyim?
1: Konuşamazsın. Evet, karşımda. Telefonu istiyor. Yok abla, merak etme zaten. Verir miyim? Tamam. Ara ama sonra konuşalım. Sesin iyi gelmiyor. Varınca mesaj at.
2: Nereye varınca?
1: Sana ne? Neriman, geliyor musun?
0: Gelmiyorum.
1: İyi, sen bilirsin.
2: Bir dakika.
0: Abi.
1: Çekilin.
2: Ben sadece nereye gittiğini bilmek istiyorum. Esra'ya mı gidiyor? Sadece onu bilmek istiyorum. Söyle.
1: Allah Allah ya, söylemiyorum. Zorla mı?
0: Hadi abi.
2: Dur bir dakika Neriman. Benim karımın nereye gittiğini bilmek hakkım. Söyle.
1: Karın öyle düşünmüyor belli ki.
0: Gidelim biz. Lütfen, lütfen. Hadi abi.
1: Ne bakıyorsun?
0: Gidelim. Lütfen. Sen sıkma canını, tamam mı? O ablası konusunda hassas biraz. Zaten araları da bozuk. Dedesi falan konuşmuyor hiç. Canı sıkkın onun. O yüzden o. Abi. Sen duyuyor musun beni?
2: Ne?
0: Sen sıkma canını, tamam mı? Bu kadar üzülüyorsan ben öğrenip söylerim sana yerini.
2: Nasıl öğreneceksin?
0: Ege'den tabii.
2: Hallederim ben Neriman. Zaten... Açar şimdi o telefonunu.

0: Açmadı. Nerede, nereye koydum ben bu anahtarı ya? Ay Allah'ım, yok işte, Allah'ın cezası anahtar. Yok işte, yok.
1: Abi tamam, dur bir. Sakince bak, ha?
0: Buldum.
1: Sen bugün arabayı kullanmasan mı acaba?
0: Neden?
1: Pek kendinde değilsin gibi. Ya bir de bir şey diyeceğim ama bozulma, olur mu?
0: Ne oldu, söyle.
1: Sen bizim çöp daireye mi gittin bugün?
0: Yok, çıkmadım. Ne oldu?
1: Üstüne tuhaf bir koku sinmiş de.
0: Eve gitmem lazım.
1: Tamam.
0: Neriman, biliyorum acelem var ama sen taksiye binsen olur değil mi?
1: Olur.
0: Dur, ben sana para vereyim.
1: Gerek yok abi.
0: Yok, olmaz öyle şey.

0: Hiç nakit kalmamış bende.
1: Abicim gerek yok. Zaten var benim param. Giderim ben.
0: Ben sana kart vereceğim. Şurada bankamatik var, gider çekersin, tamam mı? Al şunu, bankamatikten çeker.
1: Sorun yok. Tamam. Dur sen mi? Tamam.
0: Ben... Ne oluyor bana böyle bilmiyorum.
1: Sen sakin ol. Git eve, şöyle soyun dökün, bir duşunu al. Dinlen iyice.

0: Telefonunu da bırak. Dinleme ya kimseyi. Kendini duy sadece. Kendinle kal, olur mu?
1: Tamam.
2: Ben buradayım. Hep buradayım. Tamam.
0: Ama yani duşa git sen. Duşa koş. Böyle bir şey yok. Yok.
1: Bak ya. Dikkat et kendine.

0: Neriman. Neriman. Kafayı mı yedi o? Bana bakışlarını gördün mü? Ablamı da mı böyle korkutup kaçırdı acaba?
1: Ablan korkup kaçtı evet. Ama abimden değil.
0: Neden?
1: Bizimle yaşamak istemediğinden. Sanki abimin başka bir şansı varmış gibi. Sanki keyfinden yaşıyormuş gibi o evde.
0: Ne bir dakika bir dakika. Ablamdan ne istedi? Ablamla sizinle yaşamasını mı söyledi? O evde ablanla birlikte.
1: O kadar kötü bir şey mi bizimle yaşamak?
0: Yani... Seni kastetmediğimi biliyorsun Neriman.
1: Siz de çok matah değilsiniz Ege.
0: Öyle bir şey söylemedim ben ama herkes biliyor işte ablan normal değil.
1: En azından kimseden şantajla para koparmaya çalışmıyor. Ege özür dilerim. Tamam. Ya bir durur musun?
0: Bunu biliyordun ve belden aşağı vuracağını anı mı bekliyordun?
1: Ya hayır tabii ki. Ama dur yani böyle demek istemedim de konuşalım mı?
0: Konuşmayalım Neriman. Konuşmak iyi gelmiyor bize.

0: Gülben, bir ara bir öğren bakayım. Barışmışlar mı, konuşuyorlar mı, ne durumdalarmış bir öğrensen.
1: Tamam abla da şimdi çok canı sıkkın gibi. Yani bugün hiç bence üstüne gitmeyelim. Hayır inşallah seninkini haşet etmemiş. Ay pardon. Seninkini inşallah haşet etmemiştir.
0: Kız seninki deyip durma şuna be.
1: Ne diyeyim? Naci o zaman.
0: Alma diyorum adına. Annemin huzurunu kaçıracağız. Konuştuk bunu.
1: Ha geldi. Han, Han ne yaptın? İnşallah kırmadın adamın ağzını burnunu ya. Adamın dedim abla, dikkat ettiği zaman. Hayır, hesap sor. Neden benim ablamın kalbini kırmış? Niye sırtından bıçaklamış sor. Ablam onu burada ayrılık acısı çekiyor zannederken o niye gitmiş de yepyeni bir aşka yelken açmış? Ha bir de dünyada hiçbir insan evladı kalmamış gibi evimize sürekli girip çıkan ablamın en yakın arkadaşıyla niye düğün yapmış? Niye? Hadi ben bunları geçtim ki asla böyle şeyleri geçmem ama hadi geçtim diyelim. Ya sen çocuğunun adını Tomris koyarken hiç mi utanmadın be adam? Safiye'nin en sevdiği şairin karısının adı o be.
2: Gülben.
1: Çok ayıp bir şey ama Han. Hiç kaldıramadığım şeyler benim. Sen o çocuğun yüzüne bakarken adıyla seslenirken hiç mi utanmıyorsun ya? Biraz utanır insan ya. Safiye'nin en sevdiği şairin karısının adı o. Demiyor musun? Düşünmüyor musun? Bizim çocuğumuz olduğunda biz o ismi ona takacaktık diye. Hiç mi düşünmedin? Yanlış bir şey mi söylüyorum abla? Ben şu an yanlış yalan mı söylüyorum? Siz evlenseydiniz bak evlenseydiniz ve kız olsaydı çocuğunuz Tomris, erkek olsaydı Turgut olmayacak mıydı? Ne olur ya? Ha? Abla? Abla?
0: Biz orayı sildik mi? O karısının bastığı yeri. Tekrar sildik mi biz?
1: Yok.
0: Hah. Tamam ben bir leğene deterjan, çamaşır suyu falan koyayım. Geliyorum birazdan.
1: Ne oldu ya birdenbire? Ha?
2: Anlatsaydın biraz daha. Hatta direkt üstüne çıkıp tepinseydim. Böyle nazik oldu çünkü.
1: Ayhan ben fazla mı konuştum?
2: Yok canım ağzından bal damlıyordu ya. Ya sen nereden biliyorsun en sevdiği şairi, karısının adını falan?
1: Eski mektuplarından.
2: Sen mektuplarını mı okudun?
1: Sakın söyleme Han bak ablama. Bu koku senden mi geliyor? Şey ha?
2: Pardon Gülben kusura bakma. Koku rahatsız ettiyse.
1: Hayır estağfurullah Han aşk olsun ben onu diyorum. Hayır yani böyle işe gitme. Hoş olmaz. Neyse bırak onu ben sana bir şey söyleyeyim. Bir şey soracağım ama kızmazsan.
2: Sor Gülben sor.
1: Ne oldu? Küstü mü sana? Konuşmuyor musunuz? Yani sana resti çekti mi yani? Ha? Bitti bu iş falan mı dedi? Ne diyor?
2: Yok şuradaki odayı hazırlayın akşam geliyorum diyor.
1: Yalan. Benim odama mı diyor?
2: Ha, görmüş akşam. Çok beğenmiş. Onu istiyor.
1: Ne? Ne münasebet ya? Ya olmaz öyle şey bir kendine gelsin. Sen de bir şey demedin mi yani? Benim odam mı? Ben odamı falan veremem Han. Bir sürü hatıram var, anım var benim. Ay ne kadar ayıp bir şey ya. Sen kimsin ki ne zannettin ki? Yukarı çıksın. Yukarı niye istemiyor da benim odamı istiyor? Söyler misin ona ya? Ya daha ilk günden ablam o kadar haklıymış ki. Bak sen ya. Tabii yavaş yavaş yerleşecek, işgal edecek evi bizde Schrödinger. Oh ne ala vallahi ya. Ne anasının gözüymüşsün sen be. Sen ne anasının gözüymüşsün. Ağlayacağım şimdi.
0: Kız ne oluyor be? Kendi kendine konuşuyorsun.
1: Gidiyor adam abla. Odamı almak istiyormuş. Han'a söylemiş. En güzel oda benimkiymiş de Gülben'i çıkart demiş.
0: Kim?
1: İnci. O sarı leblebi daha ilk günden o kadar haklıymışsın ki.
0: Ya Gülben alış sen bunlara. Senin odanda o oyuncak bebeklerin vardı ya. Onları da hep alacakmış.
1: Yok artık abla.
0: Tabii tabii sen gözünü açık tut.
1: Abla ben hiç bunu... Abla elinden alacak odamı diyorum. Niye bir şey yapmıyorsun ama ya?
0: İşte sahip çıkacaksın odana yapılacak bir şey yok. Gidecek oyuncakların da gidecek.
1: Hayır çıkıyorum ben odama sahip zaten. Niye yukarı çıkmıyor?
0: Aha bak geldi odayı almaya.
1: Bak hala odanı almaya geldi diyorsun. Bayram gelmiştir. Hoş bir şey değil vallahi abla. Çok sinirim ayağın kalktı.
0: Naci. Anla dedim işte sana şunun adını.

0: Bülben kapat çabuk. Hak ettin ama.
1: Seninle konuşmadan gitmeyeceğim Safiye.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
4: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
5: Teknocan herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
4: Bu telefona ne deriz?
5: Vay çok güzelmiş ha? Ya.
4: Onun özellikleri
6: budur
4: de.
6: Budur ya budur. Oldu bu iş.
4: Ha? Hayırlı olsun değil.
5: Şuna da bir bakabilir miyim?
7: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Damla önce çok eğlendim.
3: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Tam da leslik.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi?
5: Dışı sert, içi tatlı bir fest.
4: Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
6: Bu benim olsun mu?
7: Anne ben bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
8: Bunu.
7: Bu.
8: Bunu.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept... Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da. Bak,
11: buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Bu benim olsun mu?
3: Anne ben bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
4: Bunu.
3: Bu.
2: Bunu.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
1: Kredi. Bu benim olsun mu?
2: Anne ben bunu alıyorum.
1: Anne bunu.
3: Bunu.
2: Bu.
1: Bunu.
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Tamam, çizgiyi geçmesi gerekiyor.
8: Tamam, geçti mi geçti? Biliyoruz tabii ki.
9: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
13: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Tam da leslik.
18: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
19: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
20: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Kapat dedim Gülben, kapat!
2: Abla... Abla kapattırmıyor.
1: Çekil şuradan, çekil! Bu kadar işte.
3: Önce sen gittin Safiye. Sonra da baba. İkiniz birden gittiniz. Yapayalnız kaldım hayatta. Altı ay boyunca her gün şu pencerenin altında girip bekledim. Tek bir umuda tutundum. Eğer yüzünü görebilirsem, gülümsersen, anlarım. Hala varız. Yok edememiş bizi. Her gün senden bir işaret bekledim Safiye. Sonunda geldi. Çığlık atmak istedim sevinçten.

Ne yazıyordu biliyor musun o mektupta? Hayallerini çalmışım. Bu evden kurtulmak için tek bir şansın varmış. Onu da senin elinden ben almışım. Sırf senden vazgeçmediğim için. Hayatını mahvetmişim senin.

En ağırı neydi biliyor musun? Haklıydı. Benim yüzümden aldı seni okuldan. Bu evi hapsetti. Suçlu bendim. Israrla kapının önüne gelen bendim. Ama cezası sana kesildi.

0: Ben gecelerce babama ağladım. Onu anlattım seni. Bir yandan ölümlü. Bir yandan oğlunu kurtarmak için cebelleşti babam benim. Babam. Konuşacak takati kalmamışken bile hep bana anlatmaya çalıştı. Vazgeçme oğlum dedi. Ayağa kalk git. Tut kolundan. Çek. Çıkar kızı oradan dedi. Yapamam baba dedi. O artık beni istemiyor. Yaparsın oğlum dedi. Kendini hatırlat ona. Benim bu kapının önüne gelmem tam 22 yılımı aldı Safiye. Kolay olmadı Safiye. Hiç kolay olmadı. Ama babama bir söz verdim ben. O yüzden... Sen açacaksın bu kapıyı bana. Ben de sen açıncaya kadar burada bekleyeceğim.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: siz durun.
1: Hayırdır Alper?
0: Usta, asıl size hayırdır. Ne işiniz var burada?
1: Kebap yemeye geldik. Buyur beraber yiyelim.
0: Beyefendi kim?
1: Tanımazsın.
2: İyi geceler. Telefonunuzu bekliyorum.
0: Usta, aklınızdan ne geçiyorsa sakın öyle bir şey yapmayın.
1: Alper, ne diyorsun sen?
0: Üsse girecekmişsiniz.
1: Sence bir yere gireceksem birinden izin alır mıyım? Ya da yapma derlerse dinler miyim?
0: Usta, savaş çıkar.
1: Onların yaptığından sonra çıkmadı, biz üstlerine girdik diye mi çıkacak?
0: Sen de biliyorsun ki çıkar usta.
1: Çıkarsa çıksın. Sanki bu yaşadığımız savaş değil. Başka bir ülkenin ajanları bir ülkeye girip o ülkenin polisini güpegündüz öldürüp elini kolunu sallaya sallaya kaçabiliyorsa o ülkede zaten savaş vardır Alper.
0: Ben o adamları salalım gitsinler demiyorum. İntikamımızı alalım tabii ama böyle değil. Amerika ile ilişkilerimizi daha yeni düzeltiyoruz. İsrail'den sonra Amerika ile krizi memleket kaldırmaz.
1: Kriz çıkmasın mı istiyorsunuz? Kendi polisinizi, askerinizi öldürtmeyin o zaman. Hesabı getir koçum.
0: Ben Polat Alemdar'a canımı veririm biliyorsunuz. Ama ortada devletin zararına hareket eden biri varsa onu engellemek de görevim. Sizden rica ediyorum. Aranızda 5 dakika konuşun. Eğer hepiniz birden doğru yaptığınıza inanıyorsanız diyecek bir şeyim yok. Abdüley, Polat'ın acısını anlıyorum. Karısını, çocuğunu kaybetti.

0: Ben yolumdan dönmem. Eğer benimle gelmek konusunda tereddütü olan varsa kendi bilir.
1: Abi, bunun başka hiçbir yolu yok mu?
0: Yok Abdüley. Bizi yıllarca böyle sindirdiler. Onu yaparsanız memleket bölünür, bunu yaparsanız savaş çıkar. Yeter artık.
2: Usta haklı Abdüley. İnceldiği yerden kopsun.

0: Alper, çekil.
1: Usta, sizi bırakamam.
2: İyi, peşimizden gel.
1: Silahınızı almam lazım. Kusura bakmayın.
0: Çekil Alper.
3: Durun, durun.

0: Usta ben anlamadım. Bizi buraya yaşlılar göndermedi mi? Onlar girin diyor, Alper geliyor giremezsiniz diyor. Bu nasıl iş?
1: Herkes işini yapıyor Memati. Bu noktadan sonra devlet bizi asi ilan edecek. Başarabilirsek kimse sesini çıkarmayacak. Eğer yakalanırsak ya da orada ölürsek terörist olacağız.

0: Amerikan askerlerinin üs dışında kaza geçirmeleri halinde olaya kim müdahale ediyor?
1: Üssün kendi hastanesi ve ekibi var. Kaza ya da yaralanma durumunda kendi ambulanslarıyla askerleri içeri taşıyorlar.
2: We had an accident. We lost one soldier. We need assistance.
1: Üsten ayrılan ambulansa olağanüstü durumlarda zırhlı bir araç eşlik eder.

down.

0: İçinizde Türkçe bilen var mı?
1: Bunları öldürelim o zaman usta. Türkçe bilmeyen adam işimize yaramaz.
2: Ben biliyorum.
0: Bizi üste sokacaksınız. Yoksa hepiniz ölürsünüz.
3: Acil durum olduğu için giriş kapısından kontrole uğramadan geçebilirsiniz.
0: Ambulans kapıları açıldığında her şey anlaşılacaktır. Hastane sonrasında sizin desteğinize ihtiyacımız olacak.
4: Hız kesmeden devam et.
2: Durmamız gerekiyor. Kapıyı açmadı.
4: Gerekirse son anda durursun.

0: yerler en yüksek güvenlikli binada olacaktır. Oraya nasıl ulaşacağız?
1: Oraya sizi ben sokacağım. Yeter ki buraya kadar gelin.
0: Senin için risk ne?
1: Risk önemli değil. Adamlarım neredeler şu an?
2: Önce nükleer bomba.
1: Güvenli bir yerde.
2: Ben de olmadıktan sonra asla güvende sayılmaz. Eğer o nükleer bomba terör örgütlerinin eline geçecek olursa bunun hesabı nasıl verilecek?
1: Türkiye'de Amerikan yapımı bir atom bombası patlayacak olursa kimse patlatanın kim olduğuna bakmaz. İster örgüt patlatsın, ister doğrudan siz. Türkiye'de değil üs, artık elçilik bile açamazsınız.

0: Adamların şu an üstteler. Misafirimiz olacaklar. Sizi de nükleer bombayı bize iade edene kadar burada alıkoyacağım. Ne oluyor?
1: Efendim, saldırı var.
0: Buraya kim saldırabilir?
2: Dur! Görevliyim, kapıyı aç.

0: Helikopterleri hazırladık efendim. Öncelikle sizi buradan çıkartacağız.
1: Polat Alemdar buradan sağ çıkmayacak. Usta.
2: Maskelerinizi takın.

0: Access denied. Wrong port entered.
1: Did it.
2: Ahem.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

0: Ben de sizi bekliyordum Sayın Alemdar.
1: Sizi şaşırtmadığıma sevindim.
0: Ne için beklediğimi sormayacak mısınız?
1: Eceliniz geldiği için.
0: İkimiz de kadere hükmetmek isteyen adamlarız. Ya bana ihtiyarların başını getirirsin, ya da...
2: Ah!

0: benim için fark etmez. Nasıl olsa sizi öldürmeden ölmem. Tam 10 dakikanız var.
1: Bomba bizde değil.
0: O zaman işime yaramazsınız.

0: güçlü.
1: Timleri geri çek. Sonra da bir helikopter hazırlansın.
2: Buradan canlı çıkmanın hiçbir yolu yok.
1: Beraber çıkacağız. Canlı ya da cansız.
2: Ara.

0: Efendim, Polat Alemdar içeride. Büyük çatışmalar yaşanıyor. Başka bir bilgi elde edemiyoruz. Büyükelçi de sizinle görüşmek için bekliyor.
1: Her detaydan haberim olsun. Şu büyükelçiyi de alın içeri.
0: Baş üstüne. Buyurun efendim, başbakan sizi bekliyor.
1: Buyurun Sayın Büyükelçi.
2: Sayın Başbakan, üstümüzde olanlar savaş sebebidir. Bunu siz de biliyorsunuz.
1: Üstünüzde olanlar bizi de tedirgin ediyor. Ama takdir edersiniz ki Hatay'da olanlar da savaş sebebidir.
2: O İsrail'le aranızdaki mesele.
1: Eğer eylemleri gerçekleştirenleri üstünüze kabul etmeseydiniz, evet, olanlar sadece İsrail ile Türkiye arasında kalacaktı.
2: Saldırıları gerçekleştirenlerin bizim üstümüzde olduğuna dair kesin bir istihbaratınız var mı Sayın Başbakanım?
1: Bizim istihbarat birimlerimiz size gereken bilgileri sunarlar, merak etmeyin.
2: Üstümüzde İsraillerin olduğu kanıtlandığı an güvenlik güçlerinize teslim edilecektir. Fakat Polat Alemdar'ın derhal teslim olmasını talep ediyorum.

0: Teşekkür ederim. Thank you.
1: Türk müsünüz?
0: Evet. Uzun zamandır Amerika'daydım. Türkiye'ye dönüyorum. Alışmak için de Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Sizin yabancı olduğunuzu düşündüm, o yüzden... Ay, çok karışık oldu. Oturmaz mısınız?
1: Oturayım.
0: Biraz uykusuzum.
1: Sizin yaşınızda uykusuzluğun insana pek tesiri olmadığını zannederim.
0: Aslında öyle. Bünyem dayanıklıdır. Ama 72 saat içinde Dallas, Washington, New York, İstanbul, Erbil, Bağdat arası uçtum. Sanırım jetlag oldum.
1: Ne iş yapıyorsunuz?
0: Endüstri mühendisiyim. Kuzey Irak'ta yatırım yapmak isteyen bazı şirketlerle ön görüşmeler yaptım.
1: Erbil'den niye dönmediniz?
0: Uçağım bir gün sonraydı. Beklemek istemedim. Babamı bir gün daha fazla görmek istedim. Uzun zamandır görüşemiyorduk.
1: Babalar her zaman kızlarını özler.
0: Sizin de mi kızınız var?
1: Evet.
0: O da mı yurt dışında yaşıyor?
1: Dedim ya, babalar kızlarını özler diye. Ben kızımı bir yere yollamam.
0: Keşke benim babam da sizin gibi olsa. Siz ne iş yapıyorsunuz?
1: Muhtelif.
0: Muhtelif mi? Yeni ekonomik düzende biri batmak istiyorsa bir noktaya odaklanmayıp muhtelif yatırımlarda bulunsun.
1: Kartınız var mı? Bunları sizden İstanbul'da dinlemek isterim.
0: Siz bana kartınızı verin. Ben vaktim olursa sizi ararım.
1: Tabii.
0: Ya da maillaşırız.
1: Adınız ne sizin?
0: Peri. Daha doğrusu Perihan Velid. Babaannemin adı. Ama kolay olsun diye ben Peri diyorum.
2: Dayıya haber verdin mi?
3: Yemeyeyim diye.
2: O yemese biz niye yiyik?
3: E sen sofrayı kur dedin dayı.
2: Tavır

0: Dayı, dilsin imdat sofrayı buraya kursun.
1: Yemeyeyim.
0: E şimdi yemişsin, gece kalkıp süt içeceksin. Ondan sonra da sabaha kadar kıvran, midem midem diye.
1: 10 milyon dolar yemişim. Daha midem bir şey alır mı?
0: Dayı, ben strese girince ele yemek isteyeyim ki. Getirsen koysan önüme, imdatı da yerim.
1: Cever, sola döneyim 10 milyon dolar, sağa döneyim sen. Ben kimi yiyeyim?
0: Dayı, sen kafan takma ha. Ben o 10 milyonu Zülfikar Ağa'dan alırım.
1: Cever, seni avucumun içine alırım. Zar diye atarım ha.
0: Kesin dört dört gelir. Şanslı adam. Dört ayak üstüne düşer mi ha?

0: Dayım gelmiyor mu?
1: Yok. 10 milyonu görmeden su bile içmez.
0: Ne yapacak?
1: Zülfikar'ın otoparkını indirecek bu gece. Bir sürü araba var. 10'da eder, 15'te.
0: Dayı, ben oraya baktım. Çatışarak girersek en az 4 onlardan ölür, 2 de bizden ölür.
1: Ölsün o. Tohumuna para mı saydık? 2 de ölsün, 12 de ölsün.
0: Gidem dayıdan destur alalım. Kim ölü ölsün.
1: Şşş, otur yerine. Dayının haberi olmayacak.
0: Dayının haberi olmayacaksa ölen ikinin biri ben, biri sen.
1: Niye? Bir tanemiz ölse olmuyor mu? Sen planı yanlış yapmışsındır.
0: İyi o zaman, gelmeyeyim. Git kendin öl.
1: Ölmeyek de Zaza dayının canlı canlı ölmesini mi seyredek? İmdat.
0: İyi, dayın ölmeden de otoparkı indiririk.
1: Nasıl indirecek?
0: Yav, bir kere de yeğenine bırak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var.
3: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
6: Herkes gibi. Hakemler.
7: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
6: Kuaförler.
7: Ne kadar borcunuz?
8: Kargo bedava.
6: Taksiciler.
7: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
6: Hatta astronotlar gibi.
7: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
9: Ne istersen Neon 1.
10: Haydi gel.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
6: Anneler gününde anneler ne isterse Neon 1'de. Sepette %70'e varan indirim ve peşin fiyatına 9 taksitle.
10: Haydi gel.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
3: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
4: Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor.
5: Uyanmadı mı daha?
6: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
7: İnanın.
8: Uyanmış benim Samba'cığım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa.
9: Samba'cığım artist oğlum.
10: Bakma oğlum sen babanın pas vermediğine.
11: Orcu benim oğlum, orcu.
12: Annem her halini beğen, hediyeni de beğenir.
13: Annem, anneler günü kutlu olsun.
12: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
16: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
17: Hem de hiç para vermeden.
16: Herkes gibi.
18: Hakemler.
19: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
18: Kuaförler.
20: Ne kadar borcunuz?
21: Kargo bedava.
18: Taksiciler.
22: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
18: Hatta astronotlar gibi.
23: Puanlara bak.
24: Herkes Ultra Premium Plus.
25: Abonelik mi?

0: Belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
1: Anneler gününde anneler ne isterse Neon 1'de. Sepette %70'e varan indirim ve peşin fiyatına 9 taksitle.

0: Uyanmadı mı daha?
1: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
2: İnanın.
3: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
4: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
5: Golcü benim oğlum, golcü.
6: Annen her halini beğen, hediyeni de beğenir.
7: Annem, anneler günü kutlu olsun.
6: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
11: Hem de hiç para vermeden.
10: Herkes gibi. Hakemler.
11: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
10: Kuaförler.
11: Ne kadar borcumuz?
12: Kargo bedava.
10: Taksiciler.
11: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
10: Hatta astronotlar gibi.
11: Puanları mı? Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
13: Ne istersen Neon 1.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
13: Bellona, Bellona.
11: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
15: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: İstel Migros'a, İstel Migros gelsin sana. Migros hemen de 300 TL, Migros sanal markette 500 TL ve Migros yemekte 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
2: Nazarlar değmesin.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
1: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
4: Uyanmadı mı daha?
5: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
6: İnanın.
7: Uyanmış benim sambacım.
8: Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa.
7: Sambacım artist oğlum.
9: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
10: Golcü benim oğlum, golcü.
11: Annen her halini beğen, hediyeni de beğenir.
12: Annem, anneler günü kutlu olsun.
11: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi buradadır. Burada, hepsi
3: bu. Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
13: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
14: Hem de hiç para vermedi.
13: Herkes gibi. Hakemler.
14: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
13: Kuaförler.
14: Ne kadar borcunuz?
15: Kargo bedava.
13: Taksiciler.
14: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
13: Hatta astronotlar gibi.
14: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
16: Ne istersen Neon 1.
17: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
14: Neon birdeyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
18: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
19: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Allah Ekber. Allah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allahümme salli ala
8: seyyidina. Hayırdır Hüsnü Bey? Ne namazı bu?
1: Endam Hanım, kucağınızdaki bebek o kadar çok yakışıyordu ki hemen Allah'a yakarmak istedim. Bize de bir tane ver. Hatta üç tane ver. Hatta üç tane daha ver diye.
8: Ay olur. Ayol acelesine. Hele birbirimizi iyice tanıyalım.
1: Tanıyalım. Ben Hüsnü Yalın Kılıç. En büyük hayranınızım. Buyurun. Şimdi sizi tanıyalım.
8: Aman Hüsnü Bey. Zaten canım sıkkın.
1: Niye ki efendim? Sultanım, biricik gülüm, şaheser endamım.
8: Memati abi. Mamuş'u buraya bıraktığına göre yine olmaz bir işin içine girdi.
1: Konuşmayayım diyorum ama beni mecbur bırakıyorsunuz. Onların girdiği hangi iş olur bir iş? Deli bunlar tamamı canım. İnsan bir sevdiklerini düşünür. Arkasında bıraktıklarını düşünür. Kendimizi büyüklerimizin yokluğuna alıştırmamız lazım. Yazıyorum buraya. Bunlar 2011'i görmez. Ne 2011'i? Kurban Bayramı'nı bile görmezler.
8: Ay ağzınızdan yel alsın Hüsnü Bey. Yani bunlar nasıl laflar?
1: Acı ama hakikat içeren laflar.

0: Ömer Bey ne derse desin, ben oğlumun ameliyat olmadığına o kadar sevindim ki.
1: Ben zaten hiç ihtimal vermiyordum Nazife anne. Bizi bırakıp nereye gidiyor?
0: Ah Erhan'ım, sen oğlumun inadını bilmezsin. Ben dedim ki kesin yapacak. Ama Allah'ıma binlerce kere hamdolsun müsaade etmedi.

0: Nasılsın evladım, iyi misin?
1: Çok şükür iyiyim. Nasılsa abim kararından vazgeçti. Artık hepimiz iyiyiz.
0: Aman iyi oğlum da.
1: Ömer baba, beni biliyorsun, dilimi tutamam. Olmadık bir laf edersem kusuruma bakma. Madem Polat abi

0: Abimin ameliyat olmasını istemiyordun. Niye onunla konuşmadın?
1: Konuşmak nasıl Allah'ın bir lütfuysa, susmak da bir lütuftur evladım.
0: Onu anlıyorum ama...
2: Evladım, insanlar bazen yaşadıklarının verdiği sıkıntılardan ötürü onlara söylenen şeyleri duymak istemezler. Bu sağırlık halinden ötürü de kaçmak isterler. En çok da kendilerinden.
0: Kaçmak hususunda abim yerden göğe haklı. Herkesle bir mücadele veriyor. Ama onunkinin neticeleri çok ağır.
2: Allah evladımın gücünü arttırsın.
1: Amin. Bazen memlekette yaşananları düşünüyorum. Büyüklerinin tecrübelerinden faydalanmak istemeyen gençleri, birbirlerini işitmeyip kavga edenleri, ayna gibi kendisini karşısında görüp, gördüğü sureti beğenmeyip, kendisine değil karşısındakine düşmanlık besleyenleri. Aklıma keçi çobanın hikayesi geliyor. Vaktiyle fakir bir keçi çobanı yaşarmış. Her gün keçileri otlamaları için köyü gören bir tepeye götürürmüş. Sağırmış. Fakat bunu umursamazmış. Bir gün karısı yiyecek çıkınını vermeyi unutmuş. Çocuğuyla da göndermemiş. Halbuki vakit ilerlemiş bile olsa mutlaka çocukla gönderirmiş azığını. Burada akşama kadar bir şey yemeden duramam. Eve gidip çıkınımı alayım demiş. O sırada tepenin yamacında ot kesen bir adam görmüş. Yanına gitmiş. Kardeş, şu keçilere bir zahmet göz kulak ol da dağılmasınlar. Karım öğle yemeğini koymayı unutmuş. Onun için köye inmem lazım. Ancak diğer adamın da kulakları işitmiyormuş. Ve çobanın dediklerini tamamen yanlış anlamış. Hayvanlarım için kestiğim otları neden sana verecekmişim? Evde bir ineğim bir de koyunum var. Onlara yiyecek götürmek için bir sürü yol teptim. Beni rahat bırak. Senin gibilerle alışverişim olmaz. Ve kabaca gülerek şöyle elini sallamış. Keçi çobanı adamın dediklerini işitmediği için, razı olduğun için sağ ol değerli dostum. Merak etme, hemen dönerim. Sayende içim rahat olacak demiş. Köye koşup küçük barakasına gidip yiyecek çıkınını alıp hemen tepeye geri koşmuş. Keçileri tas tamam oradaymış. Diğer adamın hala ot biçtiğini görünce kendi kendine, ya ne güvenilir bir insan. Hayvanlarıma göz kulak oldu. Teşekkür bile beklemiyor. Şu topal keçiyi ona vereyim. Akşam ailesiyle beraber pişirip yesinler demiş. Böylece küçük topal keçiyi sırtlayıp bayır aşağıya inerken seslenmiş. Hey kardeş, keçilerime baktığın için sana bir hediye getirdim. Akşama bununla güzel bir yahni yaparsın. Zaten kesecektim. Bak bir ayağı da topal. Fakat diğeri onun dediklerini işitmeyip öfkeyle bağırmış. Seni rezil çoban. Sen gittiğinden beri burada ot biçiyorum. Senin keçinin kırılan ayağından ben mi sorumluyum? Keçinin ayağının nasıl kırıldığından haberim bile yok. Defol git. Yoksa patlatırım bir tane. Çoban adamın yüzündeki öfkeli ifadeye şaşırdıysa da söylediklerini duyamıyormuş. Bunun için oradan atıyla geçmekte olan bir adama ricacı olmuş. Beyim, kurban olayım. Bu adamın ne konuştuğunu bana bir söyle. Ben sağırım. Bu keçiyi

hediye etmeme niye bu kadar kızdı anlayamadım. Hem çoban hem de ot biçen adam bağırarak yolcuya bir şeyler anlatmaya başlamışlar. Yolcu meğer at hırsızıymış. Ve o da sağırmış. İki adamın söylediklerini işitmediğinden, yolunu da kaybettiğinden derdi bizimkilere yol sormakmış. Ancak

0: O sırada toprak yoldan köye doğru yürümekte olan yaşlı bir derviş gözükmüş. Ot biçen adam ona koşup hırkasına yapışarak, "Muhterem derviş, ben sağır bir adamım. Bunların söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Kimin niçin bağırdığını bize bilgeliğinle açıklayabilir misin lütfen?" demiş. Ancak derviş de dilsizmiş. Üç sağırın yüzlerine dikkatlice bakmış. Önce birine, sonra diğerine öyle uzun bakmış ki rahatsız olmaya başlamışlar. Derviş siyah gözlerini diğerlerinin gözlerine dikmiş, durumun iç yüzüyle ilgili bir ipucu arıyormuş. Fakat diğerleri dervişin onlara büyü yapacağından veya iradelerini ele geçireceğinden korkup kaçmış. Derviş yoluna devam ederken içinden şöyle geçirmiş: "Söz bazen öyle faydasız oluyor ki insana hiç verilmese de olurdu."
1: Nazife anne, üzüm var mı?
2: Nereden geldiyse aklıma üzüm geldi Ömer baba.
1: Söylediklerinin yarısını anlamadım.
0: Hanım, üzüm getir. Yoksa tatlı bir şey ver.
3: Peki.
0: Tövbe ya Rabbim, tövbe günahlarıma. Bilerek ettiklerime, bilmeyerek ettiklerime.

0: Abi doğru nokta olduğunu nereden bileceğiz?
1: Onları da yanımızda götürüyoruz Abdüley. Eğer gittiğimiz yerde bomba yoksa onları oraya gömeceğimi biliyorlardır. Şuradaki helikopter pistine ulaşmamız lazım. Adamların müdahale ederse önce seni öldürürüm.
2: Tedaviye ihtiyacım var.
1: Memati seni tedavi eder. Söyle helikopteri çalışır bekletsinler.

0: Baba.
1: Canım kızım. Dur, dur, dur, dur. Ne yapıyorsun?
0: Aman baba ya. Zaten bir hafta buradayım. Kim bilir bir daha ne zaman yüzünü göreceğim.
1: Bir hafta çok uzun. Ben seni saklayamam Mehmet Fikret'ten.
0: Baba, ben artık kaç yaşındayım? Mehmet Fikret amcayı parmağımda oynatırım.
1: Perihan, seninle böyle anlaşmamıştık.
0: Bozdum anlaşmayı. Ne yapacaksın?

0: Uyuhun gelmedi mi dayı? Az biraz uyusan belki sinirin geçerdi ha.
1: Sinirim geçmesin isteyeyim.
0: Sen bilirsin dayı. İmdat! Dayı yatıyor çocuk. Ne emredersen ben getireyim.
2: Niye yatı? Ben yatayım mı? Kalksın.
0: Dayı biraz üşütmüş. Yatsın ki bize septirmiyor ha.
2: Niye üşütmüş?
0: Ceryanda kalmış.
1: Benim gibi olmuş.

0: Bizim örgütümüz ırka dayalı bir örgüt değildir. Bizim örgütümüz dine dayalı bir örgüt değildir. Bizim örgütümüz mezhebe dayalı bir örgüt değildir. Biz TC gibi insanları dinine, diline, mezhebine göre ayırmıyoruz.
1: Leyla Hanım, sen beni devletin işine karışırken gördün mü? Devleti işime karıştırdığımı gördün mü? Yok. Sizin işinize karıştığımı gördün mü? Yok.
0: En azından bölgende halkımızın milletvekili çıkarmasını sağla.
1: Sen benim ticaretle siyaseti birbirine karıştırdığımı gördün mü?
0: Zülfikar Bey, sizin bu duruşunuzu takdir ediyorum. Ama bu eskide kaldı. Artık zaman tarafsızlık zamanı değil. Tarafını seçme zamanı.
1: Benim safım belli. Her milletin Yezidi'nin düşmanıyım.
2: Gelininin sana bir diyeceği varmış.
3: Hayırdır?
2: Bir dinle kızcağızı.
3: Oğlunu diyecekse benim öyle bir torunum yok.
2: Benim öyle bir torunum var. İstesen de, istemesen de, unutsan da, unutmasan da senin canından, senin kanından öyle bir torunun var. Babam seni dinleyecek.

0: sağ olmaz. Niye ağlıyorsun?
1: Baba, beni evlatlarından ayırmadın. Kızın gibin sevdin. Kocam öldü, daha çok sevdin. O yüzden bu evden gitmedim.
0: Sen benim hakikatli kızımsın. Benim babam. Biliyorum halin zordur. Ama sen benim yerimde olsan ne yaparsın? Dedesini, ailesini, elinin tersiyle eten eşkıyanın yüzüne bakar mısın?
1: Baharım. Elbet baharım. O çocuktur. Cahildir. Hata yapacak. Biz affedeceğiz. O kirlenecek. Sen yıkayacaksın.
0: Ne yapayım? Ne diyorsun? Ne istiyorsun?
1: Oğlumu dağdan getireceksin.
0: Oğlun dağdan gelmez.
1: O gelmezse ben onun yanına giderim. Eşkıya mı oldu? Ben de olurum. Ölecek mi? Önce ben öleceğim. Sonra o ölecek. Örgütçülere az bir şey para veresin ha. Çoklarını duymuşum. Diyetiyle çocuklarını satın aldıklarını örgütten. Bak nasıl yolluyorlar o zaman.
0: Örgüte ben mi para vereceğim?

Bunları bana sen taktın. Benim ihtiyacım yok. Senin sözünü çiğneyeceğime, kendimi arabaların altında çiğnetirim. Büyük olarak bu çocuğu kurtarmak sana düşer. Ama ben yapmam diyorsan, ben yaparım.

0: Sayın Başbakan hatta sizinle görüşecekler.
1: Timler operasyon için hazır durumda mı?
2: Evet efendim. Emirlerinizi bekliyorlar.
3: Güzel. Beni önce Polat Alemdar'la görüştürün.
1: Daha sonrası için emirlerimi bekleyin.
2: Hı hı.
4: Abi Ankara.
5: Buyurun efendim.
3: Polat. Bordo Bereliler kapıda.
1: İçeri girip seni alacaklar.
3: Onlarla işbirliği yapmanı istiyorum.
5: Sayın Başbakanım. Ben zaten üssü terk etmek üzereyim. Nükleer silahı ele geçirdikten sonra hem beni hem de silahı teslim alabilirsiniz.
3: Ben derhal teslim olmanı istiyorum.
5: Bu noktadan sonra vazgeçemem. Silahlara çok yakınım.
1: Polat.
3: Amerikalılar operasyon için düğmeye bastı. Oradan canlı çıkmaya imkan yok.
5: Sizinle daha fazla konuşmam ülkemi ve şahsınızı zor duruma sokacaktır. Sonuna kadar gideceğim efendim. Çıkıyoruz buradan.
3: Yürü. Yürü.
1: Polat geri çekilmeyi reddetti.
2: Kararınız nedir?
3: Ekipler harekete geçsin. Polat'ı Amerikalıların ele geçirmesine izin verme. Hı hı.

0: ve kendi müdahalede bulunulmaması için emir vermiş.
1: Feller de dahil olmak üzere hiç kimse umurumda değil. Bu rezilliğe son verin. Gerekiyorsa o üstteki herkes ölecek.

0: Kim arıyor?
1: Bilmiyorum dayı. Tanımıyorum numarayı.
0: Bak bakalım hala kimmiş.
2: Bu saatte hayırlı bir iş için bizi kim arasın dayı?
3: Kumar arkadaşların belki seni çağırdır.
4: Bak dedim.
0: Alo, kimsin?
5: Dayı, niye kapatıyorsun? Tamam iş ha?
0: Yok kardeşim, burada Eleanor diye biri. Yanlış arıyorsunuz.
1: Ya Allah. Cevher, sen bir fırıldak çevirsin ama...
0: Dayı vallahi küsüm artık. Yanında oturayım, ne fırıldak çevireceğim?
3: Git imdatı kaldır.
0: Ya ne taktın imdada? Yatı çocuk.
3: Gıcık oldum. Yatmazsın.
0: Dayı, hastalığı bize mi serpsin?
3: Seninki serpmedi. Onunki niye serpsin? Gumbarbaz.
0: Dayı, kaldırsam da kalkmaz. İlaç içmiş deratsın diye. Anca sabaha kalkar.
3: Sen git kaldır. Uyanmazsa ben gelir uyandırırım.
0: Vallahi sende hiç merhamet kalmamış dayı.
4: Ula kaldır dediysem...
3: Git kaldır!
4: Alo?
5: Hepsini zehirledim. Gel arabaları buradan çıkartak.
6: Dayı gelir misin?
4: Geleyim imdat, geleyim. Dayın yatağı, ben geleyim.
7: Ah, incim. Bu saatte bile güzelsin.
8: Hoş geldin baba.
7: Hoş bulduk kızım.
8: Keşke eve gitseydin. Yorgunsundur.
7: Yok, iyiyim.
8: Baba, çocuklar nükleer santralleri destekleyen haber hazırlamışlar. Birinci sayfadan duyurmuşlar. Onu çıkarıyorum.
7: Koymalarını ben söyledim kızım.
8: İşin arkasında Almanlar, Ruslar var baba. Yarın öbür gün Amerikalılar boşuna tepki gösterir.
7: Kızım, belki biz de gireceğiz. Şimdiden işin altyapısını hazırlayın.
8: Baba, Feller'le ilişkilerimizi zor düzelttik. Bir de bu yüzden karşı karşıya kalmak istemiyorum.
7: Feller'le ben konuşurum. Bak, Amerikalılarla ilişkileri evlilik gibi düşün. Somut mutluluk yoktur. Bazen gerilirsin, bazen kavga edersin, bazen küsersin ama asla ayrılamazsın. Yeter ki kocanın ayrılamayacağı bir metresi olmasın. Devrimden önceki İran gibi.
8: Alo. Emin misin? Bir dakika. Baba, Amerikan üssüne bir saldırı olmuş. Üs alarm durumundaymış.
7: El-Kaide mi?
8: Hayır, bizimkiler. Birinci sayfadan koyalım mı?
7: Asla. Hiçbir şekilde yer verilmeyecek.
8: Niye?
7: Amerika asla kaybetmez. Ya da kaybetmez.

0: İş gibi gösterilemez.
1: İş iyice bir ortaya çıksın, haberi öyle verin. Siz gazeteyi bu haliyle baskıya verin. Nükleer haberi kalsın.
2: Artık Avrupa Birliği'nin NATO'dan bağımsız bir güç olması gerekmektedir. Tek kutuplu dünyada Birleşik Devletler kendi stratejisi dışında hiçbir devletin stratejisini dikkate almamakta. Bu da Amerika'nın özellikle Orta Doğu'da yakın zamana kadar gücünü yitireceğini gösteriyor. Avrupa Birliği'nin küresel güç olabilmesi için bu bölgede aktif olması gerekmektedir. Bunun ilk şartı bağımsız bir Avrupa ordusudur. İkinci şartı ise sınırları bizim tarafımızdan yeniden çizilmiş bir Türkiye'dir.
3: Şansölye konuşmanıza sert tepki gösterecektir.
2: Bunlara herkes gibi şansölye de alışmalı. Uçak hazır mı?
3: Hazır. Davut Totoroğlu sizi bekliyor efendim.

0: dayı, öyle gıcır gıcır arabalar var ki böyle bir yere çöktük mü 10 milyon tamam. Dayı, dayı.
1: Dayı ha? Ben demedim mi benden gizli iş görmeyeceksiniz diye?
0: Dayı, kumar oynamayız ki, icraat yapık.
1: Kimin mekanında icraat yapışız?
0: Hiç kimsenin. Öyle ara sokak otoparkı dayı.

0: Siz kimsiniz bizden habersiz mekan açısınız? Değil mi İmdat?
1: He dayı.
2: Yani değilsiniz ki burası Zülfikar'ın değil.
1: Hı? Hangi Zülfikar?
2: Pakistanlı. Yok mu Zülfikar Ali Butto?
0: O ölmedi mi dayı? Kızı da rahmetlik olmadı mı?
1: Onları ise hepten yırttık. Eshapları ölmüş Beytülmal.
2: İmdat.
0: Zülfikar derken ağa Zülfikar mı değilsin dayı?
2: Cerrah. İstanbul'da senin bilmediğin sokak var mı?
0: Dayı bu hastalıktan sonra bir ikisi kafamdan silinmiş.
2: Bu işin içinde benim olduğumu duyarsa Zülfikar, ne olur bilir misiniz?
1: Dayı nereden bilecek? Adamları küfte yerken zehirlendi ha?
2: Ha. Hala şu Cemal'a bak şu Cemal'a. Bu Cemal unutulacak Cemal.
0: Yani ne desin dayı? Arabaları alak mı? Bırakak mı?
2: Buraya ben çökmemden daha kötü bir havadis varsa o da Zaza'nın buraya çökemeden gittiğinin yayılmasıdır da.

0: Çabuk boşaltın. Çabuk.
1: Nasıl bir uyku bastı?

0: Bolat Alemdar'ı teslim almaya geldik.
1: Bize öyle bir direktif gelmedi. Söyle askerlerini geri çekilsinler.
0: Kapıyı açın. İçeri gireceğiz. Bolat Alemdar'ı alıp çıkacağız.
1: Üstlerimle görüşmem lazım. Bekleyin.
2: Peki efendim. Başlayın.
3: Beni de gözden çıkardılar. Ateş açacaklar.

yolumuzdan çekilin.

0: Silahlarınızı indirin. Kurtulmayı başardı mı yani?
1: Evet efendim. Az önce helikopter havalandı.
0: O zaman siz de geri çekilin. Gerginlik daha fazla uzamasın.
1: Emredersiniz efendim.

0: Hangi Yezid cüret etmiş bizim mekanımıza girmeye Zeynep?
1: Ağam belli ki Zazan'ın işi.
0: Ben sana ne düşündüğünü sormuyorum. Bu işi kim yaptı öğren diyorum.
1: Ağam kimin haddine düşmüş bizim mekanımızı basmak? Yapsa yapsa Zaza yapmıştır.

0: Zeynel, sana ne olmuş? Sen koca karı gibi söylenmezdin.
1: Ağam şişmişim. Elini ayağını öpem destur ver. Gidem o cevherin kafasına sıkam. Yetmedi mi bize yaptıkları?
0: Gel benim kafama sık.
1: Estağfurullah ağam.
0: Niye bu dil bu kafanın içinde? Biz ölürüz, sözümüzden dönmeyiz. Memati'ye sözümüz var.
1: Sen nasıl diyorsan ağam.
0: Özcan nerede Zeynel?
1: Evdedir ağam.
0: Yeğenime söyle, bizim sözümüzün haricinde bir işe kalkışmasın.
1: Başüstüne ağam.
0: Onun kafası bozulmuştur. Zazan'ın işini ben halledeceğim.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Felix!
10: Yemek getirdim.
9: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün karşı konulamaz. Kedin için karşı konulamaz Parti Mix ödül mamasını dene.
11: Her şeyin bir ideali var.
12: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
13: Her işin bir korkmazı var.
14: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
15: Hem de hiç para vermeden.
14: Herkes gibi.
16: Hakemler.
17: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
16: Kuaförler.
18: Ne kadar borcunuz?
19: Kargo bedava.
16: Taksiciler.
17: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
16: Hatta astronotlar gibi.
17: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik de yok.
20: Ne istersen Neon 1.
21: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
22: Bak ne var orada.
21: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
23: Anneler gününde anneler ne isterse Neon 1'de. Sepette %70'e varan indirim ve peşin fiyatına 9 taksitle.
24: 41 kere maşallah dediğimiz annelerimize şimdi de 41 kere tok diyoruz. Siz de bu anneler gününde Bambi'ye gelin. Annenize 41 toktan birini kazanma şansı hediye edin. Anneler günümüz kutlu olsun.
25: Nazarlar değmesin.
26: Bu benim olsun mu?
27: Anne ben bunu alıyorum.
26: Anne bunu.
25: Bunu.
27: Bu.
26: Bunu.
28: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
24: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese... Mogisoft uyku seti
25: nazarlar
24: anında hediye.
25: Değmesin.
29: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
30: Tilasur ile mi evlendirdiler? Çocuğu da mı zorla yaptırdılar?
31: Eğer gidersen kendimi öldür.
32: Zamanında annem seni neyle suçladıysa aynısını bana yaşatır.
30: Git yanımdan, gelme bir daha, git.
32: Safiye dur. Safiye.
31: Ya sen ne kadar şanslı olduğunu niye anlamıyorsun?
32: Ya canın acıya acıya adım atacaksın. Ya da canını acıta acıta söküp atacaksın.
31: Usul kahkaha hep kulaklarımda.
33: Anne!
31: Ben hiçbir şey atamam. Sen ya da hiç...
0: Gerçek bir hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
34: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
35: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
36: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
14: tak. Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
17: Hem de hiç para vermeden.
16: Herkes gibi. Hakemler.
17: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
16: Kuaförler.
18: Ne kadar borcunuz?
19: Kargo bedava.
16: Taksiciler.
17: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
16: Hatta astronotlar gibi.
17: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik de yok.
20: Ne istersen Neon 1.
21: Bellona'da zam yok.
1: Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, bellona.
2: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
3: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
2: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Aquapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen de ETS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel, gel anlatayım.
6: Fırsat hazır, yerin hazır, ETS ile gel.
7: Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Bak birebir bankacılık yöneticin Ayça.
8: Hoş geldiniz.
7: Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla. Ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala.
9: Senin yanında Akbank.
10: Yakıt alacağız yine, yandık.
11: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
12: Kredi

0: yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Xbrota'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Philips Lumia IPL cihazlarında 2000 TL indirim. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
7: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
6: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
8: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
9: Hem de hiç para vermeden.
8: Herkes gibi.
7: Hakemler.
9: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
7: Kuaförler.
9: Ne kadar borcumuz?
10: Kargo bedava.
7: Taksiciler.
9: Kupon

0: herkes ultramium plus plus plus abonelik alıyor.
1: Ne istersen ne 11.
2: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
0: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Dünya güzellerim benim.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Migros hemen de 300 TL, Migros Sanal Market'te 500 TL ve Migros Yemek'te 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
2: Uyanmadı mı daha?
3: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
4: İnanın.
5: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
6: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
7: Golcü benim oğlum, golcü.
8: Annen her halini beğendi, hediyeni de beğenir.
9: Annem, anneler günü kutlu olsun.
8: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
10: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
11: Hem de hiç para vermeden.
10: Herkes gibi. Hakemler.
11: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
10: Kuaförler.
11: Ne kadar borcunuz?
12: Kargo bedava.
10: Taksiciler.
11: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
10: Hatta astronotlar gibi.
11: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
13: Ne istersen Neon 1.
14: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
11: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ya sen şimdi kullan. Kullan, sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın Neon 1'cim benim.
15: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
16: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
17: Özcan nerede Zeynel?
18: Evdedir o.
17: Yeğenime söyle, bizim sözümüzün haricinde bir işe kalkışmasın.
18: Boşsun oğlum.
17: Onun kafası bozulmuştur. Zazan'ın işini ben halledeceğim.

0: Hoş geldiniz.
1: Lale Hanım'ı beklemeye gelmedim. Konuşmaya geldim. Beni niye bekletiyor?
0: Sizinle görüşecek.
2: Partimiz en doğru kararı verecektir.

0: Özcan bekliyor mu hala?
1: Bekliyor.
0: Gelsin. Kısa konuşup göndereceğim. Geç saatte büyük bir misafirimiz olacak.
1: Peki. Buyur.
0: Seni Zülfikar Ağa mı gönderdi, kendin mi geldin?
2: Ben kendi başıma iş yapmam.
0: Zülfikar Ağa'ya saygımız var. Siyasete bütün feodallerden iyi biliyor. Ama yanlış safta yer alıyor.
2: Ben şimdi seninle siyaset konuşmayacağım Lale Hanım.
0: Siyasetin konuşmadığı yerde silah konuşur Özcan.
2: Konuşsun. Hiç susmasın. Düşmanımız ortak.
0: Hayırdır? TC size sırtını mı dönmüş?
2: Devletin çocuğu olmak bir yere kadar iyi. Ama bir yerden sonra devlet çocuğunu sakat bırakıyor.
0: Ne istiyorsun?
2: Şeref Sazıoğlu'ndan 10 milyon dolar alacağınız var.
0: 10 dolar vermez size.
2: Bize vermez. Amcam da almaz. Arada başkaları var. Ama siz alın. Paranın hepsi sizin olsun.
0: Amcan örgütümüze böyle yardımda bulunuyor yani. Sıkıntını hallederiz Özcan.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 5 Mayıs Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Herkesin merakla beklediği sorunun yanıtı dün kabine toplantısının ardından geldi. Kurban Bayramı tatilinin süresi 9 güne çıktı. Peki hangi tarihleri kapsıyor? İşte yanıtı.
1: Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Plan yapacaklar, tatilin kaç gün olacağını merakla bekledi.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tatil süresi için kabine toplantısını işaret etmişti. Toplantının ardından milyonları mutlu edecek karar çıktı. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.
4: Yaşasın tatil.
2: Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
1: 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
5: Güzel bir tatil. Şimdi il dışı için düşünenlere de kolaylık oldu haliyle.
3: Kimi yaşadığı şehirden vazgeçmeyecek, kimi ise memleketine gidecek. 9 günlük tatil için şimdiden planlar yapıldı.
6: Ankara'da geçireceğiz.
5: Memlekete geçmeyi herhalde düşünürüm.
4: Bizim için tatil Ankara demek. Biz Ankara'da gezeceğiz, tozacağız.
6: Türkiye'yi bir daha görürsem bununla değerlendirmeyi düşünüyorum. Gezeceğiz, eğleneceğiz. Eğlencemize bakacağız artık.
0: Hava durumuyla devam edelim. Süper hücre fırtınasının olmadığı yerlerde de kar fırtınası vardı. Doğu ve İç Anadolu baharı beklerken kara kış geri geldi. Mayıs ayında kar ve tipiden göz gözü görmedi.

0: Toplar. Hangi? 5 Mayıs 2026.
1: Çok muazzam yağıyor ya. İşim bile yağmadı vallahi ya.
2: Sürpriz 1 Mayıs'ta yağan 30 santimlik karla karşılaştık.
1: 5 Mayıs Bayburt Kopta. Çok güzel bir kar yağıyor. Gözlerimi açamıyorum.
3: An itibariyle pala tüken böyle tipidir.
4: Hatta gözümüzü açamıyoruz bile kar yağışından.
5: Kar, tipi, fırtına. Baharı beklerken kış geri geldi. Mayıs ayında birçok yer beyaza büründü. Şiddetli kar fırtınasında göz gözü görmedi.
1: Bakamıyorum ki tarafa. Çok muazzam yağıyor ya. Kışın bile yağmadı vallahi ya.
2: Sürpriz 1 Mayıs'ta yağan 30 santimlik karla karşılaştık.
5: Bayburt Kop Dağı'nda bir anda bastıran kar şaşkına çevirdi. Görüş mesafesi düştü, tırlar yolda kaldı.
6: Baba neydiyse?
5: Karın şiddetini gören sürücüler de inanamadı.
0: 5 Mayıs 2026 Kop Dağı. Anlık 5 Mayıs 2026.
5: Mersin Erdemli'de de Torosların eteğine lapa lapa kar yağdı. Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.
2: 30 yıl aradan sonra kar kış bir sürpriz yaptı. Köyümüze 30 santim kar yağdı.
5: Kahramanmaraş'ta da soğuk hava dalgası kar yağışını beraberinde getirdi.
4: Şu anda 5 Mayıs. İyi derecede de kar yağıyor. Hatta gözümüzü açamıyoruz bile kar yağışından.
5: Şehir merkezine yakın bölgelere gelen vatandaşlar da Mayıs ayında karın tadını çıkardı.
4: Hava şu anda burada çok güzel, kar yağıyor. Yani yaza yaklaştık ama.
5: Baharda kar sürprizi yaşayan bir başka ilse Aksaray oldu. 4 parmak kalınlığında kar yağdı. Araçların üstüne bugünün tarihi düşüldü. Van'da da bahar beklerken kış geri döndü. Tam 30 yerleşim yerinin yolu yeniden kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışma başlattı.
3: Doğu Anadolu bölgesi özellikle Van'da gördüğünüz gibi kıştan kalma bir gün yaşıyoruz.
5: Tunceli Ovacık ve Pülümür'ün tepeleri beyaz örtüyle kaplandı. Adıyaman Nemrut Dağı eteklerinde ise kar ve tipiden göz gözü görmedi. Birçok heykel karın altında kaldı. Erzurum Palandöken'de ise görüş mesafesi 2 metreye düştü. Erzurum'a gitmek isteyenlerse 3 saat mahsur kaldı.
3: An itibariyle pala tüken böyle tipidir.
5: Ekipler uzun uğraşlar sonucu yolu açarak geçişi sağladı.
7: Adeta gök delindi tabiri gerçek oldu. O felaket Şanlıurfa ve Gaziantep'te her yeri vurup geçti. Korku dolu anları yaşayanlar da böylesini görmedik diye anlattı. Evi yıkılanlar ağladı, selde mahsur kalanlar, kurtarılanlar da vardı. İşte o facianın detayları.
8: 47 yaşlarım, hayatımda ilk defa böyle bir felaket gördüm.
9: Yataktan kalktım, cam patladı.
10: İtfaiye aldım.
11: Geliyor, geliyor.
12: Minare cami. Afata yıkıldı, dikkat edin.
13: Ya böyle bir şey hayatımda görmedim.
14: Jandarmalar bile mahsur kaldı.
5: Eşi benzeri görülmemiş şekilde geldi. Yarım saatte her yeri kırıp geçti. Süper hücre fırtınası Mayıs ayında facianın adı oldu. Onlarca kişi yaralandı. Yaşayanlar o felaketi böyle anlattı.
8: 47 yaşlarım, hayatımda ilk defa böyle bir felaket gördüm.
12: Minare cami. Hatta yıkıldı, dikkat edin.
5: Böyle bir fırtına ne görüldü ne de duyuldu. Hortum, şimşek, dolu, fırtına bir arada geldi. Dakikalar içinde dehşet anları böyle yaşandı. Dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Çatılar yıkıldı, ev ve arabaların camları patladı.
9: Yataktan kalktım, cam patladı. Kalkar kalkmaz. Ev sallandı ya, inanabiliyor musun? Ev sallandı.
5: Bir caminin minaresi fırtınanın etkisiyle saniyeler içinde böyle yıkıldı.
12: Minare cami. Hatta yıkıldı, dikkat edin.
5: Fırtına bir de can almıştı dün. 22 yaşındaki Nur Çakmak hayatını kaybetti. Genç kızı kurtarma çabası kameralara böyle yansıdı.
10: İtfaiye aldım, itfaiye ya.
11: Geliyor, geliyor, itfaiye geliyor.
10: Yıkanabiliyorlar, dur ya.
5: Halatı kopan bir duva restoransa su da sürüklendi. Restorandaki müşteriler korku ve panikle tahliye edildi. Sadece fırtına değil, sağanak da vardı. Hakkari Kavaklı'da bir dere taştı. Bölgedeki madende çalışan işçilerse mahsur kaldı. İşçiler iş makinelerinin kepçe kısmıyla tahliye

0: edildi.
1: Vallahi asfalt gitmiş.
2: Şu ağaçları görüyorsunuz işte. Ağaçları komple yerden söktü. Çatı, matı, hayvanlar telef oldu. Her yer berbat.
0: Bingöl'de de manzara farksızdı. Periçayı'nın debisi yükseldi, bir at suya kapıldı. Sürüklenmemek için yoğun çaba sarf eden at ölümden döndü. Bursa'daysa Taşandere'de mahsur kalan 63 yaşındaki çiftlik sahibi Hüseyin Duymuş'un imdadına ekipler yetişti. İlk sorduğuysa köpeği oldu.
3: Köpeğim kurtuldu lan.
4: Bakacağım ben köpeğe.
5: Tamam düşmezsin, düşmezsin. Bekle.
0: Ekiplerin yoğun çabası sayesinde kurtulan Duymuş, evim her şeyim gitti dedi.
3: Rezil olduk. Hiç kim kalmadı. Oğlum.
6: İşte yurdun birçok kesimini kırıp geçiren o fırtına ve sağanak gidiyor, yerini sıcak havaya bırakıyor. Yurdun birçok bölgesinde sıcaklıklar 6 derece artarken özellikle İstanbul'da sıcaklığın 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
0: Ancak 2 günlük bahar havası sonrası yeniden sağanak kapıda. Hafta sonu İstanbul ve Ankara'da dahil olmak üzere 33 ilde yağış bekleniyor. Yağışlar özellikle İç Anadolu, Ege ve Batı Karadeniz'de etkisini gösterecek.
7: CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Son dikkat çeken operasyonun adreslerinden birisi de Bolu olmuştu. Şantaj suçlamasıyla yargılanan ve başka bir dosyadan tutuklu bulunan Tanju Özcan, mahkemedeki savunmasında eşinden özür diledi.
8: Ben kaşar bir siyasetçiyim.
9: Mesajları kabul etti, eşinden özür diledi.
10: Biz Tanju'yla gurur duyuyoruz.
9: İrtikap suçundan tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın şantaj iddiasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Özcan, Sekbis'le duruşmaya katıldı.
8: Ben savunmamı yapamadım.
9: Mahkemede Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Çey'le olan mesajlaşmaları kabul etti. Şantaj suçlamasını reddetti. En dikkat çeken sözleri de özel hayatına dairdi. Mesajlaşmalar nedeniyle eşime karşı özür borcum var dedi. Eşi Meral Acar Özcan'dan da özür diledi.
7: Ve meclis grup toplantısında kürsüye çıktı bugün MHP lideri. Çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılığı anlattı. Gelen İmralı çıkışı da güne damga vuran mesajlar arasındaydı.
11: Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir. Milli meseleler kişisel çıkar siyasetinin gölgesinde konuşulamaz.
0: Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Kaybedilecek zaman yok dedi. İmralı'nın statü meselesi ele alınmalı çağrısı yaptı.
11: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
0: Grup toplantısında kürsüdeydi MHP lideri.
11: Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Terörsüz Türkiye başlığını siyasi rekabetin gürültüsüne kurban etmeyeceğimizin altını çizmek gerekir.
7: Mersin'de bir aile kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ailenin 5 ve 8 yaşındaki çocukları maalesef hayatını kaybetti. Hamile olan anne ve eşi ise yoğun bakımda.
9: Yine zehirlenme, yine ölüm. Hafta sonu tatili aile faciasına döndü. İki kardeşin son fotoğrafı bu oldu. Anne ve babaları ise yoğun bakımda. Polis memuru Musa Tülü, Ebru ve çocukları hafta sonu tatili için Mersin'e gitmişti. Anne üçüncü çocuğuna hamileydi ama o tatil faciayla bitti. Azra 5, Ömer Selim de 8 yaşındaydı. Aile Karaman'dan Mersin'e dönüş yolunda rahatsızlandı. Dördünde de mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Dönüş yolunda tavuk yemişler, sonra yola çıkmışlardı. Durumları kötüleşince hastaneye gittiler. İki çocuk Azra ve Ömer Selim kurtarılamadı. Hamile olan anne ve baba Musa Tülü de yoğun bakımda. Onlar da yaşam savaşı veriyor. 5 ve 8 yaşındaki Tülü kardeşlerin cenazesi morga kaldırıldı. Ölüm nedenleri yapılan otopsi.

0: otopsiyle netleşecek. Ve iki çocuk için veda vaktiydi. Anne ve babaları katılamadı. İki çocuk akrabalarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.
1: Gelinini öldüren kayınvalide olayıyla devam edeceğiz. İstanbul Şişli'de Burçin Şahin, dini nikahlı eşinin annesi tarafından hayattan koparılmıştı. Genç kadının cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Görümce de gözaltına alındı.
0: Kayınvalidesi tarafından katledilmişti. Burçin Şahin cinayeti.

0: kan donduran cinayeti İstanbul Şişli'de işlenmişti. Gelininin oğlunu aldattığından şüpheleniyordu 58 yaşındaki kayınvalide. İki torununu kızlarıyla birlikte evden gönderdi. Verdiği ifadede namus meselesi dedi cani kayınvalide. Oğlumu aldatıyordu, namusumu temizledim dedi. Görümcelerin ikisi için de yakalama kararı çıkarıldı. Cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi pencereye çıkıp tütün ürünü içen kayınvalide tutuklandı. Görümcelerden biri gözaltına alındı, diğeri hala aranıyor.
1: İstanbul'da Oğuz Murat Acun'un hayatını kaybettiği kazanın sorumlusu Timur Cihan Timur'un annesi Eylem Tok. Cezaevinden yazdığı mektupta Acı ailesiyle sulh anlaşması yaparak helalleştiklerini söyledi. Peki bu gerçek mi? Acılı baba Özer Acı Beyaz Ana Haber'e konuştu ve bakın neler anlattı.
2: Ben bir topluma çıkamıyorum. Aman biri gelip oğlumu hatırlatmasın.
3: Aman hatırlamayayım, tanınmayayım diye, ama bakıyorum ki gerçeklerden kaçamıyorsun.
0: Üzerinden 2 yıl geçti ancak evlat acısı hiç dinmedi.
3: Oğlumun maneviyatını satacak kadar alçalmadım, alçalmam da.
0: ABD'de tutuklu olan Eylem Tok sessizliğini bozdu. Cezaevinden mektup yazdı. Helalleştik sözlerine baba Özer Acı ateş püskürdü.
3: Bizimle bir helalleşme olamaz. Benim oğlumu ölüme terk ettiler. Acım her gün tazedir.
0: Bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'ya 17 yaşındaki Timur Cihan Timur çarpmış ve ölümüne neden olmuştu.
3: Eğer Eylem Tok çocuğunu alıp gitmeseydi, olay yerine müdahale etseydi benim çocuğum yaşıyor olacaktı.
0: Cihan Timur yazar annesi Eylem Tok'la birlikte tutuklu şekilde yargılanıyor.
3: Mektubunun çoğunda neredeyse yarısına yakın çocuğunun iyiliğinden, çocuğunu şöyle bir şeyden, hiçbir anne çocuğunu kötülemez. Çocuksa 11.30'da ormanda ne işi var? Yatağında niye değil?
0: Gelini ve kazaya şahit olan Oğuz Murat Acı'nın arkadaşları davadan vazgeçmişti.
3: Ben kazanacağım dedim. Bu yolda ilerliyoruz. Son gülen ben olacağım.
4: ABD'de tutuklu olan Eylem Tok yazdığı mektupta Acı ailesiyle helalleştiğini öne sürdü. Acılı baba Özer Acı bu konuya açıklık getirdi.
3: Burada kanuni varisler diyor. Ya çocuğumun asil varisi benim, kan bağı olan benim. 1,5 yaşında çocuk acaba nasıl ikna etmişler? 1,5 yaşında çocuk nasıl ikna etmişler de para veya parası olarak gönlünü almışlar benim çocuğumun?
0: Özer Acı verdiği adalet mücadelesini kazanıncaya kadar peşini bırakmayacak.
3: 4 gözle bekliyor olacağız. Eylem Tok da yazısında demiş, bazı şeyler istediğim gibi gitmedi. Ama ben ona şunu söyleyeyim, her şey benim istediğim gibi gidiyor. Ağır ağır emin adımlarla ilerliyorum.
1: Hürmüz'de gerilim tırmanıyor. Masada pazarlık arayışı sürüyor. Karşılıklı restleşmeler küresel petrol stoklarını kritik seviyelere çekti. Dünyanın sadece 101 günlük petrolü kaldı.
5: Denizde askeri hareketlilik, sahada gerilim. Hürmüz restleşmesi sürerken kırmızı alarm verildi. Petrol stokları kritik seviyeye indi. ABD Hürmüz'den geçecek gemilere yardım başlattı. İran yaklaşanı vururuz dedi, dediğini de yaptı. ABD vurulmadık dese de gerilim daha da tırmandı. Ama olan biten petrol oldu. Küresel petrol stokları kritik seviyelere geriledi. Goldman Sachs açıkladı, dünya genelindeki petrol stokları dibe yaklaştı. Stoklar şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede. Bölgede artan gerilim de piyasaları doğrudan etkiledi. Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları yaklaşık %6 yükseldi.
1: Petrol yükseldi, peki altında durum ne? Altın fiyatları da dün son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Son durum nedir? Bakalım şimdi.
6: Altın fiyatları bugün son bir ayın en düşük seviyesini gördü.
0: Gördüğü gibi yükseldi.
7: Altın tam dibe yaklaşmıştı ki tekrar yükselişe geçti. Tepki alımlarıyla sınırlı da olsa yükseliş kaydı.

0: kaydetti.
1: 7000 TL'nin altındaki her bir düzey alım için doğru bir düzeydir.
2: Yatırımcı da aynen öyle yaptı. 7000 liranın altına düşen altın tepki alımlarıyla yükseliş kazandı.
1: Kademeli bir şekilde alım ve kademeli bir şekilde satım yapmak gerekiyor.
0: Hürmüz Boğazı kapalı, petrol fiyatları 113 doları aştı. Bu durum altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.
1: Ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi, savaşın sonlanmasıyla birlikte altın fiyatları normal seviyesi 7300 ila 7500 TL seviyesinde.
2: Altın bu seyirde kalmayacak. Ekonomistlerin yıl sonu tahmini aynı.
1: Sene sonu da altın seviyesi yine sene başındaki tahminlerimizi korumakla birlikte 8500 ila 10.000 TL bandında.
3: SSK ve Bağkur emeklilerine Temmuz'da 4 aylık enflasyona göre %14.64 zam kesinleşirken gözler Mayıs ve Haziran verilerine çevrildi. Ekonomistlerin enflasyon tahminleri de ipuçları verdi.
4: SSK ve Bağkur emeklilerimiz için %14.64'lük bir artış artık cepte.
5: Emekli ve memur zamlarına bir adım daha yaklaşıldı.
4: Buna göre %18-19 aralığında bir artışı bekliyoruz emekli maaşlarında.
6: Ocak enflasyon verisi %4,84, Şubat 2,96, Mart 1,94. İşte Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte artık enflasyon ortalaması da netlik kazandı. Buna göre emeklilerin %14,64 oranı cebinde.
4: Nisan ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi emekli maaşlarında da daha yüksek bir zam mı gündeme getirdi?
6: Mesela 20 bin lira maaş aldığınızı düşünürsek 3700 liralık zam sonrası yeni alacak olduğunuz tutar 23.700 liraya yükselecek.
4: En düşük emekli maaşının 23.524.000 seviyelerine çıkması mümkün gözüküyor.
5: Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre Mayıs ayında enflasyonun %1,82, Haziran'da ise 1,52 olması bekleniyor. Tahminler tutarsa SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı %17'yi aşıyor.
4: Zam da çok dikkat çekici bir noktaya geldi.
6: Memur ve memur emeklisine baktığımızda işler orada biraz karışık. Çünkü devreye toplu sözleşme farkı ile birlikte enflasyon farkı giriyor.
5: Toplu sözleşme zammı yılın ilk 6 ayı için %7 olarak belirlenmişti. Enflasyon farkı da %3 oldu. Böylece memurlar da %10,51'lik zammı hak etti.
6: En düşük memur maaşı 64.397 lira. Zam sonrası yeni maaşları 71.152 liraya yükselecek.
3: Hem ev sahiplerini hem de kiracıları ilgilendiren bir haberimiz var sırada. İki tarafında kanayan yarası depozito düğümü. Peki bu düğüm nasıl çözülür? Yasalar ne diyor? Haberimizde izleyelim.
5: Ev sahibi ve kiracı tartışmalarında başı çekiyor. Depozito sorunu bitmiyor. Kiracılar ev tutarken belirlenen miktarda depozito ödüyor. Evi tahliye ettiklerinde ödedikleri tutarı ev sahibinden geri alıyor.
0: İşte sorun tam da burada başlıyor. Çünkü kiracılar tahliye döneminde geri aldıkları depozito bedelinin enflasyon karşısında eridiğini görüyor.
5: Burada kritik nokta kira sözleşmeleri.
0: Çünkü kira sözleşmesinde depozitonun nasıl yazıldığı önemli. 3 kira bedeli yazılması yeterli değil. Tahliye tarihindeki kira bedeli olarak açıkça yazılması gerekiyor.
5: Bir diğer konu, depozitonun sadece kira bedeli olarak mı verilebileceği. Eğer kiracı ve ev sahibi anlaşmaya vardıysa depozito bedeli döviz ya da altında da olabilir.
3: İstanbul'da bir düğün salonunda çalışan kadınlara ait giyinme odasında gizli kamera bulunduğu iddia edilmişti. Salon sahibi davada beraat ederken olayın perde arkası ortaya çıktı. İşte detayları.
7: Tartıştım ve bir de zam istediler. Zamı da vermedim. İşten çıkardım. İşten çıkardıktan sonra bu kumpası kurdular bana.
5: Giyinme odasına gizli kamera koyduğu iddia edilmişti. Olayın perde arkası ortaya çıktı. Çalışanları salon sahibine şantaj yapmış.
7: Benim gururumla, şerefimle oynandı.
8: Nedimelerden biri beni 12. ayın 9'unda arayarak şikayeti geri çekme karşılığında benden 3 trilyon para istedi.
5: Bir düğün salonunda kadınların giyinme odasında gizli kamera bulunmuştu. Salon sahibi hakkında dava açıldı. Bilirkişi bu bir suç değil dedi. Çünkü kayıtlarda uygun

0: Sus görüntü yoktu.
1: Giyim odası diye altında yaptıkları yer organizasyon malzemelerin konulduğu 65-70 çeşit malzemenin olduğu bir depodur.
0: Yani kamera güvenlik amacıyla oradaydı.
1: Bu kamerayı da koyalı bir 3-5 gün bir şey olmuştu. Aktif olmayan bir kamera bu Nedimeler tarafından şikayet edildi ve kendi elleriyle arka tarafa gizlediler. Adı gizli kamera oldu.
0: Olayın perde arkası da ortaya çıktı. Çalışanlar salon sahibi Halil Dinler'e şantaj yapıyordu.
1: Bu parayı 3'e bölelim, sen de şikayetçi ol diyorlar.
0: Şikayeti geri çekme karşılığında para dahi istemişler.
2: Sen ne kadar demiştin, ben vallahi anlamadım.
3: Biz 3 milyon dedik, görüşmüştük avukatlarla.
4: Bir alışveriş merkezinde bebek arabasından çanta çalan kız çocuğu yakalandı. 10 yaşındaki hırsızın 92 suç kaydı herkesi şaşkınlığa uğrattı.
5: Boyundan büyük işlere kalkıştı. 10 yaşında 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde kayda geçti görüntüler. Bir anne iki çocuğuyla birlikte cam korkulukların önündeydi, etrafı izliyordu. Küçük hırsız bu durumu fırsata çevirdi. Annenin çantası bebek arabasına asılıydı. 10 yaşındaki kız çocuğu iki kere ailenin önünden geçip gitti. Üçüncü geçişinde de planını devreye soktu. Çantayı kaptığı gibi uzaklaştı. Rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı. Çaldığı çantayı onunmuş gibi koluna taktı. Alışveriş merkezinden çıktı. Ama o kaçış uzun sürmedi. Küçük kız bindiği takside yakalandı. 10 yaşında 92 suç kaydıyla herkesi şaşkına uğrattı. Küçük kız çocuk büro amirliğine, çanta da sahibine teslim edildi.
4: Sırada insanlık öldü mü dedirtecek bir haberimiz var. Kocaeli'de bir market çalışanı eline yağ çözücü aldı. Kendi halinde sokakta oynayan zavallı bir kediye saldırdı.
5: Eline yağ çözücüyü aldı, sokak kedisini kovaladı. Yaptıkları yanına kalmadı. Kocaeli'de bir market çalışanı eline yağ çözücü aldı. Sokakta gördüğü kediyi sevecekmiş gibi işte böyle çağırdı. Zavallı hayvan yemek zannetti. Koşarak kadının yanına gitti. O cani kadın da kedinin yüzüne yağ çözücü sıktı, kediyi kovalamaya başladı. O anları kaydalan arkadaşının da gülerek izlemesi bu kadar da olmaz dedirtti. O da caniliğini elindeki telefonla gösterdi. Polis harekete geçti, kadını gözaltına aldı.
4: Bursa'da film gibi bir olayı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Genç bir adam 7 aylık hamile eşi tarafından terk edildi. O da eşinin değil bebeğinin peşine düştü.
0: Eşi 7 aylık hamileyken evi terk etti. Karısını değil karnındaki çocuğunu aramaya başladı.
6: Kaybolan karımı değil de karnındaki çocuğumu arıyorum.
0: Çocuğun kendinden olduğundan emin değildi. Benimse sahip çıkmak isterim dedi.
6: Benim tek arayışım, tek beklentim biyolojik test.
0: 38 yaşındaki Halil İbrahim Bağcı kendisinden 18 yaş küçük SM ile evlendi. Ancak evliliklerinin başından itibaren karısından şüphelenmeye başladı.
6: 2025'in başında 1 Ocak'ta nikahımız kıyıldı. Kısa süre içerisinde ilk başta onun hal ve hareketlerinden şüphe duymaya başladım. Beni aldattığını, bana ihanet ettiğini.
0: Aylarca dedektif gibi iş sürdü.
6: Ben 3-4 ay kadar süreyle ben aptal oynadım ve kendi dedektifliğimi kendim yaptım.
0: Eşinin kendisini aldattığını öğrendi. Ancak babama gidiyorum diye evden çıkan karısı bir daha dönmedi.
6: Babama gidiyorum diye çıktı. 7 aylık hamileydi.
0: O da eşinin karnındaki bebeğin peşine düştü. Çocuk bendense sahip çıkmak istiyorum dedi.
6: Benim tek bir beklentim var. Biyolojik test.
4: Pasta şefi olmak istiyordu 16 yaşındaki Mahir Buğra. Staj yapmak için girdiği pastaneden cansız bedeni çıktı. Mahir'in başına gelenleri mesai arkadaşları anlattı.
7: Benim oğlum elektrik akımına kurban gitti.
8: Arkadaşıma görevi olmadığı halde pastane sahibi elektrikçiye yardım etmedi.

0: annesini söyledi.
1: 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön sorumsuzluğun kurbanı oldu. Staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapıldı, can verdi. O dehşet anlarını birlikte staj yaptığı arkadaşı anlattı.
0: Elektrikçi akımın olmadığını söyledi.
1: Buğra elektrik akımına kapıldı.
0: Bir an Buğra çığlık attı. Ustalar parmağının sıkıştığını zannetti. Daha sonra yanındaki iş arkadaşı ona dokundu ve elektrik akımına kapıldığını fark ettiler.
1: Yere yığıldı.
0: İş yeri sahibi diğerleriyle beraber Buğra'yı bulunduğu yerden taşıdılar.
1: Ama o can çekişirken pastane satış yapmaya devam etti.
0: Olaya rağmen pastane gece boyunca saat 12'ye kadar satış yapmaya ve çalışmaya devam ettiler.
2: Bu kadın oradan çıktı ve elinde poşetler var.
3: Benim 16 yaşındaki evladımı hayattan kopardılar.
4: Aklınca akıllılık etti, sıkışık trafikte ters yönde ilerleyerek kaynak yapmaya çalıştı ama karşı yönden gelen sürücüler göz açtırmadı. Kendini akıllı sanan adamı bakın geldiği gibi nasıl gönderdiler.
1: Ters yönden girdi, kaynak yapmaya çalıştı, geldiği gibi de geri döndü. Trafik çok yoğundu ama bu sürücünün belli ki beklemeye tahammülü yoktu. Aklınca akıllılık etti, ters yöne girdi. Bir süre ilerledi, karşı yönden gelen sürücülerin canını da hiçe saydı. Ancak diğer sürücüler o uyanık sürücüye geçit vermedi. Beklediği yolu alamayan sürücü geri dönmek zorunda kaldı.
4: Ankaralı güne yine isyanla başladı. Trafik çilesinden kurtulmak için metroyu tercih edenler de yolda kaldı. Arıza yapan metro uzun süre çalıştırılamadı. Seferler aksadı. İnsanlar yollarda kaldı.
5: Ama göndermediler. Ne otobüs geldi ne metro çalıştırıldı. Ankaralı güne yine kabusla uyandı. Ankara'da sabah saatleri. İnsanlar iş yerlerine, okullarına gitme çabasında. Trafik zaten kilit. Ondan kurtulmak isteyenler de metroyu tercih etti ama o da olmadı. Bu kez de metro arızalandı. Vatandaşlar uzun süre bekledi. Ego gereken yapılacak dedi ama yapılmadı. Ek otobüs gönderileceği duyuruldu ama otobüslerin de trafiği aşıp gelmesi kolay olmadı. Sinirler gerildi. Ankaralı işte böyle isyan etti.
4: TOG almak isteyenlerin dikkatlerini çekelim. Bayram öncesinde 1 milyon liraya kadar faizsiz kampanya başladı. Peki aylık ödemeleri nasıl şekilleniyor? Detayları haberimizde.
1: TOG bayramı erken getirdi. 1 milyon liraya kadar 0 faizli kampanya başladı.
6: Yerli otomobil TOG kurban bayramı öncesinde elektrikli araç pazarını hareketlendirdi. Mayıs kampanyasıyla T10X ve T10F modelleri için faizsiz kredi 48 aya varan vade seçenekleriyle sunuldu.
1: Mayıs'ta alınan araçlar Haziran ayında teslim edilecek. Kampanya kapsamında 6 aylık şarjda hediye ediliyor. Peki faizsiz kredinin ödeme koşulları neler?
6: Bireysel kullanıcılar için T10F versiyon 2'de 1 milyon lira faizsiz kredi veriliyor. Kredinin geri ödemesi 12 ay vade ile 83.300 lira oluyor.
1: TOG T10F'de filo satın alımlarına özel olarak faizsiz 1 milyon lira kredi veriliyor. 12 ay vade ile 83.300 lira taksit imkanı sunuyor. Kampanya şimdiden yoğun ilgi görüyor.
4: İş günü içinde dilekçenizi verin, annelerin hesabına 247 bin lira yatacak. Peki nasıl? İşte tüm şartlar.
7: Doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. 8 haftalık ek izin için başvurular başladı. Annelerin gözü hesaplarına yatacak paraya çevrildi.
8: Annelere müjde, hesaplara 247 bin liraya kadar ödeme yatacak.
7: Bu haktan yararlanmak için doğumun 16 Ekim 2025'ten sonra

0: sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor.
1: Anneler 10 iş günü içerisinde çalıştıkları kurumlara dilekçe vererek başvuru yapabilecek. Başvurular 15 Mayıs'a kadar devam edecek.
0: Düzenlemeyle hem izin süresi arttı hem de ödemeler güncellendi. İlk etapta 20 bin annenin bu destekten yararlanması bekleniyor.
2: Mersin'de sağanak yağışın ardından inşaat aşamasındaki bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Yıkılan duvar yanındaki evleri de harabeye çevirdi.
3: Duvarın çökeceği kimsenin aklına gelmedi. Aklımızdan da geçmedi Allah için.
0: Sağanak sonrası istinat duvarı yerle bir oldu.
3: Sabaha karşı namaza kalkacaktım. Bir de bir gurult oldu. Allah var ya, ben yıldırım attı belledim.
0: Bina sakinleri gece saatlerinde dehşeti yaşadı. Olayın adresi Nevşehir. Büyük bir gürültü koptu. Vatandaşlar uykudan uyanıp kendini dışarı attı.
4: Tüm apartman sakinleri aşağıya indik.
0: Gerçek orada anlaşıldı. İnşaat aşamasındaki bu apartmanın istinat duvarı yıkılmıştı. Çöken duvar önündeki evin içine kadar girdi.
3: Vallahi ben burada durmam yani. Ben buraya terk ederim yani. Burada durulacak bir vaziyet kalmamış burada.
0: Çok geçmeden ekipler oradaydı. Bölgede güvenlik önlemi alındı. İnceleme başlatıldı, 10 daire tahliye edildi. Yan tarafındaki anaokulunda da geçici süreyle eğitime ara verildi.
2: İstanbul Başakşehir'de bir restorana giden iki arkadaş iki porsiyon kanat yedi, kalan yarım ayranı dahi yanlarına alıp hesabı ödemeden lokantayı terk etti.
5: Dokuz lira hesap vardı masada. Cüzdanımızı araçta dediler, kart araçta dediler. Çekip gittiler abi.
6: Kanat siparişi verdiler. 900 liralık kanatları afiyetle yediler. İş hesap ödemeye gelince yarım ayranı da alıp kaçıp gittiler.
5: Siparişi ben aldım abi. İki porsiyon kanat, hatta dedi biri sulu olsun dedi.
6: Başakşehir'de bir restorana yemek yemeye giden iki kişi iki porsiyon kanat ve içecek siparişi verdi.
5: İçecek ve içersin diye sordum. Bir litre ayran dediler. Uyuruz dediler arabada dedi. Dedim herhalde bunlar kamyoncu.
6: Tüm sofrayı silip süpürdüler. Hatta yarım kalan ayranı dahi bırakmadılar.
5: Yedikten sonra kasaya geçti hesabı ödemeye de.
6: Kasaya gelince kartımızı unuttuk dediler. Ellerini kollarını sallayarak restorandan kaçtılar.
5: 9 lira hesap vardı masada. Kartımız yanımızda değil diye arabaya giderek alak gerekti. Kaçmışlar oradan da.
2: Ankara'da iki kardeşin ölümüne neden olan sürücü 9 ayda tahliye oldu. Üstelik aynı sürücü daha önce de 3 kişiyi ezmişti ve tüm bunlara rağmen ehliyeti dahi iptal edilmedi.
6: İki kardeşin ölümüne neden oldu. 15 yıl hapis talebiyle yargılanıyordu. Daha önce de 3 kişiyi ezen o sürücü yalnızca 9 ayda tahliye oldu. Korkunç olay geçtiğimiz Ağustos ayında Ankara Çankaya'da yaşandı. 74 yaşındaki Semra Çevik kendinden 8 yaş küçük kardeşi Anıl Gülçür'le kaldırımda yürüyordu. Murat Üneş hafriyat kamyonuyla iki kardeşe çarpıp ölümlerine neden oldu. Aynı sürücü daha önce de 3 kişiyi ezmiş ve 25 yıl hapis cezası almıştı. Bu defa da iki kardeşi öldürmekten 15 yıl hapis talebiyle yargılanmaya başladı. %100 kusurlu bulunmasına rağmen yalnızca 9 ayda tahliye oldu. Üstelik ehliyeti dahi iptal edilmedi. Mahkeme duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.
2: Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın dor sesinden sarkan tavuklar tehlike saçtı. Bazı tavuklar yola düştü, bazılarınınsa dorse içinde öldüğü iddia edildi. İşte o anlar.
7: Arkadan düşecek.
8: Düşmek üzere.
6: Yürekler ağza geldi. Tırdan sarkan tavuklar vicdanları sızlattı, tehlike saçtı. Ama onu taşıyan şoförün olan biten umrunda olmadı.
9: Allah'ım. Şaka gibi.
6: Görüntüler Kuzey Marmara Otoyolu'ndan. Tren kasasına tavuklar adeta istiflenmişti. Dorse'de alabileceğinden çok canlı tavuk taşınıyordu. İçler acısı halde hayvanlar işte böyle taşınıyordu.
9: Bunlar hiç denetlemiyorlar mı böyle tık tık tık tık?

0: plakası da belli.
1: Telefon uçak hayvan.
2: Tır şoförü ihmalkarlığın kitabını yazdı. Hem trafiği hem de hayvanların güvenliğini riske attı. Tavuklardan bazıları hayatta kalamamıştı.
1: Birinin bacak dışarıdan.
0: İki tanesi ölmüş, bir tanesi düşmek üzere.
3: Yapılan şakadan deliye dönen bir kadını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bir kadını yakınları aradı, baban kalp krizi geçirdi, çabuk eve gel dediler. Kadın telaşla eve koştu ama gördüğü manzara bakın ne oldu.
2: Baban kalp krizi geçirdi dediler, apar topar eve çağırdılar ama gerçek bambaşkaydı. Bir kadının yakınları plan yaptı. Doğum günü için sürpriz hazırladılar. Kadını da eve baban kalp krizi geçirdi diyerek çağırdılar. Kadın korku ve telaşla geldi, oturma odasına yöneldi ve kendisini bekleyen pasta ve mumları gördü. Öfkeden işte böyle deliye döndü.
3: Seda Sayan'dan yıllar sonra Erol Köse itirafı geldi. Seneler önce katıldığı bir davette Erol Köse'yi döven kadırgalı o anları ilk kez bakın nasıl anlattı.
4: Dövdüm, bayağı dövdüm. Güzel dövdüm onu.
2: İtiraf yıllar sonra geldi. O anları ilk kez anlattı.
4: Döverim, hapis döverim.
2: Geçtiğimiz Mart ayında 16. kattaki evinin balkonundan atlayarak 61 yaşında yaşamına son veren yapımcı Erol Köse'yi nasıl dövdüğünü anlattı.
4: En son rahmetli Erol Köse'yi dövdüm ya.
2: Seneler önce bir davette yaşanan olay günlerce konuşulmuştu. Seda Sayan'sa ilk kez anlattı.
4: Çanta bir de ağır kafasına patlattım Elif'i. O yattıkça biz yaşayalım. Tövbe tövbe.
3: İstanbul'da bir anne kızıyla birlikte hamburger yemek istemiş ancak restoran çalışanları fakir görünüyorsunuz diyerek servis yapmak istememişti. İşte o işletme için ayrımcılığın bedeli ağır oldu.
5: Anne ve kızını küçümsemişler, restoranda oturtmak istememişlerdi. Vicdanları sızlatan olay Tarabya'daki bir hamburger restoranında yaşanmıştı. Anne ve kızı restorana gitmiş hamburger yemek istemişti. Ancak kıyafetlerini gören çalışanlar anne ve kızına servis yapmak istememiş, paket yapalım evde yiyin demişti. Müşterilerden bazıları duruma tepki gösterince çalışanlar geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ancak mahcup olan anne parasını verdiği hamburgeri ağlayarak yemişti. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İşletmeye idari para cezası uygulandı. Olay haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirilip reklam kuruluna sevk edildi.
3: İstanbul Avcılar'da site girişinde başlayan park tartışması kavgaya dönüştü. Uyarılan sürücü yarım saat sonra kalabalık bir grupla geri dönerek güvenlik görevlisine saldırdı. Tekme ve yumruklarla dövülen görevli yaralandı.
2: Araç parkı tartışması şiddete dönüştü. Bir sürücü aracını site girişine park etmek istedi. Özel güvenlik görevlisi uyardı ama o aldırış etmedi. Sürücü olay yerinden ayrıldı. Ancak kısa süre sonra kalabalık bir grupla geri geldi. Güvenlik görevlisi tekme ve yumrukların hedefi oldu. Yere düştü ancak onlar vurmaya devam etti. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırganlar olay yerinden kaçtı.
3: CHP kadrolarının skandalları, vatandaşın çilesi. CHP'li belediyeler vatandaşı canından bezdirdi. Sadece belediyeler değil, CHP yönetiminden gelen açıklamalar, tehdide varan sözler. Yaşananlara dair çarpıcı değerlendirmelerin adresi dün akşam Beyaz TV ekranlarında yayınlanan sürmanşetti. Duygu Çağdar sordu. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yine çok konuşulacak açıklamalarla gündeme damgasını vurdu.
6: Sen kimsin devleti tehdit edeceksin ya? Savaş çıkart. Hadi çıkart da görelim. Mansur Yavaş

0: Ortaokul ve liseyi 9 senede bitirdi Durgan.
1: Yani
0: dersleri iyi değil. Bir suç örgütü liderinin belediyelerle ilgili bir durumda ismi okunamaz ve onun mektubu okunamaz. Her yargılardan çıksın, tehdit etsin. O zamanımız cumhuriyet olur burası.
2: Belediye başkanlarından yönetimine her yerden farklı skandallar patlak verdi. Ana muhalefetin gündemi kendi skandallarını örtbas etme çabasını geçemedi.
0: Utanmaz CHP'li yöneticilere söylüyorum.
2: Çarpıcı değerlendirmelerin adresi Beyaz TV ekranlarında yayınlanan sürmanşetti. Duygu Çuhadar sordu. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek değerlendirdi. Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında yaşanan skandal gündemdeydi.
0: Bir suç örgütü liderinin belediyelerle ilgili bir durumda ismi okunamaz ve onun mektubu okunamaz. Okusaydınız ya kendi üstüne geçirdiği villaları 15 milyon TL'ye. Boğaziçi öngörünümden aldığı rüşvetleri de okusaydınız o zaman.
2: Sadece o değil, rüşvet soruşturması sürecinde tutuklanan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuğba Torun'un tehditleri.
3: 4 dönem milletin temsilciliğini yapmış Aykut Erdoğdu salınmazsa buradan ilan ediyorum. Bu savaş ilanıdır. Savaş ilan
4: etmiş. Savaş ilan etmiş.
1: Ne yapacak?
4: İlan ediyorum, savaş ilan ediyorum. Hukuken tamamen yanlış bir açıklama.
1: Ya bir de avukat değil mi?
4: Evet.
1: Efendim bunun her yeri avukat olsa ne olur Allah aşkına? Ya şu konuşma tarzına bak. Bir kadına yakışıyor mu şu tarzda? Sen kimsin devleti tehdit edeceksin ya? Savaş çıkartacak. Hadi çıkart da görelim. Hadi çıkart da görelim. Neymiş? Allah Allah, sen hakim misin, savcı mısın ya? Ne Allah değil. Bu kadının arkadaşlarına da sabır versin. Şu konuşma tarzına bakın.
2: Ve Mansur Yavaş'ın kırıklarla dolu Ankara karnesi.
1: Uygulanacak, göreceğiz. Tabii Mansur Yavaş zamların başkanı. Rekorların başkanı. Bu açıda bir rekorluk var. Zam rekoru.
4: Evet.
1: Bakın hop ekmeğe 12,5 liraya çıkarttı halk ekmeği.
4: Bugün itibariyle.
1: Halkın yediği ekmekten bile bu fiyatları yükseltmeni Sayın Mansur Yavaş anlamak mümkün değil. Mansur Yavaş ortaokul ve liseyi 9 senede bitirdi Duygu. Yani dersleri iyi değil.
4: Bu sizin iddianız.
1: Ben bunu Beypazarı'na gidince arkadaşlarından dinledim. Okul arkadaşlarım. Mansur'la biz bu kadar yılda bitirdik dediler.
4: Hı hı.
1: Bana dedikleri o. Aksini ispat ediyorsa yayınlasın.
5: Efendim şimdi kısacık bir reklam arasında ihtiyacımız var. Reklamların ardından haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Her şeyin bir ideali var.
2: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
3: Her işin bir korkması var.
4: Ben sporcuyum. 3x20 biceps yapıyorum. Benim iyi uyumam lazım. İşte bu.
5: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
6: Uyanmadı mı daha?
7: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
8: İnanın.
9: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım artist oğlum.
10: Bakma oğlum sen babanın pas vermediğine.
11: Borcu benim oğlum.

0: Alıcı.
1: Annen her halini beğen, hediyeni de beğenir.
2: Annem, anneler günü kutlu olsun.
1: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Burada, hepsi
3: bu. Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana tak.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
2: Peki kolyelerimden haberi var mı?
3: Yani...

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Philips Broto'nun büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Philips Lumia IPL cihazlarında 2000 TL indirim. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
10: Fuck yeah. Hausgeräte.
11: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Express içelim.
13: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
14: Hem de hiç para vermeden.
13: Herkes gibi.
15: Hakemler.
14: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
15: Kuaförler.
14: Ne kadar borcunuz?
16: Kargo bedava.
15: Taksiciler.
14: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
15: Hatta astronotlar gibi.
14: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
17: Ne istersen Neon 1.
18: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
19: Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor.
14: Neon 1'deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim.
4: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: Hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.

0: tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hip Sporota'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Spor, outdoor ve ev yaşam ürünlerinde tüm indirimlere eksepette %15 net indirim. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığı yaşa. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla. Ayrıcalıklar

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili'yi indirip hemen müşterimiz ol.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor.
3: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
5: Yükselen abi, ne zaman varacağız?
1: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
5: Yükselen abi, üst geçide bak abi.
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: bir ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak'ta.
4: Efendim Beyaz Ana Haber devam ediyor. Rize'de bir balıkçı satın aldığı balığın

0: neslinin tehlike altında olduğunu görünce öperek denize uğurladı. İşte o anlar.
1: Celal.
2: Efendim abi.
1: Ben bununla vedalaşıyorum kardeşim. Aslan parçam. Seni azat ediyoruz. Yolun açık olsun.
3: Satın aldığı balığın canlı ve nesli tehlikedeki tür olduğunu gördü. Öperek denize uğurladı.
1: Elveda. Yolun açık olsun. Selam söyle kuzenlere. Kuzenlere bizden selam.
3: Lokman Armağan bir restoran işletmecisi. Amatör balıkçılardan balık satın alıyordu. Balıklar arasında nesli tehlikede olan Mersin balığını gördü. Örnek bir davranışa imza attı.
1: Kayıkçımız tutmuş bir tane Mersin balığı. Nesli tükenmekte olan bir balık. Balık canlı geldi bize Allah'tan. Şimdi denize vereceğiz onu abi.
3: Sahile kadar taşıdı, deniz suyuna tekrar alıştırdı.
1: Şu anda denize uyum sağlayabilmesi için denizden birkaç saattir denizden dışarıdaydı ama tekrardan hayata döndü.
3: Ve öperek balığı denize uğurladı.
1: Aslan parçam, seni azat ediyoruz. Yolun açık olsun.
3: Armağan balıkçılara da seslendi.
4: Yasaklara uymamızın gerektiğini, denetimlerin vicdanlarımızda artması gerektiğini özellikle altını çiziyorum.
0: Güney Afrika'da sel sırasında bir iş insanı kayboldu. Günler süren aramalarda o adam timsahın midesinde bulundu.
5: İş insanı selde kaybolmuştu, timsahın midesinde bulundu. Timsahların yoğun olduğu Komati Nehri'nde sel felaketi yaşandı. 59 yaşındaki iş insanı da aracıyla sele kapıldı. Umutlu bekleyiş günlerdir devam ediyordu. Ekipler nehir kıyısında iş insanına ait izlere rastladı. 4,5 metre büyüklüğündeki timsahın karnındaki şişlik dikkat çekti. Timsah etkisiz hale getirildi, karaya çıkarıldı ve kan donduran gerçek. Timsahın midesinde 59 yaşındaki talihsiz iş adamına ait kalıntılar vardı. Adamın cansız bedeni timsahın midesinden çıkarıldı. Ve bir detay daha, timsahın midesinde farklı kişilere ait birçok ayakkabı ve terlik de bulundu. DNA testleri devam ediyor.
0: Efendim, bu haberimizde ana haberi bu akşamlık tamamladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.

1896'da Teksas korucusu Kaptan William, Bill MacDonald, tehlikeli bir teröristin izini sürüp Londra'ya saldırmasını engellemek için Dallas'a geldi. MacDonald'ı yalnız gören belediye başkanı, diğer kanun adamlarının nerede olduğunu sordu. MacDonald, "Lanet olsun, ben yetmez miyim?" dedi. Bir isyan, bir korucu.

0: O ziyanettin çok iyi bir şeydi.
1: Birkaç gündür yoksun Tom.
0: Beni nasıl buldun korucu?
1: Av köpeği gibi çiftlikte kokunu aldım. Kokunu millerce öteden aldım.
0: Bu kez kimi kızdırmışım acaba?
1: Hey, şartlı tarihe şartlarını ihlal ettin.
0: Aynen öyle yaptım.
1: Saldırı, halka açık yerde ateşle silah sallama. İşvereninden at, tüfek ve çaldın. Devam edeyim mi?
0: O benim tüfeğim.
1: 10.000 dolarlık sıradan bir tüfekle ne işin var senin, Tom? Hadi hazırlan evlat, işin bitti. Kaçmaya çalışırsan seni öldürürüm.
0: Ailemi beslemek için avlanıyorum korucu.
1: Av sezonu olmaması çok kötü. Ah, sen de benim gibi Terlingua kasabalı bir pisliksin. Olmadığın biri gibi davranmayı kes.
2: Hayır, duyuyor musun dostum? Neredesin orada?
1: Arkali düzlüğü Mens noktasına yaklaşık 15 mil güneyde. Az önce bir at ve tüfek çalan ve Joe Hanson'ı döven Tom'u yakaladım. Senin için ne yapabilirim?
2: 10.65. Montverde'deki eski yatırım bankası yaklaşık yarım saat önce soyulmaya çalışılmış. 4 ağır silahlı adam arazi tipi araçla gelerek ortalığı cehenneme çevirmiş. Kod 10.99. 3 memuru öldürmüşler. Ben Cooper'ın oğlu yoğun bakımda. Senin yönüne gelebileceklerini düşündüm Alex. Lütfen dikkat et dostum, tamam mı? Lütfen dikkat et.

0: 22. Adamların otomatik silahı var. Şu an size yardımcı olacak başka bir birim mevcut değil.
1: 10-24 görüyoruz. Biz ilgileniriz. 10-80. Ebet ve Jay, El Paso'nun dışındayız. Şu an peşlerindeyiz.
0: Ona için AK-47 taşıyan 4 kişi.
1: 245. caddeden sola döndüler. Bu acılına çok hızlı geliyorlar. Dikkat dikkat. Bu serseriler uçuyor. Hadi dostum, onları kaybedeceksin.

0: T-24. Onları kaybettik. Terlingua'dan güneye gidiyorlar. Lanet olsun.
1: T-22 takibi bıraktı. Şüpheliler en son Terlingua Caddesi'nden güneye giderken görüldü.
0: Bir şüpheli aracı terk etti. Çatışmaya gireceğiz.
2: Ve önümde beyaz bir at vardı. Birincisine şeytanın en yakını. Ölüm ve cehennem adı veriliyordu.
0: Lanet olsun! Yat yat!
1: T-22, burası T-24. Cevap verin. Şüphelilerle ilgileniyor musunuz? Shane, oradaysan cevap ver.
3: Eyalet polisi helikopteri gelmeden sınırı geçecekler.
4: Evet, keşke onlar olsaydım.
3: Senin gibi bir safkan bir Tonkawa peşinde koşuyor.
4: Yardım et.
5: Meksika polisinin müdahale edebilecek yakınlıkta birimi yok. Bu adamların son derece tehlikeli olduğu bilinmeli ortak. Şimdi dikkatle ilerle Tyree.
3: Lastiklerine mi ateş edeceksin? Yarım mil uzaktayız korucu.

İyi nişancısın ama bu imkansız. Altı fit yüksekteyiz. Tanrım Alex.

0: Lanet olsun güzel atışlı korucu.
1: Ne oldu? Ne halt oldu?
2: Sanırım mermi motora zarar verdi. Gidip bir kontrol etmem gerekiyor. Öbür türlü ilerleyemeyiz.
1: Bloğu parçalamış ve motoru öldürmüş. Bunu yapmak büyük beceri ister.
2: Bu yakınlarda olmalı.
1: Çok akıllı. Önce bizi durdurmak istedi. Cephaneni harcama. O mesafeden vuramazsın.
0: Bizi ateş mi ediyorlar?
2: Lanet olsun. Nereden ateş ediyor bu?
1: Biz onu ateş ettik, o da bize seni...
3: Seni bırakıyorum Tom. Atlara sen bak. Ama şunu bil ki o atı senden çok önemsiyorum ben.
1: Ben ateş edeyim, siz koşun. Ben koşarken beni koruyun. Hadi gidelim.
2: Lanet olsun. Lanet olsun. Bize göz açtırmıyor. Çok fazla sürmeyecek. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Olduğun yerde kal.
1: Alex.
0: Eğer bir adım daha atarsan onun beynini dağıtırım.
2: O aranan bir suçlu sersem, yaşaması ölmesi umurumda değil.
1: Çok sağ ol kardeşim.
0: Beni dinlesen iyi olur. Yoksa onun için çok kötü olur.
2: Beni yakaladın.
0: Belindeki tabancayı da yere bırak. Eğer yanlış bir şey yaparsanız sonunuz kötü olur.
3: Lanet olsun.
1: Lanet olsun. Hiç böyle atış gördün mü? Telsiz dört adam var dedi korucu. Öteki adamın peşinden gidecek misin?
2: Evet. Öteki tek başına fazla uzaklaşamaz.
1: Artık gitmeme izin vereceksin ha?
2: Hapse gideceksin Tom. Pekala.

önce kapıyı çalmasını önerdim. Telefonunu cevaplamadığın için endişe etti. Bu adam FBI'dan özel ajan Darby. İngiliz istihbaratı. Sanırım sen kurucu Alex Tyris'in. Binbaşı seni burada bulabileceğimizi söyledi. Sakıncası yoksa konu...

0: istiyoruz.
1: İyi misin?
2: Buna 2 dakika ver.
1: İngiliz istihbaratı, değil mi?
0: Dışişleri Bakanlığı'nın onayıyla buradayız. Özel ajan Darby başın belaya girmesin diye görevlendirildi.
1: Onu kapıda vurmadığım için şanslı.
0: Çok mu düşmanın var korucu?
1: İnsanları hapse atıyorum. Buna gücenebilirler.
0: Burada işleri farklı hallettiğinizin farkındayım korucu. Bunu Londra'da bir masadan anlamak epey zor olabilir ama... Teksas korucularının elit soruşturma becerilerinin çok farkındayız. Yaptıklarında işe yarıyor biliyoruz. Oldukça iyi sayılırsın yani.
1: Bir çeşit kovboy birimi değiliz Ajan Smith. Londra'daki gibi biz de kurallara uyarız.
0: Binbaşı Edwards gördüğü en iyi korucu olduğunu söylediği için geldim. Bu yüzden Meksika'dan bir mahkumu almanı istemek için gönderildim. Federaller resmi bir İngiliz ya da Amerikan operasyonuna izin vermiyor. Gayri resmi olarak seni istediler. Orada sıradan bir vatandaş olacaksın. Bir şeyler ters giderse ilişkimiz temelde tahmin edilebilecek her şekilde inkar edilir.
1: Tanışmak güzeldi Ajan Smith.
0: Anlayamadım.
1: Yanlış kişiye geldiniz hanımefendi.
0: Sınırı ben de geçtim. Bir mahkumu iade için bulunduğumu söylediğimde federaller yüzüme güldü.
1: İşe geç kaldım. Carmen sizi yolcu eder.
0: Söz konusu mahkum Esperanza eyaletinde 3 milletvekilini öldüren banka soyguncusu.
1: Senin için neden önemli?
0: Adı Declan McBride. Eski geçici Ayra, Britanya topraklarında ve dışında bir dizi terörist faaliyetten aranıyor. Son derece gaddar. Ve çok becerikli biridir. Ve hızlı hareket etmezsek hapisten çıkmanın bir yolunu bulacaktır. Yani onu bir an önce bulmalıyız.
1: Bir İrlandalı. Teksas'ta niye banka soyar ki?
0: Banka soymak için küçük bir ücret talep ederek ve gelirlerini akla gelebilecek en kötü suç nedenlerini aktararak haydutluk yapıyor. Ayrıca eski ortağı aracılığıyla Britanya anakarasında bir iş planladığını öğrendik. Bunu ülkem adına yapmanı rica ediyorum senden.

0: O İngiliz ajanı beni tehdit etmeye çalışarak zekama hakaret etti Alex. Ona iade yapmayı hiç istemedim. Sonra aklıma sen geldin. Çok hassas bir durumda yardım ettiğini hatırlıyorum. Bu küçük hareketin büyük neticeleri oldu. Beni sana borçlandırdı. Bugün borcumu ödeyeceğim. Basit iade artık sınır dışı edilmeye dönüşecek. Evraklar çoktan dolduruldu bile.
1: Tamamdır.
0: Onu teslim et. Dikkatli ol.
2: Misafirperverliğiniz için sağ olun. Meksika çok güzel bir yer.
0: Bir şey değil.

0: Olay yerinde beklemedeyiz. Tüm timler hazır olsun. Harekete geçmek için bizden emir bekleyin.
1: Beni burada bırakırsanız harcadığınız zamana değer.
2: Nefesini harcama ortak.
0: Tamam. 72'den merkeze.
1: Polis memurları için üzgünüm. Gerçekten öyle. Ama daha büyük bir iyilik için hareket ettim.
3: Buranın daha ne kadar off-road?
2: 10 milden az sürede sınır geçişinde oluruz. 20 dakika sonrasında Nueva Laredo'da oluruz.
1: Sömürge İmparatorluğu'na karşı ilk başarılı devrimin öncüsü kimdi biliyor musunuz? Ha? George Lanet Washington. Gördün mü? Adalet bakış açında korucu. Burada oluşan unsurlar ikimizi de aşar.
3: Eski karımdan daha fazla konuşuyorsun.
1: Çok yazık korucu. Sana karşı çıkmayı çok isterdim.

0: Seni yine görmek güzel. Yaralı mısın?
1: Sadece gururum kardeşim.
0: Sana söyledim. Banka soygunu kötü bir fikirdi.
1: Bir dahakine dinlerim. Git o polisi öldür. İşaret geldi Oleg.
0: Yüzünü gördü.
1: Savaşını seç.

0: Geçmiş çatışmaların anılarıyla kalbi ısıtan 200. Biz karanlıkta arkadaş olarak yürüdük. Bu ışıkta tek başına yürümekten daha iyidir.
1: Yuri?
0: Declan. Kalıyorsun. Yemeğim var. Ukrayna içkim de. Adamlarım köylü ama iyi baskın yaparlar. Gel, içeri geçelim. Kaybedilen yoldaşlarımıza kaldıralım. Kosek'in cömertliğini reddetmek akıllıca değildir. Bence fikrini değiştirme.
1: Davetin için sağ ol. İş başındayız kardeşim.
0: Elbette iş. Sen ve ben. Hadi bakalım beyler. Acele edin, acele edin. Çabuk. Pekala. Evet beyler. Soğuk savaş. 155 milim uzunluğunda bir silah. İyi günde bu silah 100 kiloluk mermiyi 14 mil ateşleyecek.
2: Peki kötü günde?
0: Kötü günde sesini duymadan hayatınızı sonlandıran bir kabusunuz olacak.
1: Adamlarım bu adresi teslim etsin. Onu oradan ben alacağım.
0: Biliyor musun? Bence bu oyuncakla birçok insanı üzeceğinden endişeliyim. Seni severim Declan. Bana kardeş gibisin. Ama bu iş bittiğinde emin ol biz de biteceğiz.
3: Daha kötü görünmeni bekliyordum.
4: Çok arsızsın hanımefendi.
3: Öfkelenmekte sonuna kadar haklısın. Pusuya düşürüldün. Muhtemel tuzak ama işini yaptın ve neyse ki hala hayattasın.
4: Tanrı'ya şükürler olsun ki hayattayım. Korucu Daniels iyi bir adamdı. Bir kocaydı. Babaydı. Çok da iyi bir kanun adamıydı. Benim de arkadaşımdı.

0: Çok üzgünüm.
1: Üzgün mü? Bu işe yaramaz.
0: Öyleyse benimle çalış Tyree. McBride'i getirmeme yardım et. Onu yakından gördün, onunla konuştun. Onu herkesten daha iyi tanıyorsun.
1: Bundan şüpheliyim. Onu kurtarmaya çalışacaklarını biliyorsun. Kendine başka bir ayakçı bulman lazım hanımefendi. McBride'ın peşine düşersen bu benim şartlarımla olur. Benim adamlarım ve benim kurallarımla.
0: Otur hadi. Lütfen. Korucu Tyree. Lütfen.
1: Sana yardım etmem için iyi bir nedenin var mı?
0: Sebep istiyorsan sana pek çok sebep verebilirim. 1993'te Somali'de Amerikan askerlerinin öldürülmesi. 98'de Amerikan büyükelçiliklerinin bombalanması. Aynı yıl Yemen'de batılı turistin kaçırılması. Daha sayayım mı?
1: Yemen mi?
0: Hepsi Aidan Kashmir adında bir adam tarafından planlandı ve yürütüldü. Şimdi Kashmir'in Londra'da bir terörist olaya neden olmak ya da kışkırtmak için McBride'ın hizmetini önemli bir ücret karşılığı elinde tuttuğuna inanıyoruz. McBride'ın Kashmir için çalışması onu dünyanın en tehlikeli kiralık teröristi yapıyor.
1: Devam et.
0: Onu bulmama yardım et. Ne yaparsan yap, tamam mı?
1: Bakanlığın bunu imzalaması gerekecek. Ve burada hiçbir şey bu kadar verimli bir şekilde gelişmiyor yani. Binbaşıyla konuştun bile, değil mi? Pekala.

0: Bana babamı hatırlatıyorsun. Londra'da polis dedektifiydi. Doğu yakası eskiden belalı bir yerken yani. 17 yaşındayken iş sırasında öldürüldü.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm.
0: O zaman kolluk kuvvetlerine girmeye karar verdim. Üniversite derslerini kriminal bilimlerle değiştirdim. Mezun olur olmaz MI6 beni işe aldı.
1: Başarmışsın. Baban onaylardı.
0: McBride'i küçümseme korucu. Declan dahi IQ'su olan sosyopat bir katil. Bunu sakın unutma.
1: Bir kez yanlış değerlendirdim. Bir daha olmaz.
0: Buna inanırım. Sormam gerekiyor. Uzakta bile olsan uyum sağlamayı planlıyor musun acaba?
1: Sanırım Londra'da şapkayı çıkartabilirim.

0: Bölüm kontrolü Gediz. Bana baş kontrol ya da sadece Gediz diyebilirsin. Burada gayri resmiyiz.
1: Biz kimiz?
0: Ajansız. Bütün ada ülkesi Büyük Britanya'nın ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun güvenliğini sağlıyoruz ve bize katılmanı sevindim.
1: Alex Tyrell.
0: Güzel şapka, çok hoş.
1: Sana da alalım bir tane.
0: Sana göre 10 üzerinden bir tehdit değerlendirme puanı vermen gerekirse Declan McBride nerede olurdu?
1: Değerlendirmem. Sadece yakalar, yaftalar.
0: Gerçekte böyle mi konuşursun sen?
1: O pislik benden bir kez kaçtı. Bir dahakine bombayı üstüne bırakacağım.
0: Ona yaşayan bütün ajanlardan daha yakındım ve onunla konuştun. Hayattasın. Bu da seni değerli bir varlık yapıyor, korucu. McBride Londra'da ve gitmemesini sağlamak bizim sorumluluğumuzda. Anlaşıldı mı acaba? Ne dersin?
1: Evet, seni anladım şef.
0: Ajansa kötü yansıyacak herhangi bir şey yaparsan varlık durumun sonlandırılır. Başının çaresine bakarsın evlat. Bunu sana yeterince anlatabildim mi acaba?
1: Ben evladın değilim.
0: Ben de lanet baban değilim. Sadece soruyu cevapla kovboy.
2: Biz anladık kontrol. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ajansın isteklerine ve konumunuzun gizli doğasına saygı göstermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Sabah 7.30'da lobide bir dedektif olacak. O senin bağlantın olacak ve o olmadan şehirde dolaşmana izin verilmeyecek. O 5 pesoluk yıldız sana bu şehrin

0: diğer konuklarından daha fazla hak vermiyor. Ajan Smith, şu anda Birleşik Krallık'tasınız. Protokol her şeydir, unutma sakın.
1: Evet, kontrol.
0: Tamam, 7 ve 3, 8. Benim şapka numaram.
2: Beni bırakmamalıydın. Yapılmaması gerekeni yaptın.
3: Yardımın lazım Angel.
2: Biliyorum. Seni gördüğümde anladım. Birlikteyken de biliyordum. Burada olmanın tek sebebi bu, biliyorum.
3: Angel. Angel.
2: Dışarıdaki çocuk bana tapıyor. Seni ona versem lahana gibi doğrar ve temse atar. Bana yaptığını yapmamalıydın. Seni bir daha görürsem mahvedeceğime yemin ettim. Buraya kadarmış. Pek çok eski dostunla zıtlaştın, ben de dahil. Artık gidebilirsin.
4: Alex Tyree, oda numaranız 207. Asansör solda.
5: Teşekkür ederim.
6: Taksiyle gitmek ister misin?
5: Nereye? Masaj yerine mi?
4: Luke bagajınıza yardım edecek.
5: Teşekkür ederim Luke.
7: Memnuniyetle efendim.
5: Yatağı atıver. Buna Nisan mı diyorsun? Carmen'i dinleyip daha kalmayacak et giymeliydim. Otelde mi kalıyorsun?
6: 3 yıl Langley'de yaşadım. Artık İngiltere'de bir yerim yok.
5: Kendi kasabanda yabancısın ha?
6: Geddes bakıcısıyla çalışmamızı istiyor ama sabaha kadar burada olmayacaklar.
5: Bu bir sağlık yürüyüşü değil, değil mi?
6: Uzak mesafe. Potansiyel bir istihbarat kaynağı var. Taksi.
5: Ha.
6: Adı Angel. Eski Ayra'dan ve iş McBride'e gelince hazırda bekleyen bir baltası
5: umarım
6: var.
5: Umarım konuşmak ister.

0: Hoş arkadaşların var, Smith.
1: İyiliğimizi isteyen insanlar nasıldır bilirsin.
0: Hayır, bilmiyorum, pek değil.
1: Birçok insan için çok şey ifade ediyorum ve bugün bir iyilik isteyeceğim.

0: Görüşmeyeli çok oldu pislik.
1: Sen nasılsın peki pis İrlandalı?
0: Sen içtiğim yerin kokusunu alana dek gayet iyiydim.
1: Bir şeyler içebilir miyiz?
2: Yoksa yansımana bakarsak oradakilerin hepsini sen mi içeceksin?
0: Kız arkadaşını buraya getirdin. Amerika'nın neresinden geliyorsun?
3: Texas hanımefendi. Büyük Texas eyaleti.
0: Yerel bir gardıroba yatırım iyi olabilir. Eşofman giymiş bir topçu gibisin. Ne istediğini biliyorum Simit.
1: Kötü haber çabuk yayılır.
0: Defolun buradan. Biraz yalnız bırakın lanet maymunlar. Özel bir görüşme yapmaya çalışıyorum.

0: Benimle uğraşma Angel. Beni çok iyi tanıyorsun.
1: Otur, otur. Elbette ki şehirde yardımım olmadan onu bulamazsınız.
0: Onun hakkında söylediğin şeye neden inanayım ki? Pek de ilgisiz sayılmazsın.
1: Ne ima ettiğini biliyorum ama McBride ile aramdaki her şey gözümü aldığında bitti.
0: Çünkü gözünü kaybettiğin saldırıdan sonra hayatını kurtardığını duydum.
1: Çok yanlış duymuşsun.
0: McBride'e beslediğin düşmanlığın itibarını lekelemeye yetecek bir motivasyon olduğunu inanmamı mı bekliyorsun benden yoksa?
1: Para istiyorum. Nakit para. Adam çok tehlikeli. Bu yüzden üç adamımın da serbest bırakılmasını isteyeceğim. Şartlı tahliye değil. Bu çocukların vatandaşlık alabilmeleri için temiz bir sicile ihtiyaçları var. 9 Eylül'den beri çok daha zor. Takdir edersin değil mi korucu?
0: Elinde hiçbir şey yok.
2: Vize girişi için pazarlık yapabilirim. Hafifletici sebeplerle, hoşgörüyle gümrük ve göçmenlik düzenlemeleri yaparlar, anlarsın ya. Buna söz veriyorum.
1: Oleg'i bulduğunuzda McBride'ı da bulacaksınız. 2 gün önce giriş yaptı. O da 27.
2: Tamam. Tamam. Tanrım. Beni kesinlikle en güzel yerlere götürüyorsun Smith.
0: Arkamda kaldığından emin ol, tamam mı?
2: McBride şehirde olduğumuzu öğrenince peşimize düşecektir. Bu da bize günler değil saatler verir.
0: Yani zaman çok önemli. Hadi bakalım.
2: Nedir o? 45'liğimi evde bırakmamı söylediler.
0: Sen sadece bir gözlemcisin Tayri. Araştırmalar kolluk kuvvetlerinin silahlı olmasının tehlikeli olduğunu gösteriyor.
2: Biz tehlikeli değiliz, buna gerek yoktu. Bence tatlı dilli İrlandalı arkadaşın bize tuzak kurdu.
0: Bu hep bir olasılıktır. Şu tarafa bak.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada tadımız kaçıyor.
4: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
2: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
6: Trim dışında her şeyi çekerim.
7: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım.

0: Biberi az kaldı.
1: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
2: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da biber hızı evinizde. Ha,
0: rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
3: Biber hızında hep edin. Havada karada.
2: Hedefinize geldiniz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
2: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
5: Yazmışlar abi.
2: Altını çiziyorum oğlum.
6: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
6: Peki kuryelerimden haberi var mı?
7: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
2: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
3: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
5: tak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
7: Uyanmadı mı daha?
8: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
9: İnanın.
10: Uyanmış benim sambacım. Şu tarzı, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa.
11: Sambacım, artist oğlum.
12: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
13: Golcü benim oğlum, golcü.
14: Annen her halini beğendi, hediyeni de beğenir.
15: Annem, anneler günü kutlu olsun.
14: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi
6: bu. Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
16: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi, biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
6: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
17: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: yırtılacağız yine, yandık.
1: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Tamam, çizgiyi geçmesi gerekiyor. Tamam, geçti mi geçmedi.
1: Biliyoruz tabii ki.
2: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Baklanın üzerine ne koysak ki?
2: Domates olabilir mesela.
1: Aa, ya sana sürpriz yapacaktık.
2: Yaptınız da asıl bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane. Setur
4: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
5: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
6: Bu kadar artık show.
4: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu...

0: haftaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Sprota'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Philips Lumea IPL cihazlarında 2000 TL indirim. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Tam da leslik.
1: Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus'a özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: değilse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.

0: yolda leslik.
1: Yves Rocher'dan Sebo Aktif Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
2: Hadi

0: Biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
1: Uyanmadı mı daha?
2: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
3: İnanın.
4: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
5: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
6: Golcü benim oğlum, golcü.
7: Annen her halini beğendi. Hediyeni de.

0: sessiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Yoğun esans. Made in Med.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Evet.
2: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
3: Ay çok güzel.
2: Açılmış rengini göster.
3: Ay tam benlik.
2: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
3: Ay kızıl mı olsam?
2: Şahanesin Gemini.
4: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
5: Teknocan herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
4: Bu telefona ne deriz?
5: Vay çok güzelmiş ya. Ha,
4: onun özellikleri
6: budur
4: de.
6: Budur ya budur. Oldu bu iş.
4: Ha? Hayırlı olsun. Aa,
5: şuna da bir bakabilir miyim?
7: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.

0: de Flora kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Biz tehlikeli değiliz. Buna gerek yoktu. Bence tatlı dilli İrlandalı arkadaşın bize tuzak kurdu.
3: Bu hep bir olasılıktır. Şu tarafa bak.

0: Evet, desteğe ihtiyacımız var. 2-2-3-3. Green Caddesi, Hatli. Bir silahlı şüphelimiz var. Otomatik silah. Silahı var. Ateş altındayız.
1: Şansım varken beni öldürmediydin aşağı.
2: Sırtın nasıl? Korkuyor musun?

0: Dur, dur, sakın kıpırdama. Sakın yine kalkışma. Lanet olsun. Olamaz. Sen iyi misin?
1: Git hadi, git.
0: Dur, kıpırdama sakın.
2: İyi misin?
0: Tayyi ateşi kes, Sevil!
3: Polis! Silahını bırak hemen!
0: Hayır! Bu MCA resmi görevi. Aktif görevdeyiz, kimliğime bak. Bak hadi!

0: Teknik şube senin getirdiğin cep telefonuna dijital adli inceleme yaptı. Bu telefon Smith Oleg Jakovenko'ya ait. McBride'ın ikinci komutanı ve önemli bir hedef. Onun kaçmasına izin vermen gerçekten çok trajik.
1: Jakovenko Londra'daysa McBride da yakındadır. Verilere erişimi sağla. Bırak onu bulayım kontrol.
0: Tutuklamayı yapan polis memurunun kovboy şapkalı birinin kalabalık bir bölgede kaçan bir şüpheliye ateş açtığını söylemesi kayıtlara girdi ve biz bazı ilginç Batı Teksas geleneklerine izin versek bile sence bu epey pervasızca değil mi? Ne dersin kovboy? Bana bu oldukça garip göründü çünkü.
2: Onu son gördüğümde arkadaşımı ve ortağımı öldürdü şef. Sana bunu yapan birini unutmazsın.
0: Bana ajans yöneticisine götürebileceğim bir şey ver. Çünkü parlamento konseyi enselerinde boza pişiriyor. Saha istihbaratı kavramı olmayan İtonluların sorularını yanıtlamaktan hiç kimse hoşlanmaz. Aslında zaten olası bir günah keçisinden söz ediyorlar. Onlara verebileceğim bir neden sadece.
1: Korucu Tyre, Declan McBride'i bizzat gören tek kişi.
0: Biz İngiliz istihbaratıyız. Önemli varlıklarımız var, öyle değil mi? Onları kullan. Bu görev için doğru takım olduğunuza beni ikna edin. McBride'ın Britanya topraklarında faaliyet gösterdiğine dair somut kanıtlara ihtiyacım var. Bu çok iyi olur.
1: Teşekkür ederim patron.
0: Ayrıca dünkü olayla ilgili yazılı bir rapor da istiyorum sizden korucu Tyrell.
2: Hakkında ne düşündüğümden emin değilim şef.
0: Ben de senin gibi basit bir ajanım sadece.
2: Belki.
0: Eminim ki seninle çok iyi anlaşacağız korucu.

0: Sayadi.
1: Sana güveniyorum.
0: Bir teröriste asla güvenme.
1: Sadece paraya ihtiyacım var.
0: Bütün erkekler öyle ya da böyle çaresiz. Sorunlar sırasında İngiliz SAS'ın cumhuriyetçi mahkumları ormana götürdüğü ve onların yok edildiği, bir daha asla görülmeyen bir nemesis programı vardı. Ailen İngilizlerin bize verdiğinden daha fazlasını vereceğim.

0: Benimle bir şey içer misin korucu?
1: Midem kahvaltı diyor ama bir işe yarar. İngiltere'de ailen var mı?
0: Dört bir yana dağıldık.
1: Bay Smith Amerikalı mı?
0: Oh. Bay Smith benim babamdı. Otellerde çok zaman geçiriyorum. Bu yüzden alyans caydırıcı.
1: Ha.
0: Boş konuşmayı sevmem.
1: Ha. Evet. Yaptığımız şeyi yaparken gülmek zor. Eski karım hep çocuk istedi. İşi sonlandıracak kadar uzun süre evde olamadım. Hazır olduğum zaman beni çoktan terk etmişti.
0: Evet, bu işte bir ilişki mi olamaz?

0: Babam öldüğünde arkasında onarılamaz bir boşluk bıraktım. Bu hiç adil değil. Texas'ta olsak bir sonraki adımın ne olurdu?
1: Avlanmak. Acımasızca.
0: Teknik şubeyi Oleg'in telefonundaki veri dökümünü paylaşmaya ikna ettim. Bir numaranın izini sürmeyi başardık.
1: Girişim Smith. Bunu sevdim. Bunu... Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim.

0: Hey. Hey. Eğilin, eğilin. Kaçın, kaçın, kaçın. Hey.
1: Yardım gelecektir. Kaçın, hemen gitmeliyiz.
2: Kaçın, hadi. Kaçın, kaçın.
3: Sokağa çık ve arkana bakma. Git. Hadi, hadi, hadi.

0: Hadi seni götürelim.
1: Kadın beni vurdu.
0: İçeri gir hadi.
2: Canın acıyacak. Tamamdır. Evet harika. Dayanıklısın. İşte oldu.
3: Bizi hedef aldılar. Bu dikkatlerini çektik demektir.
2: Evet. Aklı varsa bütün planları iptal edip kampı dağıtır.
3: O zaman onu kaybederiz.
2: Bu kolu dinlendirmelisin. Sistemin şoka giriyor. Uykun gelecek. Ama sorun değil. Ben buradayım. Pekala, biraz bastıralım. Bugün iyi iş çıkardın. Seni haklarından mahrum bıraktığında ona karşı çıktın. Evet, hayatımı kurtardın. Kaçmaları için bir sebep verdim. Sanırım kontrolle başım belaya girecek. Bu cesaret ister. O küçük tabancayla.
3: Küçük tabancama laf yok.
2: Bize biraz yiyecek bulayım. Şok geçer. Birden iştahın açılıverir.
3: Teşekkür ederim korucu.
2: Alex.
3: Teşekkür ederim Alex.
2: O küçük tabancanla peşimden gelmeni istemem.
4: İşte oldu. Al bakalım. Bu iyi hissettirir. İşte oldu. Reci, bunu adama götür. Aferin sana. Birlikte geçirdiğimiz zamanlara dair güzel anılarım var Declan, tamam mı? Ama seni bu koşullarda gördüğüme sevindiğimi söyleyemem.
5: Çocuğun önünde mi?
4: Onun için endişelenme. Bizim özel, tatlı fikirli oğlumuz. Tanrı onun zihnine dokunmayı seçti. Declan, şimdi ne yapıyorsan kaosu sevdiğin için yapıyorsun. Eskisi gibi değilsin. Biz bizden daha büyük bir şeyin parçasıydık. Kaybedilmiş davalar uğruna mücadele etmenin belli bir zarafeti vardır.
5: Kayıp davalarla işim bitti Doc.
4: Reggie,

0: Aferin oğlum, aferin sana, aferin. Angel söyledi. Belmarş hapishanesindeki tutuklu 3 adamı temize çıkarılmış. Sokakta konuşulan yukarıdan diplomatik baskı. Sokakta bunlar konuşuluyor işte.
1: Bir şey söyleyeceksen çıkar ağzındaki baklayı.
0: Artık tek başınasın Declan. Herkes sana sırt çeviriyor. O bile. Angel'ın bile.
1: Hiçbir şey bilmiyorsun.
0: Orada arkadaşın için yaptığın şey sana olan borcumu ödemekti. Bu gece buradan ayrıl. Ve bir daha da dönme.

0: Bingo.
1: Yiyecek bir şeyler buldum. Öyle denirse tabii.
0: Dinle. Bir arkadaşım Oley'i daha derin araştırdı.
1: Öyle mi?
0: Savaş suçlarından dolayı hapishanede 40 yıl ağır çalışma cezasına çarptırılmış.
1: Al, bir şeyler yemelisin.
0: Hayır, onu yemem. McBride ve diğer iki mahkumla birlikte kaçmış ve o kaçış sırasında Oleg, McBride'i takip eden iki gardiyanı öldürmüş.
1: Evet, tam bir oyuncuya benziyor.
0: Evet, Interpol Kuzey İrlanda, Libya, İran, Çeçenya, Bosna ve Ruanda'da alarma geçmiş. Yani liste paralı askerlerin dünya turuna benziyor. Bak, McBride bir şeyler planlıyor. Peki neden seni öldürmek için gizliliğini bozdu?
1: O özel biri değil. Onu da getiririm eğer de kafası eğik, tıpkı diğer at hırsızları gibi.
0: Böyle konuştuğunu unutuyorum, biliyor musun?
1: Bir eğitmenimiz bize bu oyunda iki tür olduğunu söylerdi. Kaçanlar ve avcılık yapanlar. Ve dostum McBride kaçan bir adam. Hmm. Hepsi bu.
0: Cep telefonundaki Ukrayna adresi hiçbir şey olmayabilir. Gidip bakalım mı?
1: Ne yanlış gidebilir ki?

0: Sanırım burası McBride'in güvenli evi.
1: Onlara yeterince yaklaşırsak kontrol bize güzel şeyler mi söyler sanıyorsun?
0: Kapat telefonu. Telefonu kapat dedim.
2: Sen kimsin?
0: Kapat telefonu ve ayağa kalk.
2: Nesin sen ha?
0: Söyle. Kimi aradın? Hadi.
2: Lanet diş perisini. Sence kimi?
1: O yukarıda.
0: Nereden biliyorsun?
1: İşte burada Rus gangster. O da 212 yazmış.
0: Ciddi misin?
2: Onu ben yazmadım.
0: Otur şuraya ve sakın kıpırdama.
2: Lanet olsun.
1: Evet hanımefendi.
0: Dejavu hissi alıyorum.
1: Destek çağırmak ister misin?
0: Lütfen. Ateşli silahlara dokunma.

0: İrlandalı kuyruğumuza bir teneke kutu bağladı.
1: Olamaz. Yangın çıkışı.
0: Hayır, bunu düşünebilir.
1: Yani?
0: Avantajımız var.
1: Nasıl yani?
0: Bizi yakaladığını düşünüyor.
2: Annemin üstüne yeminle onu gördüm. Ona tek kelime etmem, söz veriyorum. Lütfen, buraya hızlıca girdiler. Konuşmaya fırsatım olmadı. Telefonumu elimden aldılar. Ah, ah, batarım.
3: Götürün bunu.

0: Adamlarımı ateş etmeyi bitirdin mi? Silahlı adam bulmak çok zorlaşıyor. Bunlar olmadan ben ne yapacağım?
1: Hemen ellerini kaldır.
0: Seni çölde bıraktığımda ölmediğini biliyordum. Ona işini bitirmemenin bir hata olduğunu söyledim. Bana bir peçete uzatır mısın korucu? Gözümde bir şey var.

0: Niye bu kıyafeti giydin Olek?
1: Sağduyu kemiklerimdeki kalsiyum gibi korucu.
0: Onun gelmesine yardım edebilirsin. Texas'ta şöyle deriz. İlk konuşan ilk adımı atmış olur.
1: Bu şehrin yandığını görmek için uzun süre bekledim.

Ah!

0: Tamam. Gidiyoruz.
1: Dur!
2: Hükümet ajanı. Burada bir hükümet ajanı var. İyi iş çıkardınız. Kolay gelsin.

0: Doğu Londra'nın kahraman kovboyu. Çatışma.
1: Utanç verici bir sonuç.
2: Aa, birlikte çok iyi görünüyoruz.
3: Belki de bu ajansın sağlamayı umduğu türden bir imaj değildir ve ikinizden biri bana yetkimi kullanarak sizi cezalandırmamam için bir sebep söylesin. Bunu istiyorum.
1: Dikkatsizliğin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz, kontrol. Raporumda ayrıntılı bir açıklama yapacağım, merak etmeyin.
3: Hı hı. Şu ana kadar ümit verici bir kariyerin oldu Ajan Smith. Diplomatik protokol ve prosedür uzmanısın, evet. Doğrusu umursamaz davranışın karşısında şoke olmuş durumdayım. Bununla birlikte elde ettiğimiz kanıtlar bizi ağrı kesici bağımlılığı olan bir nükleer bilim adamına götürdü. Anlaşılan McBride'a bir miktar yüksek izotoplu uranyum 235 satmış. Öyle görünüyor.
1: Radyoaktif bomba mı yapıyor?
3: Bütün ajanları sahaya sürüyoruz. Intel, McBride'in önümüzdeki hafta saldırıya hazır olacağını söyledi.
1: Öyleyse işe koyulmalıyız.
3: Eleven EOD tetikçilerden birini tecrit altında tutuyor ve patlamayan bir intihar yeleği giyiyordu. Şimdi şans daima cesurdan yanadır. Lojistik feragat bırakın ve oraya gidin. Bir an önce.
4: Mahkumun ailesi hakkında bilgi.
1: Bana yönetmelikten bahset.
4: Katmanlı PD4 türevi, hızlandırıcının içine sarılmış ateşleyici.
1: Yüksek basınçlı su kesici.
4: Patlatıcıda kurcalanmaya karşı koruma sağlayan bir RDX kristal bileşiği var. Okuldan beri böyle gelişmiş bir şey görmedim.
1: Güvenlik kapısını açın. Mahkumla konuşmak istiyorum.
2: Bu adam bizi bu şeyden duyuyor mu?
5: Çift yönünü açabilirim efendim.
2: McBride seni kendini patlatmaya ikna etmiş. Ailen bu konuda ne düşünüyor?
6: Her canlı ölümü tadacaktır.
2: Ama ancak kıyamet gününde size tam ödeme yapılacaktır.
6: Sözleri biliyor musun?
2: Biliyorum.
7: Onlar senin için sadece kelime.
1: Gor. Declan McBride'ı nasıl buluruz?
7: Senin bir görevin var. Benimki ailemi korumak.
1: Tam diplomatik koruma. Yarın sabaha güvenli bir yerde olacaklar. Sana söz veriyorum.
2: Bunu yapacak.
7: Hiçbir şey. En son sevilmedi.
1: Ne?
7: Camdan tavanlı bir yeri bulmaktan bahsetti. Yüksek bir binadaki pencereden.
1: Ne zaman? Nerede?
7: Nehre bakıyormuş. Antik saat. Umut satın alınmayan yer. Her ne olursan ol gel. Bugün tarihin sonu değil. Hayır.
2: Hayır olamaz.
4: RDX rölesi devreye alındı. Oradan çıkmak için 30 saniyen var Smith.
7: Onları ailemi bulacakları yeri göster.
8: Etkisiz hale getirebilir misin? Bunu yap hadi. Bor.
7: Tanrım, aman Tanrım bana yardım et. Bana yardım et Tanrım.
2: Smith çık oradan.
4: Ajanın bomba bölmesinden Tanrım. Hemen çıkması gerek.
7: Tanrım yardım et. Yardımına ihtiyacım var.
1: Çok yazık oldu.
2: Bu onun düşüncesi değil. Büyüklük yanılgıları. Hebefrenik şizofreni. Texas'ta çalının üstünde çırçıra dolu bir remork çekmeye yetecek kadar pamuk topu olmadığını söyleriz. Beni anlıyorsundur. Kendisini kahramanlardan biri sanıyor. Michael Collins, George Washington İngilizlere karşı mücadele ediyor. Şöhret istiyor.
1: Ölüysen pek işe yaramaz. Ya da hapisteysen.
2: Düşünce

0: Süreci bu şekilde yürümüyor. McKinley'nin suikastçısı müzede fotoğrafının yanında güzel görünsün diye ince kabzalı bir tabanca satın aldı.
1: Gelecek hafta değil, 2 gün sonra.
0: 24 Nisan.
1: İngilizlere karşı Paskalya Pazartesi ayaklanması 24 Nisan 1916 antik saat Big Ben Parlamento binası yakınında radyoaktif içerikli bomba atacak.
0: Fena değil. Buraya Michael Collins hakkındaki yorumum sayesinde geldin, değil mi?
1: Ciddi misin?
2: "1954'te Fransız kuvvetleri o kadar kesin bir yenilgiye uğradı ki bütün sömürge güçlerini geri çekti ve Çin Hindi'ndeki çatışmayı bıraktı. Fransızları şaşırtmak için Vietnamlı erkekler Fransız mevzilerine bakan dağlardan saldırdı. Toplarını söküp kadınların sırtında bisikletlerle dağa taşıdılar. Önümde Bay Kaşmir, ülkeye parça parça kaçırılan 52 milimetrelik bir obüs var. Yeniden birleştirildi ve doğrudan parlamento binasına hedeflendi.
3: Görevini olağanüstü bir şekilde yaptın kardeş McBride. Şimdi senden çekilmeni istemem gerek.
2: Çekilmek mi? Bu 9 Eylül'den beri en büyük terör saldırısı. Benden zorunlu görevden önce çekilmemi mi istiyorsun?
3: Tehdit eylemden daha büyük. Söz verdiğimiz şeyi yapabileceğimiz kanıtlanana kadar taleplerimizi müzakere edebiliriz.
2: Talepler mi? Sen sadece başka bir lanet politikacısın.
3: Ben Aiden Kaşmir'im. Ruhsal lideriniz. Emrettiğimi yapacaksın ve çekileceksin McBride. Geri dur. İçimde peygamberin kanı akıyor. Bunu sakın yapma. Bunu yapma.

0: Bıraktın sanıyordum.
1: Katolikler adına protestanlara zarar verdim. Çin adına Budistlere. Buda adına Hindulara. Şimdi benden çekilmemi istiyorlar. Tamam, çekileyim. Peki her şey düzelecek mi?

0: Korucu gelecektir. Eski işleri bitirme vakti.
1: Gidelim.

0: FN ayarlı imha birimi sıra dışı bir radyum kaynağı keşfetti. Bunu tespit edebilmesi için en az 25 kilo izotop gerekiyor. Tam 25 kilo.
1: Sağ ol evlat.
0: Kırgızistan ve Suriye'de görev yaptım, korucu. Görmezsin. Kokusunu almazsın, duymazsın. Kesinlikle öldürür. Hem de uyarmadan. Adamlarımı oraya göndermeyeceğim.
2: İçeri girmem gerek.
0: İstediğini yap ama bölge boşaltılana kadar beklemen gerekecek.
2: Boşaltma mı?
0: 3 millik alanın boşaltılmasını emrettim. Tahliye edildiğini o binayı Ceydan patlayıcı füzesiyle vuracağım.
2: Zaman gerek. Bu adamı canlı istiyoruz. Aiden Kashmir'le tek bağlantımız o. Bir Ceydan füzesi bütün mahalleyi yok edecek. Caddenin karşısındaki binaya bana 2 roket atar ver. Ve emrimi bekle.
3: Sana 30 dakika verebilirim Smith. Dışarıda olsan da olmasan da binayı vuracağız. Anlaşıldı mı?
2: Dikkatli olmamız gerek. McBride'in o şeyi tetiklemesini istemeyiz.
1: Onu tavşan gibi yakalayacağız. Neyin çarptığını anlamadan kendini kafesin içinde bulacak.

0: Binada güvenlik ihlali var.
1: Kovboy şapkalı uzun boylu bir pislik tarafından. Oleg icabına bakar. Çık dışarı.
2: Korucu! Yaşlanıyoruz. Ve çatıştığımız adamlar giderek gençleşiyor. Uzun yaşamın acılarını hafifletmek için sabahları içki içerim.
3: Duyduğum makineli tüfek sesi mi Smith?
4: Zaman lazım Teğmen, bana şans vermelisin.
3: 25 dakikam var.
2: Önemli mühimmat kimseyi beklemez korucu. Dansımızı bitiremedik.
5: Bu çok komik. Halimize bak.
2: Belki. Ama sen gözümü aldın.
5: Her karşılaştığımızda en kötüsünü yaşıyorsun.
2: Acemi şansı.
5: Üç kere de mi? Avlat, evlat.
2: Belki de kafama çok fazla darbe aldım korucu. Ama ona ulaşmak için beni geçmelisin.

Okay.

0: Yerde kal Oleg.
1: İmkansız.
0: Böyle olması gerekmez.

0: Şuraya bak. Neler oldu? Kamyon çarpmış gibisin.
1: Sadece bir gözlemciyim Smith.
0: Hiç öyle görünmüyor. Evet. Gerçekten dördüncü kez.
1: Sadece nefesimi toplamam
0: tamam,
1: gerek.
0: Tamam, sadece bir dakika. Gitmemiz gerekiyor.
1: Gitmeye hazırım.
0: Emin misin?
1: Gitmeye hazırım.
0: Tamam, al şu silahı. 20 dakikamız var. McBride 7. katta.
1: Pekala.
2: Hamizotop patlayıcı ile birleşti. Ardidi son göreve hazır efendim.
3: İş bittiğinde hiçbirinizden sadakat beklemiyorum. Sen ve adamların ayrılmak isterseniz anlarım.

0: Bunu konuştuk. Senin yanındayız.
1: Başka hiç kimse yok. Kadınlar yok. Aile. Hatta arkadaşlar. Bir tek siz varsınız. O zaman başlayalım, olur mu?
2: 36.45, merkez dinlemede tamam.
3: Şahıs şu anda görüş alanımızda. Elimizden geleni yapıyoruz efendim.
2: Olay yerine geçiyoruz. Anlaşıldı.
3: 72'den merkeze bütün timler hazır bulunsun.
4: 11 hedefin tamamı işaretlendi efendim.
5: Emrinizle harekete geçmeye hazırız.
6: Etkisiz hale getirebileceğinizden emin misiniz?
5: Uranyum cihazını etkinleştirmediler.
4: Onları vurabiliriz ama bir şey saklıyorlarsa pencere kapanır.
6: Biz 6. kattayız. Ateş edecek yeri bulmaya çalış. Bunun için hazırlanabilirsin korucu.
5: Simit, gitmeniz gerek. Kımıldayın şimdi. Ateşlenmeye hazır 2-4 milimlik roket atarımız var.
7: Lanet olsun!
6: Düşmanla çatışın baylar!
8: Ateş!

0: Lanet ateşi kesin. Dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkıyorum. Silahımı atıyorum.
1: Onu yakaladık. Declan McBride. Bulunması kolay bir adam değilsin.
2: Niye ellerini göstermiyorsun evlat?
3: Daha önce hazırladığım iki tane. Vurun beni. Aziz Michael'ı birlikte selamlarız.
1: Şimdi dizlerinin üstüne çök hadi.
3: Dikkatli ol korucu. Silahı indir. Sen intihara meyilli olabilirsin.
4: Yo.
3: Pek emin değilim.
2: Seni ne kadar takip etmem gerekse de... ne pahasına olursa olsun seni parmaklıklar arkasına... ya da 1,5 metre toprak altına sokana dek pes etmeyeceğimi garanti ederim.
3: İyi o zaman. Sana iyi şanslar korucu.
1: Tekrarlıyorum, adam kaçıyor.

0: McBride'i gözden kaybettim Smith. Tekrarlıyorum. Hedef gözden kayboldu. McBride Charlie Foxtrot'tur.
1: Orwell, sert erkekler bizim durumumuzda, sert kadınlar onlar adına şiddet uygulamaya hazır olduğundan insanların geceleri yataklarında huzur içinde uyuduklarını söylemiş. Dünyanın ikinize de büyük bir takdir borcu var. Ben ajans adına size teşekkür etmek istiyorum. Ajan Smith, sen birimine döneceksin. Korucu Tyrell, sanırım sen de ilk fırsatta bizden ayrılacaksın, öyle değil mi?
2: Öyle ve yapacağım da.
1: İyi yolculuklar, ben postalarıma bakacağım.
2: 7 ve 3, 8 kovboy, botta göndermemi

0: ister misin?
1: Sadece şapka korucu.
2: Eve gitmeyeceksin değil mi korucu?
0: Bazı şeyler o kadar basit değil.
2: İşimiz bitti. İyi adamlar kazandı. İntikamını aldım.
0: Korucu Daniels akademiden mezun olduğunda lise aşkıyla evlendi. Düğünlerinde ona göz kulak olacağıma söz verdim. Bu söz alçaklıkla sona erdi. Laredo ilçesinde yolun kenarında. Yani bunu düzeltmem gerek.
2: Peşinden mi gideceksin?
0: Sanırım başka bir seçeneğim yok.

Meksika Sinaloa üzerinde BDA drone'u McBride'in liderliğini yaptığı bir kaçakçılık çetesini tespit etti. Başka bir projede çok yoğunum, yoksa orada yanında olurdum. Elimizdeki tüm bilgileri gönderirim. Bol şans Alex.

0: işlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor.
3: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
5: Trim dışında her şeyi çekerim.
6: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
5: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: İşte bu Google Gemini.
4: Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım.
3: Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin Gemini.

0: korkmazdı. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
1: her işin bir korkması var.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. O nefis dondurulmuş etli ekmek 285 lira. Nimet dondurulmuş ince çıtır patates 85 lira.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Tilasor ile mi evlendirdiler? Çocuğu da mı zorla yaptırdılar?
7: Eğer gidersen kendimi öldür.
8: Zamanında annem seni neyle suçladıysa aynısını bana yaşatır.
6: Git yanından, gelme bir daha, git!
9: Safiye dur. Safiye...
10: Ya sen ne kadar şanslı olduğunu niye anlamıyorsun?
11: Ya canın acıya acıya adım atacaksın ya da canını acıta acıta söküp atacaksın.
10: O soğuk kahkası hep kulaklarımda.
6: Anne! Ben hiçbir şey atamam. Sen ya da hiç.
12: Gerçek bir hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
13: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
13: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
15: tak. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
16: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa. Yeni nesil
17: ödeme. Döneri gördüğün an
18: bir de Sütaş Ayran.
17: Gelsin Sütaş Ayran.
19: Karşınıza yeni nesil Blade.
20: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
19: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
21: Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus'a özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.
22: Haydi gel.
23: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
24: Express içelim. Setur Yaz Show.
25: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
26: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
27: Bu kadar artık show.
25: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
7: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
7: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
9: Çok güzel.
7: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
8: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
12: Ben müdürüm. Benim iyi uyumam lazım.
13: Ben de çaycıyım. Asıl benim iyi uyumam lazım.
14: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi Bölge Özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da.
8: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
9: Hadi başamalos.
10: Oo.
9: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
11: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamız bu ol.
12: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
13: Uyanmadı mı daha?
14: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
15: İnanın.
16: Uyanmış benim sambacım. Şu tarzı, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
17: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
18: Golcü benim oğlum, golcü.
19: Annem her halini beğendi. Hediyeni de beğenir.
20: Annem.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: budur
1: de.
2: Budur ya, budur. Oldu.

0: çok iyi.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
0: Çok iyi seçim.
2: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
3: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak'ta.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Sanırım başka bir seçeneğim yok.

Meksika Sinaloa üzerinde BDA drone'u McBride'in liderliğini yaptığı bir kaçakçılık çetesini tespit etti. Başka bir projede çok yoğunum, yoksa orada yanında olurdum. Elimizdeki tüm bilgileri gönderirim. Bol şans Alex.

0: Karıcı Tahir'i, onca yolu benim için mi geldin? Burada orman kanunu var. Bunu yapmaya hazır mısın korucu?
1: Botlarını giy.
2: Olamaz, delirmiş bu.
0: Hepimizi öldürecek misin?
1: Yapmamak tercihimdir.
0: Hep tek başınasın.
1: Sana botlarını giy dedim. Bana tekrar ettirme.
0: İyi. Asla teslim olmayacağız. Bu bir onur meselesi. Bunu ailemize anlatamayız.
1: Bu aptalcaydı.
2: Gel buraya. Kaçma.

0: Senin bir hayatın yok mu korucu?
1: Bu oyunda iki tip var, McWright. Kaçanlar ve avcılık yapanlar. Ölü ya da diri. Senin seçimin. Öyle düşünmüştün. Şu bacağın etrafına bir şey bağla, turnike olarak kullan. Yürüyüş uzun.
2: İşi hallettin mi korucu?
1: Şef, orada bir sürü ölü kaçakçı bulacaksınız.
2: Sana bir kez daha borçluyum. Pek çok insan öyle düşünmeyecektir. Bir erkeğin her zaman iyi yapılmış bir işi kutlaması gerektiğine inanıyorum. İster
1: mantık
2: misin?
1: Tarzını sevdim şef. Pekala.
2: İrlandalının katırlarıyla gömülmesi daha iyi bir çözüm olabilir.
3: Ben buradayım şef.
1: Belki o noktaya gelebiliriz Ignacio.
2: 10 yıl kadar Meksika'dan uzak kalmayı önerebilirim sana.

0: Hoşça kal korucu.
1: Beni yakalamak için gereken tek şey bu muydu? Bir isyan, bir lanet korucu.
2: Sadece işimi yapıyorum.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
8: Önce

0: tanımıyor. Lütfen kendinizi tanıtın.
1: Evimde bir adam var. Bir bebeğim var. Adam... Adam bizi öldürecek.
0: Lütfen sakin olun ve hattan ayrılmayın.
1: Lütfen çabuk...

0: geliyor. İşte geliyor. Geliyor.
1: İşte. Olası bir cinayet vakası. Anne ve bebeği. Bütün ekipler bölgeye gitsin.
2: Bayan, lütfen hattan ayrılmayın.
0: Hayır.

0: Hadi bebeğim. Hadi canım. Gel bakalım. Biraz dolaşalım seninle. Evet, beşiğine gidelim. Ve dal koptuğunda bebeğin beşiği düşecek. Hadi bakalım bebek. Bırak kabusunu bitireyim evlat.
1: Durumu nedir? SWAT timi geldi mi? Hemen güvenliği sağlayın. Hala neyi bekliyorsunuz?
2: SWAT ekibi.
1: Bütün gece gelmezler.

0: Hadi.
1: Ah, ateş etme.
0: İçeride başkası
1: lütfen
0: var.
1: Lütfen ateş etmeyin.
0: Chris.
1: Hayır.
0: Onlar aşağı indir.
2: Hadi, hadi.
0: Hadi.
1: Dışarı.
0: Hadi.
2: Hadi,
0: hadi. Hadi.
1: Jake, itfaiye araçlarını beklemeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Lanet olsun.
0: Pencereleri açın. Hadi.
1: Hadi yürü.

0: bebek.
1: Ben iyiyim.

Hadi. Hemen hastaneye götürün bebeği. İyi olup olmadığına bakın. Şüpheli beyaz erkek yürüyerek kuzeye doğru uzaklaştı. Üstünde siyah deri ceket var.

0: otobüsü. Dur dur diyorum. Kapıyı aç.
1: Neler oluyor?
0: Üzgünüm bay. Sadece rutin bir kontrol. Paniğe kapılmanız yersiz.
1: Neler oluyor?
0: Bunun için özür diliyorum.
2: Herkes ayağa. Cam kenarına. Bana bakmayın. Hadi.

0: Onu gördün
1: mü? Tamam.
0: Uzaklaşıyor.
1: Hadi çabuk olun, çabuk olun.
2: Kimseyi bu tarafa geçirmeyin.
0: İyi misiniz efendim?
3: Tamam, devam edin. Hadi.
4: Köpekler geldi efendim.
3: Hadi siz bu tarafta. Evet, şuraya da var. Tamam, bunları da alalım.
0: Olamaz.
3: Hadi devam edin, devam edin.
4: Kovanları topladım.
5: Çok az kaldı. Az daha yakalıyor.
6: Evet ama bu artık senin sorunun değil. Bir saat önce resmi olarak emekli oldun.
5: Biliyorum. Arabayı bulduklarında kan kontrolü yaptıklarından
6: eminim. Yeter Jack, kes sesini, tamam mı? Bu artık senin işin
5: bak,
6: değil.
5: Onu yaraladım. Kanını incelettir.
7: Sessizce bırakamıyor seni.
5: Hayır dostum. Senden son kez ders almak istemiştim.
7: 10 yıl boyunca onları hep duydun. Pek çok iyi iş yapıldı. Ama ayrılmadan önce federaller burada. Seninle konuşmak istiyorlar.
5: Benimle mi?
7: Hı hı.
5: Elbette isterler. Baylar.
8: Jack. Stan Reisman. Nasılsın?
5: Çok iyiyim. Ne istiyorsunuz?
8: Teşkilattan ayrıldığını duydum.
5: Bu doğru.
8: Bir iş teklif etmek istiyoruz.

0: Teşekkür ederim, ihtiyacım yok.
1: Yine öldürecek. Onu yakalamana yardım edebiliriz.
2: Dün gece katil 11. cinayetini işledi. Bu seri katil tam 3 yıldır yakalanmadan dolaşıyor. Seattle bölgesinde yaşayan anneleri seçiyor. Bu olayı araştıran dedektif Jake Riley'nin Torch'a bir mesajı var.
3: Torch olayını çözmeden ayrılmak nasıl bir duygu?
4: Yorum yok.
5: Seni hala arıyorum.
4: Yorum yok.
3: Mesleği bırakmanızın nedeni bu. Zeki katil mi dedektif?
4: Kişisel nedenler var. Bu olayla bir ilgisi yok.
5: Hadi Jake, bize bir şey söyle.
4: Evet, bir şey söyleyeceğim. Büyük acımasız dostumuzun yatağını ıslatan bir anne kuzusu olduğu anlaşıldı. Bu çok doğru. Her zaman altını ıslatıyor. Zavallı sapı. Sadece hasta bir manyak. Sizin için yeterli mi? Bunu çektiniz mi?
5: Bunu çektik mi?
4: Çektiniz mi?

0: Jack canım, sana telefon var.
1: Evet.
2: Televizyonda söylediğin şeyler çok ayıptı Jack.
1: Sahi mi? Öyleyse biraz
2: fazla hassas. Dinle, artık beni aramanı istemiyorum. Mesleği bıraktım.
3: İstifa edebilirsin. Ama benden asla kurtulamazsın.
2: Ben çok zekiyim.
1: Evet, annen seninle gurur duyuyor olmalı manyağı.
3: Kes artık Jack. Şu haline bak.
2: 3 yıl boyunca beni yakalamaya çalıştın ama başaramadın. Kötü bir polis.
3: İstifa etmen beni durdurur mu sanıyorsun?
2: Öldürmeye devam edeceğim serseri.
3: Sen gerçek bir budalasın.
4: Canın cehenneme pis serseri. Seni bir köpek gibi izleyeceğim. Beni anladın mı pis serseri? Manyaksın sen.
3: Senin de öyle Jake.
5: Küçük farklılıklar olsa da her zaman aynı tiplerdir. Bekar anne, sevgisizlik, yalnız geçen çocukluk. Biraz parmak izi var. Zayıf derinler. Kan grubu da benim. Ama yine de Torchio.
1: Ciddi misin? Bana bilmediğin bir şey söyle.

Süper bilgisayarımıza Torch'la ilgili büyük miktarda bilgi depoladık. Beyaz bir erkek sonucuna vardık, 30'unda. Fiziği sağlam. İşaretli yere bas.

Hoş geldin Jacob Riley.

0: Bir yıl önceki Martucci olayını hatırladın mı? Ona ait bir saç örneği bulmuştuk. DNA baskısı için yeterliydi. Şuna yakından bak.
1: Tamam. Yani katili mi klonladınız?
2: Bir kopya. Tanrı insanı 6 günde yaratmış. Bizimki uzun sürdü.
1: FBI ne zamandan beri kopya?
0: Biz FBI'den değiliz. Ulusal güvenlik muhafızlarıyız. Senin seri katilin umurumuzda değil. Bu kopyayı ulusal güvenlik için geliştirdik. Antiterörizm. Günümüz haber alma sistemleri teröristleri bulamıyor.
1: Pekala.

0: Devam et.
1: Amacımız bizi onlara götürebilecek kopyalar yaratmak.
0: Anlıyorum. Aslında bu kopya bir terörist değil.
1: Hayır. Ama benzer davranış özellikleri var.
0: Peki, neden ben?
1: Çünkü o seni seçti.
0: Beni seçti de ne demek oluyor?
1: Hazır olduğunda onun bakıcısı olacaksın. Onunla ilgileneceksin. Gelişmesine yardım edeceksin. Sonra seni katile götürüp götürmeyeceğini göreceksin.
0: Yüzünü bütün kanallarda göstermek daha kolay olmaz mıydı?

0: Neler oluyor?
1: Karşı tepki. En son büyüme hormonunu reddediyor.
0: Konuşmayın. Ne yapabiliriz?
2: Zor durumda. Ölüyor.
0: Ona çıkalım. Şimdi!

0: Günaydın bir numara. Uyanma zamanı geldi. Bugün temel şeyleri öğreneceğiz. Nasıl oturacağını, dikileceğini, yürüyeceğini ve duracağını. Şimdi yürüyorum. Oturuyorum. Ayakta duruyorum. Bayan Johnson, nasılsın? Oh, yoksa canını mı yaktın?
1: Altın çocuğunuz belki de özürlü.
2: Fiziki özellikleri normal. Beyin dalgaları zayıf. Ama telepatik becerisini geliştirdik. Genlerinin frekansını ayarladık.
3: Bizim için ilk olabilir ama genetik hafızası bilimsel olarak kanıtlandı. İnsan davranışlarını öğrenmesi gerekiyor.
0: O bir tuvalet.
3: Bu da senin için. İlk insan teması.

0: Etkileyici değil mi?
1: Beklentilerin ötesinde.
2: Kendinizle gurur duyuyor olmalısınız değil mi? Nasıl bir pisliğe battığınızı bilmiyorsunuz. 11 kadına neler yapabildiğine kendim tanık oldum. Ve bu şey de orijinaline benzeyecek olursa... buna pişman oluruz.
0: Evet ama günün sonunda kopyalar çöpe atılabilir.
2: Hey, sakin ol. Yemek. Ye. Adım Jay. Güzel. Sevdin mi? Evet, buna ne dersin?

0: Nasıl bu? Tamam. İşte şuna bak. Güzel. Bunu sevdin mi? Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Hey, sakin ol. Tamam, sakin ol. Hey, sakin ol. Sakin ol. Geri çekil. Hadi. Kalk ayağa. Otur oraya.
1: Ayakta duruyorum. Yürüyorum. Oturuyorum. Ayakta duruyorum. Yürüyorum. Oturuyorum.
0: Ayakta öyle duruyorum. Kal. Hayır. Yürü.
1: Giderim.

0: Bana gözlüğünü ver.
1: Bu güneş gözlüğü 500 dolar dedi.
0: Sahi mi? Hey, bak. Teşekkür ederim. Bak. Bu adamın kullanma kılavuzu yok mu dostum?
1: İçindeki katili uyandırmak için ne gerekiyorsa yap. İşte geçici NSA belgeleri. Ve silah.
0: Sağ ol.
1: 12 saatte bir rapor istiyorum.
0: Tamam. Gidelim. Yürü.
1: Yürü.
0: Hadi. Kımıldama. Ne güzel. Ha, konuklarımız var.

Pekala bilim mucizesi. Seninle biraz konuşalım, tamam mı? Ne hatırlıyorsun? He? Ne hatırlıyorsun? Hadi. Sen katil misin? Bunu hissediyor musun? Sadece kadınları mı öldürüyorsun? Hı? Nasıl yaptığını göster. Nasıl yaptığını göster. Hadi bana göster dedim. Hadi. Bunu hatırlıyor musun? Alın. Evet. Beni öldürmek ister misin? İşte şans. Yapalım.

0: Yap dedim.
1: Yap dedim.
2: Silahını at! Silahını at!
0: Aa, üç silahşör kurtarma görevinde.
2: Sakin ol. Deneye ateş etme. Jake, geri çekilmesini söyle.
0: Hayır. Sadece ateş edin. Onu öldürün.
2: Lanet olsun Jake!
0: Tamam, tamam çocuklar, sakin olun. Belki silahınızı indirirseniz o da aynını yapar.

0: Bu güzel.
1: Gizli projeyi bilerek tehlikeye attın. Onu geri götürüyoruz.
0: İyi fikir ama işe yaramaz.
2: Go!

Gel.

0: Sıkı tutun! Sıkı tutun!
1: Ona hareketlerini göstermemeliyim.
0: Hayır!
1: Canın yanıyor değil mi?
0: Kıpırdama!
1: Hayır! Hayır! 1 milyon dolarlık proje. Ateş etmek yok, unuttun mu? İndir onu. Güzel. Hayır! Hayır, kıpırdama. Hadi. Otur. Sana taksi çağırırım. Yürü hadi.

0: Evet, merhaba. Berkeley'deki evi görmek için randevu alacaktım. Benim adım Jake Riley.
1: Silahını at.
0: Kes sesini.
2: Ne dediniz?
0: Hayır, affedersiniz. Radyodan geliyordu.
2: Anladım.
0: Yarım saat.
2: Evet, tabii oldu.
0: Evet, sağ olun.

0: Burayı hatırladın mı? Bir yıl önce ülkenin en meşhur evi yapmıştı. Gerçekten berbattı. Hadi hadi geri çekil. Hadi sakin ol.
1: Sakin ol.
0: Anladın mı beni? Sakin ol. Hadi gidelim. Sadece yağmur.
2: Hava gerçekten de çok kötü. Jack Riley değil mi? Wendy Wickman.
0: Wendy?
2: Wendy Wickman.
1: Sakin ol serseri.
0: Hayır. Özür dilerim. Kuzenim Ram biraz özel biridir de.
2: Tamam. Size içerisini göstereyim.
0: Usludur, tamam mı? Hadi.
2: Bu ev 1926'da inşa edilmiş. Ahşap işçiliği orijinaldir. Hemen girişte güzel ve dekoratif bir şöminesi var. İşte burada büyük bir yatak odası var. Ah, bu taraftan lütfen. İşte burası. Yakın bir tarihte yeniden dekore edilen mutfağa giriyoruz. Elbette bütün mermerler Fransa'dan getirildi. Ve burada da çok güzel bir yemek salonumuz var.
0: Burada
2: eğlence için de mükemmel. Hangi işte çalıştığınızı söylemiştiniz?
0: Emniyet teşkilatında görevliydim.
2: Ah evet, hatırladım. Siz televizyondaki polissiniz. Torç davasına bakan. Şimdi gerçekten rahatladım. Bu evin geçmişini biliyor musunuz?
0: Evet, biliyorum.
2: Biliyor musunuz, bu çok kötü. Çünkü çoğu insan geçmişi unutamadı ama burası hala güzel. Piyasa fiyatının çok altında. Durumu iyi mi?
0: Bizi biraz yalnız bırakır mısınız?
2: Ah, kesinlikle.
0: Hadi gidelim.

0: Daha önce buraya gelmiş mi?
1: Diğer hayatımda. Gidelim hadi.
2: Parka gitmek istiyorum. Şimdi. Lütfen.
0: Johnny, kes artık. Sen kötü bir çocuksun.

0: Nasılsın evlat?
1: İyiyim.
0: Gel hadi. Hadi. Atla hadi, hadi. Evet işte, güzel.
1: İyiyim.
0: Nasılsın bakalım, evet. İyi çocuk oldun mu ha? Hadi gel. İşler nasıl gidiyor ha?
1: Güzel, annem en sevdiğin şeyi yapıyor.
0: Ha, bunu severim. Gidip benim için annene sarıl, hadi. Uslu duracaksın.
2: Beni yukarı çık, tamam mı? Scott'ı da yanında
1: götür. Tamam.
2: Tamam mı?
1: Scott gel.
0: Öyle geç. Yere. Otur.
2: Bana neler olduğunu söyler misin Jack?
0: Gizli bilgi. Seni öldürmem gerektiğini söylemiştim.
2: Hiç komik değil.
0: Üzgünüm, biliyorum. Dinle, yardımın gerekiyor. Bu adamı bir an önce yola sokmak zorundayım.
2: Senin için bunu yapmayacağım. Bu teşkilat politikasına aykırı, unuttun mu?
0: Bu yüzden iyilik olarak görüyorum.

0: iğrenç. Onu yeme. O köpekler için. İşte bunu dene. Biraz daha ister misin? Teşekkür ederim demelisin.
1: Tamam canım, burada kal. Burada bekle, tamam. Jack! Jack! Dur! O yapmadı. Scott çocuğu ısırmış. Köpek yapmış Jack. O yapmamış.

0: Ne oldu?
1: Onu biraz patakladım ama yanlışlıkla oldu.
0: 18 saat oldu Cenk. Avol peşine düştü. Adamlarıma saldırmasına göz yumdun. Şimdi de kopyaya kötü davrandığımı mı söylüyorsun? Belki de yanlış bir karar verdim.
1: Belki de öyle yaptım. Belki de deney sonucunu da alıp gitmelisin. Pisliğine ihtiyacım yok.
0: Thorne'un sana söylediklerinden sonra mı? Onu gerçekten istediğini sanıyordum.
1: Onun bana ne söylediğini nereden biliyorsun? He? Evimi dinliyorsun. Doğru mu? Bugün nerede olduğumuzu nasıl öğrendin? Bizi mi izliyorsun?
0: Seninle ilgili her şeyi bilmeden ulusun geleceğiyle ilgili bir projeyi yanında götürmene izin vereceğimi mi sandın? 12 saatte bir rapor istiyorum, Jake. İstisnalar olmaz.

0: Jack, sen misin?
1: Evet, benim anne. Benim. Üstündekileri çıkar. Evet, güzel, tamam. Güzel. Kıpırdama. Gel, gel, gel, gel. Kolunu uzat. Nerede oldun? Arabada olmadın kesin. Tamam, ağzını aç. Hadi. İçinde izleme cihazın var ha. Kendini çok zekice buldun. Zekice değil mi? Ama sorun. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Hadi.
0: Ne? Ne yapıyorsun?
1: Çalışıyorum anne. Sorun yok, tamam mı? Sorun yok. Sandığın gibi değil. Hadi. Gidelim anne.
0: Jack, bu adam dövülmüş.
1: Anne, sen adamı tanımıyorsun bile, tamam mı?
0: Bir dakika, bir dakika Jacob. Ben senden söz ediyorum. Senin nen var oğlum, ne oldu?
1: Anne, senin derdin ne?
0: Neden insanlara bu şekilde davranıyorsun?
1: Anne, dur. Lütfen.
0: Tamam. Ama bir şeyi unutma. İnsanlara suçlu gibi davranırsan onlar da gerçek birer suçlu olurlar. Yemeğin buzdolabında. Ben eve gidiyorum.

0: Götür çocuğu.
1: Tamam anne. Hayır.
0: Cezalandırılman gerek.
2: Kötü bir annesin.
3: Hey, sen iyi misin? Hey, onu rahat bırak.

0: Bunun için teşekkür ederim. Sana bir iyilik borçluyum.
1: Boş ver.
0: Buraya bak. Kıpırdama. Evet, pekala. Ne hatırladığını görelim. Buna ne dersin? He? Hatırlıyor musun? Hadi.
1: Evet.
0: Hadi benimle konuş.
1: Fotoğraf tarandı. Buna göz at, tamam mı?

0: Hey! Yerine otur. Hadi yerine otur. Edward Garrett. Edward Garrett. Bu göçmen. 1995'te Güney Afrika'dan buraya gelmiş.
1: Jake.
0: Hey yüzbaşı, piyasa nasıl?
1: Petrol fiyatları düşüyor. Şimdi burada ne aradığını söyle bakalım.
0: Sadece bazı dosyaları siliyordum. Şimdi işim.
1: Beni mi izliyorsun?
0: Hayır hayır, gitmeliyim.
2: Beni mi izliyorsun?
0: Kapa çeneni.
1: Aşağılık herif.

Aman Tanrım. Sıradaki kurban. Jake, buraya yasa dışı şekilde girdik.

0: Bu adam gerçekten hasta.
1: George, onu yakalamışsın arabadaki o.
2: Hayır, sana sonra açıklarım.

0: Bak dur. Gel. Gel. Gel.
1: Çabuk dışarı çık hadi.

0: Çabuk yardım çağırın.
1: İyi misin?
0: Nerede? Biliyordum.

0: Jake! Jake! Burada neler oluyor? Bana neler olduğunu
1: hayır,
0: söyle.
1: Hayır, onu kaybedeceğim, hayır.
0: O torçtu, arabandaki adam torçtu.
1: Hayır, o değil. O torçu bulmak için kullandığım araç.
0: Jake! Jake! Bekle!

0: Sen kimsin? Ne istiyorsun?
1: Ne istiyorsun?
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada tadımız kaçıyor.
6: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
7: İnternette donuyoruz.
4: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
4: Trim dışında her şeyi çekerim.
9: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
4: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Her şeyin bir ideali var.
6: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
7: Her işin bir korkması var.
8: Bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
9: Evet, seyircimin bana kredisi çoktur.
8: Çok iyi ya.
9: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
8: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
10: İyi faizli kredi fırsatları Getir Finans'ta.
11: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani...

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-7 Mayıs tarihleri arasında piliç kanattan dana kıymaya, kaşar peynirinden bezelyeye, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sen de otur,

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Masada yer açın. Büyük geliyoruz. Eve serviste 12 dev dilimli pizza X-Large 430, büyük boy pizza 380 TL. Büyük fırsatı kaçırma.

0: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
0: Herkes gibi.
2: Hakemler.
1: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
2: Kuaförler.
1: Ne kadar borcumuz?
3: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
1: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredin.
2: Hatta astronotlar gibi.
1: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
4: Ne istersen ne 11.
5: Arçelik Derin Dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arındı.
6: Anneler gününde anneler ne isterse ne 11'de. Sepette %70'e varan indirim ve peşin fiyatına 9 taksitle.

0: Teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Uyanmadı mı daha?
2: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
3: İnanın.
4: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım artist olur.
5: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
6: Golcü benim oğlum, golcü.
7: Annen her halini beğendi, hediyeni de beğenir.
8: Annem, annen günü kutlu olsun.
7: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
12: Hepsi Burada'nın büyük Mayıs indirimlerini kaçırma. Spor, outdoor ve ev yaşam ürünlerinde tüm indirimlere Eksepet'te %15 net indirim. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Tam da leslik.
17: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
18: Fakir Hausgeräte.
19: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
6: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
5: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
6: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
5: Süper. Zaten 5G kalitesini...
6: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
5: Onun özellikleri
6: budur
5: de...
6: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
5: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
6: Şuna da bir bakabilir miyim?
7: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
9: Sarıyer Kola.

0: Sen kimsin? Ne istiyorsun?
1: Ne istiyorsun?
2: Seni serseri! Oh!

0: Onu kaybettim. Durumu nasıl? Angie. Durumu nasıl?
1: Bana yalan söylüyorsun.
2: Martini Lanç Caddesi'nde silahlı çatışma rapor edildi. Şüpheli bir erkek, siyah deri ceketli. Bütün birimler olay yerine gitsin.
3: İki kişiydiler. Kavga ediyorlardı. Patronumu ateş ettiler. Sonra da
1: sakin ol, sakin ol, tamam.
3: İki erkek, tek yumurta ikizleriydiler. Burada kavga ediyorlardı.
1: Temizlikçi tek yumurta ikizlerinin dövüştüğünü söyledi. Tek yumurta ikizleri.
0: Dümdüz git.

0: Evet.
1: Hey, seninle gurur duyuyorum. Yaşıyorsun. O kim?
0: O kadar zekiysen bunu da kendin bul.
2: Bulacağım.
1: Bu benim en büyük savaşım olacak.
3: Hey, ne yaptığını sanıyorsun?
4: Hey dostum, hadi kaybol. Hadi git buradan. Hadi git. Hadi.
5: Merhaba Jack, kopyam ne durumda?
1: İyi. Çişini yapmayı hala beceremiyor.
0: Köpek bombası yiyor. Yine de henüz kimseyi öldürmedi.
5: Ne demek istediğimi biliyorsun.
0: Ha evet, biliyorum. Evet.
1: Bir şeyler oluyor. Sanırım bir şey hatırlıyor.
5: Mükemmel. Süreci hızlandırmak için ne yapabiliriz?
1: Hiçbir şey.
0: Bu işi tek başına çok iyi yapıyor. Ben farklı bir yöntem deneyeceğim.
5: Evet, nedir o?
1: Ne yani, bilmiyor musun?
0: Şu anda nerede olduğumuzu bilmiyor musun?
1: Yoksa bizi hala izlemiyor musun?
5: 4901 Lasel. Kırmızı ışıklı bölge Jack.
0: Bu doğru.
6: Hey bebeğim, acelen mi? Hey. Hadi biraz yürüyelim. Hadi. Hadi. Rahatına bak canım.
7: Ödemeden sorun mu yaşıyorsun? Alacakları toplamaya geldim. Kurallarımızı biliyorsun değil mi? Değil mi?
8: Ah!

0: Polis, kıpırdamayın. Yere yatın, kıpırdamayın.
1: Ateş etmeyin. O bir şey yapmadı.
0: Yere yat.
1: Hayır, yere lütfen.
2: Hey, sakin olun. Hey, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin.
0: Burada neler oluyor Jack?
2: Sorun yok, benimle birlikte. Onu çıkarıyorum, tamam mı? Sakin ol. Sakin ol dostum, otur. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Onlarla git.
3: Hey, ceketini getirdim. Dışarı çıkınca beni ara.
2: Düşün, iyi düşün. Hatırla. İşte böyle. Kötü çocuk.
4: Kötü çocuk mu? Bu da ne demek?
5: Merhaba anne.
2: Annelerimi hatırlıyorsun. Annelerimi öldürüyorsun. Hadi konuş benimle. Konuş hadi.
5: Hatırla.
4: Bu fotoğrafa bak. Kadının kim olduğunu biliyor musun?
2: Şiler mi aldın onu?
4: Hayır, ne DMV ne de pasaport var. Kadın turistlerden biri olmalı.
2: Lanet olsun. Sıradaki.
4: Bu fotoğrafa bak.
2: Sıradaki. Hatırla hadi.
0: Hey!

0: Pekala bebeğim. Buraya gel. Buraya gel canım. Rüzgar estiğinde beşik sallanacak.
1: Ne görüyorsun? Ne gördüğünü söyle.
2: Ben öldürüyorum. Ben öldürüyorum.

0: Jake. Ben kimim?
1: Sen genetik bir kopyasın.
0: Genetik bir kopyasın.
1: Evet. Bunu ben de anlamıyorum ama... Senin diğer yarın bir katil. Hayır. Bin hadi. Hadi. Burası senin. Rahat mı? Güzel.

Dondurma. Bin hadi. Al şunu. Bana bir iyilik yapmalısın.

Şuna iyi bak. O kadını tanıyor musun? Ne düşünüyorsun? Hı? Tamam. Güzel. Tamam. Oraya çiz. Bilmiyorum.

kilise ne? Çiz hadi. Anladım.

0: Affedersiniz. Bu bayan burada mı kalıyor acaba?
1: Anlayamadım.
0: Bayan bu otelde mi kalıyor?
1: Siz kimsiniz? Polis mi? Kimliğiniz
0: beni
1: var mı?
0: Beni iyi dinleyin. Kim olduğum önemli değil. Sanırım kadının hayatı
1: üzgünüm
0: tehlikeli.
1: Üzgünüm efendim ama otel kurallarımız çok katıdır. Affedersiniz efendim. Affedersiniz. Otel görevlilerinden biri olmadan yukarı çıkmanız yasak.
0: Haklısınız. Bunu anlıyorum.
1: Güvenliği çağıracağım. Dışarı çıkın. Dışarı çıkın.
0: Sus.

0: kapıyı aç. Aç kapıyı hadi. Güvenliği ara.
1: 1404 numaralı odaya gelin. 1404 numaralı odaya gelin.

0: Gel. Gidelim. Yakında mı?
1: Yakında.

0: Hey, ne yapmaya çalışıyorsun?
1: Buraya gel.
0: Kapıyı aç. Aç şu kapıyı. Aşağılık herif. Aç şu kapıyı. Buraya gel. Ona kapıyı aç dedim. Hey, kapıyı aç dedim. Buraya gel. Seni aşağılık herif. Lanet olsun. Buraya gel. Sana geri dön dedim. Aşağılık herif. Aşağılık. Aşağılık.

0: Sen nesin?
1: Genetik kopya.
0: Bir klon. İnanılmaz bir şey. Fantastik. Çok güzel. Benim birebir kopyam değil mi? Biz aynıyız.
1: Aynı mı?
0: Evet. Benim bedenim, senin bedenin. Benim zihnim, senin zihnin.

0: Benim hayatım, senin hayatın. Ama sevgili kardeşim, Jake güvenilmez biridir. O seni öldürecek. Ben seni koruyacağım kardeşim. Kardeş.
1: Lanet olsun. Neredesin? Hey! Hey!
0: Biz aynıyız.
1: Yoldan çekil.
0: Biz aynıyız.
1: Çekil yolundan. Çekil dedim sana. Çekil diyorum. Beni duymuyor musun? Çekil. Seni gerizekalı. Kaçmasına izin ver. Kaçmasına izin verdim.
2: Ama biz onunla aynıyız.
1: İkinizi de vurmalıydım. Canı cehenneme. Adam kafanı karıştırmış senin.
2: Jake beni öldürecek mi? Jake beni öldürecek mi? Biz aynı kişiyiz.

0: Jake? Jake beni öldürecek mi? Biz aynıyız.
1: Kapa çeneni.
2: Jake, hala bu işte misin?
3: Hayır.
2: Ekibe geri mi döndün?
3: Emekli oldum.
2: Bize de hayır masal anlatamaz mısın?
3: Bak, bu sorumluluk almak isteyen biriyle ilgili. Ve bildiğim kadarıyla asla sorumluluk almıyor. Adam manyağın teki, hepsi bu.
2: Jake!
3: Evet, aramanı bekliyordum.
4: Biliyorum. Nasıl?
3: Güzel.
4: Kopyam nasıl?
3: Çok iyi.
4: Sesimi dışarı verir misin?
3: Bunu neden yapayım?
4: Bir aile gibi konuşabilmemiz için. İkinizin de beni duymasını istiyorum.
3: Devam et, konuş benimle.
4: Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Bu dünyada olmasının benim için önemini.
3: Ne güzel. Psikopat sevgisi.
4: Bir sonraki kurbanımı öğrenmek mi istiyorsun? Kardeşime sor.
5: Jake.
3: Peki neden hala bekliyorsun?
4: Zamanı Jake.
5: Zamanı.
3: Bana neden göster. Yoksa başını havaya uçuracağım. Bana elini ver. Elini ver hadi.

0: Doktor Jim, ameliyathaneden bekleniyorsunuz.
1: Ah, merhaba Bay Swart.
2: Merhaba Carol. Annem bugün nasıl?
1: Aa, iyi, giderek düzeliyor. Belki onu neşelendirebilirsiniz.
2: Ona bir sürprizim var.
1: Aa, güzel.
0: Doktor Jim, ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Doktor Jim, ameliyathaneden bekleniyorsunuz.
2: Ve işte bu. Onu keserek öldürdüm. Yavaşça. Keşke orada olsaydın. Bana yalvarıyordu. Çığlık atıyordu.
3: Kötü çocuk. Cezalandırılacaksın.
4: Hayır.
3: Cezalandırılmalısın.
2: Ama biliyor musun? Bunu senin için yaptım.
3: Sen kötü bir çocuksun. Cezalandırılmalısın.
4: Ben bir şey yapmadım.
3: Kötü
4: Hayır,
3: çocuk.
4: Anne.
2: Hayır. Artık değil. Seni sürdüm. Artık değil.

0: Luke Swart.
1: Jake, buldum. Luke Swart. Bundan kötü bir çocuk olamaz. Otomobil hırsızlığı, kaçakçılık, liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Resmi belgelere göre Haziran 91'de düşman hattında öldürülmüş
2: ama cesedini asla bulamamışlar.
1: Aa, annesinin izini de buldum.
2: Gwendolyn Swart, 6 yıl önce felç geçirip Nepent evine yatırılmış. Ve Jake?
1: Bir şey daha var. Bu kadın kocasını öldürmüş. Çocuğu dolaba kilitlemiş ve sonra evi ateşe vermiş.
2: O gece yağmur yağdığından Luke Swart hayatta kalmış.

0: Bay Svart. Dün gece size ulaşmaya çalıştık.
1: Dün gece burada mıydı?
0: Elbette. Üzgünüm. Anneniz aniden komaya girdi efendim. Elimizden geleni yaptık ama başaramadı. Eşyaları.
1: Affedersiniz. Cesedi görebilir miyim?
0: Aa, evet, elbette.

Sakin ol Jade. Ölmesini istemezsin. Değil mi? Silahını yere at. Hadi. Ha? Silahını at. Güzel. O kadar zeki değilsin. Geleceğini hiç görmedin. Buraya kadar Jake. Birazdan öleceksin. Sorun nedir Jake, ha? Hiç zeki değilsin. Muhabirlerle alay mı ediyorsun? O senin ailen değil. Seni umursamıyor kardeşim. Ama ben umursuyorum. Seni umursuyorum. Bu yüzden seni istiyorum. Bir fikrim var. Onu sen öldüreceksin. Hadi yap.

O yüzden onunla öleceksin. Ve seni ben sanacaklar. Sen kötü bir çocuksun Lüksuva. Ne dedin? Sen kötü bir çocuksun Lüksuva. Anneni öldürdün. Evet. Bu doğru.

0: Hani ne olmuş? Çok iyiydi. Seni sürtüş...
1: Beni dinle. İyileşeceksin. İyileşeceksin.
2: Gerrit.
1: Sakın kıpırdama. Hemen döneceğim.

0: İşte orada. Evet.
1: Hey, ne yapıyorsun sen? Dur, dur, yapma.
0: Nereye gitti?
2: Aşağı indi.

0: Hey! Anne kuzusu için fena değil ha. Şimdi haber merkezini arayayım mı? Ya da sonra.
1: Dur!
0: Beni öldürürsen kendini öldürürsün. Kendini düşün Luke Swart.

0: Beni yok edebileceğini nereden çıkardın ha? Düşünceni okuyabilirim.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor.
5: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
6: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
7: Trip dışında her şeyi çekerim.

0: Ne zaman varacağız?
1: Abartma sakinleri. Sakin olalım. Biber az kaldı.
2: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da biber hızı evinizde. Ha. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Biber hızında
3: hep evim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
5: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Anne! Bu benim olsun mu?
8: Olsun canım.
9: Anne ben bunu alıyorum.
10: Anne bu benim olsun mu ya?
8: İşte ta buralara kadar gel.
11: Anne ben alayım mı bunu?
7: Anne bunu. Bunu?
11: Bunu?
7: Bu?
9: Bu.
7: Bunu? Anne bunu.
11: Al kızım al.
7: Sana almıştım.
12: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: yolda lezgin. Sevince.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne? Kazancım net, sigortam net.
3: Silahsor ile mi evlendirdiler? Çocuğu da mı zorla yaptırdılar?
4: Her gidersen kendimi öldür.
5: Zamanında annem seni neyle suçladıysa aynısını bana yaşatır.
3: Git yanımdan, gelme bir daha, git.
6: Safiye dur. Safiye.
7: Ya sen ne kadar şanslı olduğunu niye anlamıyorsun?
8: Ya canın acıya acıya adım atacaksın. Ya da canını acıta acıta söküp atacaksın.
7: O son kahkası hep kulaklarımda.
3: Anne! Ben hiçbir şey atamam. Sen ya da hiç.
9: Gerçek bir hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
10: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
12: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
12: Peki kuryelerimden haberi var mı?
13: Yani...

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Karşınıza yeni nesil Blade.
3: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
2: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
4: Anne! Bu benim olsun mu?
5: Olsun canım.
6: Anne ben bunu alıyorum.
7: Anne bu benim olsun mu ya?
5: İşte ta buralara kadar gel.
4: Anne ben alayım mı bunu?

0: Anne bunu.
1: Bunu?
2: Bunu.
0: Bu?
3: Bu.
0: Bunu.
1: Anne bunu.
2: Al kızım al.
0: Sana almıştım.
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: Bu benim olsun mu?
1: Anne ben bunu alıyorum.
0: Anne bunu.
2: Bunu.
1: Bu.
0: Bunu.
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Babanın üzerine ne koysam ki?
2: Domates olabilir mesela.
4: Aa, ya sana sürpriz yapacaktık.
2: Yaptınız da asıl bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Mağazalardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, bellona.
1: Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: ise 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
2: Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Bak, birebir bankacılık yöneticin Ayça. Hoş geldiniz. Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Senin yanında Akbank.
3: Bu sadece bir alışveriş değil. Trendyol büyük indirim günlerinden. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Trendyol Plus'a özel fiyatlarla yapılan alışveriş. Hadi favorilerini hazırla. Büyük düşünenlerin, alırken kazananların büyük indirim günleri yarın başlıyor.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: Ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu benim olsun mu?
2: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bunu.
5: Bunu.
2: Bu.
5: Bunu.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
8: Tek hocam. Herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
7: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
8: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
7: Süper. Zaten 5G kalitesi.
8: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
7: Onun özellikleri
8: budur
7: de.
8: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
7: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
8: Şuna da bir bakabilir miyim?
9: Çok iyi seçim.
10: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
7: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
11: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
12: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Beni yok edebileceğini nereden çıkardın ha? Düşünceni okuyabilirim.

0: Dostum, hadi bana bak. Hadi dostum bana bak. Hey bana bak. Hadi lütfen.
1: Jake. Ailem gitti.
0: Hayır. Hayır. O senin ailen değil. Anladın mı? Senin ailen benim. Şimdi sen

0: Nereden bil? C.
1: Yağmuru gördüm gözlerim.

gelmiyor. Aç şu kapıyı dedim. Kapıyı aç. Hadi.

0: Evet, kurtulmayı başaranlar sadece buzluktaki cesetlerdi. Ayrıntılı rapor istiyorum.
1: Ben birinci olacağım.
2: Benim. Birinci olabilirsin ama senden iyiyim.
1: Hayır.
2: Hayır, hayır. Ben biriyim.
1: Ben.
2: Ha.

0: Oh. Postacıyı görüyor musun?
1: Evet.
0: Hadi gidelim. Gidip bakalım.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Efendim, Ne Var Ne Yok'a hoş geldiniz. Bir salı ve perşembe klasiği Ne Var Ne Yok'ta yine karşınızdayız. Şimdi bu kliple başladık. Çünkü İran'ın propaganda kliplerinden biriyle başladık ama sıcak saatler yaşanıyor. Arkadaşlar sesi alsınlar. Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler yaşanıyor ve Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio önemli açıklamalar yaptı. Artık operasyonu sona erdi. Yeni bir operasyona, özgürlük operasyonuna geçiyoruz dedi. Destansı öfke operasyonu sona erdi dedi Marco Rubio. Birazdan konuşacağız ama arkadaşlar hemen bir C'yi versin. Zira dünya alarmda. Cumartesi ne olacak? Herkes bunu soruyor. Aslında ne olduğunu birazdan söyleyeceğiz. Çünkü biraz savaşla ilgili bir durum var. Ve bugün Türkiye kıtalar arası balistik füzesini tanıttı. SES'ten tam 9 kat hızlı Yıldırım Han isimli balistik füzemizi birazdan konuşacağız. Kıymetli konuklarımız var. Mustafa Kurnaz hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Elektronik ve frekans mühendisi Yasemin Akpınar hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi hemen biri verelim. Trump dedi ki İran Amerikan gemilerine saldırırsa yeryüzünden silerim dedi. Hemen arkasından cumartesi sonra vereceğiz. Bireyi verelim. Bugün Trump okuldaki çocuklarla buluştu hocalarım ve bakın onların da psikolojisini bozacak bir şekilde. Burada sesini açabilir misin? Bunun sesi var mı arkadaşlar? İran sizi öldürmekten iki hafta uzaktaydı dedi. Mustafa hocam bir bahane mi yaratıyor kendine?
1: Şimdi Trump aslında bahane yaratmaktan ziyade Trump aslında bize şunu gösteriyor. Biz çocuklarımızı İran'a, size, dünyaya karşı nasıl böyle eğitimli yetiştiriyoruz bunu göstermek istiyor. Bizim perdenin bu yönden bakmamız lazım. Trump burada İran'ın bakın bu çocuklar nasıl kötülüyor. Çocukların ruh hallerine bakın, tedirginler. Trump'ın hallerine bakın. Trump'la alakası yok zaten kendisinin.
0: Evet. Bir yakın girseniz de yani şu çocuklara da yazık bakın, günah.
1: Çocuklar tedirgin hallerine bakın.
0: Tedirgin duruyorlar Trump'ın
1: yanında. Sağdaki çocuğun haline bakar mısınız hocam ya?
0: Sağdaki da öyle.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ya doğru. Çocuklar tedirgin burada.
0: Yasemin hocam bir değil mi bir huzursuz duruyorlar.
2: Evet bence de çocukları kullanaraktan o saf enerjilerini kullanaraktan insanlığa yönde bir kendince bir mesaj vermeye çalışıyor. Ne yazık
1: kendini
2: ki.
1: Kendini haklı çıkartmak istiyor hocam.
2: Evet,
1: yani
2: aynen,
1: aslında
2: aynen öyle.
1: Biz İran'daki savaşımızı Filistin'deki soykırımımızı haklıyız demeye getiriyorlar aslında bu videoda.
2: Evet oradaki yaptıkları o çocuklara yaptıkları o evet. Eylemleri buradaki sanki kendileri çocukların yanındaymış.
1: Miş gibi.
2: Gibi
0: bir gösteriyor.
2: Bir reklam programı. Amerikanlık her zaman yaptığı.
0: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ne düşen İran'dan olduğu iddia edilen bazı füzeler vardı. İran'dan bir açıklama var. Son dakika açıklaması. Biz değiliz diyor.
1: Evet.
0: Mustafa hocam kim olabilir?
1: Şimdi bu füzeleri
0: 18'i verin arkadaşlar.
1: İran'ın üzerinde kargaşa yaratmak isteyen kim atıyor? İsrail. İsrail'in burada tek bir amacı var. Ortada, savaş. Orta Doğu'da savaşın kanın durmaması. Şimdi bu ekranlarda bunu hep söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Yakın bir tarihte İsrail bilerek, isteyerek Mescid-i Aksa'yı vurabilir. Ve suçu İran'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne veya başka bir devlete atabilir suçu. Çünkü kendilerinin 78. yıl kehaneti, 80. yıla giderken bu kehanetin gerçekleşmesi lazım. O da 3. Süleyman Tapınağı'nın kehanetinin. İsrail bize de bu füzeyi atabilir. Bize de bunun denemesini yapacak.
2: Yaptı
1: ve devam edecek hocam.
2: Aynen.
1: Çünkü İsrail bunu bilerek ve isteyerek yapıyor. Suçu başka bir devletin üzerine yıkmak için.
0: Yasemin hocam burada mesela şimdi aynı zamanda hocamız elektronik ve frekans mühendisi ya. Savaşta frekanslar kullanılıyor mudur?
2: Ben şu anda dünya savaşları topla, tüfekle, füzeden daha çok frekansla yapıldığını düşünüyorum. İnsanları korku frekansına da evet. Yöneterekten, o insanları o hale getirerekten önce frekanslarını insanlığın düşürerek kendilerini daha yukarıdan gösterme amaçları olduğunu düşünüyorum. Sonrasında birkaç top, tüfek, füze her neyse yaratılaraktan galibiyetlerini sunma yönünde bir çalışma yaptıklarını kesinlikle düşünüyorum.
0: 30 ayı verin arkadaşlar. Şimdi hep izliyoruz ya işte balistik füzeler, Türkiye ne yapıyor, Tayfun füzesi vardı ama bugün tarihi günlerden biriydi. Ben de gittim buradaydım. Sesini de açın bunun. İstanbul'da savunma sanayi fuarı vardı ve Yıldırım Han füzesi tanıtıldı. Tam ekran versenize bir arkadaşlar. Ha, şöyle verin bir görelim. Füze, biraz sesini alın, biraz füzeyi anlatalım. Uzun menzilli bir füze. İşte bugün Saha Expo 2026'da tanıtıldı. Bir dakika dursanıza. Şimdi bak, burası neresi bu arada? Burası Türkiye. Türkiye'den sanki
2: Güney Kutbu'na doğru inelim.
0: Hint Okyanusu herhalde.
1: Hint Okyanusu. 6000 km.
0: Hint Okyanusu. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. 6000 km. Türkiye 6000 km. SES'ten 9 kat hızlı balistik bir füze üretti. Kıtalar arası bir füze. 6000 kilometre öteye gidiyor.
2: İran en son 4000 kilometreye kadar.
1: Daha kısa bir örnek vereyim mi? 64 saniyede İsrail'i vurabiliyoruz.
0: 64 saniyede İsrail'i vuruyor. Evet. Çok güzel dedin hocam. Oynatın bakalım. Düğmeye bastığınız anda
1: 64 saniye sonra Tel Aviv'de.
0: Füzenin görüntülerini verin arkadaşlar bir de. Bu biraz oynasın, bir dakika devam etsin.

0: Yıldırım Han füzesi, yani kıtalar arası balistik füze, evet, atmosferin dışına çıkıyor değil mi?
1: Çıkıyor.
0: Sesten de 9 kat hızlı hocam.
1: Hızlı olduğu için.
0: Yasemin hocam ne demek sesten 9 kat hızlı ya?
2: Yani müthiş bir hız. Seslediğiniz 225 kilometre hızla giderken 9 katı,
1: evet,
2: müthiş yani.
0: Müthiş bir hız. Bir de verin fuardan orijinal görüntülerini de görelim. Evet, böyle açıldı. Kemal Atatürk imzasıyla açıldı. Gördüğünüz üzere.
2: Çok güzel.
0: Yani bence Kemal Atatürk imzasının atılacağı en güzel yer burası. Evet. Alkol şişesi değil. Alkol bardağı değil.
1: Kadehler
0: en güzel
1: değil.
0: Yer burası. Bak çok da güzel olmuş. Türk mühendisler, gururlarımız kıtalar arası balistik füze üretmişler. Kemal Atatürk imzasıyla da açıldı. Tanıtımı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge merkezi tarafından geliştirildi. Tekrar verin o klibi. Mustafa hocam, dünyadaki hemen hemen bütün başkentleri vurabiliyoruz.
1: Evet, vurabiliyoruz. Yani bu aslında bu coğrafyada bizler için müthiş bir övünç kaynağı. Yani biz devletimizin teknolojik gelişmelerine maalesef gereken önemi veremiyoruz. Bu ehemmiyeti gösteremiyoruz vatandaş olarak. Bizim bunlar gurur duyacağımız çalışmalar. Bunlar bizim devletimizin ve milletimizin bekasını sonsuza dek devam ettirecek çalışmalar. Şimdi hocam burada frekanslar üzerine çalışıyor. Biz burada frekanslar konusunda bunları anlattığımızda ve bu füzenin ortaya çıkması aslında bize şunu gösterir. Bu toplum bunları yapabiliyor kapasitesinde, yapıyor, daha güzelini yapacak ve daha iyilerini yapacağız. Ve şunu da iddia ediyorum, bakın bu sadece bize gösterilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teknolojinin %5'i dahi değil.
0: Şöyle, ben şu cümleyi şöyle destekleyeceğim. Hep burada diyorduk ya işte, evet, yani bize gösterilmeyenler var.
1: Evet.
0: Tayfun füzesi de işte 2000 kilometre gibi öngörülüyor herhalde. Tayfun'dan daha iyileri var dediğimizde insanlar diyordu ki yok canım biz üretmiş olamayız.
1: Diyorlar.
0: Hala o ezikliği yaşayanlar var çünkü. Hep Batı çok güzel üretir, evet, Türkiye çok üretemez kafası hala var ya bazen o kafasızlarda. Ama Türkiye'miz 6000 kilometre menzile sahip bir füze üretiyor.
1: Hocam,
0: yani bence bugün mesela bayram falan ilan edilmesi
1: lazım. Evet, biz dünyada çelik kubbe yapan 3. devletiz ya. Frekanslarla çelik kubbe yaptık biz. Bizim bunları bu şekilde milli bayram olarak...
0: Kullanmasan bile caydırıcılığı var. Evet, sana kimse gelemez söyleyeyim, değil mi hocam?
2: Aynen, yani burada inşallah kullandırtılmaz ve kullanmayız. Çünkü bizim şu geçmiş dönemde bile İran-Amerika-İsrail savaşında dahi çok aklı selim davrandık.
0: Tabii, tabii.
2: Olması gereken bir
0: yakın
2: yer gördük. Bu güçler elimizde olsun.
1: Evet.
2: Ama inşallah hocam, Allah kullandırtmasın.
1: Hocam bakın Yıldırım Han füzesinin menzili.
0: Şimdi bak gösterelim. Dünyanın %20'sini vurabiliyor.
1: Evet.
0: %20'sini vurabiliyor. Eğer böyle kuzeye doğru atılırsa Rusya sınırlarını bile aşıyor. Kuzey kutbuna doğru gidiyor. Batıya doğru atılırsa hemen hemen hepsine gidiyor. Yani bütün Avrupa'yı vurabiliyorsunuz. Aşağıya Afrika'ya, Orta Afrika'yı geçecek dereceye kadar, Güney Afrika'ya tabii ki değil ama Orta Afrika seviyesine kadar geliyor. Yani bu şu demek, Orta Doğu'nun tamamı,
1: evet,
0: Kuzey Afrika ve tabii ki İsrail'i çok rahat vurabilecek bir balistik füzeden bahsediyoruz. Ve doğuda da Japonya'ya kadar neredeyse Hindistan'ın büyük bir bölümünü içine alacak şekilde Çin'e kadar, Çin'in batısına kadar vurabiliyorsunuz. Burası zaten Türkiye'de vurmak istemez. Buraları da vurmak istemez. Hiçbir yere vurmak istemezsiniz.
2: Evet.
0: Yani ama bunun caydırıcı özelliği önemli. Ama hocanın dediği çok önemli. 64 saniyede
1: İsrail
0: 1 dakika içinde İsrail'i vurabilecek kapasitede bir füze olması üretmiş, evet, oldu Türkiye.
1: Ve bu füzenin vurduktan sonra sadece İsrail'in ürettiği gibi kağıt füze değil. Vurduğu yerdeki tahribat gücü çok önemli Yıldırım Han'ın. Ve müthiş bir tahribat gücü var.
0: Evet. Tabii, tabii çok önemli ya.
1: Ya bunlar çok önemli bir şey.
0: Milli Savunma Bakanlığı gerçekten tebrik ediyorum. Ben bugün Savunma Sanayi Başkan Yardımcısıyla beraberdim. Onlara da hocalarıma da selam olsun. Ser verip sır vermediler. Bakın.
1: Evet.
0: Çok sıkıştırdım. Hocam şunu bile anlatmadı mesela bana. Yani tam detayları da anlatmadı hocamız. Tanıtılsın öyle konuşuruz dedi. Çok acayip çalışıyorlar yani.
1: Hocam daha
2: öyle bakın, de olması lazım.
0: Öyle de olması lazım.
1: Daha, evet, inanılmaz teknolojilerimiz var. Bakın biz bunu milli bayram olarak kutlayacağımız teknolojiler var. İleride devletimiz bize bunların hepsini tek tek gösterecek. Biz devletçi bir milletiz, devletçi bir toplumuz. Devlet, ebed, müddet sözcüğüyle ilerleyen bireyleriz. Ve devletimiz bunları gösterdiğinde emin olun milli bayram kutlayacak havaya geleceğiz. Bunu niye söylüyoruz? Gördüğümüz bazı çalışmalara, bize vazife olmayan şeyleri söylemek haddimiz değildir. Amma ve lakin inanılmaz teknolojilerle gümbür gümbür geliyoruz.
0: Yasemin hocam, harp teknolojileri, evet, frekans teknolojileri dünyada çok popüler.
2: Çok.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri de buna yöneliyor.
2: Evet. Yani bu çok aslında eski bir teknoloji ama şu anda gelişmiş bir teknoloji halinde kullanılıyor. Harp teknolojisi Tesla'yla aslında bir nevi de duyulmuştu. Harp teknolojisine o zamandan beri bilinen bir konu. Çünkü kendi yaptığı o çalışmalarda depremi bile yapıp bir binayı, evet, yıkmayı başarmıştı. Dolayısıyla harp teknolojisiyle, yani o yüksek frekans teknolojisiyle siz bir deprem dahi yaratabilirsiniz.
1: Tabii ki.
2: Bir şeyi bir yerden inanılmaz derece boyutta oynatabilirsiniz. Bunu iyiye de kullanabilirsiniz tabii de kötüye de kullanmak çok mümkün. Ve şu anda dünyada ben kullanıldığını düşünüyorum. Özellikle 99 depreminde tetikleme yapabiliyor. Yani olabilecek bir depremi daha etkili hale getirebilecek bir frekans yayılaraktan bu titreşimi yapabiliyorlar.
0: Birazdan iklim silahını da konuşacağız ama,
1: evet,
0: mesela bizim korallarımız var. Sınıra çektiğiniz anda sınıra en yakın bölgedeki bütün elektriği internette tık diye
2: keser. Evet.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri üretti. Yerli, evet, ve milli. Bunu da söyleyeyim.
1: İki gün önce ASELSAN'ın başlatmış olduğu projemiz var. Bulut tohumlama projesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ASELSAN yapmaya başladı.
0: Hocam biraz onu söylesene. Onu biraz ben merak, evet, ediyorum onu çok. Bugün de, evet, özellikle öğrenmeye çalıştım. Biraz da onu söylesene. Bulut hangisi arkadaşlar? Evet. O mu? Bulut o değil.
1: Yok yok.
0: Bu, ha, bu devamı.
1: Yıldırım'ın devamı.
0: Yıldırım'ın devamı. İnişini gösteriyor şu anda. İnişi. Herhalde. Evet. Bir aç sesi bu. Evet.
1: Bakın hocam, tahribat gücü. Çok önemli bir şey. Evet.
0: İnanılmaz.
1: Evet hocam. Asıl füzeden sonraki o son çıkan dalgadır. Yani yıkım, tahribatını yapan o dalgadır. Ses dalgası, frekans.
2: Ses dalgası.
1: Bizim için titreşim. Titreşim. En önemli kısım bu füzelerde.
2: Kaç kilometre acaba yayılıyor?
1: Devlet açıklaması. Ben açıklamak istemedim. Bir şey var.
0: Hocam evet, baksana sanki hocam, nükleer atmışsın gibi.
2: Yani şey gibi, nükleer bomba gibi.
1: Çok müthiş bir tahribat gücü, evet, var hocam.
0: Tekrar bir sonuna doğru gelseniz arkadaşlar. Orayı tekrar verelim. O vurduğu anki. Evet bak, bu atmosferin dışına çıkıyor. Çıkıp
1: giriyor.
0: Aşağıya iniyor.
2: Ya oradaki sistem yukarı çıkartıp aşağıya düşme hızını kullanıyorlar. Hızını o kullanır. Da çok hızlı bir tahribat yapabiliyor. Çünkü yukarıdan aşağıya düşme hızıyla,
1: evet,
2: inanılmaz bir tahribat yaratabilirler. Yukarıdan, ve bir şey attığınızda aşağıya daha hızlı düşecektir. Dolayısıyla
1: bir de hocam yanma kuvvetini kullanıyorlar onda.
2: Tabii.
1: Yanma kuvvetini kullanınca tahribat
2: şu yanma
1: çok fazla
2: artar. Ama, evet, şu genişleme tamamen yukarıdan düşmeyle ilgili tahribat
1: müthiş bir
2: kısmı.
1: Şey hocam o. Yani tahribat gücü, rezonans ve frekansı şu yaydı. Bakın, evet, müthiş bir şey bu.
2: Dalga dalga gidiyor.
1: Dalga dalga.
0: Mesela bu İran'ın elinde olmayan bir şey.
1: Tabii ki.
0: Amerika'da var, İsrail'de var galiba ama İran'ın elinde bu kadar menzili atabilecek bir füze yok.
1: Yok.
0: Evet. Peki hemen şu şeyi verelim arkadaşlar. 31'i verelim. Mekke'ye adını Kur'an-ı Kerim'den alan Enfal 17 füzesini tanıttı. Bu da Enfal 17. Evet. Enfal 17. ayet ne diyor? Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Enfal 17 adı verilmiş oldu. 32 verelim bir de. Roketsan Tayfun Blok 4 balistik füzesi Lançer'le birlikte ilk kez saha 2026'da sergilendi. Bu da Tayfun Blok 4.
1: Evet.
0: Bu da yine çok çok tehlikeli. Aslında bugün sanki biraz İsrail'e mesajlar verilmiş.
2: Galiba.
0: Değil mi?
2: Evet.
1: Evet. Aslında tüm dünyaya.
2: Evet.
0: Ya tabii tüm dünyaya ama
1: İsrail'e
0: alınmış gibi.
2: Çok dibimizde olmuş.
0: Haberleri gördüm çünkü. İsrail medyasında bayağı haber olmuş.
1: Ya alınmalarına gerek yok. Direkt onlara verdik zaten yani.
2: Evet.
1: Düşünmelerine bile gerek yok.
2: Aynen.
0: Evet, bu da Tayfun Blok 4'ün. Şimdi arkadaşlar hemen tekrar önce onu verelim. Hemen Beyaz Saray'a, Trump'a döneceğiz. Zira Beyaz Saray'da Trump Star Wars'un halini paylaştı. Kendisini böyle gösteren bir fotoğraf paylaştı ve Beyaz Saray'ın resmi hesabından paylaşıldı bu. Star Wars, elinde Amerikan bayrağı. Yasemin Hocam, Trump kendini sürekli bir şey olarak gösteriyor.
2: Ya ben Trump'ın, ben biraz Amerika'da da yaşadım ama genelde Amerika'daki bu şeyler çok fazla kendilerini pazarlama yönünde,
1: evet,
2: kullanırlar. Ama ben Trump

0: Pazarlayan kimseyi görmedim. Biraz akıl konusunda bir problemi olduğunu da düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum
1: hocam,
0: ama.
1: Hocam size sonuna kadar katılıyorum. Evet.
0: Yani normal bir insan değil. Biraz tanıdığım ve bildiğim için ilişkilerden
2: bir
0: dolayı.
2: Bir C'yi verin.
0: Çok normal değil. Yani yaptıkları, söylemleri. Ya diyorum içine başka bir şey katıştı.
1: Trump girdi.
0: Trump yerine başka birini kattılar. Ya da gerçekten kafasında başka bir problemler var diye düşünüyorum. Normal değil. Normal insan bu kadar bir dediği bir anını tutmuyor.
2: Evet. Mustafa Hocam.
1: Trump'ın birinci dönemi ve ikinci dönemi baktığımız arasında çok fark var. Birinci dönemde Trump bana göre rol yaptı. Yani herkesi kandırdı birinci döneminde.
0: Ve
1: rol
0: şey
1: yaparak
0: dedi, yani ben gelmek için biz küçüleceğiz, kendi içimize evet döneceğiz, evet kendimizi büyüteceğiz dedi.
1: Evet.
0: Tam tersini yapıyor şu
1: şimdi
0: anda.
1: Şimdi tam tersini yapıyor. Şu an Amerika'da hocam halk Trump'a karşı ciddi derecede öfkeli. O da şundan dolayı, sen bizim kazancımızı İsrail'e nasıl harcarsın diye.
0: Rahatlıkla.
1: Ve rahatlıkla bunu harcayamazsın diye halkın şu an inanılmaz bir tepkisi var Amerika'da Trump'a karşı. Aslında Trump'ın bu sosyal medya gönderilerinin altında şu yatıyor. Trump kendisine bir kılıf hazırlamak istiyor. Bu kılıf aslında Trump'ın kendisine ikinci Mesih misyonu hazırlaması. Bunu yıllardır söylüyoruz.
0: Bir ayinler yaptılar onun odasında
1: evet
0: bir şekilde.
1: Şimdi gelecek akışımızda var. Aslında Trump'ın ikinci Mesih misyonu ilan edilme süreci var önümüzde. Ve bu süreci ilan edecekler. Trump diğer yerden aslında kafa karışıklığı yapmak istiyor. Star Wars olsun, diğer çalışmalar olsun. Ama en güzel şey İran yaptı. Bizim girişteki yaptığımız Legolarla.
2: Şimdi onu vereceğiz ama ekranlarını yeni açanlar varsa cumartesi ne olacak? Dünya alarma girmiş durumda. Birazdan konuşacağız. Arkadaşlar bize 27'den önce 23'ü versin madem Mustafa Hocam da oraya pas attı. Bu kez İran medyası bunu
1: İran
2: yapan.
1: Medyası. Bak burada çok
2: yeni fikir. İsa.
1: Yeni İsa. Bakın hocam şimdi burada
2: şeytan geliyor. Şeytan bir ile vuracak. Yakın
1: evet
2: gelin.
1: Evet.
2: Trump'a vuruyor değil mi bu Trump?
1: Evet. Trump gidiyor burada. Trump'ın ikinci dönemi başlıyor. Bakın.
2: Etrafında şeytanlar var.
1: Evet. Şeytanların neticesinde hareket eden bir Trump. Bakın. Trump'ın komite kademesi bile Trump'a hayret ediyor. Kaçıyor yanına. Evet, şeytanlar geliyor.
2: Yine şeytanları koymuşlar.
1: Yine şeytanlar geliyor. Trump'ı yönlendiriyor. Epstein Airlines.
2: Aa.
1: Evet,
2: bir
1: şimdi
2: dakika, geri gelin. Geri
1: bakın
2: gelin.
1: Şimdi.
2: Geri gelin. Hatta Antalya. Haydi arkadaşlar geri gelin. Evet. Geçtiniz. Antalya'ya geldiği iddia ediliyor.
0: Ediliyor
2: değil mi?
1: Evet.
2: Şu Epstein Airlines'a niye gelmiyorsunuz?
1: Şimdi geleceğiz.
0: Orada bir bilgi daha var.
1: Evet.
0: Sanki Netanyahu'nun elinde Epstein dosyalarının bir kısmı Trump'la ilgili olduğu söyleniyor.
1: Şimdi Trump'la ilgili evet hocam çok doğru, öyle bir iddia var dünya gündeminde. Epstein dosyalarını kapatmak için İsrail'e ve Amerika İran'a saldırdı. Bunun altını öncelikle
2: sebeplerden biri.
1: Sebeplerden biri hocam evet, ama bu dünya gündemini değiştirdiler. Yani dünyanın ayağa gelmesi lazım.
2: Epstein'i unuttuk ya.
0: Epstein'i unutturmak.
1: Epstein'i Airlines'te devam ettiğimizde Trump'ın burada delete tuşuna çok basıyor. Bakın İran. Müthiş bir çalışma yapıyor. Bakın. Siliyor dosyaları.
2: Bak delete. Ha, geri gelin bir dakika.
1: Siliyor
2: dur
1: hocam.
2: Ya müthiş bir klip yapmışlar. Evet.
1: Hocam siliyor.
2: Bak şurada Trump delete tuşuna basıyor.
1: Evet,
2: siliyor. Epstein dosyalarını
1: Epstein
2: siliyor.
1: Epstein dosyalarını siliyor burada. Yani belgeleri yok ediyor. Kendi
2: Allah
1: hakkındaki.
2: Allah. Çok güzel yapmışlar.
1: İran müthiş çalışmış burada.
2: Evet.
1: Devam edelim.
2: Devam.
1: Bakın burada çocuklar Legolarla oynuyorlar. Yine Trump çocukları görerek kendi efsane duyuyor.
2: Aa,
1: bakın.
2: Burada yine çocuklar
1: bakın,
2: var.
1: Çocuklar
0: çocukları
1: var.
0: Kullanıyor.
1: Çocukları evet kullanıyor.
0: Zaten
1: burada
0: kullanıyordu.
1: Daha farklı kullanmak
0: gibi. Ekranlarda
1: söyleyemiyorum.
0: Evet.
1: Evet burada kendisine İran farklı bir şeyle bakın. Sonuna doğru giden bir Trump ve bütün bu sütunlar.
0: Çocukları eğitme anlamında söylemiş.
2: Make Satan Great Again.
1: Evet.
2: Oo, geri gelin bakayım. Şeytanları
0: yeni
2: muhteşem.
0: Yeni İsa yapmış.
2: Evet bakın şurada.
0: Duaları söylemiş.
2: Make Satan Great Again diye gelmişler.
1: Trump'ın meşhur şapkası.
2: Gönderme
1: altında
2: yapmışlar.
1: Tapınakları, sütunları.
2: Heh, tapınaklar var. Burada
1: sütunları
2: tapınak
1: var.
2: Şeytanlar bekliyor yine.
1: Evet.
0: Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Amerika'daki imza yetki sırasında Amerikan başkanları 21. sırada.
1: Evet.
0: Ve üstte burayı yöneten başkaları var. Burada bir soru daha. Burada 21. sırada imza yetkisi olan Trump veya öncekiler gibi birileri hala Trump'ın arkasında duruyor.

0: anlamında geliyor.
1: Aslında hocam Trump'ı piyon olarak öne koymuşlar.
0: Evet,
1: Trump
0: onu önde oynatıyorlar ama
1: oynatılır.
0: Yukarıda daha üst.
2: Bunu bilmiyordum bak, 21. sırada diyor
0: evet.
2: Hocam.
0: Evet, bu kesin bir bilgidir. 21. sıradadır Trump'ın imza yetkisi. Ondan önce karar mekanizmasını sağlayanlar demek ki Trump'ı halen bu anlamda destekleyici yönde çalışmalar yapıyor.
2: Tişörtlerin üzerinde de I love Trump yazıyor. Trump'ı seviyorum yazıyor evet. Şeytanların.
1: Bakın doların dolar kanla nasıl?
2: Kanlanıyor evet.
1: Kanlanıyor doları tekrar.
2: Piyasalar.
1: Petrol
2: varili var. Dur bir dakika. New Jesus, yeni İsa.
0: Yeni İsa.
1: Evet.
2: Evet. Devam.
0: İşte bunu bir senaryo haline getiren birileri var arkada.
2: Ya demek ki bu dünyanın her yerinde böyle görülüyor. Yani bu, biz Türkiye'de böyle anlatıyoruz diye bir şey değil değil,
0: değil
2: mi?
0: Evet.
2: Dünyanın
0: evet.
2: her yerinde algı bu şu anda. Çünkü onlar evet. bu algıyı yerleştirdi.
1: Bakın satanlar.
2: Kiliseyi yıkıyorlar orada.
1: Evet, satanlar, satanistler kiliseyi yıktılar. Yani evet. tüm dinleri ortadan kaldıracak.
2: Körfez ülkelerinin kendilerine evet. itaat etmesini gösterdiler. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hiç kıramayacağım biri mesaj atmış. Ya bize şu füzeyi tekrar verir misiniz diye. Şimdi insanlar tabii gururlanmış. Versenize arkadaşlar füzemizi tekrar. Yıldırım Han füzesini tekrar verin mi? Ekranlarını yeni açanlar varsa 6000 kilometre menzilli İsrail'i 68 saniyede vuracak Yıldırım Han bugün tanıtıldı.
1: Hocam. 64 saniye.
2: 64, 4 saniye fazla söyledim.
1: 4 saniye fazla söylemeyeceğiz evet. lütfen hocam.
2: Özür dilerim. Evet, Yıldırım Han füzesi bugün tanıtıldı. 6000 kilometre menzil tabii hiç bugüne kadar duymadığımız bir menzil Türkiye'de. Hint Okyanusu'nun diğer tarafını vuruyor ya. Madagaskar'ı falan aşağısı
0: güney,
2: falan.
0: Güney küreye iniyor yani.
1: Evet. Hocam bunu bu coğrafyadaki mühendis kardeşlerimiz bizden olanlar yaptı. Bunu biz yaptık.
2: Evet.
1: Bununla gururlanmayacağız da neyle gururlanacağız? Koralla gururlanmayacağız, neyle gururlanacağız?
2: Yerli ve milli. Yasemin hocam mesela burada İsrail ve İran savaşını takip ettiğinde frekanssal gariplikleri hiç gördün mü? Sen frekans mühendisin, anlarsın. Evet.
0: Şimdi ben ülkelerin de her insanın kaderi olduğu gibi ülkelerin de bir kaderi olduğunu düşünüyorum. Kuruluş tarihlerine bakıp da bir frekans haritası çıkarttığım zaman İran her zaman lider olacak yapıda. Zaten kuruluş tarihi 1 Nisan Koçburcu'nda. Evet. Ve bu yüzden de her zaman hiç boyun eğmeyen, yerinde dik duran, geçmişte de öyle olmuştur. Osmanlı'ya her zaman o anlamda karşı durmuştur ama aralarında da bir hep uyumlu bir iletişim de olmuştur Türkiye ile ve Osmanlı zamanında da. Fakat İsrail'in kuruluş tarihine baktığımızda oradaki yapısal frekans tarihi tamamıyla bozguncu, kapitalist ve dengeleri, kaosu sürükleyecek bir yapısı var frekans evet. olarak baktığınızda. Aynı şekilde işin ilginç tarafı da yine Amerika 4 Temmuz kuruluş tarihine 1776'ya baktığımızda da Amerika'da inanılmaz aynı şekilde İsrail'in paralel kaosa sürükleyici, yaygaracı sistemi, kendi sistemini kuran bir düzen frekansı
1: yayılımcı
0: olarak geçiyor. Dolayısıyla İsrail'le Amerika çok örtüşen bir yapıyla kurulmuş tarihleri ve frekansları aynı noktada. Ama
2: aynı.
0: Ama İran baktığınızda her zaman dik ve savaşçı bir gücüyle duracak. Öyle görünüyor. Türkiye bambaşka. Onu da sonra anlatırım sizlere.
2: Mustafa hocam, bu görüntü Türkiye'nin bunu yapmış olması acaba Türkiye'nin de nükleer başlık var mı sorusunu akıllara
1: getirir.
2: Devletimiz yok diyor. Biz devletimize inanırız.
1: Tabii ki amenna sadakna ama bu da olmayacağı anlamına da gelmez.
2: Bilmiyorum artık ben.
1: Bu da olmayacağı anlamına gelmez. Burada bazı mesajlar var. Biz son 5 yıldır, özellikle son 5 yıldır, hatta son 7 yıldır özür dilerim. Son 7 yıldır subliminal mesaj verme konusunda devletimiz müthiş bir ivme kazandı. Özellikle Ayasofya'nın üzerindeki ahit sandığı simülasyonuyla beraber biz bu işte tavan yapmaya başladık.
2: Onu birazdan konuşuruz o zaman.
1: Konuşacağız şimdi. Ama devletimiz şu anda inanılmaz bir subliminal mesaj veriyor. Bakın burada. Neyle mesaj vermişti İsrail, Trump hocam? Soruyorum size. Ellerinde bir klavyeyle. Bir Putin de söylemişti. Bakın tuşlarla dünyaya mesaj vermişlerdi. Nükleeri tutuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz neyle cevap veriyor? Anahtarla. Anahtarı çevirdim. Bakın bunlar.
0: Yani bir, çok basit bizim için demek.
1: Bizim için çok basit. Böyle teferruata gerek yok. Bir anahtarla biz bunu çözebiliyoruz demek. Bakın geri geldiğimizde. Geçmişe gittiğimizde baktığımızda Putin klavyeyle mesaj verdi, tuşlarla. Trump tuşlarla mesaj verdi. Trump koca bir çantayla mesaj vermek istedi. Nükleeri zorla tutuyorum hesabı. Devletimiz sadece çok basit, bakın beni uğraştırmayın dedi.

0: Anahtarla mesaj verdi.
1: Anahtarla mesaj verdi. Peki şimdi hızlıca gidelim. Dördü verin. Trump diyor ki delilerin elinde nükleer olmamalı diyor.
0: Tamam. Bir
1: durumu izleyiciye bırakıyorum burada. Yani İran'ı kastetmiş. Beşi verelim. Orada söylüyorum. Pardon onu vermeyeyim. Altıyı verelim. Trump diyor ki Trump Sağlık Bakanı'nın konuşması sırasında uyuyakalıyor. Sağlık Bakanı konuşurken.
2: Başka yerlerde de öyle uyuyakalmıştı.
1: Evet.
0: Trump'ın ciddi sağlık sorunları var. Gözaltı evet. torbalarına baktığımızda zaten
2: evet, anlaşılabiliyor.
0: Anlaşılabiliyor bu çok basit bir şekilde.
1: Vallahi zordur o ayakta. Biraz
2: geçenlerde hastaneye hatta kaldırıldığı evet. söyleniyor.
0: Ya şu karadaki insanların ruh haline bir bakar mısınız?
1: Rica herkes ederim. Sıkılmış.
0: Herkes sıkılmış.
1: Yediği verin.
0: Herkes Trump... bir tiyatronun farkında.
1: Aynen. Yine anormal hareketler sergiledi. Yedi gelsin. Trump her gün farklı bir şeyler yapıyor.
0: Evet. Bunu klip yapmışlar 2 saatlik. Sadece bu bölüm.
1: Sadece bu bölüm değil mi?
0: Sadece bu bölüm 2 saatlik klip yapmışlar. Yani artık insanlar öyle dalga geçen pozisyona geldi ki Trump'la. Sadece
1: 12 verin.
0: Dünya değil kendi halkına dalga geçiyor.
1: Bunu da klip yapmışlar. Bunu da bir saat.
0: Bir saat 2 saniye mi ne?
1: Kazanıyoruz diyor. Sürekli. 13'ü verelim.
2: Ay 40 kere söylersen olur bize.
1: Doğru. Bunu da Trump paylaştı. Yine kendi hesabından. I have all the cards. Ya bütün kartlara ben sahibim. Bilindi, hani, herhalde hocam İran'a, İsrail'e evet, bile olabilir. Herkese mesaj. Değil mi? 15'i verelim. Trump paylaştı yine. 4 Amerikan başkanını paylaştı. Ve kendisini paylaştı burada. Hepsi sanki böyle tarih olmuş gibi ya, paylaşmış işte
2: Amerikalılar
1: zaten.
2: Amerikalılar böyle çok güzel propaganda yapıyor. Çok güzel o yetenekleri onu kullanmaya çalışıyor.
1: George Washington çok başarılı. Değil mi? Amerika'nın evet. ilk başkanı. Thomas Jefferson bağımsızlık bildirgesini yazan.
2: Evet.
1: Roosevelt dış politikası çok iyiydi. Abraham Lincoln
2: var.
1: Tabii evet. ki. Köleliği kaldırmıştı. Ve Trump yani işte Amerika'yı kuran, ilk anayasaya yazan, köleliği kaldıran ve ben demek istiyor herhalde Trump. Kendini en iyi Amerikan başkanları arasında
0: görüyor. Yani şimdi bunu sadece 250 yıllık tarihlerine yapıyorlar. Şöyle bir düşünseniz hocam yani bunların elinde bir 2000 yıllık tarih olmuş olduğunu.
2: Ya 200 yıllık tarihte bunu
0: 200 yıllık tarihte bunları yapıyorlar.
1: Evet demek ki başka bir şey olsa değil mi hocam?
2: Ama Amerikalıların yani, kuruluş şeyinde tamamen olsa... ihraç edilmiş İngiltere'den
0: tabii.
2: Şeyler var.
1: Tabii canım.
2: Yamyamlar var yani. Aynen. Başka bir şey yok yani.
1: 27'ye verelim hemen. 27 gelsin. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gavur doğum gününü dar ağacını tasvir eden pastayla kutladı. Bakın şurada urgan var.
2: Aa evet.
1: Eşinin
2: evet.
1: doğum günüymüş bu. Ona pasta hediye ediyor. Urgan var. Çünkü orada ellerindeki Filistinli esirleri kastediyor.
0: Evet. Onların idamıyla ilgili
1: bununla
2: mesaj
1: mutlu
2: veriyorlar. Ne kadar canilik değil mi?
1: Değil mi hocam? Mesela hep derler ki Siyonistler aslında korkaktır derler hocam. Frekansları düşüktür derler evet. aslında.
2: Doğru.
1: Değil
2: Doğru.
1: mi?
2: Doğru. Doğru. Korkaklar hep aslında korktukları için bu şekilde canilik yaparlar.
0: Canilik yapılır.
1: Hayır, korkunca caniye dönüşürüz. Bak,
0: hocam onlar da başlarına evet. ne geleceğini biliyor. Sadece onların tek bir şeyin arkasına sığınıyorlar. 1994 yılında Filistin'e kanlı bir gecede baskın yaptılar. O zamanki İshak Rabin'e şu soruyu sordu. Amerikalı bir gazeteci. Bu gece rahat uyudunuz mu dedi. Uyuyamadım dedi. Niye dedi. Müslümanların her istediği yok edeceği söyleni Kur'an-ı Kerim'de dedi. Kur'an'ın bahsettiği Müslümanlar gelince bu soruyu bana tekrar sorar mısınız dedi.
2: Oradaki şeyleri zaten bildikleri için direkt atağa geçmeye çalışıyorlar. Evet. Ama neyi? Elinde sonunda bu böyle olmayacak.
0: Aynen hocam. Neyi nasıl yapabiliriz peşindeler? Aynen. Maalesef.
1: 28'i verelim. Bunu izleyici bana çok atıyor. Hocaların yorumunu merak ediyorum. Burası tabii hepiniz biliyorsunuz. Kabe'nin hemen karşısındaki Saat Kulesi. Ve işte bunun hilal olmadığı. Ama ben şimdi bilmiyorum yorumunuz ne olacak ama.
2: Şey, boynuz
1: ben belki
2: şekli.
1: Katılmayabilirim. Baal.
2: Ha Baal.
1: Olduğu, boynuz olduğu iddia edilir. Ne dersiniz buna?
2: Eski şeylerden.
0: Şimdi hocam burada yani. Benim dikkatimi çeken, çok özür dilerim hocam bir şey söyleyecekseniz de. Burada bir figürü anımsatan bir durum söz konusu. Bakın Allah lafzının üzerindeki. Yani bir silüeti adlediyor. Boynuzun hemen altı.
2: Evet evet.
0: Hocam.
2: Bir şey.
0: Şu.
1: Hocam. Figür. Söyle sen bitir benden sonra soracağım.
0: Şimdi sen diyeceksin ki coğrafyaya göre hilal değişebilir. Sen bu düşüncedesin.

0: Yani bu
1: gibi.
0: Arabistan'da bu şekilde, burada bu şekilde. Ama İslam akaidinde hilal 45 derecelik açıyla olmak zorunda.
2: Evet, evet.
0: Benim tek kafama takılan bu görselde, ki ben bununla ilgili de paylaşım yaptım. Bu aslında bir tanrıçaya atfediliyor burada. Burada bir atıf var. Ve buradaki silüet Allah lafzının üzerine. Beni en çok rahatsız eden kısım bu.
2: Evet, orada bir sanki heykel
0: konmuş gibi. Buradaki silüet beni rahatsız ediyor. Evet hocam, hilalle ilgili de 45 derecelik açılı olmak zorunda.
2: Evet, aynen ona katılıyorum. Çünkü Baal eski tanrı kısımlarındaki adedilen bir isim. Ve orada sanki onu tekrar üzerine koydukları için sanki bastırılmış bir durum var gibi.
1: Şöyle, şimdi ben yılbaşında Umre'deydim.
0: Evet.
1: Ben ona özellikle dikkat ettim yani, defalarca programda verdiğimiz için. Bir kere burası Zemzem Towers. Herkesin söylediğinin aksine şahane bir yer bence. Ve bu ters hilal sadece burada değil. Mescid-i Haram'ın
2: her yerinde
1: üstünde
2: var.
1: De var, her yerinde de var. Hmm. Yani buraya özgü bir şey değil bu. Mescid-i Haram'ın üstü de bunlarla dolu. Her yerde.
2: Oradaki mesaj sizce ne?
1: Ya bence hilalin algılanış şekli orada farklı. Yani Suudi Arabistan'da
0: değil hocam,
1: öyle yapılmış. Mescid-i Haram'ın üstünün tamamen böyle olması, yani Zemzem Towers'ın böyle olmasının sebebi Mescid-i Haram'ın üstünde öyle olması.
0: Hocam ben bu şu sonuç. Ben şu düşüncedeyim. Şu anki Suudi Arabistan Suud yönetiminin bunu bilerek, evet, isteyerek.
2: Suudlar zaten her zaman bilerek
1: yapmış. Ama o hilaller ne zamandan beri vardı hocam? Şimdiki Suudi Arabistan
0: hocam,
1: yönetimine değil bence.
0: Osmanlı zamanında söktükleri sevaklarda var hocam yan hilal. Bakalım eski görselleri.
1: Suudlar zamanında eski zaten. Eski Mescid-i Haram görseli bulursa reji evet, anlarız.
0: Osmanlı'nın yapmış olduğu, ecdadın yapmış olduğu sevaklarda hilaller hep 45 derecelik açıladır. Biz niye bayrağımızı bu şekilde asmıyoruz da baş aşağı asıyoruz hocam mesela? Yani bunların evet, çok özel anlamları var.
1: 24'ü verelim. İran'a gideceğiz şimdi. Tahran sokaklarında Trump'ın diz çökmüş ve para uzattığı posterleri dağıtılıyor, yayınlanıyor şu anda. Bakın Trump diz çökmüş ve bir para uzatıyor. Tabii bunlar İran medyasının, İran devletinin özellikle bir psikolojik olarak da bir harf var değil mi?
2: Ben Irak'ta çalıştığım dönemde...
1: Bu arada Yasemin Hoca kaç ülkeye gittiniz hocam?
2: 140 üzeri.
1: 140 ülkeye giden, hayatımda gördüğüm en çok ülkeye giden insan.
2: Irak'ta ben savaş zamanında, yani Saddam zamanında gittiğimde bütün yerleri Bush yapmışlar. Ve herkes geçmesi yönünde.
0: Evet, telkin ediyor.
2: Evet, yani herkes oraya şimdi onu bana hatırlattı. Sanki sanki orada da böyle bir hazırlık var. Hani herkes üzerinden bir yürüsün, bassın üzerine bir ülkenin başbakanına, işte başkanına şeklinde. Çünkü Irak'ta da bunu yapmışlardı.
1: Bir C'yi verelim. Şimdi cumartesi ne olacak? Özellikle böyle bir iddia ortaya atıldı. Cumartesi günü ne olacak diye. Bu arada reji hazırlıyormuş şimdi, söylüyorlar. İsrail medyasında... Yıldırım Han füzesi yayınlanmış. Evet. Hemen arkadaşlar altyazı yazıp verecekler. Hazır mı? Cumartesi ne olacak? Çok önemli bir iddia var. O zaman önce İsrail medyasına demiş Yıldırım Han füzesiyle ilgili. Bir verelim. İzleyelim bakalım. Orta Doğu'da bir silahlanma yarışı. Türkiye'de bu akşam yerli üretim 6000 kilometre menzilli füze tanıtıldı diyor. Bu gövde gösterisinin yanında bu durum. Bir durum. Az önce bizim konuştuğumuz şeyi konuşmuşlar. Geri gelin. Bu durum İsrail'e bir mesaj mı diye soruyor spiker yorumcuya. Devam. Muhtemelen bu İsrail'in gözünden kaçmaması için yapıldı. Şunu söyleyelim. Türkiye son yıllarda kısa menzilli füze geliştirmeyi, yani 2000 kilometreye kadar olanları hızlandırdı. Denemeleri de zaten gördük. Tayfun'u kastediyor. Daha önce gördüklerimiz bunlardı. Ancak bugün Türkiye ilk kez kıtalar arası bir balistik füzeyi, 6000 kilometre menzilli bir füzeyi ifşa ediyor. Şu an ekranda gördüğünüz görüntüler Türkiye'nin bu füzeyi ilk kez sergilediği anlar. Bizim az önce gösterdiğimiz görüntüler. Bu Türkiye'nin yetkinlikleri açısından gerçekten çok ciddi bir seviye artışı diyor İsrailli uzman. Şunu da belirtmek gerekir. Bu füze endüstri hikayesi. Aynı zamanda İsrail'in İran karşısında yaptıklarından aldıkları bir derstir. Ha bak şimdi bize oradan vurmaya evet, çalışmış. İran'ın İsrail'i caydırma gücünün balistik füzelerden geçtiğini görüyorlar. Ha. Bu yüzden Türkiye bu endüstriyi geliştiriyor ve üretim hızını artırıyor. Erdoğan bunu Türkiye'yi bir süper güç yapmak için zorunlu görüyor. İşte bu yüzden...

0: Ben bugün 6000 kilometrelik bir balistik füzenin ifşası çok şaşırtıcı demiş. Merak ediyorduk İsrail medyasında ne oldu? Arkadaşlarımız da getirmiş oldu. Belli ki mesaj alınmış ama.
1: Mesaj hocam. İyi alınmış.
2: Evet.
1: Yani onlar da anlamışlar ki.
2: Bir devir.
1: Evet. Onlar da anlamışlar ki yani bu aslında bu yürüyüşün Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yürüyüşünün inanılmaz derecede dünyada ses getirdiğini görmüşler. Bizde bazı anlamayan kesim var. O onların problemi. Lakin Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletimiz süper güç olma yolunda müthiş bir ivmeyle ilerliyor. İsrail bunlar rahatsız oluyor. İsrail şunlar rahatsız oluyor. Bunlara burada güç ve karşı durabilecek tek gücün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu farkındalar. Ama onlar arkasına Amerika'yı alarak bunu yapıyorlardı.
0: Verin tekrar İsrail haberini tekrar verin.
1: Dediler ki bunlar Türkler bizden bahsederek bunlar bizi ve Amerika'yı karşısına alabilecek teknolojik ivmeyi kazandılar.
0: Çok özür dilerim ben. Reji bana diyor ki devamında sıkıntılı cümleler var. Bana bir söylesene kulağıma ne var? Merak ettim.
2: Burada.
0: Evet, bu yayında Türkiye aleyhine yapılan sıkıntılı cümleler var diyorlar. Daha önce gördüğümüz bunlardı. Ancak bugün Türkiye ilk kez kıtalar arası bir balistik füzeyi 6000 kilometre menzilli bir füzeyi ifşa ediyor. İsrail medyası sıcağı sıcağına ekrana getiriyoruz. Evet, görüntüler bak. Mesaj nasıl gidiyor Yasemin Hocam?
1: Evet.
0: İsrail'in İran karşısında yaptıklarının aldıkları bir derstir. İran'ın İsrail'i caydırma gücünün balistik füzelerden geçtiğini görüyorlar. Bu yüzden Türkiye bu endüstriyi geliştiriyor. Az önce kestiğiniz yerde değil, biraz daha devam ettirin, merak et. Türkiye ilk kez kıta arası balistik füzenin fotoğraflarını paylaşıyor. 6000 kilometre menzil Türk füze endüstrisi gördüğümüz kadarıyla kapasitesini üretimini her geçen gün daha da arttırıyor. Bu boyutu bugün burada izliyoruz. Bir sıkıntı yok, bir sıkıntı yok, devamı da. Evet evet, bir sıkıntı yok, tamam anladım. İsrailler kendi propagandalarını yapıyor olabilirler. Yapsınlar, istedikleri kadar yapsınlar. Ama burada tartışma programlarında az önce yapılmış bu yayın. Burada bizim balistik füzemiz 6000 kilometre menzilli konuşuluyorsa ne mutlu bize.
2: İsrail zaten arkasında Amerika olmazsa
0: bir deyi verin.
2: Bu kadar ön plana çıkması mümkün değil. Öyle bir gücü yok İsrail'in. Yani İsrail küçücük bir ülke ve askeri gücü tamamen Amerika'dan geliyor. O yüzden bütün yaptığı her türlü kışkırtmanın arkasında Amerika var.
1: Evet.
0: Cumartesiye dikkat dedik. Dünya diken üstünde. Niye? Önce bir B'yi verin. İran Meclisi cumartesi günü kapanıyormuş. Fars Haber Ajansı diyor ki İran Meclisi cumartesiden itibaren sadece online olarak toplanacak. Şimdi bu ilginç bir haber. Neden durduk yere cumartesiden itibaren kapanıyor? Hafta sonu bu işler genelde başlar. Savaş dediğimiz işler. Evet. Borsa kapanır. Bir bursayı niye vermiyorsunuz? Savaş hani genelde hafta sonu
1: evet
0: başladığı için Fars Haber Ajansı'nın geçtiği bir haber. İran Meclisi cumartesi günü kapatma kararı almış ve bundan sonra online toplanacaklarmış sadece. Bir ay da verin. Yani diyorlar ki Amerika'da açıkladı ya özgürlük savaşına evet geçiyoruz diye. Büyük savaş cumartesi iddiası var. İnşallah öyle bir şey olmaz ama şu an her yerden gelen iddialar bu yönde. Mustafa Hocam,
1: şimdi
0: olur mu?
1: Amerika ve İsrail cumartesi günü itibariyle aslında Pakistan bir arabuluculuk teklifine tekrar bulundu İran ve İsrail üzerinde. Bu teklif önceki günde bulundu. Pakistan aynı teklifi kabul görmedi. Cumartesi günü İran meclisinin online'a geçmesinin aslında bir sebebi daha var. Geçtiğimiz günlerde bir iddia vardı ortada. İddia şuydu. Hürmüz Boğazı'na vurulan bir geminin içerisinde bir virüs tespit edildi. İddiası var. Dünya gündemine düştü bu. Fakat perde arkasına geçti. Bu virüsün aslında İran'a gönderildi. İran'a yayılmasına dair iddialar vardı. Koronavirüse benzer farklı bir virüs variyetesinde. İran meclisi de bunu önlem almak için kendisini asimile ediyor olabilir İran meclisi. Ama en büyük tehlikelerden bir tanesi Amerika ve İsrail cumartesi günü Hürmüz Boğazı üzerinden İran'a ciddi bir misilleme yapabilir ki inşallah yapmaz. Bunun 18'i neticesinde mi? Cumartesi gününü böyle kızıl ve kan olarak göstermelerin sebebi bu olarak yorumluyorum.
2: Olabilir mi acaba Mustafa Hocam? Online'a geçip

0: şifreli şaşırtma gibi notlar düşebilirler.
1: O da olabilir hocam. Çünkü İran bir Pers devleti. 2400 yıllık
0: çok iyi oyunları var. Çünkü.
1: Evet, çok iyi oyunları vardır. Bir Pers devletidir. Yapabilir İran. Her şey beklenir ama İran'ın online'a geçmesinin asıl sebebi İran'a karşı artık savaşın gayri nizami olarak devam edeceği. Yani füzeden, tanktan, toptan ziyade virüs, daha çok zihin kontrolü, daha çok İran halkının asimilasyonuyla ilgili devam edeceği öngörüyorum ben. Bunu biliyorsunuz ki şeyde yaptılar. Ben ona gelecektim ama vakti demek ki bu zamanmış. Irak'ta CD dağıttılar biliyorsunuz, Kur'an evet. tilaveti. Şu an İran üzerinden de bazı siteler var. Ben bizi izleyen kıymetli izleyicilerden rica ediyorum. İran menşeli Kur'an tilaveti.
2: Ne var hocam onda?
1: Şifa frekansı olarak İran'dan yayınlananları dinlemeyin. Çünkü altında şifa frekansı niyetiyle.
0: Zaten ve her frekansı dinlemeyin.
1: Ama evet. Kur'an tilavetleri var hocam. Son birkaç aydır türeyen böyle milyon hesaplara giden İran hesapları var. Veya İran üzerinden yayın yapan hesapları var. Bu Kur'an tilavetlerini dinlemesinler. İran halkına, Orta Doğu halkına Kur'an-ı Kerim'i azim-i şan üzerinden zihin kontrolü operasyonu yapabilirler.
0: Yapabilirler.
1: Çünkü bu teknoloji ellerinde var. Bunu daha önce denediler. Irak'ta denediler.
0: Rusya'da denediler. Rusya'da denediler. İkinci Dünya Savaşı'na
1: evet,
0: denediler.
1: Pakistan'da denediler. Afganistan'da evet. denediler. Denemeyle devam edecekler.
0: Aynen öyle. Doğru.
1: Bunu da yapabilirler. Gayri nizami olarak.
0: Yapabilirler.
2: Yasemin hocam, yani bu yöntem insana nasıl bir etki altına alıyor?
0: Artık beynin frekanslarını ölçebildikleri için beynin yaydığı alıcı verici gibi bu frekansı ölçebildikleri için her türlü şeyi uygulayabilecek yapıdaki teknolojiler mevcut. Bu tabii sokağa dökülmüş hali tabii, değil ama değil. Yüksek teknolojiler kısmında mümkün. Her türlü komutu verebilirler ki bunu 2. Dünya Savaşı'nda bile Ruslar beyin evet. frekansıyla askerleri yönlendirme yönlerine gittiler tabii.
1: Uykusuz bırakarak.
2: O zaman
1: uykusuz
2: tam bunun üzerine evet. bir tartışma var. 38'i versin arkadaşlar. İran'ın yağmur bulutları çalındı mı? Savaş başladığından bu yana Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de çok fazla yağmur yağıyor. Yağmurlar arttı. Bolluk bereket arttı. İran'ın yağmur bulutları çalındı mı iddiası var. İklim savaşlarıyla bunun aşladığı, frekanslarla yapıldığı iddia ediliyor. Yasemin hocam, İstanbul'da bu kadar çok, Türkiye'de bu kadar çok yağmurun olmasının sebeplerinden biri bu olabilir mi?
0: Türkiye değil, Avrupa'da. Ben Avrupa'ya da gidiyorum biliyorsunuz bu çalışmalar dolayısıyla. Her yerde inanılmaz bir yağmur. Normalin
1: hocam
0: haline,
1: normale hayır, döndük biz.
0: Normale döndük aslında.
1: Biz normale döndük
0: normale
1: aslında.
0: Döndük, o
1: biz
0: doğru.
1: 15 yıldır bilinçli bir şekilde kuraklaştırılıyorduk coğrafya evet. olarak. Türkiye Cumhuriyetimiz, Avrupa, Balkanlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava modifikasyon sistemlerinin olduğu bir alan vardı. Bizim yıllardır bu ekranlarda söylediğimiz Türkiye'nin, ülkemizin, vatanımızın yağmurları çalınıyor. Bu Arap coğrafyasının, Arap Yarımadası'ndaki yağmurların ve karın anormal olduğunu hep dile getirdik. Defaatle dile getirdik. Bunu dile getirmemizin altındaki sebeplerden bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hava modifikasyon sisteminin olduğu yerde. Bu bir Amerikan üssünün içerisindeydi. İran Amerikan üssünü vurarken burayı da vurdu.
0: İsrail'dekini de vurdu. İklim değerlendirme enstitüsünü evet, vurmuş oldu.
1: Bilerek isterek bunu İran vurdu. Bu kez vurulunca bu coğrafyadaki olması gereken kış ve bahar mevsimini biz normalinde yaşamaya başladık. Geçen yıl bu zamanlar ülkemizin %68'inde baraj doruluk oranımız neredeyse %40'tı. Şu an biz baraj kapaklarımızı açıyoruz. %100
0: hala
1: kapasiteye ulaştık.
0: Evet, yani şu andaki teknoloji
2: 39'u yönelik arkadaşlar.
0: Dünyadaki teknoloji bunu yapabilecek kapasitede ve bize iklim kuraklığı geliyordu. İklim anlaşmaları evet. yaptırtılaraktan ülkeler arası. Biz bu teknolojiyi kullanıyoruz arka planda. Hı-hı. Kuraklık getireceğiz şeklindeki evet. teknolojiyi kullanaraktan inandırıldı ve imzalar attırıldı. Fakat aslında dediğiniz gibi buradaki yerlerin bombalanmasıyla birlikte normale dönmeye başladık. Çünkü uçaklardan da biliyorsunuz o gazlar atılaraktan evet. Işın, güneş ışınlarının engellenmesi ve bulutların yer değiştirilmesi ülkelere gelmeden yağmurun düşmesine sebep oldular.
1: Ben buradan da Tarım Bakanlığı'na teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz yazın sevgili Tuğba Hanım'la biz burada bir program yapmıştık eşinizle.
2: Aha.
1: Dolu engelleme makinesi olarak ülkemize satılan makineler vardı. Bu makineleri Tarım Bakanlığımız kaldırıyor ve bu müthiş bir gelişme.
0: Evet.
1: Çünkü o dolu engelleme makineleri aslında yağmur bulutları dağıtıyordu.
0: Evet, Aselsan bu konuda şimdi.
2: Aselsan bu işi yapıyor şu an.
1: Şu an 2 gün önce 26. bulut tohumlama sistemine tamamıyla başladı.
2: Şimdi şunu izleyelim. İsrail'de Maliye Bakanı İbrahim'i Camii avlusunda Alev Festivali kutlaması yapmış.

0: Maliye Bakanı Hebron'daki İbrahimi Cami avlusunda...
1: Camide yapmış.
0: Cami avlusunda evet. Yapması tepkiye yol açtı. Ya bir arsızlık yok mu?
1: Yani ben İsrail'de bulunduğum dönemlerde Türker Bey, Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler bir arada yaşıyor fakat birbirlerini dövecek gibi hiçbiri kendi alanlarına girmesine izin vermiyorlardı. Kesinlikle. Yani eğer bir adım atarsanız yani camiye bile duanız okumadan, Müslüman olmadan giremezdiniz. Yahudi bölgesine de aynı şekilde giremezdiniz o ağlama duvarlarına. Fakat bu artık çok şey olmuş.
0: Başka bir şey.
1: Başka bir şey olmuş.
2: Şimdi bittim hocam lafınızı kesmeyin. Talmud inancına göre, bunlar Talmudçu zaten. Talmud inancına göre İbrahimi Camisi'nin içerisinde yapılan ritüeller, ayinler, İbrahimi Camisi'nin içerisinde Hristiyanların içmiş olduğu, çok özellikle şaraplar, İslamiyet'in ve Hristiyanın yok oluşuna işaret olarak inanır bunlar. Bu ayinleri ve bu dansları yapmalarındaki sebep İslamiyet'in ve Hristiyanlığın dünya üzerine tamamen yok olacağı inancından dolayı bunu yapıyorlar. Ve buna devam edecekler. Burada bazı katliamlar yapmak isteyecekler dünya basının önünde. Üzgünüm. Buna engel olmamız lazım. Çünkü bunlar bütün biraz önce söylemiş olduğumuz gibi 78. yıl içerisinde 80'e doğru giderken kendi kehanetlerine göre tüm rezilliklerini ortaya dökecekler. Ve tüm gücüyle saldıracaklar. İslamiyet'e, Müslümanlara, bizlere, tabii bütün dinlere saldırıyor bunlar.
1: Evet.
2: Hristiyan'a da saldıracak.
0: Evet, maalesef.
2: Maalesef ki.
0: Peki, devam edelim. 36'ya verelim. Kanada'da Vancouver adası kıyısına düşen dev bir meteorun videosu. Yine çok konuşuldu. Bana da çok atılmış. Evet, bu meteorlar normal değil mi hocam?
2: Normal.
0: Bir sıkıntı yok. Yani meteor
1: evet,
0: düşmesi demek.
1: Normal, evet. Ağırlığına göre ve yakınlığına göre Türkiye'nin atmosferini geçtiği evet. anda normaldir dünyaya düşmesi. Ama binlercesi de düşmüyor çünkü atmosfer evet. onları elimize ediyor.
2: Evet, ya yanıp geçiyor yani. Aynen. Bulut olarak kalıyor.
0: 37
1: olarak. Parçalanıyor.
0: Türkiye'de de bu görüntüleri görebiliyoruz. Zaman zaman görebiliyoruz.
2: Tabii.
0: Şimdi birazdan UFO dosyasını da konuşacağız. Amerika yeni bir dosya açıklıyor.
2: Videolar var.
0: Trump özellikle bu işi çok fazla köpürtüyor.
1: Evet. Dikkat de çekmek için.
0: Dikkat de çekmek istiyor tabii. Ve cumartesiyi konuşacağız. Cumartesi savaş çıkarsa ne olur?
2: Evet.
0: Birazdan reklamdan sonra buradayız.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
5: Anne! Bu benim olsun mu?
6: Olsun canım.
7: Anne ben bunu alıyorum.
8: Anne bu benim olsun mu ya?
6: İşte taburalara kadar gel.
9: Anne ben alayım mı bunu?
5: Anne bunu.
9: Bunu?
5: Bunu.
9: Bu?
7: Bu.
9: Bunu?
5: Anne bunu.
9: Al kızım al.
5: Sana almıştım.
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
12: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
13: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
14: şok. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodin Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
18: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın?

0: vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
2: tak. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Bu benim olsun mu?
4: Anne ben bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
5: Bunu.
4: Bu.
5: Bunu.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Şok Market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok Market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok, şok.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Selin, yine dişetlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Anne,

0: Şok Market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok Market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdora hazır mısınız?

0: karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
6: Şok şok cepte şok.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak'ta.
0: Yapkim yapı

0: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz efendim. Yasemin Akpınar ve Mustafa Kurnaz bizlerle birlikte. Şimdi cumartesiyi konuşacağız. Cumartesi neler olacak? Hepsine değineceğiz. Özellikle savaşa dair. Arkadaşlar bize şey hazırlasın, flight radarı hazırlasın. An itibariyle neler oluyor? Şöyle bir gökyüzü trafiğine bakalım. Bu arada İran'da vatandaşlar sokakta olmaya devam ediyor. Bak, İranlıları şu konuda takdir ediyorum. Kaçmıyorlar.
1: Kaçmıyorlar.
0: Sokaklardalar.
1: Hiç
0: onu da söyleyelim.
1: Bir göç yaşanmadı.
2: Evet. Niye? Evet. Çünkü şu anki nüfusun 160'ı Türk. Vatan savunmasını, evet, vatanın değerini bilen, evet, bir nüfusa sahip. Orada.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Trump yakında UFO dosyalarını açıklayacağını söyledi. O görüntüleri verin arkadaşlar. Daha önce Pentagon'un paylaştığı görüntüler de vardı. Bak şu açıklama çok önemli. Diyor ki özellikle ilk dönemde bazı insanlarla görüştüm. Bazı pilotlara da konuştum. Çok sağlam insanlar. Ve hani akıl sağlıklarının iyi olduğu yönünde sağlam insanlar diyor. İnanamayacağınız şeyler gördüklerini söylediler diyor. Mustafa Hocam ne olabilir onlar?
2: Ya şimdi Trump'ın bunu söylemesini ben dikkate almıyorum ama konu dikkate değer bir konu. Bunu sadece Trump söylemedi son zamanlarda. Obama da dile getirdi. Trump aslında şunu söylemek istiyor bizlere. Diyor ki dünyada bizim dışımızda olan varlıklarla temasımızı size anlatacağız. Lakin bunu Trump söylerken bize Trump bunu normal bir akıl sağlığıyla mı söyledi? Normal bir ruh haliyle mi söyledi yoksa dışarıdaki müdahalesiyle mi söyledi? Şu yüz fizyonomisine bakarsak bunu normal bir ruh sağlığıyla söylüyor bize. Şimdi önümüzdeki süreçte zaten son birkaç gündür dünya gündeminde Trump'ın tokalaştığı uzaylı yapay zeka videoları çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Amerikan Kongresi'ne gelen uzaylı videoları çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Aslında dünya bu cumartesi,
0: UFO görüntüleri verin,
2: bu cumartesiden sonra farklı bir yere evrilecek.
0: Nereye evrilecek?
2: Bu evrilme aslında savaşın dışındaki bir evrilme. İnsanların bilişselleriyle oynayacak. Yani bilinçimizle oynayacaklar bizim. Burada bizim daha önce görmediğimiz birçok görsel, birçok video, bunlar kimisi yapay zeka denilip üzeri kapatılacak. Kimisi farklı bir çalışma denilip sümen alt edilecek. Ama insan bilinciyle ilgili çalışma cumartesi gününden sonraki günlerde karşımıza çıkacak. Ha bu hemen pazarsı değil. Belli bir süreç içerisinde ama cumartesi gününü bunlar kendileri için milat alıyorlar. Ve bunu milat almalarının sebebi de aslında kullanmış oldukları bir ezoterik takvime dayanıyor. Bu ezoterik takvimle de Baal tanrısının dünyadaki belli zaman aralıklarındaki gücünü temsil eden bir tarihtir bu cumartesi. Buna mütevellit insan bilinciyle oynayarak bazı şeyleri manipüle etmeye çalışacaklar ve bunların başına uzaylılar geliyor. Yani buradaki dedik pilot konusu
0: mesela şu
2: aslında...
0: görüntüyü yayınladılar bakın. Burada bilinmeyen bir cisim geldi diyorlar.
2: Bana sorarsanız ben uzaylı konusunda Allah-u Teala Zülcelal Teala'nın ben gökyüzünü onların üzerine bir kubbe yaptım ayeti kerimesinden mütevellit. Bunların uzaydan değil de bizim içimizden var olan bir bölgeden geleceğine inanıyorum.
0: Bir yakın girseniz şu görüntüye rejiden rica edeyim.
2: Hiçbir canlı Van Alien kuşağını geçemiyor.
1: Ay'a da gidilmedi.
2: Evet, Ay'a da gidilmedi.
1: Aynen öyle.
0: Gidilmedi mi diyorsun?
1: Hayır, Ay'a gidilmedi. Hayır. Gidilemez çünkü o Van Alien kuşağının o -1700 derece hiçbir insan oğlu geçemez. Buna yaradan zaten müsaade etmediği için.
2: Tek geçen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Boyut değiştirdiği için hani bir ışınlanma anlamında ama biz normal insan canlıları orayı geçemeyiz. Oradaki radyasyonu zaten biz kaldıramayacak bir yapımız dahi yok.
0: Ama yani şimdi Ay'a daha yeni robotları
1: onun
0: gönderdiler.
1: Onun hepsi şaşırtmaca, propaganda. Aynı Kennedy zamanında da böyle oldu. O zaman da oy almak için Kennedy'de Ay'a gidildi.
2: Hocam çok özür dilerim. 1967 yılından beridir. Niye şimdi tekrar Ay'a gidemiyorlar? Ben bu soruyu soruyorum.
1: 69'da da zaten Kennedy reklam yapmak için, oy toplamak için yani yapmıştı
0: Sovyetlerle
1: bunu.
0: Olan büyük bir kapışma vardı tabii.
1: Evet. Aynen o biz daha ileriyiz, biz daha ileriyiz demek için. Aynısını Trump yapınca benim yine aklıma geldi o dönem. Trump da...

0: oraya çekmek hani
1: istiyor.
0: Aya gittik.
1: Mesela
0: döndük,
1: bu görüntüde ne var? Burada gibi. Diyorlar ki bilinmeyen yakın girsin kamerada. Mustafa Hocam o çubuğu al istiyorsan. Meşhur bütün kanallarda olan çubuk.
2: Evet.
1: Işın kılıcımız var bizim de orada.
2: Şimdi şu görüntüler hocam. Ha, bakın burada.
1: Burada bilinmeyen uzay, isim ne olabilir?
2: Uzay gemisini tasvir eden görüntüler olarak karşımıza çıkıyor bunlar ama bunlar yapılabilir görüntüler. Yani şu an zaten bunun patenti var. Ya
1: bu yapay zeka görüntüde mi olur diyorsun sen?
2: Yapay zeka görüntüden ziyade hocam bunların patentleri var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Silahlı Kuvvetleri DARPA'nın, Silahlı Kuvvetleri'nin arkasındaki güç DARPA'nın almış olduğu patentler var. Üçgen ve daire uçabilir uçak prototipleri. Bunların patentleri var kendilerine.
1: Öyle mi?
2: Tabii ki. Yani
1: bu normal bir uçak da olabilir diyorsun.
2: Normal bir uçak da olabilir bu. Yani şimdi burada niye bu kadar teknoloji kullanıyoruz? Ya benim kafamı karıştıran şu. Biz Full HD teknolojisini dünya olarak 1998 yılından beri kullanıyoruz. Bundan önceki görüntülerimiz Full HD olmasa da HD'ydi, renkliydi. Ya şu görüntülere bakıyorsunuz Allah'ın aşkına 1950'den kalma görüntülere eşdeğer görüntüler. Hiçbir netlik yok, netlik yapamıyorsunuz. Uçaklarımızda bile biz bütün uçaklarda, savaş uçakları da dahil radar simülasyonlarında görüntüler çok net. Ama burada sadece şu şekilde belli başlı yansımalar, belli başlı görüntüler bize sunuyorlar. Bakın bu biraz önce geçtik. Geriye gelirse bunun patenti de var.
1: DARPA'nın almış olduğu.
2: Şimdi bundan sonra gelecek görüntü. DARPA'nın almış olduğu patent var. Patent numarası zaten kıymetli izleyiciler ulaşabilirler. Üçgen şu uçağa benziyor. Bakın hayalet uçağa benzeyen bu aslında DARPA'nın da bu yönde almış olduğu bir patent var. Bu patentte de üçgen bir şekilde uçan hava araçlarını gösteriyor. Ve bunların denemeleri yapılmış.
0: Şimdi Hitler zamanında da bu yapıldı ve Hitler hatta Antarktika'ya kadar gitti. UFO'larla araştırma yapmak üzere çok yol aldığı biliniyor. Hatta Einstein ışınlanma teknolojisini geliştirip atom bomba yanı sıra bir ışınlanma gemisi dahi yaptığı söyleniyor. İki konu var. Bir, burada bu sizin söylediğiniz gibi UFO'msu ve UFO'msu varlıkları gösteren bir konu. Bir de gerçekte UFO'ların olduğu ama onların bizim erişmemiz mümkün değil. Çünkü UFO gemisi ışınlanabiliyor, atmosferi geçebiliyor. O Van Allen kuşağını geçip şekil değiştirip görünmez hale gelebiliyor.
1: O kuşak ne dediniz? Kuşak ne hocam?
0: Van Allen kuşağı dünyanın manyetik alanının etrafındaki o tül perdedir. Bir koruması vardır, bir radyasyonu korumak. Yoksa o olmazsa güneşten aldığımız bütün o radyasyonu dünyada canlı kalmaz zaten.
2: Evet.
0: Bizim tamamen koruma alanımızdır. Nasıl ki insanların üzerinde bir aura frekans alanı vardır korumaya yönelik.
2: Dünyanın aurası.
0: Dünyanın da aurasıdır aynen o şekilde.
1: Dünyanın aurası.
2: Dünyanın aurası.
1: Yani siz şimdi diyorsunuz ki Ay'a da gidilmedi, hiçbir şey yapılmadı. Hocalarıma katılmıyorum ben.
2: Tabii katılmayabilirsiniz. Burada bizim...
0: ben... Onu
1: hocam
0: yani
1: teknoloji
0: aslında,
1: bu kadar artık gelişti. Yani. Bunlar bence çok basit işte.
0: Yani 69'da ben şeye gittim NASA'ya.
1: Gittin mi hocam?
0: Evet gittim. Oradaki Ay'a gidilen şeyin içine gezin dediler. Orada bir ücret ödeyip geziyorsunuz. Bildiğiniz oyuncak yani. O oyuncakla inilmesi, Ay'a gidilmesi 325 bin kilometre. Oradan Ay'a inilmesi ve dönülmesi mümkün olabilecek bir oyuncak değil. O zaman ki... Yani bizim okuduğumuz dönemdeki teknoloji, ben çünkü elektronik okuduğum için teknolojik olarak benim dönemimden 69'u çok önce, yani uzaktan kumanda bile çok zor varken, yapılamamışken siz onu gemiyi alacaksınız, Ay'a indireceksiniz 325 bin kilometre, daha solar teknolojisi gelişmemiş, tekrar siz onu alıp yukarıya çıkaracaksınız, bağlayacaksınız uzay istasyonuna ve geri getireceksiniz. Böyle bir teknoloji 69'da zaten yoktu. Bugün de Van Allen kuşağını geçecek bir teknolojileri yok.
2: Ya çok basit bir şey söyleyeyim.
1: Öyle hocam.
2: Şu an bu kadar şov yapan Trump, en ufak şeyi çok dillendiren
0: reklam
2: Trump.
0: Reklam yapıyor.
2: Reklam yapan Trump, Amerika Birleşik İlletleri Başkanı, Ay'a gidilmiş olsa Ay'dan 7/24 canlı yayın yapar.
0: Nerede yayınlar?
2: Yapar.
0: Yok. Yok yani.
1: Artemis gitmedi mi şimdi?
0: Ay zaten yapay.
2: Ya Artemis'in giden yolcu...
1: Hocam uçuyoruz çılgınca konuda.
0: Evet,
1: hocam,
0: ay
1: nasıl yapar hocam?
2: Giden yapay. Mürettebatla gelen mürettebatı karşılaştırın hocam ya. Artemis'teki giden mürettebatla
1: ne
2: gelen
1: hocam,
2: mürettebatı
1: bir verin bakayım, Artemis'i vardır rejide. Bir dakika hocam, döneceğim. Personelde sıkıntı var diyorsun. Ay nasıl yapar hocam?
0: Ay yapay bizim için kondurulmuş, bizi izlemek için herhangi bir müdahale için yapılmış ay. Da birçok görüntüler var. Ayın içerisinden çıkan UFO'lar, görüntüler var. Benim de çok güzel bir teleskobum var. Zaman zaman izliyorum ayı. Çok net olarak görebiliyorum. İçinden girip çıkan o cisimler var ama dünya

0: dünyadaki
1: yani bu insan eliyle mi yapıldı diyorsun hocam?
0: Hayır, insan eliyle değil. Ha. Hayır, kesinlikle. Ama... İnsan eliyle zaten yapılması mümkün değil.
1: Yani ben öyle anladım da. Hayır,
2: şimdi...
1: Bak aslında... şimdi bu mesela Artemis projesinin görüntüsü. Ay'a gidilen. Oradaki personellerin nesi var hocam?
2: Personellerin giderkenki ruh halleriyle gelirkenki ruh halleri arasında çok büyük farklılık var. Tam inişlerini Artemis projesine göstermediler. Oradaki görüntülerin bir kısmını bizden kısıtladılar. Niye gösteremediler? Çünkü var olan bir şey yok.
0: Sülüce o çekiminde sülüce... yeterli olmadı. Şimdi, ben öyle düşünüyorum.
2: Ben şöyle izah edeyim. Allah Zülcelal Teala ay ve güneşin üzerine yemin eder Kur'an-ı Kerim'de. Ay ve güneşin
0: insan... yerine oturttuk der orada.
2: Evet. Ve yemin ederek bunu söyler Allah-u Teala.
0: Kamer
2: biz yerine
0: süresi.
2: Oturttuk der. Ama bu oturtturma insanlık var olduğundan beri mi var? Yoksa sonradan mı oldu? Burası bilimin çözeceği bir şey. Kur'an'da bu konu yıllardır araştırılıyor. İkinci konu. Dünyanın çekim merkezi aydır. Bakın. Ay ışığında çok fazla maruz kalan
1: ahit sandığını hazırlayın arkadaşlar.
2: Araçlar, arabalar, insanlar aydan gelen enerjiden dolayı sıkıntı yaşayabilir. Bakın güneş demiyorum, ay. Ayın bir çekim kudreti vardır. Bir çekim gücü vardır. Bu gelgit olayları, insan bedenindeki gelgitler, hava olayları, doğa olayları, denizdeki olaylar ayın çekim gücüyle alakalı.
0: Dünyaya olan manyetik alan gücünün insan üzerindeki sıvı etkisidir. Şimdi aynı şekilde. Nasıl garibi... denizlere yapıyor? İnsan da vücudu %80'i sıvı olduğu için hani dolunaylarda çok etkileniriz. Evet. O yüzden etkileniyoruz.
2: Evet. Evet, geleneksel tıpta da ayın çekim günü çok ciddi derecede kullanılır. Geleneksel
0: tarımda çok ciddi kullanılır. Hacamat günleri bir ay gününe göre.
2: Evet, bunlar kullanılır yani ama burada ben aya gidildiğini düşünmüyorum.
0: Ben yani... hiç düşünmüyorum.
1: Evet, size katılmıyorum ve 41'i verelim. İrlanda'da 8. yüzyıldan kalma Arapça yazıyla Allah'ın dileğiyle yazan bir haç bulunmuş. Bak burada evet, üstünde evet. Allah'ın dileğiyle yazıyormuş Arapça.
2: Şurada yazıyor. Burada ama yazıyor. Haç. Evet, ama haç. Şimdi İslamiyet'ten önceki dinlere baktığımızda zaten bunların hepsi hak din olarak karşımıza çıkıyor. Son hak din ve bütün dinlerin toplamı ve onları şeyi İslamiyet'tir. Biz fıkıh profesörü olmadığımız için çok fazla bu konuyu açıklayamam ama şunu söyleyebilirim. Buradaki bütün çalışmalar tek bir yaratıcıyı, tek bir kişiyi, tek bir gücü gösterir. O da Yüce Allah. Aynen. Bütün dinler.
0: Buradaki camilerimizde var ama bu.
2: Benzeri var. Tam bunda
0: Sivas'ta bu buna
2: benzer. Divri'de var bu ama. Evet, Divri'de. Buna benzeri var hocam.
0: Benzeri, evet, tam aynısı değil.
2: Tam aynısı değil.
0: Ama haç gibi derseniz o şekilde var. İnsan bedeni de aslında şöyle durduğunda tam merkezi bölümü göbek olsa da evet. Böyle durduğunda da bunu andırır. Yani çok daha kadim bilgilerden, sadece Hristiyanlara ait bir bilgi değil bu.
1: Yani belki de Hristiyanlıktan önce de evet. Vardı diyorsunuz siz. Aynen, yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum.
0: Evet.
1: Peki Ayasofya hazır mı? Hocam ilk bölümde dedin ki ahit sandığı dedin. Evet. Ben biraz ahit sandığının frekans boyutunu soracağım.
2: Evet.
1: Şimdi frekansa sahip olabilir?
2: Bunu niye böyle söyledik? Şimdi öncelikle bunu anlatalım. Biz bu ahit sandığı görselini devlet aklıyla burada yayınlamaya başladık. Biz bunu devlet aklıyla niye yaptık? Evet. Önce bunun altını çizip dolduralım.
1: Bilmeyenler için Ayasofya'nın açılmasının birinci yılı mıydı bu? Dönümünde.
2: Birinci yıl dönümünde biz bu görseli yayınladık. Dedik ki sizin ulaşmak istediğiniz her şey bizde.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınladı.
2: Evet. Bu bir subliminal mesajdır. Bu subliminal mesajda şunu demek istedik biz. Sizin ulaşmak istediğiniz her şey bizim elimizde. Bu bir devlet hakkıdır. Kim ne derse desin. Bu dünyanın şu andaki mesajlaşma protokolüne sizin yaptığınız her şeyi biliyoruz ve karşınızdayız mesajıdır. Ahit sandığın kim şu anda peşinde?
0: Hristiyanlar.
2: Hristiyanlar ve İsrailoğulları. Peki böyle kutsal bir şeyin kim peşinde değil? Biz. Niye değiliz? Belki de bizde.
0: Bizde.
2: Belki
0: bizde.
2: De.
1: Devlet yani şimdi böyle kesin kanıtlarla söylemeyelim de hani ben,
2: iddia olarak
1: diye söyleyelim.
2: Ama
1: bir sesini açsın arkadaşlar bunu. Bakın bu hakikaten ilginç bir kliptir.
2: İstanbul fethinden sonra oldu bu. İletişim Başkanlığı yayınladı. Evet.
3: Onun hükümdarlığının alameti. Bak. İçinde Rabbimizden bir sekinet. Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir.
0: Bu sandığı açılması çok zor.
3: Ve yine efsane odur ki kutsal sandık kayıptır ve bugün hala aranmaktadır. Ayasofya kutsal sandığın emanetçisi midir?

0: Ama sormuşlar burada emanetçisi
1: evet,
0: midir?
1: İşte bak hocam bu bir mesajlaşma tekniği. Sümrü Münel mesajlaşma tekniği. Bunu iletişim başkanı çok güzel uyguladı. Buradaki frekanstan bunu şu anda ölçemeyecek bir frekans kudreti yok. Bulsa da ölçemeyiz zaten.
2: Şifreli bir frekans olduğu için onu açabilecek yetkinlikte tabutu şu anda...
1: Tabutu Sekine lazım.
2: Evet.
1: Tabutu Sekine de Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki bir şifre. Şifreleme
0: metodu. Çıplak elle tutulamayacağı söylenir evet, evet. değil mi Aysan'da
2: frekansı...
0: bulunduğunda?
2: Çok

0: müjdeliyor? Muhittin Arabi müjdeliyor.
1: Muhittin Arabi nasıl müjdelemiş?
0: Muhittin Arabi'nin bir el yazma eseri var. Londra'da müzede bu. Tabutu Sekine'den bahsediyor. Tabutu Sekine'yi açık araştırdığımızda eski kadim bilgilikler bize şunu söyledi. Tabutu Sekine ahit sandığını açabilecek bir anahtar olarak karşımıza
2: çıkıyor. Frekansı çok yüksek. Ona çok özel bir biri gelecek de o şifreleri çözecek anlamında yapılmıştır.
1: Ekranda Flight Radar var efendim. Flight Radar anlık an itibariyle hava trafiğini gösteriyor. İran üzerinde, Irak üzerinde kuş uçmuyor tabiri caizse. Körfez'den Dubai'de de artık uçuşlar yok ama transit geçişler var belli ki. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Umman'dan geçen bir hava trafiği var. Suriye ve Lübnan üzerinde birer uçak gözüküyor. Ve Afganistan'dan, Pakistan'dan, Türkmenistan'dan giden bir uçak trafiği var ama İran üzeri bomboş. Acaba soru bir İran'da şey mi bekleniyor?
0: Neden uçmuyorlar? Neden bir şey mi bekleniyor? Çünkü İran...
1: Ne olur ne olmaz diye mi acaba?
0: Şimdi İran'daki şu anda hava savunmasında tedirgin. Uçak firmaları tedirgin. Devletler tedirgin. Yolcular tedirgin. Özellikle bu rotayı kullanıyor mu kullanılmıyor mu diye mail atanlar var havayolu şirketlerine. Ama diğer bir konu burada zaten şu coğrafyada İran üzerinde şu alanda özellikle Şubat ayından beri bir rezonans ve GPS problemi var yaşanır.
1: Ne demek o?
2: Kayma oldu.
0: Kayma oldu. GPS radarları doğru güzergahı göstermiyor uçuşlarda. Yani siz İran üzerinden Tahran'a gideceğiniz bir GPS kodlamasında yanlışla Bağdat'a gidebiliyorsunuz.
2: Yani uydular üzerinden bir suikast bile olabilir.
0: Olabilir. Onun için firmalar, havayolu firmaları buradaki hava trafiğine ve GPS radar yönlendirmesine güvenmiyorlar. Güvenmedikleri için de bu alanı kullanmıyorlar. Bu birincisi. İkincisi her an bir hava olayıyla, herhangi bir hava saldırısıyla karşılaşabiliriz. İran'ın herhangi bir füze ateşlemesi olabilir. İran bunu haber vermeyebilir gibi öngörülerde de bulunarak burayı kullanmıyorlar hocam. İran'ın hava savunmasını. Hava sahasını pardon. Onun için ama burada son zamanlarda ciddi derecede bir GPS kodlamasında sıkıntı olduğunu havayolu firmaları zaten kendileri söyledi.
2: Bir de uçmaları için belli bir irtifanın üzerine çıkmaları gerekiyor ki güvenilir alana çıkmak için. Bu da çok fazla yakıt tüketimine sebep olacağı için orayı da kullanmıyor olmaları.
1: Daha da fazla yukarı çıkması gerekiyor.
2: Gerekiyor evet. O da bir yakıt
0: tasarrufu için.
2: Tasarrufu için orayı kullanmıyor olabilirler.
1: Burada mesela bak şu an İran'ın üzerinde bir tane uçak belirdi. An itibariyle. Bir girseniz ona yakın girseniz arkadaşlar. Bir tane uçak belirdi İran'ın doğusundan giden bir numunelik bir uçak kim an itibariyle.
2: Kaybolmuş.
1: Kameralara yansıdı. Evet, ilginç. Ya tabii transit geçiyor hepsi.
2: Sınıra yakın geçiyor.
0: Evet, sınıra yakın geçiyor.
1: Evet, ne dediniz arkadaşlar? Bilmiyoruz hangi hava yollarına ait. Bir baksın arkadaşlar da şimdi ona bakacaklar.
2: Türk Hava Yolları çıkıyormuş.
0: Hangi çocuğum?
1: Yönetmenimiz onu söyledi, söylemek istemedim ben. O da kesin Türk Hava Yolları'dır dedi. Ya tamam cesuruz da riske gerek yok yani.
0: Hayır hangi çocuğum?
1: Ben söylemedim ben onu değiştirdim.
2: Çocuğun Türkler.
1: Kayboldu zaten bak. Bizim hipersonik füzelerimizden biri olabilir mi?
0: Hayal uçaklarımız var.
1: İran'a olmaz zaten ama İran halkı sokaklarda olması çok önemli ya.
2: Tabii.
1: Gerçekten. Evet. Tebrik ediyorum vallahi. İran bu konuda
2: helal olsun. Ve birbirlerine bağlı olmaları önemli. Bu çok güzel bir şey.
0: Ya önemli olan bu zaten. Bu nasıl? Bu olaylardan önce İran halkını Şahrıza Pehlevi ailesi üzerine sokağa dökmeye çalıştı istihbarat grupları.
1: Dubai'yi versenize.
0: İranlılar bu işe hızla uyandılar. Dediler ki bunlar bizi önce içten yıkmayı deneyecekler. Ve buna hemen tepki olarak birleşme safhasına geçildi. Şahrıza Pehlevi ailesinin şu an İran halkı üzerine çok ciddi bir küçük bir kesimi dışında bunları çok fazla dinleyen yok. Bunların içerisinde şu an İran devletin içerisinde bazı junta grupları var. Bunlar Rıza Pehlevi ailesine çalışıyor. Fakat onları da İran devleti kısa bir süre sonra ortadan tamamıyla kaldıracak.
1: Dubai'de havayolu trafiği %66 Mart ayında düşmüş.
2: Çok oradan transfer oluyordu bütün uçaklar. Dubai'den transfer oluyordu. O
1: tabii Dubai
2: kesildi.
1: Yeniden toparlanır herhalde. Öyle değil mi?
0: Yok.
2: Yani Dubai burada bayağı...
1: Zor mu diyorsunuz?
0: Şimdi...
2: Dubai bayağı bir şeye uğradı burada.
0: Dubai burada aslında finansal olarak da kaçış var Dubai'de. Evet. Ya şimdi bir ülke olarak askeri birliğin yoksa sen bir ülke olarak kabul edilmez.
1: Evet.
0: Dubai'nin böyle

0: bir handikap var. Bir askeri birliği yok, bir devlet aktı yok, bir buluşturulmuş ve yapılmış.
1: Yine arkasında Amerika var, Amerika'nın kurduğu birer.
0: Fakat şu an Dubai'den bütün sermaye gidiyor. Nereye gidiyor? Hani bize dediler ya, ya bu finans merkezi ne kardeşim dediler ya. Niye yapıyorsunuz siz dediler bizim devlet aklımızda. Şu an buradan gelen
1: Türkiye'ye
0: bütün
1: geliyor.
0: Sermaye Orta Doğu'da, Çin'den finans merkezinden yer kiralamaya başladılar. Bütün parayı Türkiye'ye aktarmaya başladılar. Niye? Güvenli liman arıyorlar.
2: Güvenli liman.
0: Burası güvenli bir liman değil artık. Sermaye içinde, insanoğlu içinde. Çünkü güven veremiyor. Bir devlet yok beni koruyacak. Bir polis teşkilatı yok buradaki vatandaşı koruyacak. Sadece belli kurallar çerçevesinde bir şey denediler. Bu denemelerin de tek bir sebebi vardı. Onun da altını çiziyorum. Dubai'nin bulunmuş olduğu coğrafyadaki kesişen ley hatlarıydı. Buradaki evet. insanların...
2: Orada ley hattı var mı hocam?
0: Var hocam. Buradaki ley hatlarının insanların daha huzurlu, daha mutlu, daha sakin olabileceğini öngördüler. Ama göremedikleri bir şey vardı. Devlet olamadı.
1: Ben bir şey ekleyeyim. Dubai'deki geçirdiğim zaman sürecinde devlet bütün gelen yatırımcılara para, ev, her türlü konfor sağlıyor. Çünkü Dubai halkı hiçbir şekilde çalışmak istemiyor ve yatar pozisyon. O yüzden çok fazla akın oldu oraya yabancı ve şu anda hepsi çekiliyor. Çekiliyor içine. O anlamda da tabii ki şu anda çöküşe geçiyor.
2: Arkadaşlar şimdi şu avcıyı versinler. 45'i verin istiyorsanız. Bir 45 gelsin, avcının klibi gelsin. Şöyle bugün ben İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı ziyaret ettim. Orada kendisi de anlattı. Özellikle biz tabii burada çocuklara ve gençlere dijital üzerinden, dijitalizm evet. üzerinden gelen tehlikeleri çok konuşuyoruz programımızda. İşte son Maraş'ta, Urfa'da yaşanan olayları biliyoruz. Telegram, Discord bunlara karşı çok dikkatli olmak lazım ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü önemli bir operasyona imza attı. 329 zehir tacirine sanal bir baskın yapıldı. Nasıl? İlginç. Avcı adı verildi buna. Siber inlerine giriliyor. Nasıl giriliyor? Hem de yapay zekayla. Evet. Yapay zekayı kullanmış İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü. Operasyonun ilk aşaması siber devriyelerin hedef ağlara sızmasıyla başlıyor. 69 farklı gizli gruba ve kanala, hani Telegram'da kanallar var ya,
1: evet.
2: oraya yapay zekayla giriyorlar. Ve bakın çok acayip bir rakam
1: söyleyeceğim. Hackleme mi yapıyorlar aslında?
2: Nasıl?
1: Hackleme mi yapıyorlar?
2: Hackleme değil, orada sızmışlar. 3.432.892 adet mesaj, sesli not, fotoğraf ve lokasyon bilgisini tek tek tarıyor yapay zeka.
0: Evet.
2: Telegram'a ya da Discord'a girip. Ve bunlar çözümlenerek anlamlı bir istihbarat raporuna dönüştürüyor. Bakın ya bunu yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Ve hani mesajı herkesten sil özelliği var ya mesela WhatsApp'ta evet. da var.
1: Orada silinmiyor.
2: Bu avcı karşısında çaresiz kalıyor, silinmiyor. Silinen şeyi de geri getiriyor. Bakın evet. bu çok enteresan bir tablo. Ve bunun neticesinde piramidin tepesindeki 20 yönetici tespit ediliyor. Buradaki gruplardaki moderatörler tespit evet. ediliyor. Ve 329 şüpheli tespit ediliyor. Gözaltına alınıyor. Tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Suç örgütlerinin haberleşme ağı olan 69 Telegram grubuysa savcılığın talimatıyla tamamen kapatılıyor. Yani bakar mısınız? İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapay zeka sayesinde gruplara sızıyor. Bütün suç unsurlarını kim, hangi uyuşturucuyu satıyor, kim ne alıyor hepsini tespit ediyorlar. Yapay zeka hepsini tasnifliyor. Tebrik ediyorum İstanbul İl Emniyet Müdürü, Sayın Müdürümüz Selami Yıldız'ı gerçekten çok çok tebrik
1: yani
2: ediyorum.
1: Yani yapay zekayı iyi yönde kullanmış, tabii. tebrik etmek
2: evet.
1: lazım.
2: Evet, hani hep programlarda konuşuyoruz ya yapay zekanın kötü yönüdür. Hayır bakın acayip çok... bir iyi yönü.
1: Evet, evet. ama kötü yanı da şeytanın yeni modeli. Ben diyorum.
2: Şimdi, evet o var ama bakın iyiye kullanılır ne tablolar
1: çıkıyor ortaya. İyi kullanırsa doğru aynen.
0: Şimdi yapay zekayı bu şekilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü kullandı. Ben tebrik ediyorum. Müdür beyi, bütün kullanan personeli. Bunun hızlı bir şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü ile beraber tüm Türkiye'de kullanılmasını istiyorum. Sadece trafikte yapay zekayı kullanmayalım. Biz yapay zekayı insanımızın güvenliği, sağlığı, ruh sağlığı için her alanda kullanmak zorundayız. Neden bunu kullanmak zorundayız? Son zamanlarda hocam çok iyi bilir ki ülkemizde bir dinleti akımı başladı. Bu dinleti akımı eski şarkıların farklı bir variyetede yeniden yorumlanması akımı. Bu şu demek. Bu şarkıların içerisinde eski Ferdi Tayfur şarkıları, Müslüm Gürses şarkılarının yeni bir yapay zeka yorumlanmasıyla karşımıza çıkmaya başladı.
1: Altta frekanslar oynuyor.
0: Altta frekanslar oynuyor, bravo hocam. Bunu da yapay zekayla önlememiz lazım. Bu halk bizim, bu halk biziz. Biz bir bütünüz. Biz hep birlikte çok güzeliz toplum olarak. Ve buradaki çocuklar, gençler bizim çocuklarımız. Hepimizin çocukları. Hepimizin gençleri.
1: Bu çok büyük bir tehlike. Bu frekanslarla evet. oynamaları inanılmaz bir tehlike. Yani çocuklar da daha çabuk etkileniyor. Çünkü onların beyin dalgaları çok daha taze. Herkesin gerçekten bu anlamda anne babaların çok dikkat etmesi lazım.
2: Çok çok. Hocalarım çok teşekkür ederim. Sürenin sonuna geldik. Yasemin Hocam, Mustafa Hocam çok çok sağ
0: biz
2: olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız.
0: Efendim,
2: Perşembe akşamı yine saatler 23.30'u gösterdiğinde burada olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

1896'da Texas korucusu Kaptan William, Bill MacDonald, tehlikeli bir teröristin izini sürüp Londra'ya saldırmasını engellemek için Dallas'a geldi. MacDonald'ı yalnız gören belediye başkanı, diğer kanun adamlarının nerede olduğunu sordu. MacDonald, "Lanet olsun, ben yetmez miyim?" dedi. Bir isyan, bir korucu.

0: O ziyanettin çok iyi bir şeydi.
1: Birkaç gündür yoksun Tom.
0: Beni nasıl buldun korucu?
1: Av köpeği gibi çiftlikte kokunu aldım. Kokunu millerce öteden aldım.
0: Bu kez kimi kızdırmışım acaba?
1: Hey, şartlı tarihe şartlarını ihlal ettin.
0: Aynen öyle yaptım.
1: Saldırı, halka açık yerde ateşle silah sallama. İş vereninden at, tüfek ve çaldın. Devam edeyim mi?
0: O benim tüfeğim.
1: 10 bin dolarlık sıradan bir tüfekle ne işin var senin Tom? Hadi hazırlan evlat, işin bitti. Kaçmaya çalışırsan seni öldürürüm.
0: Ailemi beslemek için avlanıyorum korucu.
1: Av sezonu olmaması çok kötü. Ah, sen de benim gibi Terlingua kasabalı bir pisliksin. Olmadığın biri gibi davranmayı kes.
2: Harry, duyuyor musun dostum? Neredesin orada?
1: Arkali düzlüğü Mans noktasına yaklaşık 15 mil güneyde.

0: Az önce bir at ve tüfek çalan ve Joe Hanson'ı döven Tom'u yakaladım. Senin için ne yapabilirim?
1: 10.65. Montverde'deki eski yatırım bankası yaklaşık yarım saat önce soyulmaya çalışılmış. 4 ağır silahlı adam arazi tipi araçla gelerek ortalığı cehenneme çevirmiş. Kod 10.99. 3 memuru öldürmüşler. Ben Cooper'ın oğlu yoğun bakımda. Senin yönüne gelebileceklerini düşündüm Alex. Lütfen dikkat et dostum, tamam mı? Lütfen dikkat et.

0: 22. Adamların otomatik silahı var. Şu an size yardımcı olacak başka bir birim mevcut değil.
1: 10-24 görüyoruz. Biz ilgileniriz. 10-80. Ebet ve Jay El Paso'nun dışındayız. Şu an peşlerindeyiz.
0: Ona için AK-47 taşıyan 4 kişi.
1: 245. caddeden sola döndüler. Vacilana çok hızlı geliyorlar. Dikkat dikkat. Bu serseriler uçuyor. Hadi dostum, onları kaybedeceksin.

0: T-24. Onları kaybettik. Terlingua'dan güneye gidiyorlar. Lanet olsun.
1: T-22 takibi bıraktı. Şüpheliler en son Terlingua Caddesi'nden güneye giderken görüldü.
0: Bir şüpheli aracı terk etti. Çatışmaya gireceğiz.
2: Ve önümde beyaz bir at vardı. Birincisine şeytanın en yakını, ölüm ve cehennem adı
0: lanet
2: veriliyordu.
0: Olsun! Yat yat!
1: T-22, burası T-24. Cevap verin. Şüphelilerle ilgileniyor musunuz? Shane, oradaysan cevap ver.
3: Eyalet polisi helikopteri gelmeden sınırı geçecekler.
4: Evet, keşke onlarla olsaydım.
3: Senin gibi bir tafkan bir Tonkawa peşinde koşuyor.
4: Yardım et.
5: Meksika polisinin müdahale edebilecek yakınlıkta birimi yok. Bu adamların son derece tehlikeli olduğu bilinmeli ortak. Şimdi dikkatle ilerle Tyree.
3: Lastiklerine mi ateş edeceksin? Yarım mil uzaktayız korucu. İyi nişancısın ama bu imkansız. Altı feet yüksekteyiz. Tanrım Alex.

0: Lanet olsun güzel atışlı korucu.
1: Ne oldu? Ne halt oldu?
2: Sanırım mermi motora zarar verdi. Gidip bir kontrol etmem gerekiyor. Öbür türlü ilerleyemeyiz.
1: Bloğu parçalamış ve motoru öldürmüş. Bunu yapmak büyük beceri ister.
2: Bu yakınlarda olmalı.
1: Çok akıllı. Önce bizi durdurmak istedi. Cephaneni harcama. O mesafeden vuramazsın.
0: Bizi ateş mi ediyorlar?
2: Lanet olsun. Nereden ateş ediyor bu?
1: Biz onu ateş ettik, o da bize seni...
3: Seni bırakıyorum Tom. Atlara sen bak. Ama şunu bil ki o atı senden çok önemsiyorum ben.
1: Ben ateş edeyim, siz koşun. Ben koşarken beni koruyun. Hadi gidelim.

0: Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Bize göz açtırmıyor. Çok fazla sürmeyecek.
0: Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Olduğun yerde kal.
1: Alex.
0: Eğer bir adım daha atarsan onun beynini dağıtırım.
2: O aranan bir suçlu sersem, yaşaması ölmesi umurumda değil.
1: Çok sağ ol kardeşim.
0: Beni dinlesen iyi olur. Yoksa onun için çok kötü olur.
2: Beni yakaladın.
0: Belindeki tabancayı da yere bırak. Eğer yanlış bir şey yaparsanız sonunuz kötü olur.
3: Lanet olsun.
1: Lanet olsun. Hiç böyle atış gördün mü? Telsiz dört adam var dedi korucu. Öteki adamın peşinden gidecek misin?
2: Evet. Öteki tek başına fazla uzaklaşamaz.
1: Artık gitmeme izin vereceksin ha?
2: Hapse gideceksin Tom. Pekala.

0: Önce kapıyı çalmasını önerdim. Telefonunu cevaplamadığın için endişe etti. Bu adam FBI'dan özel ajan Darby. İngiliz istihbaratı. Sanırım sen korucu Alex Tyris'in. Binbaşı seni burada bulabileceğimizi söyledi. Sakıncası yoksa konuşmak için içeri girmek istiyoruz.
1: İyi misin?
2: Buna 2 dakika ver.
1: İngiliz istihbaratı, değil mi?
0: Dışişleri Bakanlığı'nın onayıyla buradayız. Özel ajan Darby başın belaya girmesin diye görevlendirildi.
1: Onu kapıda vurmadığım için şanslı.
0: Çok mu düşmanın var korucu?
1: İnsanları hapse atıyorum. Buna gücenebilirler.
0: Burada işleri farklı hallettiğinizin farkındayım korucu. Bunu Londra'da bir masadan anlamak epey zor olabilir ama... Teksas korucularının elit soruşturma becerilerinin çok farkındayız. Yaptıklarında işe yarıyor biliyoruz. Oldukça iyi sayılırsın yani.
1: Bir çeşit kovboy birimi değiliz Ajan Smith. Londra'daki gibi biz de kurallara uyarız.
0: Binbaşı Edwards gördüğü en iyi korucu olduğunu söylediği için geldim. Bu yüzden Meksika'dan bir mahkumu almanı istemek için gönderildim. Federaller resmi bir İngiliz ya da Amerikan operasyonuna izin vermiyor. Gayri resmi olarak

0: Seni istediler. Orada sıradan bir vatandaş olacaksın. Bir şeyler ters giderse ilişkimiz temelde tahmin edilebilecek her şekilde inkar edilir.
1: Tanışmak güzeldi Ajan Smith.
0: Anlayamadım.
1: Yanlış kişiye geldiniz hanımefendi.
0: Sınırı ben de geçtim. Bir mahkumu iade için bulunduğumu söylediğimde federaller yüzüme güldü.
1: İşe geç kaldım. Carmen sizi yolcu eder.
0: Söz konusu mahkum Esperanza eyaletinde 3 milletvekilini öldüren banka soyguncusu.
1: Senin için neden önemli?
0: Adı Declan McBride. Eski geçici Ayra, Britanya topraklarında ve dışında bir dizi terörist faaliyetten aranıyor. Son derece gaddar. Ve çok becerikli biridir. Ve hızlı hareket etmezsek hapisten çıkmanın bir yolunu bulacaktır. Yani onu bir an önce bulmalıyız.
1: Bir İrlandalı Texas'ta niye banka soyar ki?
0: Banka soymak için küçük bir ücret talep ederek ve gelirlerini akla gelebilecek en kötü suç nedenlerini aktararak haydutluk yapıyor. Ayrıca eski ortağı aracılığıyla Britanya anakarasında bir iş planladığını öğrendik. Bunu ülkem adına yapmanı rica ediyorum senden.

0: O İngiliz ajanı beni tehdit etmeye çalışarak zekama hakaret etti Alex. Ona iade yapmayı hiç istemedim. Sonra aklıma sen geldin. Çok hassas bir durumda yardım ettiğini hatırlıyorum. Bu küçük hareketin büyük neticeleri oldu. Beni sana borçlandırdı. Bugün borcumu ödeyeceğim. Basit iade artık sınır dışı edilmeye dönüşecek. Evraklar çoktan dolduruldu bile.
1: Tamamdır.
0: Onu teslim et. Dikkatli ol.
2: Misafirperverliğiniz için sağ olun. Meksika çok güzel bir yer.
0: Bir şey değil.

0: Olay yerinde beklemedeyiz. Tüm timler hazır olsun. Harekete geçmek için bizden emir bekleyin.
1: Beni burada bırakırsanız harcadığınız zamana değer.
2: Nefesini harcama ortak.
0: Tamam. 72'den merkeze.
1: Polis memurları için üzgünüm. Gerçekten öyle. Ama daha büyük bir iyilik için hareket ettim.
3: Buranın daha ne kadar off-road?
2: 10 milden az sürede sınır geçişinde oluruz. 20 dakika sonrasında Nuevo Laredo'da oluruz.
1: Sömürge İmparatorluğu'na karşı ilk başarılı devrimin öncüsü kimdi biliyor musunuz? Ha? George Lanet Washington. Gördün mü? Adalet bakış açında korucu. Burada oluşan unsurlar ikimizi de aşar.
3: Eski karımdan daha fazla konuşuyorsun.
1: Çok yazık korucu. Sana karşı çıkmayı çok isterdim.
4: Hadi hadi hadi. Çabuk olun gidelim hadi.

0: Seni yine görmek güzel. Yaralı mısın?
1: Sadece gururum kardeşim.
0: Sana söyledim. Banka soygunu kötü bir fikirdi.
1: Bir dahakine dinlerim. Git o polisi öldür. İşaret geldi Oleg.
0: Yüzünü gördü.
1: Savaşını seç.

0: Geçmiş çatışmaların anılarıyla kalbi ısıtan iki yüz. Biz karanlıkta arkadaş olarak yürüdük. Bu ışıkta tek başına yürümekten daha iyidir.
1: Yuri?
0: Declan. Kalıyorsun. Yemeğim var. Ukrayna içkim de. Adamlarım köylü ama iyi baskın yaparlar. Gel, içeri geçelim. Kaybedilen yoldaşlarımıza kaldıralım. Kosek'in cömertliğini reddetmek akıllıca değildir. Bence fikrini değiştirme.
1: Davetin için sağ ol. İş başındayız kardeşim.
0: Elbette iş. Sen ve ben. Hadi bakalım beyler. Acele edin, acele edin. Çabuk. Pekala. Evet beyler. Soğuk savaş. 155 milim uzunluğunda bir silah. İyi günde bu silah 100 kiloluk mermiyi 14 mil ateşleyecek.
2: Peki kötü günde?
0: Kötü günde sesini duymadan hayatınızı sonlandıran bir kabusunuz olacak.
1: Adamların bu adresi teslim etsin. Onu oradan ben alacağım.
0: Biliyor musun? Bence bu oyuncakla birçok insanı üzeceğinden endişeliyim. Seni severim Declan. Bana kardeş gibisin. Ama bu iş bittiğinde emin ol biz de biteceğiz.
3: Daha kötü görünmeni bekliyordum.
4: Çok arsızsın hanımefendi.
3: Öfkelenmekte sonuna kadar haklısın. Pusuya düşürüldün. Muhtemel tuzak ama işini yaptın ve neyse ki hala hayattasın.
4: Tanrı'ya şükürler olsun ki hayattayım. Korucu Daniels iyi bir adamdı. Bir kocaydı. Babaydı. Çok da iyi bir kanun adamıydı. Benim de arkadaşım da.
3: Çok üzgünüm.
4: Üzgün mü? Bu işe yaramaz.
3: Öyleyse benimle çalış Tayri. McBride'i getirmeme yardım et. Onu yakından gördün, onunla konuştun. Onu herkesten daha iyi tanıyorsun.
4: Bundan şüpheliyim. Onu kurtarmaya çalışacaklarını biliyorsun. Kendine başka bir ayakçı bulman lazım hanımefendi. McBride'ın peşine düşersen bu benim şartlarımla olur. Benim adamlarım ve benim kurallarımla.
3: Otur hadi. Lütfen. Korucu Tayri. Lütfen.
4: Sana yardım etmem için iyi bir nedenin var mı?
3: Sebep istiyorsan sana pek çok sebep verebilirim. 1993'te Somali'de Amerikan askerlerinin öldürülmesi. 98'de Amerikan büyükelçiliklerinin bombalanması. Aynı yıl Yemen'de batılı turistin kaçırılması. Daha sayayım mı?
4: Yemen mi?
3: Hepsi Aidan Kashmir adında bir adam tarafından planlandı ve yürütüldü. Şimdi Kashmir'in Londra'da bir terörist olaya neden olmak ya da kışkırtmak için McBride'ın hizmetini önemli bir ücret karşılığı elinde tuttuğuna inanıyoruz. McBride'ın Kashmir için çalışması onu dünyanın en tehlikeli kiralık teröristi yapıyor.
4: Devam et.
3: Onu bulmama yardım et. Ne yaparsan yap, tamam mı?

Bakanlığın bunu imzalaması gerekecek. Ve burada hiçbir şey bu kadar verimli bir şekilde gelişmiyor yani. Binbaşıyla konuştun bile, değil mi? Pekala.

0: Bana babamı hatırlatıyorsun. Londra'da polis dedektifiydi. Doğu yakası eskiden belalı bir yerken yani. 17 yaşındayken iş sırasında öldürüldü.
1: Bunu duyduğuma üzüldüm.
0: O zaman kolluk kuvvetlerine girmeye karar verdim. Üniversite derslerini kriminal bilimlerle değiştirdim. Mezun olur olmaz MI6 beni işe aldı.
1: Başarmışsın. Baban onaylardı.
0: McBride'i küçümseme korucu. Declan dahi IQ'su olan sosyopat bir katil. Bunu sakın unutma.
1: Bir kez yanlış değerlendirdim. Bir daha olmaz.
0: Buna inanırım. Sormam gerekiyor. Uzakta bile olsan uyum sağlamayı planlıyor musun acaba?
1: Sanırım Londra'da şapkayı çıkartabilirim.

0: Bölüm kontrolü Gediz. Bana baş kontrol ya da sadece Gediz diyebilirsin. Burada gayri resmiyiz.
1: Biz kimiz?
0: Ajansız. Bütün ada ülkesi Büyük Britanya'nın ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun güvenliğini sağlıyoruz ve bize katılmanı sevindim.
1: Alex Tyrell.
0: Güzel şapka, çok hoş.
1: Sana da alalım bir tane.
0: Sana göre 10 üzerinden bir tehdit değerlendirme puanı vermen gerekirse Declan McBride nerede olurdu?
1: Değerlendirmem. Sadece yakalar, yaftalar.
0: Gerçekte böyle mi konuşursun sen?
1: O pislik benden bir kez kaçtı. Bir dahakine bombayı üstüne bırakacağım.
0: Ona yaşayan bütün ajanlardan daha yakındım ve onunla konuştun. Hayattasın. Bu da seni değerli bir varlık yapıyor, korucu. McBride Londra'da ve gitmemesini sağlamak bizim sorumluluğumuzda. Anlaşıldı mı acaba? Ne dersin?
1: Evet, seni anladım şef.
0: Ajansa kötü yansıyacak herhangi bir şey yaparsan varlık durumun sonlandırılır. Başının çaresine bakarsın evlat. Bunu sana yeterince anlatabildim mi acaba?
1: Ben evladın değilim.
0: Ben de lanet baban değilim. Sadece soruyu cevapla kovboy.
2: Biz anladık kontrol. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Ajansın isteklerine ve konumunuzun gizli doğasına saygı göstermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Sabah 7.30'da lobide bir dedektif olacak. O senin bağlantın olacak ve o olmadan şehirde dolaşmana izin verilmeyecek. O 5 pesoluk yıldız sana bu şehrin diğer konuklarından daha fazla hak vermiyor. Ajan Smith, şu anda Birleşik Krallık'tasınız. Protokol her şeydir, unutma sakın.
2: Evet, kontrol.
0: Tamam, 7 ve 3, 8. Benim şapka numaram.
3: Beni bırakmamalıydın. Yapılmaması gerekeni yaptın.
4: Yardımın lazım Angela.
3: Biliyorum. Seni gördüğümde anladım. Birlikteyken de biliyordum. Burada olmanın tek sebebi bu, biliyorum.
4: Angel. Angel.
3: Dışarıdaki çocuk bana tapıyor. Seni ona versem lahana gibi doğrar ve temse atar. Bana yaptığını yapmamalıydın. Seni bir daha görürsem...

0: Mahvedeceğime yemin ettim. Buraya kadarmış. Pek çok eski dostunla zıtlaştın, ben de dahil. Artık gidebilirsin.
1: Alex Tyree, oda numaranız 207. Asansör solda.
2: Teşekkür ederim.
3: Taksiyle gitmek ister misin?
2: Nereye? Masaj yerine mi?
1: Luke bagajınıza yardım edecek.
2: Teşekkür ederim Luke.
4: Memnuniyetle efendim.
2: Yatağı atıver. Buna Nisan mı diyorsun? Carmen'i dinleyip daha kalabilecek et giymeliydim. Otelde mi kalıyorsun?
3: 3 yıl Langley'de yaşadım. Artık İngiltere'de bir yerim yok.
2: Kendi kasabanda yabancısın ha?
3: Geddes bakıcısıyla çalışmamızı istiyor ama sabaha kadar burada olmayacaklar.
2: Bu bir sağlık yürüyüşü değil, değil mi?
3: Uzak mesafe. Potansiyel bir istihbarat kaynağı var. Taksi.
2: Ha.
3: Adı Angel. Eski Ayra'dan ve... İş McBride'a gelince hazırda bekleyen bir baltası
2: Umarım
3: var.
2: Umarım konuşmak ister.

0: Hoş arkadaşların var, Smith.
1: İyiliğimizi isteyen insanlar nasıldır bilirsin.
0: Hayır, bilmiyorum, pek değil.
1: Birçok insan için çok şey ifade ediyorum ve bugün bir iyilik isteyeceğim.

0: Görüşmeyeli çok oldu pislik.
1: Sen nasılsın peki pis İrlandalı?
0: Sen içtiğim yerin kokusunu alana dek gayet iyiydim.
1: Bir şeyler içebilir miyiz?
2: Yoksa yansımana bakarsak oradakilerin hepsini sen mi içeceksin?
0: Kız arkadaşını buraya getirdin. Amerika'nın neresinden geliyorsun?
3: Texas hanımefendi. Büyük Texas eyaleti.
0: Yerel bir gardıroba yatırım iyi olabilir. Eşofman giymiş bir topçu gibisin. Ne istediğini biliyorum Smith.
1: Kötü haber çabuk yayılır.
0: Defolun buradan. Biraz yalnız bırakın lanet maymunlar. Özel bir görüşme yapmaya çalışıyorum.

0: Benimle uğraşma Angel. Beni çok iyi tanıyorsun.
1: Otur, otur. Elbette ki şehirde yardımım olmadan onu bulamazsınız.
0: Onun hakkında söylediğin şeye neden inanayım ki? Pek de ilgisiz sayılmazsın.
1: Ne ima ettiğini biliyorum ama McBride ile aramdaki her şey gözümü aldığında bitti.
0: Çünkü gözünü kaybettiğin saldırıdan sonra hayatını kurtardığını duydum.
1: Çok yanlış duymuşsun.
0: McBride'e beslediğin düşmanlığın itibarını lekelemeye yetecek bir motivasyon olduğunu inanmamı mı bekliyorsun benden yoksa?
1: Para istiyorum. Nakit para. Adam çok tehlikeli. Bu yüzden 3 adamımın da serbest bırakılmasını isteyeceğim. Şartlı tahliye değil. Bu çocukların vatandaşlık alabilmeleri için temiz bir sicile ihtiyaçları var. 9 Eylül'den beri çok daha zor. Takdir edersin değil mi koruyucu?

0: Ucu. Elinde hiçbir şey yok.
1: Vize girişi için pazarlık yapabilirim. Hafifletici sebeplerle, hoşgörüyle gümrük ve göçmenlik düzenlemeleri yaparlar. Anlarsın ya. Buna söz veriyorum.
2: Oleg'i bulduğunuzda McBride'ı da bulacaksınız. 2 gün önce giriş yaptı. Oda 27.
1: Tamam. Tamam. Tanrım. Beni kesinlikle en güzel yerlere götürüyorsun Smith.
3: Arkamda kaldığından emin ol, tamam mı?
1: McBride şehirde olduğumuzu öğrenince peşimize düşecektir. Bu da bize günler değil saatler verir.
3: Ya zaman çok önemli. Hadi bakalım.
1: Nedir o? 45'liğimi evde bırakmamı söylediler.
3: Sen sadece bir gözlemcisin Tayri. Araştırmalar kolluk kuvvetlerinin silahlı olmasını tehlikeli olduğunu gösteriyor.
1: Biz tehlikeli değiliz, buna gerek yoktu. Bence tatlı dilli İrlandalı arkadaşın bize tuzak kurdu.
3: Bu hep bir olasılıktır. Şu tarafa bak.

0: Ben CSI Sevit. Desteğe ihtiyacımız var. 2-2-3-3. Green Caddesi. Hatli. Bir silahlı şüphelimiz var. Otomatik silah. Silahı var. Ateş altındayız.
1: Şansım varken beni öldürmediydin aşağılık herif.
2: Sırtın nasıl? Korkuyor musun?

0: Dur! Dur! Sakın kıpırdama! Sakın buna kalkışma! Lanet olsun! Olamaz! Sen iyi misin?
1: Git hadi, git!
0: Dur! Kıpırdama sakın!
2: İyi misin?
0: Tayyip ateşi kes, Sevin!
3: Polis! Silahını bırak hemen!
0: Hayır! Bu MC'nin resmi görevi. Aktif görevdeyiz. Kimliğime bak. Bak hadi.

0: Teknik şube senin getirdiğin cep telefonuna dijital adli inceleme yaptı. Bu telefon Smith Oleg Jakovenko'ya ait. McBride'ın ikinci komutanı ve önemli bir hedef. Onun kaçmasına izin vermen gerçekten çok trajik.
1: Jakovenko Londra'daysa McBride da yakındadır. Verilere erişimi sağla. Bırak onu bulayım kontrol.
0: Tutuklamayı yapan polis memurunun kovboy şapkalı birinin kalabalık bir bölgede kaçan bir şüpheliye ateş açtığını söylemesi kayıtlara girdi ve biz bazı ilginç Batı Teksas geleneklerine izin versek bile sence bu epey pervasızca değil mi? Ne dersin kovboy? Bana bu

0: oldukça garip göründü çünkü.
1: Onu son gördüğümde arkadaşımı ve ortağımı öldürdü şef. Sana bunu yapan birini unutmazsın.
0: Bana ajans yöneticisine götürebileceğim bir şey ver. Çünkü parlamento konseyi enselerinde boza pişiriyor. Saha istihbaratı kavramı olmayan İtonluların sorularını yanıtlamaktan hiç kimse hoşlanmaz. Aslında zaten olası bir günah keçisinden söz ediyorlar. Onlara verebileceğim bir neden sadece.
2: Korucu Tyre, Declan McBride'i bizzat gören tek kişi.
0: Biz İngiliz istihbaratıyız. Önemli varlıklarımız var, öyle değil mi? Onları kullan. Bu görev için doğru takım olduğunuza beni ikna edin. McBride'ın Britanya topraklarında faaliyet gösterdiğine dair somut kanıtlara ihtiyacım var. Bu çok iyi olur.
2: Teşekkür ederim patron.
0: Ayrıca dünkü olayla ilgili yazılı bir rapor da istiyorum sizden korucu Tyrell.
1: Hakkında ne düşündüğümden emin değilim şef.
0: Ben de senin gibi basit bir ajanım sadece.
1: Belki.
0: Eminim ki seninle çok iyi anlaşacağız korucu.

0: Say hadi.
1: Sana güveniyorum.
0: Bir teröriste asla güvenme.
1: Sadece paraya ihtiyacım var.
0: Bütün erkekler öyle ya da böyle çaresiz. Sorunlar sırasında İngiliz SAS'ın Cumhuriyetçi mahkumları ormana götürdüğü ve onların yok edildiği, bir daha asla görülmeyen bir Nemesis programı vardı. Aileni İngilizlerin bize verdiğinden daha fazlasını vereceğim.

0: Benimle bir şey içer misin korucu?
1: Midem kahvaltı diyor ama bir işe yarar. İngiltere'de ailen var mı?
0: Dört bir yana dağıldık.
1: Bay Smith Amerikalı mı?
0: Aa, Bay Smith benim babamdı. Otellerde çok zaman geçiriyorum. Bu yüzden alyans caydırıcı.
1: Ha.
0: Boş konuşmayı sevmem.
1: Ha, evet. Yaptığımız şeyi yaparken gülmek zor. Eski karım hep çocuk istedi. İşi sonlandıracak kadar uzun süre evde olamadım. Hazır olduğum zaman beni çoktan terk etmişti.
0: Evet, bu işte bir ilişkim olamaz. Babam öldüğünde arkasında onarılamaz bir boşluk bıraktım. Bu hiç adil değil. Texas'ta olsak bir sonraki adımın ne olurdu?
1: Avlanmak. Acımasızca.
0: Teknik şubeyi Oleg'in telefonundaki veri dökümünü paylaşmaya ikna ettim. Bir numaranın izini sürmeyi başardık.
1: Girişim Smith. Bunu sevdim. Bunu... Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim.

0: Hey. Hey. Eğilin, eğilin. Kaçın, kaçın, kaçın.
1: Yardım gelecektir. Kaçın, hemen gitmeliyiz.
2: Kaçın, hadi. Çabuk kaçın.
3: Sokağa çık ve arkana bakma. Git. Hadi, hadi, hadi.

0: Hadi seni götürelim.
1: Kadın beni vurdu.
0: İçeri gir hadi.
2: Canın acıyacak. Tamamdır. Evet harika. Dayanıklısın. İşte oldu.
3: Bizi hedef aldılar. Bu dikkatlerini çektik demektir.
2: Evet. Aklı varsa bütün planları iptal edip kampı dağıtır.
3: O zaman onu kaybederiz.
2: Bu kolu dinlendirmelisin. Sistemin şoka giriyor. Uykun gelecek. Ama sorun değil. Ben buradayım. Pekala, biraz bastıralım. Bugün iyi iş çıkardın. Seni haklarından mahrum bıraktığında ona karşı çıktın. Evet, hayatımı kurtardın. Kaçmaları için bir sebep verdim. Sanırım kontrolle başım belaya girecek. Bu cesaret ister. O küçük tabancayla.
3: Küçük tabancama laf yok.
2: Bize biraz yiyecek bulayım. Şok geçer. Birden iştahın açılıverir.
3: Teşekkür ederim korucu.
2: Alex.
3: Teşekkür ederim Alex.
2: O küçük tabancanla peşimden gelmeni istemem.
4: İşte oldu. Al bakalım. Bu iyi hissettirir. İşte oldu. Reci, bunu adama götür. Aferin sana. Birlikte geçirdiğimiz zamanlara dair güzel anılarım var Declan, tamam mı? Ama seni bu koşullarda gördüğüme sevindiğimi söyleyemem.
5: Çocuğun önünde mi?
4: Onun için endişelenme. Bizim özel, tatlı fikirli oğlumuz. Tanrı onun zihnine dokunmayı seçti. Declan, şimdi ne yapıyorsan kaosu sevdiğin için yapıyorsun. Eskisi gibi değilsin. Biz bizden daha büyük bir şeyin parçasıydık. Kaybedilmiş davalar uğruna mücadele etmenin belli bir zarafeti vardır.
5: Kayıp davalarla işin bitti Doc.
4: Reci, bize bir şarkı söyler misin lütfen? Sisli Çiğ.
5: Konuşmadığını söyledin sanıyordum.
4: Konuşmuyor ama şarkı söyleyebiliyor.

Sana aferin. Angel söyledi. Belmarş hapishanesindeki tutuklu 3 adamı temize çıkarılmış. Sokakta konuşulan yukarıdan diplomatik baskı. Sokakta bunlar konuşuluyor işte.

0: Hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Orada arkadaşın için yaptığın şey sana olan borcumu ödemekti. Bu gece buradan ayrıl. Ve bir daha da dönme.

0: Bingo.
1: Yiyecek bir şeyler buldum. Öyle denirse tabii.
0: Dinle. Bir arkadaşım Ole'yi daha derin araştırdı.
1: Öyle mi?
0: Savaş suçlarından dolayı hapishanede 40 yıl ağır çalışma cezasına çarptırılmış.
1: Al, bir şeyler yemelisin.
0: Hayır, onu yemem. McBride ve diğer iki mahkumla birlikte kaçmış ve o kaçış sırasında Oleg, McBride'i takip eden iki gardiyanı öldürmüş.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.

0: eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Sarı Yer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Evet, tam bir oyuncuya benziyor.
2: Evet. Interpol, Kuzey İrlanda, Libya, İran, Çeçenya, Bosna ve Ruanda'da alarma geçmiş. Yani liste paralı askerlerin dünya turuna benziyor. Bak, McBride bir şeyler planlıyor. Peki neden seni öldürmek için gizliliğini bozdu?
1: O özel biri değil. Onu da getiririm eğer de kafası eğik, tıpkı diğer at hırsızları gibi.
2: Böyle konuştuğunu unutuyorum, biliyor musun?
1: Bir eğitmenimiz bize bu oyunda iki tür olduğunu söylerdi. Kaçanlar ve avcılık yapanlar. Ve dostum McBride kaçan bir adam. Hepsi bu.
2: Cep telefonundaki Ukrayna adresi hiçbir şey olmayabilir. Gidip bakalım mı?
1: Ne yanlış gidebilir ki?

0: Sanırım burası McBride'in güvenli evi.
1: Onlara yeterince yaklaşırsa kontrol bize güzel şeyler mi söyler sanıyorsun?
0: Kapat telefonu. Telefonu kapat dedim.
2: Sen kimsin?
0: Kapat telefonu ve ayağa kalk.
2: Nesin sen ha?
0: Söyle. Kimi aradın? Hadi.
2: Lanet diş perisini. Sence kimi?
1: O yukarıda.
0: Nereden biliyorsun?
1: İşte burada Rus gangster. O da 212 yazmış.
0: Ciddi misin?
2: Onu ben yazmadım.
0: Otur şuraya ve sakın kıpırdama.
2: Lanet olsun.
1: Evet hanımefendi.
0: Dejavu hissi alıyorum.
1: Destek çağırmak ister misin?
0: Lütfen. Ateşli silahlara dokunma.

0: Gerçekten Rus gangster mi yazıyordu?
1: Hayır, sadece tepkisini görmek istedim. Burası dolu olan tek oda.
0: Özgürlük mücadelesi pek çok şey ifade eder. Ama çekici değildir.

0: İrlandalı kuyruğumuza bir teneke kutu bağladı.
1: Olamaz. Yangın çıkışı.
0: Hayır, bunu düşünebilir.
1: Yani?
0: Avantajımız var.
1: Nasıl yani?
0: Bizi yakaladığını düşünüyor.
2: Annemin üstüne yeminle onu gördüm. Ona tek kelime etmem, söz veriyorum. Lütfen, buraya hızlıca girdiler. Konuşmaya fırsatım olmadı. Telefonumu elimden aldılar. Ah, ah, batarım.
3: Götürün bunu.

0: Adamlarımı ateş etmeyi bitirdin mi? Silahlı adam bulmak çok zorlaşıyor. Bunlar olmadan ben ne yapacağım?
1: Hemen ellerini kaldır!
0: Seni çölde bıraktığımda ölmediğini biliyordum. Ona işini bitirmemenin bir hata olduğunu söyledim. Bana bir peçete uzatır mısın korucu? Gözümde bir şey var.

0: Niye bu kıyafeti giydin Olek?
1: Sağduyu kemiklerimdeki kalsiyum gibi korucu.
0: Onun gelmesine yardım edebilirsin. Texas'ta şöyle deriz. İlk konuşan ilk adımı atmış olur.
1: Bu şehrin yandığını görmek için uzun süre bekledim.

Ah!

0: Tamam. Gidiyoruz.
1: Dur!
2: Hükümet ajanı. Burada bir hükümet ajanı var. İyi iş çıkardınız. Kolay gelsin.
1: Bir şüpheli. ID patlayıcı yelek giyen yaralı bir şüphelim var. Burada hemen bir bomba imha ekibine ihtiyacımız
2: Gidip
1: var.
2: Gidip yakalayın onları.

0: Doğu Londra'nın kahraman kovboyu. Çatışma.
1: Utanç verici bir sonuç.
2: Aa, birlikte çok iyi görünüyoruz.
3: Belki de bu ajansın sağlamayı umduğu türden bir imaj değildir ve ikinizden biri bana yetkimi kullanarak sizi cezalandırmamam için bir sebep söylesin. Bunu istiyorum.
1: Dikkatsizliğin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz, kontrol. Raporumda ayrıntılı bir açıklama yapacağım, merak etmeyin.
3: Hı hı. Şu ana kadar ümit verici bir kariyerin oldu, Ajan Smith. Diplomatik protokol ve prosedür uzmanısın, evet. Doğrusu umursamaz davranışın karşısında şoke olmuş durumdayım. Bununla birlikte elde ettiğimiz kanıtlar bizi ağrı kesici bağımlılığı olan bir nükleer bilim adamına götürdü. Anlaşılan McBride'a bir miktar yüksek izotoplu uranyum 235 satmış. Öyle görünüyor.
1: Radyoaktif bomba mı yapıyor?
3: Bütün ajanları sahaya sürüyoruz. Intel, McBride'ın önümüzdeki hafta saldırıya hazır olacağını söyledi.
1: Öyleyse işe koyulmalıyız.
3: Glavin EOD tetikçilerden birini tecrit altında tutuyor ve patlamayan bir intihar yeleği giyiyordu. Şimdi şans daha

0: Ama cesur dağın yanıdır. Lojistik feragat bırakın ve oraya gidin. Bir an önce.
1: Mahkumun ailesi hakkında bilgi.
2: Bana yönetmelikten bahset.
1: Katmanlı PD4 türevi, hızlandırıcının içine sarılmış ateşleyici.
2: Yüksek basınçlı su kesici.
1: Patlatıcıda kurcalanmaya karşı koruma sağlayan bir RDX kristal bileşiği var. Okuldan beri böyle gelişmiş bir şey görmedim.
2: Güvenlik kapısını açın. Mahkumla konuşmak istiyorum.
3: Bu adam bizi bu şeyden duyuyor mu?
4: Çift yönünü açabilirim efendim.
3: McBride seni kendini patlatmaya ikna etmiş. Ailen bu konuda ne düşünüyor?
5: Her canlı ölümü tadacaktır.
3: Ama ancak kıyamet gününde size tam ödeme yapılacaktır.
5: Sözleri biliyor musun?
3: Biliyorum.
6: Onlar senin için sadece kelime.
7: Gor. Declan McBride'ı nasıl buluruz?
6: Senin bir görevin var. Benimki ailemi korumak.
7: Tam diplomatik koruma. Yarın sabaha güvenli bir yerde olacaklar. Sana söz veriyorum.
3: Bunu yapacak.
6: Hiçbir şey. En son sevilmedi.
7: Ne?
6: Camdan tavanlı bir yeri bulmaktan bahsetti. Yüksek bir binadaki pencereden.
7: Ne zaman? Nerede?
6: Neyle bakıyormuş? Antik saat. Umut satın alınmayan yer. Her ne olursan ol gel. Bugün tarihin sonu değil. Hayır.
3: Hayır olamaz.
1: RDX rölesi devreye alındı. Oradan çıkmak için 30 saniyen var Smith.
6: Onları ailemi bulacakları yeri göster.
8: Etkisiz hale getirebilir misin? Bunu yap hadi. Bor.
6: Tanrım, aman Tanrım bana yardım et. Bana yardım et Tanrım.
3: Smith çık oradan.
1: Ajanın bomba bölmesinden Tanrım. Hemen çıkması gerek.
6: Tanrım yardım et. Yardımına ihtiyacım var.
2: Çok yazık oldu.
3: Bu onun düşüncesi değil. Büyüklük yanılgıları. Ebefrenik şizofreni. Texas'ta çalının üstünde çırçıra dolu bir remork çekmeye yetecek kadar pamuk topu olmadığını söyleriz. Beni anlıyorsundur. Kendisini kahramanlardan biri sanıyor. Michael Collins, George Washington İngilizlere karşı mücadele ediyor. Şöhret istiyor.
2: Ölüysen pek işe yaramaz. Ya da hapisteysen.
3: Düşünce süreci bu şekilde yürümüyor. McKinley'nin suikastçısı müzede fotoğrafının yanında güzel görünsün diye ince kabzalı bir tabanca satın aldı.
2: Gelecek hafta değil. 2 gün sonra.
3: 24 Nisan.
2: İngilizlere karşı Paskalya Pazartesi ayaklanması. 24 Nisan 1916. Antik saat. Big Ben. Parlamento binası yakınında. Radyoaktif içerikli bomba atacak.
3: Fena değil. Buraya Michael Collins hakkındaki yorumum sayesinde geldin değil mi?
2: Ciddi misin?
9: ...1954'te Fransız kuvvetleri o kadar kesin bir yenilgiye uğradı ki bütün sömürge güçlerini geri çekti ve Çin Hindi'ndeki çatışmayı bıraktı. Fransızları şaşırtmak için Vietnamlı erkekler Fransız mevzilerine bakan dağlardan saldırdı. Toplarını söküp kadınların sırtında bisikletlerle dağa taşıdılar. Önümde Bay Kashmir, ülkeye parça parça kaçırılan 52 milimetrelik bir obüs var. Yeniden birleştirildi ve doğrudan parlamento binasına hedeflendi.
10: Görevini olağanüstü bir şekilde yaptın kardeş McBride. Şimdi senden çekilmeni istemem gerek.
9: Çekilmek mi? Bu 9 Eylül'den beri en büyük terör saldırısı. Benden zorunlu görevden önce çekilmemi mi istiyorsun?
10: Tehdit eylemden daha büyük. Söz verdiğimiz şeyi yapabileceğimiz kanıtlanana kadar taleplerimizi müzakere edebiliriz.
9: Talepler mi? Sen sadece başka bir lanet politikacısın.
11: Ben Aiden Kashmir'im. Ruhsal lideriniz.

0: Bıraktın sanıyordum.
1: Katolikler adına protestanlara zarar verdim. Çin adına Budistlere. Buda adına Hindulara. Şimdi benden çekilmemi istiyorlar. Tamam çekileyim. Peki her şey düzelecek mi?

0: Korucu gelecektir. Eski işleri bitirme vakti.
1: Gidelim.

0: Efen ayarlı imha birimi sıra dışı bir radyum kaynağı keşfetti. Bunu tespit edebilmesi için en az 25 kilo izotop gerekiyor. Tam 25 kilo.
1: Sağ ol evlat.
0: Kırgızistan ve Suriye'de görev yaptım, korucu. Görmezsin. Kokusunu almazsın, duymazsın. Kesinlikle öldürür. Hem de uyarmadan. Adamlarımı oraya göndermeyeceğim.
2: İçeri girmem gerek.
0: İstediğini yap ama bölge boşaltılana kadar beklemen gerekecek.
2: Boşaltma mı?
0: 3 millik alanın boşaltılmasını emrettim. Tahliye edildiğini o binayı Ceydan patlayıcı füzesiyle vuracağım.
2: Zaman gerek. Bu adamı canlı istiyoruz. Aiden Kashmir'le tek bağlantımız o. Bir Ceydan füzesi bütün mahalleyi yok edecek. Caddenin karşısındaki binaya bana 2 roket atar ver. Ve emrimi bekle.
3: Sana 30 dakika verebilirim Smith. Dışarıda olsan da olmasan da binayı vuracağız. Anlaşıldı mı?
2: Dikkatli olmamız gerek. McBride'in o şeyi tetiklemesini istemeyiz.
1: Onu tavşan gibi yakalayacağız. Neyin çarptığını anlamadan kendini kafesin içinde bulacak.

0: Binada güvenlik ihlali var.
1: Kovboy şapkalı uzun boylu bir pislik tarafından. Olek icabına bakar. Çık dışarı.
2: Korucu! Yaşlanıyoruz. Ve çatıştığımız adamlar giderek gençleşiyor. Uzun yaşamın acılarını hafifletmek için sabahları içki içerim.
3: Duyduğum makineli tüfek sesi mi Smith?
4: Zaman lazım Teğmen, bana şans vermelisin.
3: 25 dakikam var.
2: Önemli mühimmat kimseyi beklemez korucu. Dansımızı bitiremedik.
5: Bu çok komik. Halimize bak.
2: Belki. Ama sen gözümü aldın.
5: Her karşılaştığımızda en kötüsünü yaşıyorsun.
2: Acemi şansı.
5: Üç kere de mi? Avlat, evlat.
2: Belki de kafama

0: Çok fazla darbe aldım korucum. Ama ona ulaşmak için beni geçmelisin.
1: Ah!

Ya, ah!

0: Yerde kal Oleg.
1: İmkansız.
0: Böyle olması gerekmez.

0: Şuraya bak. Neler oldu? Kamyon çarpmış gibisin.
1: Sadece bir gözlemciyim Smith.
0: Hiç öyle görünmüyor. Evet. Gerçekten dördüncü kez.
1: Sadece nefesimi toplamam
0: tamam,
1: gerek.
0: Tamam ama sadece bir dakika. Gitmemiz gerekiyor.
1: Gitmeye hazırım.
0: Emin misin?
1: Gitmeye hazırım.
0: Tamam, al şu silahı. 20 dakikamız var. McBride 7. katta.
1: Pekala.
2: Ham izotop patlayıcı ile birleşti. Ardidi son göreve hazır efendim.
3: İş bittiğinde hiçbirinizden sadakat beklemiyorum. Sen ve adamların ayrılmak isterseniz anlarım.
2: Bunu konuştuk. Senin yanındayız.
3: Başka hiç kimse yok. Kadınlar yok. Aile. Hatta arkadaşlar. Bir tek siz varsınız. O zaman başlayalım, olur mu?
4: 36.45 merkez dinlemede tamam. Şahıs şu anda görüş alanımızda. Elimizden geleni yapıyoruz efendim. Olay yerine geçiyoruz. Anlaşıldı. 72'den merkeze bütün timler hazır bulunsun.
5: 11 hedefin tamamı işaretlendi efendim.
6: Emrinizle harekete geçmeye hazırız.
0: Etkisiz hale getirebileceğinizden emin misiniz?
6: Uranyum cihazını etkinleştirmediler.
5: Onları vurabiliriz ama bir şey saklıyorlarsa pencere kapanır.
0: Biz 6. kattayız. Ateş edecek yeri bulmaya çalış. Bunun için hazırlanabilirsin korucu.
6: Smith, gitmeniz gerek. Kımıldayın şimdi. Ateşlenmeye hazır 2-4 milimlik roket atarımız var.
7: Lanet olsun!
0: Düşmanla çatışın baylar.
8: Ateş!

0: Lanet ateşi kesin. Dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkıyorum. Silahımı atıyorum.
1: Onu yakaladık. Declan McBride. Bulunması kolay bir adam değilsin.
2: Niye ellerini göstermiyorsun evlat?
3: Daha önce hazırladığım iki tane. Vurun beni. Aziz Michael'ı birlikte selamlarız.
1: Şimdi dizlerinin üstüne çök hadi.
3: Dikkatli ol korucu. Silahı indir. Sen intihara meyilli olabilirsin.
4: Yo.
3: Pek emin değilim.
2: Seni ne kadar takip etmem gerekse de... ne pahasına olursa olsun seni parmaklıklar arkasına... ya da 1,5 metre toprak altına sokana dek pes etmeyeceğimi garanti ederim.
3: İyi o zaman. Sana iyi şanslar korucu.
1: Tekrarlıyorum, adam kaçıyor.

0: McBride'i gözden kaybettim Smith. Tekrarlıyorum. Hedef gözden kayboldu. McBride Charlie Foxtrot'tur.
1: Orwell, sert erkekler bizim durumumuzda, sert kadınlar onlar adına şiddet uygulamaya hazır olduğundan insanların geceleri yataklarında huzur içinde uyuduklarını söylemiş. Dünyanın ikinize de büyük bir takdir borcu var. Ben ajans adına size teşekkür etmek istiyorum. Ajan Smith, sen birimine döneceksin. Korucu Tyrell, sanırım sen de ilk fırsatta bizden ayrılacaksın, öyle değil mi?
2: Öyle ve yapacağım da.
1: İyi yolculuklar, ben postalarıma bakacağım.
2: 7 ve 3-8 kovboyu, botta göndermemi ister misin?
1: Sadece şapka korucu.
3: Eve gitmeyeceksin değil mi korucu?
2: Bazı şeyler o kadar basit değil.
3: İşimiz bitti. İyi adamlar kazandı. İntikamını aldım.
2: Korucu Daniels akademiden mezun olduğunda lise aşkıyla evlendi. Düğünlerinde ona göz kulak olacağıma söz verdim. Bu söz alçaklıkla sona erdi. Laredo ilçesinde yolun kenarında. Yani bunu düzeltmem gerek.
3: Peşinden mi gideceksin?
2: Sanırım başka bir seçeneğim yok.

0: Karıcı Tahir'i, onca yolu benim için mi geldin? Burada orman kanunu var. Bunu yapmaya hazır mısın korucu?
1: Botlarını giy.
2: Olamaz, delirmiş bu.
0: Hepimizi öldürecek misin?
1: Yapmamak tercihimdir.
0: Hep tek başınasın.
1: Sana botlarını giy dedim. Bana tekrar ettirme.
0: İyi. Asla teslim olmayacağız. Bu bir onur meselesi. Bunu ailemize anlatamayız.
1: Bu aptalcaydı.

0: Senin bir hayatın yok mu korucu?
1: Bu oyunda iki tip var, McWright. Kaçanlar ve avcılık yapanlar. Ölü ya da diri. Senin seçimin. Öyle düşünmüştüm. Şu bacağın etrafına bir şey bağla, turnike olarak kullan. Yürüyüş uzun.
2: İşi hallettin mi korucu?
1: Şef,

0: Orada bir sürü ölü kaçakçı bulacaksınız.
1: Sana bir kez daha borçluyum. Pek çok insan öyle düşünmeyecektir. Bir erkeğin her zaman iyi yapılmış bir işi kutlaması gerektiğine inanıyorum. İster
0: Mantık
1: misin?
0: Tarzını sevdim şef. Pekala.
1: İrlandalının katırlarıyla gömülmesi daha iyi bir çözüm olabilir.
2: Ben buradayım şef.
0: Belki o noktaya gelebiliriz Ignacio.
1: 10 yıl kadar Meksika'dan uzak kalmayı önerebilirim sana.

0: Hoşça kal korucu.
1: Beni yakalamak için gereken tek şey bu muydu? Bir isyan, bir lanet korucu.
2: Sadece işimi yapıyorum.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Safi.
1: Sakın.
0: Anlatacaktım sana.
1: Sakın. Safiye. Sen hep iyi bir insanın vicdanlıydın. Ne olur bana yardım et.
0: Onun yapacağı hiçbir şey yok. O kadar anlattım sana. Niye anlamıyorsun? Onunla hiçbir ilgisi yok. Safiye. Bak ben işin doğrusunu sana anlatacağım. Tamam mı? Anlatacağım ben sana işin doğrusunu.
1: Evlendiniz demek. Ne zaman? Biz ayrıldıktan hemen sonra mı? Sen hep benim yanıma gelirdin, beni teselli ederdin. Sakın üzülme. O seni hala seviyor. Unutamadı derdin. Vay be. Büyük hareket. Bununla ilgili bir şiir var mıdır kitapta? İhanetle ilgili. Ha? Bir bakayım ben. Bir daha sakın benim kapıma gelmeyin. Ailevi meselelerinizi de kendi içinizde halledin bir zahmet.

bunlar girdi anne, görüyor musun anne? Ay bunların çocukları olmuş ya. İnanamıyorum. Sen şu safa aşağı bak anne. Şu safa aşağı ama...

0: Asıl çakal Gülru. Ah Gülru yok mu o Gülru? Arkadan ne işler çevirmiş arkadan arkadan. Ay hiç güleceğim yoktu.
1: Ağlanacak haline gülüyor musun bir de? Yuva yıkan kadın olmuşsun, haberin yokmuş.
0: Benim haberim yoktu, ne bileyim.
1: Artık var. Öksüz mü kalsın o çocuk istiyorsun? Babasız mı kalsın senin yüzünden uğursuz Safiye?
0: Rahat bırak beni. Hadi defol.
2: Abla, iyi misin sen? Ne oldu?
0: Rahat bırak. Yaklaşma.
2: Abla.
0: Rahat bırakın beni. Defolun gidin hadi hepiniz.
1: Ahlaksızlıkların en büyüğünü yapıyorsun. Günahların en büyüğünü. Kendi ailene yaptıkların yetmedi. Şimdi bir çocuğu babasından mı ayırıyorsun? Yuva yıkanın yuvası olmaz. Senin de evin ocağın dağılacak.
0: Dağılmayacak. Dağılmayacak, izin vermeyeceğim.
1: Mahvedeceksin hepsini.
0: Hayır.
1: Önce han, sonra sıra diğerlerine gelecek. Hiçbiri mutlu olamayacak.
0: Hayır.
1: Hepsi seni suçlayacak.
0: Hayır.
2: Allah.
1: Hepsi.
0: Hayır.
1: Hayır. Hepsi sen zekalı.
0: Hayır.
1: Çamursun.
0: Hayır.
1: Pisliksin.
0: Değilim. Çıkart sen.
2: Kapat kulağını.
0: Çıkart sen kafana.
2: Dinlemedim.
0: Rahat bırak beni, rahat bırak beni, rahat bırak, rahat bırak. Kafamın içinden çek. Kafamın içinden çek.
1: Senin yüzünden. Bu ev başlarına yıkılacak.
0: Kafamın içinden çek. Kafamın içinden çek. İstemiyorum.
1: Hepsinin kazanmasını
0: alacak bu ev. Geber, geber, geber.
2: Senin yüzünden. Geber,
0: geber. Geber, geber artık, geber. Defol git, defol git,
2: defol git,
0: defol git, defol git, defol.
2: Defol.
0: Duyuyor musun beni? Defol. Duymak istemiyorum. Defol, defol, defol. Duymayacağım seni. Duymayacağım seni. Duymayacağım.
3: Abla.
0: Kafamdan çıkacağım.
3: Abla yapma.
0: Baba yardım et. Baba yardım et, yardım et.
4: Kızım.
0: Baba yardım et.
4: Ne oldu?
0: Baba yardım et bana, yardım et ne olursun. Bana yardım et.
4: Ben anlamıyorum ki.
0: Baba yardım veririm bana.
4: Ne istiyorsun? Çıktın, ne yapayım?
0: Çıktın içimden, kafamdan çıktın.
4: Gülben ne oluyor?
0: Kafamdan.
2: Tamam abla dur.
0: Babam çıktı lan. Kafamdan çıkacak, çıkacak,
2: tamam,
0: çıkacak, çıkacak.
2: Tamam abla dur.
0: Çıkacak, çıkacak, çıkacak. Çıkacak, defolsun gitsin. Defolsun gitsin. Kafamdan çıksın.
2: Abla.
1: Onlar sana hiçbir şey yapamaz. Ben senin lanetinim.
0: Ablacığım.
1: Sen bana aitsin.
0: Kes artık seni.
1: Ölene kadar beni.
5: Tutun onu Neriman. Ne olursa olsun tutun.
6: Ne işe yarayacak bu yaptın? Onu mahvetmekten başka ne işe yarayacak bu yaptın Güdül'ü?
3: İnanamıyorum ya. Ben sana kızın diyorum. Sen hala Safiye diyorsun. Ona ne olacak diye düşünüyorsun. Lanet olsun. Sana da lanet olsun. Senin bu saplantılı hastalıklı aşkına da lanet olsun. Defolup gideceğiz buradan. Kızımı da götürüyorum. Bir daha göremeyeceksin. Babasının ne kadar pislik bir adam olduğunu anlatacağım ona. Sevmeyecek seni, özlemeyecek. Bir daha sana ihtiyaç duymayacak. Naci? Naci ne oldu? Ver elini, kalk.
6: Tutmayacağım elini. Sakın dokunma bana.
3: Naci hadi. Ne oluyor? Niye hareket edemiyorsun?
6: Gülru git buradan.
3: Gitmem. Ne olduğunu söyleyeceksin.
6: Allah kahretsin. Allah kahretsin şimdi. Şimdi değil, şimdi değil. Şimdi
3: dur, değil. Tamam eve gideceğiz. Dinleneceksin, geçecek tamam mı?
6: Hiçbir şey geçmeyecek Gülru. Ölüyorum ben.

0: çıkaracağım. Kafamdan çıkaracağım. Yapmadım. Defol git. Defol.
1: Defol. Defol.
2: Abla, abla yapma.
0: Kurtulacağım.
2: Abla yapma.
0: Kurtulacağım.
2: Abla yeter.
0: Ondan
2: abla.
0: Han.
2: Abla bana bak.
0: Gittin.
2: Abla.
0: Han.
2: Geldim ben.
0: Han.
2: Buradayım bak.
0: Çıksın. Kafamdan çıksın. Kafamdan çıksın.
2: Tamam abla.
0: Kafamdan çıksın.
2: Tamam bak.
0: Annem.
2: Öldü.
0: Kafamın içinde.
2: Öldü o.
0: Çıkmıyor.
2: Yok o.
0: Çıkmıyor.
2: Abla.
0: Kafamda.
2: Öldü o. Yok.
0: Çıkmıyor.
2: Yok bak ben buradayım.
0: Gideceksin.
2: Gitmeyeceğim.
0: Sen de gideceksin.
2: Gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim.
0: Daha önce gittin, gideceksin yine o kadına gideceksin. Gideceksin biliyorum.
2: Gitmeyeceğim.
0: Gideceksin.
2: Gitmeyeceğim, hiçbir yere gitmeyeceğim. Bırakmayacağım sizi. Ne sizi? Ne de onu asla bırakmayacağım.
0: Gitme. Han.
2: Hep birlikte yaşayacağız burada. Bu evde. Yan yana. Birlikte olacağız.

0: İnci, nereye gidiyorsun?
1: Onu sakinleştirmek için söyledin değil mi? Beraber yaşayacağız diye. Doğru değildi değil mi?
0: Başka bir yolu olsaydı, inan ki...
1: Yok. Yok, buna gerçekten inanıyor olamazsın.
0: Çok üzgünüm İnci. Böyle olmak zorunda. Başka şansımız yok bizim.
1: Ne zaman karar verdin buna? Başından beri değil çünkü biz... Biz nerede yaşayacağımızı konuşuyorduk, biz planlar yapıyorduk. Yapmıyorduk. Ben yapıyordum. Sen susuyordun. Ben kendi kendime. Evlenirken bu mu vardı kafanda? Doğruyu söyle.
0: Ne halde olduğunu görüyorsun. Ben siz ne halde olduklarını, nasıl bıçak sırtında yaşadığımı biliyorsun. O yangınlar, polisler, krizler. Benim şu son 2 senedir olaysız bir günüm geçmedi İnci.
1: Evlenme teklif ederken ne dedin? Nasılsa İnci her yola gelir, nasılsa İnci köpek gibi aşık bana mı dedin, ne dedin?
0: Ben ona köpek gibi aşığım. Ne olacaksa olsun, gerisi umurumda bile değil dedim. Hem bilseydin ne olacaktı? Bana sırtını dönüp gidecek miydin yani?
1: En azından neye evet dediğimi bilecektim. Hayır ya. Hayır, ben bunu hayal etmedim. Haksızlık bu.
0: Haksızlık mı? Ben sana haksızlığın ne olduğunu söyleyeyim mi? Hiç sevmediğin halde, sadece kahraman olmak için o ayyaş uygara 2 senenin heba ederken sevdiğin adama asla fedakarlık göstermemen. Haksızlık bu işte.

0: Gitti değil mi? O kadının peşinden gitti. Ben de her seferinde saf saf inanıyorum ona.
1: Hayır abla, biz de duyduk. Gitmeyecekmiş bu evden, öyle dedi. Hem sadece senin için değil, bak baba için, benim için, değil mi? Ha?
0: Nerede o zaman Han? Nerede? Han nerede?
2: Ah ya, dikişlik mi acaba bu? Ablam ne yaptın sen kendine böyle ya? Dur kalkma ne olur
0: başından... Dokunma, dokunma.
2: Abla yapma lütfen bak. Hepimiz mahvolduk sana bir şey olacak diye.
0: Şşş.
2: Ne oldu?
1: Nerede o? Kim?
0: Şşş sus. Konuşma. Nerede?
3: Bir yerine batmasın.
0: Dokunma. Yaklaşma bana. Ben mi yaptım bunu? Ne hale gelmiş. Yakın bırakmaz benim. Hesabını sorar biliyorum. Yalnız kaldığımda kesin gelip bulacak beni.
2: O zaman biz de seni hiç yalnız bırakmayız. İstersen sabaha kadar yanında dururuz abla. Değil mi Neriman? Baba?
1: Evet.
2: Televizyonu da açarız. Hem de en yükseği açarız sesini. Bir daha gelemez o zaman belki. Korkma abla. Yalnız değilsin, biz yanındayız.
0: O da öyle diyordu. Hani nerede? Biraz önce şurada söz verdi bana, gitmeyeceğim dedi. Hani? Nerede? Ha? Ya işte böyle giderler. Başkalarının peşinden basar giderler. 5 saniyede satarlar böyle. Hiç arkasında kalanı umursamazlar bile. Ne halde? Ne düşünüyor, üzülüyor mu? Umurlarında bile olmaz.
2: Abla, bak gelmiş Han. Gitmeyecek zaten, değil mi?
0: Ne oldu? Yetişebildin mi bari? Ha? Yoksa o da sırtını dönüp gitti mi? Gitti, değil mi? Ne bekliyordun ki zaten? Kendi babam bile durmamış şu evde. Kaçıp gitmiş hep. Elin kızı mı kalacaktı? Hiç boşuna umutlanma. O da diğeri gibi gidecek. Tatlı su balığı bunlar. Çölde yaşayamazlar.
4: Halbuki bana biraz yardım etsen. Belki olacak.

0: Sen akşama baş başa olalım deyince ben çocukları tembihledim, odalarından çıkmayacaklar. İkimiz yiyeceğiz yemeği. Karnıyarık yaptım seversin diye. Hadi üstünü değiş, elini yıka da gel yemeğe oturalım.
1: Tamam.
0: Kız, ben sana odandan çıkma demedim mi?
2: Babamın en sevdiği kokuymuş Manolya. Dökeyim mi, ister misin?
0: İyi. Dök hadi.

0: Nasıl? Beğendin mi?
1: Eline sağlık.
0: Salatadan almamışsın. Dur ben koyayım sana. Biraz daha koyayım. Vallahi öyle iyi denk geldi ki bu. En son ne zaman böyle baş başa sohbet ettik hiç hatırlamıyorum.
1: Etmedik zaten. Biz seninle hiç sohbet etmedik Asibe. Ondan hatırlamıyorsun.
0: Böyle bir değişiklik olsun istedim. Bugün nasıl olmuş? Ay turşu vardı, onu çıkartmıştım ben. Onu da bir alıp geleyim.
1: Esibe. Oturur musun lütfen? Bak ben düşündüm, taşındım. Seni daha fazla mutsuz etmek istemiyorum.
0: İşlerim yüzünden yalnız kalıyorum. Ondan mı diyorsun?
1: Asibe ben boşanmak istiyorum. Bak ikimiz için de en doğrusu bu.
0: Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hı? Bizim 4 tane çocuğumuz var, 4. Boşanmak da ne demek? Aklını mı kaçırdın sen? Kim var? Biri mi var hayatında? Yoksa o sümsük sekreterin mi? Yemin ediyorum gelirim o iş yerinize, ikiniz de rezil ederim. Duydun mu beni?
1: Kimse yok. Yapayalnızım. Kimse olmadı, olamazdı ondan sonra. Sen de biliyorsun bunu.
0: Ben neyim peki? Ha? Evdeki eşya mıyım ben? Halı mıyım? Duvar kağıdı mıyım? Neyim? Niye beni görmüyorsun? Niye insan muamelesi yapmıyorsun bana?
1: Bağırma, çocuklar duyacak.
0: Ben sana yıllarımı verdim be. Onun gibi bir değil, 4 çocuk doğurdum. Neyim eksikti ondan ya? Niye alamıyorsun beni şuradan içeri?
1: Dolu burası, dolu. Anlayamadım bir türlü, dolu.

0: kesme.
1: Öyle olsun. Size iyi bir hayat verebilmek için ben elimden geleni yapacağım. Hiçbir eksiğiniz de olmaz. Ne istersen vermeye de hazırım. Bu ev, hatta apartman, para, hisse, ne istiyorsan. Yeter ki bırak beni artık. Gideyim.
2: Eğer gidersen Hikmet, kendimi öldürürüm. Yaparım Hikmet. Hatta şimdi giderim, şu pencereden atarım kendimi aşağı. Yemin ediyorum yaparım. Yaparım Hikmet.

gitmeyip kaldığınız için teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederim. Önce sana, sonra da sana kardeşim. İlla kanımızı akıtmamız gerekiyor ama neyse ki ikna oluyorsunuz sonunda. Vicdanlısınız çünkü. Sağ olun.

0: Neden daha önce söylemedin? Ne zaman öğrendin?
1: Bir yıl oldu.
0: Şu saatten sonra seni bırakıp gitmeyeceğim, biliyorsun değil mi Naci?
1: Bu sefer olmaz Gülru. Bu sefer kurtaramazsın beni. Gücün yetmez. Benim de yetmemişti. Hatırlıyor musun? Öyle bir günde ölmemişti benim babam. Her gün. Biraz biraz. Bir gün gözünü, bir gün elini kaybederek. Dilinin döndüğü son kelimeye kadar onun yanındaydım. Ve hiçbir şey yapamadım. O çaresizliği çocuğuma yaşatmayacağım ben.
0: Peki Safiye?
1: Haberi bile olmayacak.
0: Anlamıyorum Naci. Bütün bunları yaşayacağını biliyorsan niye döndün buraya?
1: Çünkü babama bir söz verdim ben. Keşke öyle değil. İyi ki ile gideceksin bu dünyadan. Ancak o zaman üstü kalsın diyebilirsin ölüme. Bak Gülru. Bu iş uzadıkça çocuk beklentiye girecek. Benim yanımda olmak isteyecek. Beni görmek isteyecek. Ya şu kapının içeri girdiğinde beni öyle bir halde görsün istemiyorum. Kaldıramam. O da kaldıramaz. Bu yüzden lütfen hemen yarın biletini al.
0: Ben havlu atmam biliyorsun Naci. Beni tanıyorsun. En ufak bir iyileşme ihtimali varsa onu bulacağım. Gerekirse seni alıp dünyanın öbür ucuna gideceğim. Sen benim çocuğumun babasısın. Yaşamak zorundasın. Ama öyle bütün gün o cama bakarak bunu...

Yapamazsın. Ölümün şiirsel bir yanı yok. Hele geride küçük bir çocuk bırakıyorsan hiç yok. O yüzden toparlan, kendine gel. Ona değil, bize ihtiyacın var senin.

0: İyi misin? Abla kafanı defalarca duvarlara vurdun. En azından şu kapıyı kapatma, rica ediyorum senden.
1: Olan oldu zaten.

0: küstü bana.
1: Kim?
0: Annem. Küstü. Konuşmuyor.
1: Zaten bunu istiyordum. Sussun istiyordum.
0: Ben bile sırtımı döndüm ona. İnsanoğlu işte. Çiğ süt emmiş, çamurdan yaratılmış. Ne bekliyorsun ki?
1: Abla bak, bana kızgınsın. Biliyorum ama...
0: Yeri geliyor. En masumu bile kazık atıyor sana.
1: Bak, sana son kez söylüyorum. Ben sana kazık atmadım. Aşık oldum sadece.
0: En yakın arkadaşımla evlenmiş. Çocuk bile yapmışlar.
1: Naci mi?
0: Niye döndün ki o zaman? Niye karıştırdın ki benim aklımı? Hepsi aynı. Görüp göreceğimiz bu işte. İhanet. Çünkü biz Hasibe'nin çocuklarıyız. Başkalarınınki hayat... Bizimkisi hüsran.
1: Yeter artık abla. Biz onun gibi değiliz. O kadar kin yok içimizde bizim. Kader falan değil, o mutsuzluktan besleniyordu. Ve bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmadı. Hep başkalarını suçladı. Hep başkaları kazık attı ona.
0: Sana da attılar. Haberin yok.
1: Ne?
0: Üzülme diye söylemedim.
1: Kim kazık atmış bana? Ha? İnci mi?
0: O değil. O da atacak ama onu demiyorum. Öncekini diyorum. Gözümle gördüm. Aldattı seni. Defolup gitmezsen Han'a söylerim dedim.
1: Ne gördün ya gözümle? Ha? Ne gördün gözünle? Dışarı bile çıkmıyordun. Ya sen bana bak, canımı yakmak için yapıyorsan şunu yapma.
0: Ben canını yakmak için değil, yakmamak için söylemedim diyorum sana. Anlamıyor musun? Sustum.
1: Bak. Öyle olmadı o iş, tamam mı? Amerika'ya gidecekti o. O yüzden biz onunla ayrıldık.
0: Ah kardeşim benim. Ah kardeşim, konduramıyorsun tabii. Melek gibi kızdı diyorsun ama öyle olmuyor. Bak.